0: Enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Türk askerinin Aden Körfezi ve Somali'deki görevi 2 yıl daha uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste siyasi parti turuna başladı. Bu kapsamda ilk görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirildi. Bugün de AK Parti grubuyla bir araya gelecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız açıklamasını yaptı. Eskişehir'de bulunan TUSAŞ Motor Sanayi Yerleşkesi'nde yangın çıktı. Yangın ekipleri müdahalesiyle kontrol altına alındı. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para politikası kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği kura takvimi belli oldu. Hac kuralarının çekilişi bugün saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılacak. Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 5 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı iddiasının gerçeğe aykırı olduğunu açıkladı. Soruşturma kapsamında biyolojik incelemelerin ve DNA analizlerinin yapıldığı ifade edildi. Bir yanda müzakerelerin yeniden başlaması çabaları, diğer yanda karşılıklı saldırılar. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki saldırılar 10. gününde de devam etti. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran'ın misillemesinde Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen Kazma Dağı'nı hedef gösterdi. Haberleri sunduk.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Turgut Reis, 6. bölüm. Yazan Feridun Fazıl Tülbentçi. Radyoya uygulayan Dinçer Sümer. Yöneten Ejder Akışık. Efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Turgut Reis Cihan Ünal, Hızır Reis Sadrettin Kılıç, Kanuni Sultan Süleyman Zafer Ergin, Ayaz Paşa Erol Kardeseci, Murat Ağa Mustafa Şekerci, Salih Nurtekin Odabaşı, Güzelce Kaya Akarsu, 1. Levent Erol Amaç, 2. Levent Turgut Sarıgöl.

16. asrın ilk yıllarında Akdeniz'de Türk denizcileri büyük ün kazanmışlardır. Hızır, Oruç ve İshak kardeşler Barbaroslar namıyla bütün Güney Avrupa ülkelerinde korku ve saygıyla anılmaktadırlar. Oruç Reis bir kolunu verme pahasına Cezayir'i ele geçirmiş, sultanlığını ilan etmiştir. Hızır, Halkavut ve Cerbe adalarının hakimidir. İşte o sıralarda Akdeniz'de genç bir denizcinin daha adı dolaşmaktadır. Turgut isimli

0: isimli bu Egeli kaptan 19 oturaklı tek bir perkende ile bütün Frenk denizcilerini sindirmiştir. Turgut Reis Barbaroslarla birleşmek, onlarla aynı sancak altında aynı uğurda savaşmak dileğindedir. Hızır ve Turgut Cerbe'de karşılaşıp bir daha ayrılmamak üzere kucaklaşırlar. O sırada İspanyolların büyük bir donanma ile Oruç Reis'in üzerine gittikleri öğrenilir. Hızır Cerbe'nin savunmasıyla Turgut'u görevlendirip Cezayir'e yelken basar. İspanyolların yenilgisiyle biten savaşlardan sonra yeniden buluşurlar. Bu arada Telemsan alınmış, Barbarosların gücü ve ünü daha da büyümüştür. O yıllarda Kanuni Sultan Süleyman Avrupa içerilerine kadar girmiş, peş peşe zaferler kazanmıştır. Karadaki gücüne karşılık denizlerdeki donanması pek başarılı değildir. Avrupa'da ismine pek güvenilen Andrea Doria isimli amiral, Ege ve Yunanistan'daki bazı adalarımızı vurmuş, Osmanlı donanmasını tehdit etmeye başlamıştır. Kanuni bir hattı şerif çıkartarak Hızır Reis'i İstanbul'a çağırır. Kendisine kaptanı deryalık ve paşalık ünvanıyla Cezayir Beylerbelliğini verir. Haliç tersanelerinde Büyük Türk donanmasının hazırlandığı günlerde Hızır Paşa ünlü reislerden Naksoslu Hasan'ı Cezayir'e gönderip Turgut'u yanına çağırtır. Andrea Doria ile girişeceği büyük savaşta en güvendiği arkadaşının da yanında olmasını istemektedir.
1: Hayrettin Paşa, duyarım ki tersanedeki hazırlıklar gecikirmiş. Ne dersin bu işe?
2: Sultanım, ben hazırlıkların önümüzdeki deniz mevsimine kadar tamamlanmasını istemiştim. Ama sizin de buyurduğunuz gibi tekneler daha eksiktir. Donatımları tam değildir.
1: Deniz mevsimine kadar tamamlanacaktır paşa.
2: Bugün tersaneleri gene dolaştım paşa kardeş. Ben sizin kadar umutlu değilim.
1: Peki, hazırlıkların tamamlanamayacağını düşünürsek o zaman ne olacak? Denize açılamayacak mısınız?
2: Sultanım, ben 40 parçalık bir donanmayla Doria'nın üzerine gitmeyi uygun görmem.
1: Paşa, Ege'deki adalarımız tehlikededir. Şalken 500 parçalık bir donanma hazırlarmış. Portekizliler, Ceneviz dukaları, İspanyollar da onlara katılınca korkarım ki Ege Denizi'nden kötü haberler gelebilir.
2: Efendimiz, yapılacak bir şey yoktur. Bir kış daha beklemek zorundayız. Ama gene de siz nasıl emir buyurursanız öyle olur. Ferman sizindir. Başımız yolunuza kurban olsun.
3: Yeni bir haber daha var padişahım. Salih Reis Hint hazinelerini getirmek üzere Mısır'dan yola çıkmış. Oysa Doria kafiri çok sayıda kadırgayla Girit sularında pusuda beklermiş.
2: Bunu bilmiyordum. Salih Reis, mekanı cennet olsun, ağam orucun da benim de kader arkadaşımdır. Onu göz göre göre Doria'nın tuzağına düşüremem padişahım. Artık Akdeniz'e yelken basmak kaçınılmaz bir hal almıştır.
1: Paşa, donanmanın daha pek güçlü olmadığını söylemiştin.
2: Aklıma şu gelir sultanım. Eğer paşa kardeşlerim biraz çaba gösterirler, bizden sonra geriye kalan 90 kadırgayı da tamamlayıp ardımızdan yetiştirirlerse...
3: Hatrını hoş tut paşa kardeş, gözün arkada kalmasın. Seni yalnız komak bize ağırdır. Bir aya kalmaz öteki tekneler de hazırlanır.
1: Hayrettin paşa, ya Doria kafiri donanma tamamlanmadan çok sayıda tekneyle karşına çıkarsa?
2: Merak buyurmayınız sultanım. Duanız bereketiyle donanmayı Hümayun'u küçük düşürmem.
1: Göreyim seni Hayrettin paşam. Senin gibi bir kaptanı deryam olduğu için iftihar duymaktayım.
2: Biz de padişahımıza layık kul olabilmek için çaba gösteririz efendim.
1: Allah seni muzaffer etsin Hayrettin. İki cihanda aziz ol.
2: Sağ ol padişahım. Bizi gönlünden uzak tutma. Küffara cihan padişahı Sultan Süleyman Han'ın lementlerini göstereceğim. Paşa kardeşler, uygun bulunursa hemen Akdeniz'e yelken basmak isterim. Sizler de son hazırlıklarımızda bizi yardımsız komayın.
3: Bütün gücümüzü sefere koyacağız paşa kardeş, meraklanma.
1: Bak Hayrettin paşa, sana güvenim sonsuzdur. Devletimiz dört gözle zafer haberlerini bekler. Hazinem sana açıktır, dilediğin kadarını al. Tez hazırlan, yelken aç. Küffara velvele sal. Seferin kutlu olsun.

0: Bucca, nerede kaldın? Bizi merakta bıraktın. Sana ihtiyacımız var.
1: Koca reisim, haberini aldığım zaman bazı teknelerim denizlerdeydi. Onları toplamak zaman aldı. İşte bu yüzden 20 gün kadar geciktim.
0: Sağ salim kavuştum ya sana. Artık beraberiz ya, gam yeme.
1: Bizler de seni pek özlemiştik. Hünkâr katında gördüğün sevgi hepimizi sevindirdi. Galiba 2 aydır denizlerde dolaşırmışsın.
0: Neredeyse 2 ay olacak, doğru. Önceleri Iskaros adası ile İstiyakos kalesini zapt ettik. Sonraları günlerimiz Mısır'dan dönen Salih reisi beklemekle geçti. Sanırdık ki bu yörede Doria kafiriyle karşılaşacağız. Meğer çıkarılan haberlerin aslı yokmuş.
1: Doria'nın nerede olduğunu biliyorum koca reisim.
0: Aman Turgut'um, hemen söyle. Günlerdir sağa sola koşuşturduğum kırlangıçlarımdan bir haber çıkmadı.
1: Haçlılar donanması Preveze sularında toplanırmış. Korfu adasını yığınak yeri olarak kararlaştırmışlar. Amiral Grimani komutasındaki Venedik donanmasıyla papalığın armadası da Doria ile buluşmak üzere yelken basmış.
0: Turgutcan, bana haberlerin en güzelini getirdin. Günlerdir kararsız kalmış, ne yapacağımızı, ne yana yelken basacağımızı bilemez olmuştuk. Sultan Süleyman Han'a verilmiş sözümüz vardır. Hemen Korfu'ya yelken basalım.
1: Kocam, yakında bize ulaşacak birkaç kırlangıcım vardır. Onlardan daha tekmil bilgi edineceğiz. Demek isterim ki Osmanlı donanmasının durumu nicedir. Küffar filosunun çok güçlü olduğunu duyduk.
0: Ayas Paşa sözünde durdu. Tam 100 tekne geçen hafta emrimize girdi. Ama bunların 27'sinin donatımı noksandı, geri gönderdim. 63 tanesini alıkoydum. Oldukça gücümüz vardır. İmanımız da tamdır. Gün geçirmeden Preveze'ye dümen kıralım. Reis kardeşlerim, vardık geldik Preveze'ye, demirledik. Doria'nın Haçlı donanması da Korfu'dan bu yana yaklaşırmış. Bugün yarın cenk vardır. Şimdi sizlerin de düşüncelerinizi öğrenmek isterim.
2: Hayrettin Paşa'm, bence hemen limandan çıkıp küffarı karşılayıp saldırmak gerekir.
1: Murat Ağa, düşman büyük bir armadaya sahiptir. Gözü kapalı saldırmak yarar getirmez. Tedbirli olmak gerekir sanırım.
2: Turgutça, ben sözümde direnirim. Baskın tarzında daima hayır vardır.
3: Murat Ağa, bu cenk önceki cenklerimize benzemez. Misli görülmemiş bir savaş olacak.
4: Öyle, iyi hesap etmek, yanlışa düşmemek, düşmanı iyi tanımak için yaklaşmalarını bekleyelim.
2: Kardeşlerim, ne korkarsınız? Bize Hayrettinli derler.
0: Reislerim, Murad Ağa'nın ne korkarsınız sözüne alındığınızı görüyorum. Sanırım bu söz Murad Ağa'nın ağzından istemeyerek çıkıverdi. Onun kahramanlığını, gözü pekliğini hepimiz biliriz. O da ayrı ayrı hepimizi tanır. Büyük cengin arefesinde heyecanlanmıştır besbelli. Palasına yapışmak için sabırsızlanmaktadır. Ben yıllardır bugünü bekledim. Tanrı bu zaferi bize müyesser edecektir. Kısmet bugünlerdeymiş. Alnımıza ne yazılıysa olur. Ama devletin donanmasını da körü körüne ateşe atmak bize düşmez. Biz kaptanı deryayız.
5: Sen nasıl uygun görürsen öyle olacaktır Hızır Paşa.
0: Hepiniz benim canım ciğerim, yoldaşlarımsınız. Çeyrek asırdır birlikte pala salladığım arkadaşlarımsınız. Kardeşlerimsiniz. Hepimiz aynı devlete, aynı millete baş koymuş kullarız. İsterim ki birlikte düşünelim, en doğru yolu birlikte seçelim. Doria'nın donanması gemi sayısı bakımından 3 kat, asker ve top bakımından 8 kat fazladır. 160 kadırga, 140 yelkenli, 300 yardımcı gemi ve 2500 topu vardır. Haçlı donanmasının asker sayısı ise 60 bine aşkındır. Bu bilgileri güvendiğimiz yerlerden, Turgutça reis kardeşimizin kırlangıçlarıyla gelen adamlardan aldık. Ne susarsınız kardeşlerim?
6: Susmayın, yoksa Murad'a korkudan sustuğunuzu sanacak.
2: Yapmayın Hızır Paşam, yapmayın kardeşlerim. Vallahi tallahi ağzımdan kaçtı. Biz kim, korku kim? Hele Turgutça'nın, güzelce Mehmet reisin, Salih'in yanında nasıl olur da böyle söz edebilirim? Hızır ağam, tövbeler olsun ki ağzımdan kaçtı. Biz denizlerde doğduk, denizlerde büyüdük. Sizlere levent olmak bile bana şereftir. Kusur ettim.

0: bağışlayın.
1: Murat ağa, biz biraz takıldık sana. Hoş gör.
2: Reislerim, yarın sabah yelken basıp küffarı karşılamaya çıkıyoruz. Tanrı'nın izniyle biz muzaffer olacağız.

0: Orgutan, yatmadınız mıydı siz?
1: Uyku tutmadı. Gel güzelce Mehmet Reis, gel.
0: Biraz dinlenseydiniz keşke Reis Ağa. Önümüzde yorucu günler var.
1: Uyuyamam böyle geceler. Ertesi gün cenk varsa bütün geceyi güvertede geçiririm. Şu denizin, şu gecenin, şu yıldızların güzelliğine bak. Şu sessizliğe bak.
0: Yarın bu sularda kıyametler kopacak.
1: İyi dedim, kıyamet kopacak. Akdeniz, Akdeniz olalı böyle cenk görmemiştir.
0: Reis ağam, bir şey soracağım. Gençliğime bağışla.
1: Sor güzelce reis.
0: Murat ağanın sözü gibi heyecanıma ver. Yoksa korkmadığımı bilirsiniz. İlk bakışta onların gücü pek fazla görünüyor.
1: Biz muzaffer olacağız güzelce. İnan buna.
0: İnanıyorum ağam. İnanıyorum elbette. Benim demek istediğim Amiral Doria.
1: Amiral Doria kafirini büyütme gözünde. Bizim kaptanı deryamız Hayrettin Paşa suyla ateş arasında pişmiş cihanın en büyük kumandanıdır. Doria gibi kırkından sonra denizlere özenmiş değildir.
0: Doria'nın kırkından sonra yelken bastığını hiç duymamıştım.
1: Öyledir güzelce reis, öyledir. Üstelik vatanına da pek bağlı değildir. Hayatı bin bir macerayla geçmiş. Fransa kralı François'nın emrindeyken daha fazla altın veren Şalke'nin kulu olmuştur.
0: Bilmiyordum bunu da.
1: Sonra onların sayıca üstünlüğüne bakma. Önemli olan iman birliğidir. Biz kaptanı deryamızı ne kadar sever sayarsak Haçlılarda birbirlerine o derece kin beslerler. Haçlı donanmasında Venedikli Capollo ile Papa'nın amirali Marco Grimani içten içe Doria'yı kıskanırlar. Onun emrinde olmaktan hoşlanmazlar.
0: Reisim, bütün bunları nasıl bilirsiniz? Kimden öğrendiniz?
1: Akdeniz'den güzelce reis.

0: Reislerim, can kardeşlerim, yiğitlerim, beni iyi dinleyin. Birazdan şafak sökecek. Haçlı donanmasıyla karşılaşacağız. Cenk düzenimiz şudur. Merkezde ben olacağım. Baş tardasında oğlum Hasan Reis, Sinan Reis, Cafer Reis ve Şaban Reis var. Sağ kanadın başında Salih Reis, sol kanadın başında Seyit Ali Reis bulunacak. Her yöne koşup Cenk'in en önemli görevini yüklenecek Murat Ağa, Sadık Reis ve Güzelce Reis kumandayı Turgutça kardeşimizden alacaklar. Gemilerinizin direklerini çıkarın. Gülle isabet edince, yağlı paçavra savrulunca tutuşup kırılmasın. Güvertede bulunanlara zarar vermesin. Bizim topumuz azdır ama menzilleri uzundur. Bizce emir verildiği zaman topları ateşleyin. İlk ağızda çok gemi batırmaya, çok kafir kırmaya çalışın. Onlar sayıca çok üstündür. Bu yüzden rampa etmeye çabuk heveslenmeyin. Hepiniz cenk sanatını en az benim kadar bilen namlı reislersiniz. Gazanız mübarek olsun.
1: Gazanız mübarek olsun.
0: Yüce Tanrı'nın bir lütfudur belki. Bugün mübarek cumadır. Cuma zaferinizle iki kat mübarek olacaktır.

Oba bismillah. Rabbim, bizi muzaffer kıl. Kafirin zebuna etme. Beni Sultan Süleyman Han'ın huzuruna yüz aklıyla çıkar.

Dile düştüm senin yüzünden yine. Bana çatılmayan kaşlar kalmadı. Üstelik bu acı sitemlerine ağlayan gözümde yaşlar kalmadı. Fuat Edip Baksa'nın güftesini yazdığı Selahattin Pınar'ın Karciğer makamındaki eseriyle, Ayşegül Durukan'ın sesiyle, yorumuyla selamladık bu gece sizleri. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yine bir saat boyunca namelerle dolu bir programla huzurlarınızda olacağız. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece bir saat boyunca Karciğer ve Hüzzam makamında eserler sunacağız size. İkinci Karciğer eserimizin güftesi Mahmut Nedim Güntel'e, bestesi Gültekin Çeki'ye ait. Alp Arslan'dan dinliyoruz. Hani bir gün bile görmezsen ölürdün güzelim. Sormadın hiç seneler geçti de bir gün güzelim. Bana bir hatıradır artık o günler, ne yazık. Sormadın hiç seneler geçti de bir gün güzelim.

Güftesi Lütfi Fikret German'a, bestesi Fehmi Tokay'a ait karciğer eseri Suna Batı Gün Konakçı'dan sunuyoruz. O ahu bakışlara bir anda kandın gönül. Neden inandın ona, nasıl aldandın gönül? Sen ki her söze kanmaz, her vaate inanmazdın. Neden inandın ona, nasıl aldandın gönül?

Mest oldu gönül gözlerini gördüğüm akşam. Ömrüm senin aşkınla helak olsa da yanmam. Rahmi Duman'ın güftesini yazdığı Şerif İçli'nin bu karciğer eserini Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz.

Avram Naum'un güftesini yazdığı Artaki Candan'ın Karciğer makamındaki eserini Zeki Müren'in sesinden dinliyoruz. Bu gece camlarda kalsak ne olur? Felekten bir gece çalsak ne olur?

Niyazi Güler ve Behçet Kemal Çağlar'ın sözlerini yazdığı Cevdet Çağlar'ın Karciğer makamındaki şarkısı var sırada. Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz eseri. Gül açar, bülbül öter, yaz geçer, yar güler, gönül ahtan vazgeçer.

Ramazan Gökalp Arkın'ın güftesini yazdığı Saadet'in Kaynağın Karciğer eseriyle devam ediyoruz programımıza. Bu eseri Sadi Hoşses'in yorumundan eski bir kayıttan dinliyoruz. Kara bulutları kaldır aradan, ne kadar özenmiş seni yaratan.

ay beri gel gönlüme çalmayanım gel. Ne kadar

Yıldızlar Altında Hüzzam makamında eserlerle devam ediyor. Dinleyeceğimiz ilk hüzzam eserin güftesi Besim Tecer'e, bestesi Şerif İçli'ye ait. Alaaddin Yavaşcan'ın yorumundan sunuyoruz. Sensiz geçecek günleri ahımla eritsem, bir lahza durup haz ile kalbinde yer etsem, bir ömre bedeldir sana hicranım bilsen, bir lahza durup haz ile kalbinde yer etsem.

Nahit Hilmi Özelen'in güftesini yazdığı Rakım Elkutlu'nun Hüzzam şarkısını Bekir Ünlü Ater'den dinliyoruz şimdi. Aşkın bana bir gizli elem oldu güzel yar. Mehtaba bakıp ağladığım çok geceler var. Hicranla yanan kalbimin alamını gel sar. Mehtaba bakıp ağladığım çok geceler var.

Güftesi Mustafa Nafi Zırma, bestesi Selahattin Pınar'a ait Hüzzam şarkıyı Ayşegül Durukan'ın yorumundan dinliyoruz. Aşkınla sürünsem, yine aşkınla delirsem, bilmem ki ne yapsam da senin kalbine girsem. Bir gölge gibi ruhunun altında belirsem, bilmem ki ne yapsam da senin kalbine girsem.

Güftesi yine Mustafa Nafi Zırmağ'a, bestesi bu kez Saadet'in Kaynağı ait Hüzzam şarkı var sırada. Hamiyet Turan'dan dinliyoruz. O siyah gözlerini bir daha olsun göreyim, o ipek saçlarının her teline yüz süreyim.

Selim Aron'un güftesini yazdığı Şerif İçli'nin Hüzzam şarkısını Metin Everest'ten dinliyoruz. Hicran, yine hicran mı bu aşkın sonu söyle, dalgın ki o gözler seni söyler bana böyle.

Mustafa Nafiz Irmak'ın güftesini yazdığı Artaki Candan'ın Hüzzam şarkısını Gül Yazıcı'dan dinliyoruz. Son hatıra aşkımda kalan bir sarı saçtı. Kalbimde o eller ne derin yâreler açtı.

Sıradaki Hüzzam şarkımız Hüseyin Mayadağ'ın bir bestesi. Rıza Rit'ten dinliyoruz. Hayat budur sevgilim, geçenler unutulur, sevenler unutulur. Yare ömrünü versen yine başka yar bulur.

Yıldızlar Altında programımızın bu gece de sonuna geldik sevgili dostlar. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyosu'ndan seslenmeyi umuyorum sizlere. Bu gece sizlerle beraber dinleyeceğimiz son şarkı Güngör Fahri Tüzün'ün güftesini yazdığı Cin Uçan Tanrı Korur'un Hüzzam şarkısı. Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz bu son eseri. İndirip yerlere, benden kaçırıp gözlerini, bana toprakları kıskandırarak geçti yine. Beni bir yırtıcı kuş sandı da ardında duyup, bürünüp yavru güvercinlerin ürkekliğine, görmeden geçti öperken ben ayak izlerini. Hoşça kalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Bugün 21 Temmuz Salı programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Arif Keleş ve Hasan Tellioğlu. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya, sizinle birlikteyiz. Hafta içi her gün olduğu gibi saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz ve bu salı gününde size eşlik edeceğiz sevgili dinleyenler. Okumaktan bahsedeceğiz bugün. Okumak son derece önemli, hepimiz biliyoruz zaten. Okumak hem sosyal hayatımızda birçok katkı sağlıyor bize, hem de çocukların eğitim başarılarına da etkisi yatsınamaz tabii ki. Toplumu ayakta tutan aydın insanlar, dünyada iz bırakan büyük liderler, bir şirketin beyin takımında bulunan kişiler veya isimleri tarihe altın harflerle yazılan bilim insanlarının ortak yönlerinin kitap okumak olduğunu da hepimiz biliyoruz. Yapılan birçok araştırma var, kitap okumanın akademik başarıyı artırdığına, insan arası ilişkileri geliştirdiğine dair. Biz de bahsedeceğiz o araştırmalardan. Acaba kitap okumak ve bu alışkanlığı kazandırmak için anne babalar neler yapmalı? Akademik hayata nasıl etkileri var? Kitap seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Sorularımızın cevaplarını ve ayrıntıları, bilgileri program konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bülent Yılmaz'dan alacağız. Ailece başladı. Profesör Doktor Bülent Yılmaz stüdyomuza hoş geldiniz hocam.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Okuma alışkanlığından bolca bahsetmeye çalışıyoruz çünkü çok önemli hepimiz için. Aslında sosyal hayatta bu hayata uyumlu ve gerçekten birbirini anlayan bireyler için de son derece önemli bir konu okuma alışkanlığı. Bir yandan akademik başarıya baktığımızda yine okuma alışkanlığının etkisini görüyoruz. Siz neler dersiniz? Bu okuma alışkanlığı diye adlandırabileceğimiz süreç nasıl bir süreç?
3: Tabii tüm alışkanlıklarda olduğu gibi aslında okuma alışkanlığında da bir kere süreklilik olmalı. Yani yaptığımız bir şeyi sürekli, ara vermeden, düzenli olarak, sürekli ve düzenli olarak yapmak, bundan zevk almak, keyif almak ve mümkünse bunu bir ihtiyaç gibi görmek.
0: Evet.
3: Aslında yani bu dört unsur okuma alışkanlığının temel unsurlarıdır. O yüzden hani insanlar kendilerine şunu sorabilirler, ben okuma alışkanlığına sahip miyim? Sorusunun yanıtı sürekli okuyor muyum? Düzenli okuyor muyum? İşte okumaktan keyif alıyor muyum? Ve okumadan rahatsız oluyor muyum?
0: Evet, o
3: yani
0: kesinlikle ben de onu düşündüm.
3: Evet diyorsak okuma alışkanlığımız var demektir.
0: Çünkü öyle bir şey, şimdi ben kendimde fark ediyorum. Mesela 2-3 gündür kitap okuyamadım düzgün. Ve çok
3: bir
0: rahatsız
3: huzursuzluk.
0: Ve huzursuz ve evet, suçlu hissediyorum kendimi mesela.
3: Şey, evet. Güzel bir huzursuzluk.
0: Evet.
3: Düzenlilikten kastımız da hani mümkünse her gün biraz, sürekli işte hep okumak. Hani bazen hasta oluruz, rahatsız oluruz, 3 gün 5 gün, bir hafta, bir ay ara verebiliriz istisnai
0: evet,
3: olarak. Ama genel olarak hani ara vermeden her gün belli saatlerde boş zaman bulduğumuzda sürekli düzenli keyif alarak yaptığımız ve yapmadığımızda rahat, işte sizin gibi kendimizi huzursuz hissettiğimiz bir şey. Tabii biz 3 düzey okuma alışkanlığından söz ediyoruz. İşte zayıf, orta ve güçlü. Zayıf işte her an bu alışkanlık bitebilir. Aşağı yukarı 2 ayda birden az kitap okuyorsanız eğer bu zayıf bir alışkanlık, okuma alışkanlığıdır. Ortalama ayda bir kitap iyidir. Hani ama biz hep hedef olarak ayda 2 kitap deriz. Tabii ki sayılar değişebilir. Sayılar çok önemli değil. Bazen az okuruz ama daha derin okuruz, daha analitik, eleştirel okuruz. Önemli değil ama gene de hani ayda bir ortalamanın altına düşmemekte yarar var. Çünkü hani kaybolabiliyor da alışkanlıklar. Hani benim alışkanlığım var diyorsunuz ama işte bir ay dişinizi fırçalamadığınızda artık diş fırçalamak size çok zor gelebiliyor. O alışkanlığı kaybedebiliyorsunuz. Hı-hı. Ki okumak daha da riskli olan bir alışkanlık. Çünkü çok ciddi bir rakibi var. Dijital dünya, sosyal medya, internet. Bunu birazdan konuşacağız. Tabii ki okuma alışkanlığı sizin de girişte dile getirdiğiniz gibi aslında çok önemli. Hani bu okuma meselesini yıllardır işte akademik bir çalışma alanı olarak ben çalışıyorum. Ve gerçekten önemini içtenlikle söylüyorum. Bu genellikle bazen konuşmaların böyle rutin bir parçası gibi söylenir. İşte okuyalım, okumak önemlidir ama gerçekten önemlidir. Yani her şeyden önce insan bir düşünce, düşünme varlığıdır. Yani insan düşünen bir canlıdır. Bu düşünmek bizi insan yapan şeydir. Yani düşünmeyi insandan çıkarırsanız insandan geriye sadece bir canlı kalır. Ama düşünebilmemiz için mutlaka okumamız gerekir. O yüzden hep söylerim, hani okuma meselesi bir düşünme meselesidir. Çünkü okumak bizim akıl gücümüzü geliştirir. Düşünmek bizim düşünme gücü, okumak bizim düşünme gücümüzü geliştirir. Yani bunu hiç unutmamak lazım. Düşünme gücü eşittir okumak. Düşünme gücü de aslında bizim toplumsal hayatta, bireysel hayatta, bütün alanlarda bizi taşıyacak bir şeydir. Yani insan doğru düşünerek, hızlı düşünerek doğru kararlar verebilir. Eğer doğru düşünemezsek, güçlü bir düşünme yapımız yoksa doğru kararlar veremeyiz ve yanlış kararlar hayatımıza zarar verir. O yüzden yani okumanın ulaşmadığı bir nokta yok hayatımızda. Dinleyenler şöyle düşünmesin, boş zamanlarımızı güzel bir biçimde değerlendirmek için bir hobi. Asla böyle bir şey değil. Yani okumadan insan olamaz. Hani bu belki çok iddialı ama böyle bir şey. İşte biblioterapik etki dediğimiz, hani bizi rahatlatması, tabii, stresimizi atması, bu hayatın koşuşturması içinde, zorlukları içinde biraz ondan uzaklaşmak gerçekten çok önemli. Onun dışında tabii ki dilimizi geliştiriyor. Sözcük sayımız, ifadelerimiz düzgün oluyor. Dilimiz gelişince günlük hayattaki iletişimimiz çok rahatlıyor. Daha az
0: zaten
3: kavga ediyoruz.
0: En büyük problemlerden biri. Evet. Bu insanların kendini anlatamaması, karşı tarafın anlayamaması ve sonrasında çıkan çatışmalar.
3: Çatışmalar gerçekten, evet, öyle. Yani bazen doğru olmayan, daha doğrusu yanlış bir tek sözcük hani insan ilişkilerinde çok büyük yaralar açabilir. Çok. Hani hep söylerim, yine boşanmaların Türkiye'de de dünyada da %60'ı nedeni iletişimsizlik.
0: Kesinlikle.
3: Yani sevgi, saygı, kültür hani o kadar etkilemiyor ama iletişim. İşte ağzımızdan çıkıveren tek bir sözcük, yanlış tek bir sözcük bazen bir ilişkiyi bitirebiliyor. O yüzden hani iletişimimizin sağlıklı ve güçlü olabilmemesi için dilimizin güçlü olması lazım. Dil de kesinlikle okuyarak güçlendirilecek bir şey. Çünkü günlük hayat bize yeni bir kelime vermez.
0: Evet.
3: Ama her okuduğumuz kitaptan en az 20-30 yeni kelime alırız. Her kelime demek zihnimizin güçlenmesi demektir. O yüzden okuma zihnimizin çalışmasını etkileyen bir şey aynı zamanda, o kazandığımız kelimeler aracılığıyla. Hı hı. O yüzden hani kültürlü bir insan yapar, efendim işte kişilik kazandırır, okuduğumuz güzel eserler, özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde, gençlik döneminde okunan nitelikli edebiyat eserleri, aslında oradaki karakterlerle özdeşleştiğimiz için oradaki iyi özellikleri de alırız farkında olmadan. Üstelik böyle okul gibi parmak sallayarak öğretmez.
0: Evet.
3: Hani çaktırmadan, tırnak içinde argo deyimiyle.
0: Kötünün de kötü olduğunu,
3: evet,
0: görürüz.
3: Kötüyü gösterir,
0: okurken
3: iyiyi gösterir. Hı hı. Ve sizi iyi karakterler üzerinden iyi bir insan yapmaya çalışır. Dolayısıyla okuma gerçekten etkileri hayatımızın her alanında, herkes için. Bakın yaşlılık çok önemli bir dönem. Can sıkıntısından insanlar daha hızlı yaşlanıyor,
0: evet,
3: ve gerçekten kötü zamanlar geçiriyor. Oysa okumak en çok yaşlı insanlar için örneğin hayata bağlanmanın bir yoludur. Gençlik, ergenlik, kişilik bulma dönemi, hani arıyorsunuz bazen bir arkadaşı çocuğa kişilik kazandırıyor ama işte o şanssız bir seçimse kötü bir kişiliği oluyor. O yüzden kitaplar hep bunlardan koruyan, hayatımıza müthiş katkıları olan bir şey. O yüzden hani hep şunu düşünmek lazım. Kitap sadece bir hobi değildir. Boş zamanlarda yapılan bir şey değildir. Bunun çok ötesinde bir şeydir.
0: Bir vazgeçilmez olmalıdır aslında. Şimdi dijital dünya dedi ki hocam, çok fazla uzaklaştırıyor tabii ki özellikle çocukları ve gençleri ama aslında hepimizi kitap okumaktan uzaklaştırıyor ne yazık ki. Bir bakıyoruz ki kitap okumaya vakit bulamıyorum derken aslında o sosyal medyada işte o videolar arasında ne kadar uzun zamanlar kaybetmişiz. Şimdi burada şöyle bir soru da akıllara gelebiliyor. Bazen sosyal medyada ya da internette de okumalar yapabiliyoruz. Orada da belki makale okuyabiliyoruz. Bazıları onu yapabiliyor ya da bazıları işte sosyal medyada oraya karşısına çıkan psikolojiyle ilgili içerikleri okuyor mesela. Farklı bir durumda bir köşe yazısını oradan okuyabiliyoruz. Bunlar da okuma yerine geçiyor mu yoksa illaki basılı bir kitaptan okumak
3: mıdır? Hayır, öyle bir şey yok. Yani artık teknoloji dünyasında yaşıyoruz. Hı-hı. Dolayısıyla bizim burada hep söylediğimiz şey şudur. Nerede okuduğunuz değil, ne okuduğunuz önemli. Yani internette, sosyal medyada hani yine ona abur cubur şeyler geliyor. Yani abur cubur şeyler okumuyorsanız işte kim nereye gitmiş, ne yemiş, nerede tatil yapmış efendim, hangi düğündeymiş
0: ya da komik,
3: ya da komik videolar, real videolar falan. Hı-hı. Hani bunlar değil de gerçekten nitelikli içeriklerle ilgileniyorsanız
0: çünkü bazen var gerçekten.
3: Hiç problem yok, hiç Hı-hı. sorun yok. Okunabilir. Kaldı ki artık sesli kitap dediğimiz kitaplar var. Bunlar dinlenebilir. Tam metin.
0: Aynı etki sağlanıyor.
3: Zenginleştirilmiş mu? İçerikli kitaplar var. Yani özellikle çocuklar ve gençler artık teknoloji kuşağı. Dolayısıyla onların teknoloji üzerinden kitap okuması Hı-hı. hiç problem değil. Önemli olan okumak ve okuduğu şey önemli. Hani biz sosyal medya kullanımını da dijital kullanımı Hı-hı. da bu çerçeveden değerlendiriyoruz. Yoksa çocuklara internet yasaklamak, dijital çözüm dünyayı değil. Yasaklamak çözüm değil, gerçekçi de değil. Yeter ki o mecrayı, o ortamı doğru nedenlerle ve doğru içeriklerle kullansınlar. Yani hiç problem değil. Çünkü hani 5000 yıl önce, 3000 yıl önce kil tabletten okuyormuş insanlar. İşte efendim papyrus'tan okuyormuş. Sonra
0: şimdi
3: kağıttan okumuş. Şimdi tablet çıktı.
0: Evet.
3: Şimdi tekrar kil tablet formuna döndü bu arada. Evet. Öyle oldu maalesef ama önemli olan okuduğumuz malzeme değil, ne okuduğumuz ve okumamız. O yüzden hiç problem yok. Ama tabii şöyle, yani dijital dünya ciddi bir rakip okumaya. Çünkü çok hareketli,
0: onu okurken
3: dinamik,
0: başka bir şey geliyor
3: renkli,
0: karşınıza.
3: Hemen atlıyorsunuz. Evet. Sabır süreniz azalıyor. Evet. Çok renkli. Oysa okumak o kadar hareketli ve renkli bir dünya değil.
0: Evet, o zaman oradan oraya nasıl çekeceğiz biz evet, çocukları, işte, gençleri?
3: Yani burada tabii isterseniz bilmiyorum, ona bir sonra mı gireriz, eğitime katkısını da desteğini de söyleyip hani dijital tarafı belki ne yapabiliriz de konuşabiliriz. Hı hı. Şimdi bugünün aslında hani planladığımız konusu okumanın eğitim başarısına, katkısı, akademik başarıya etkisiydi. Bu konuda hem dünyada yapılan araştırmalar var, hem bizim de bir süre önce yaptığımız bir araştırma var. Ortaokul son sınıf öğrencilerine, 8. sınıf öğrencilere yaptığımız bir araştırma. İşte onların hem ders başarılarını hem de işte geçme notlarını, takdir ve teşekkür belgesi alma durumlarını ve sınav başarılarını ölçtük. Hani çok ayrıntıya girmeyeyim ama kesinlikle doğru orantılı bir ilişki
0: evet.
3: var.
0: Ki yani, bu bayağı bir 14-15 yıl önce yapılan bir araştırmaydı.
3: Evet.
0: Şu an çok daha fazla olacak. Çünkü şu an yeni nesil sorular var ve çok daha uzun sorular var.
3: Evet,
0: çok daha okuduğunu anlamaya yönelik sorular var.
3: Evet. Yani şöyle, o araştırmanın hani en genel sonucu şuydu. Eğer aynı zeka düzeyinde iki öğrenciden okuma alışkanlığına sahip olan diğerinden %30-35 arasında daha başarılı oluyor.
0: Hı hı.
3: Yani eğitimdeki başarıyı %30-35, yaklaşık 1/3 oranında
0: evet.
3: arttıran bir durum. Bakın bugün YKS sonuçları, YKS sonuçları açıklandı. Yüksek öğretim sınavları
0: evet, evet.
3: sonuçları açıklandı. Pek çok aile eminim heyecan heyecanlıdır, bazıları endişelidir. Ancak gelecek yıllarda çocukları girecek aileler ya da gençlerimiz, bu programı dinleyenler için özellikle söylemek istiyorum. Yani aşağı yukarı önümüzdeki bir hafta içinde bu dereceye giren öğrencilerle yapılan röportajları, söyleşileri lütfen izlesinler. Yani nasıl başarılı olduklarının hikayesini anlatıyorlar. Her sene bu oluyor ve birçoğu şunu söylüyor. Yani düzenli okuma alışkanlığına sahibim. Yani bu yıllardır bu gerçek.
0: Değişmeyen
3: böyle.
0: Bir gerçek,
3: yani
0: evet.
3: Okuma alışkanlığına sahip olan çocuklar bu sınavlarda daha başarılı oluyorlar. O yüzden özellikle önümüzdeki yıl ya da yıllarda sınava girecek gençlerimiz ve onların aileleri bu okuma alışkanlığı meselesini çok ciddiye alsınlar. Bakın, bu sadece sosyal alandan sınava girecek olanlar için de değil. Sözel ya da sosyal alan da değil. Belki de okuma alışkanlığının daha büyük yararı fen alanı ile ilgilidir. Matematik, fizik, kimya, biyoloji ile ilgilidir.
0: Şimdi sorulara bakanlar olduysa zaten matematik soruları bir Türkçe sorusu gibiydi. Uzun uzundu ve o soruyu anlamazsanız yapmanız mümkün değil.
3: Evet, işte hani konuşmamın başında söylediğim o anlama, düşünme gücünü arttırma demek. Yani düşünme gücü bir algılamayla başlıyor. Anlama, kavrama, analiz etme,
0: dikkat.
3: Onu tabii ki belleğe atma, sonra tekrar zihinsel işlemlere alma. Bütün bunlara biz düşünme diyoruz. Yani düşünme süreci, gördüğümüz, okuduğumuz bir şeyin beynimize gitmesiyle ona verdiğimiz tepki arasında saniyelerle gerçekleşen bir süreç. Dolayısıyla eğer bir öğrenci, hani sınavlar üzerinden konuşalım. Tabii ki eğitime katkı sadece sınav açısından bakılmamalı. Sınav

0: ölçü
1: Evet, ama bu
0: değildir.
1: ülkemizin
0: Hani
1: gerçeği.
0: sınavlarda başarılı olamayan öğrencilerimize de lütfen aileleri anlayışlı
1: Evet, bunu
0: davransınlar.
1: yarın
0: Çünkü
1: konuşacağız bu arada.
0: bu bir şey değil. Hani ölçü değil, tam bir ölçü değil. O yüzden bu konuda da hani dikkat çekmek isterim. Ama işte sınavda bazen biz hani görevli olarak da giriyoruz ve ben gözlemliyorum öğrencileri, çocukları. Yani bir soruyu okumaya başlıyor. Örneğin bir öğrenci çözmeye başladığında diğeri hala okuyor
1: Evet,
0: olabiliyor.
1: evet.
0: Hatta bazı öğrenci 2-3 kez okuyor soruyu.
1: Anlayamıyor ya da
0: Ama
1: dikkatini
0: bir öğrenci
1: toplayamıyor.
0: tek okuduğunda hemen anlıyor ve belleğinde formül
1: Evet.
0: yerleşmiş, onu hemen kullanıyor ve çözüyor. Dolayısıyla okuma alışkanlığı belleği güçlendirerek, düşünme gücünü hızlandırarak sizin soruyu daha hızlı çözmenizi sağlıyor ve daha kolay anlamanızı sağlıyor. Ben bunun hesabını yaptım. Yani bir üniversite sınavında yaklaşık 25 dakika kazandırıyor okuma alışkanlığı.
1: Çok önemli.
0: Sadece hız açısından söylüyorum. Bir de tabii anlama, kavrama ve hatırlama. Çünkü tarih sorusunda da belleğinizi kullanmak
1: Tabii
0: zorundasınız.
1: ki.
0: Efendim Türkçe sorusunda da, matematik sorusunda da işte formülü hatırlamanız lazım. Bir tarihsel olayın tarihini hatırlamanız lazım, dönemini hatırlamanız lazım. Okumak belleği güçlendiren bir şey. Bakın Alzheimer hastaları için önerilen en önemli etkinliklerden biri okumaktır. Çünkü okumak beynin çalışmasını sağlar ve o nöron dediğimiz beyaz hücrelerin artmasını sağlar. O belleği güçlendirir. İşte bu sınav başarısındaki nedenlerden biri de belleği güçlendirmesi, öğrencilerin belleğini güçlendirmesi. Bir de tabii o sınava hazırlık stresini atmanın da bir
1: Evet,
0: yoludur.
1: evet.
0: Zihni temizlemenin bir yoludur. Bakın hep öğrenci arkadaşlara konferanslarda söylüyorum. Örneğin diyorum ders çalışmaya başlamadan önce en az bir yarım saat okuyun. Bir de bitince yarım saat okuyun.
1: Hocam ders çalıştık zaten, bir de kitapla okuyacağız
0: Hayır,
1: diyorlar büyük
0: hayır işte
1: ihtimalle,
0: bu
1: değil
0: çok
1: mi?
0: yanlış bir yaklaşım.
1: Hemen hepsi eline telefonu
0: Evet,
1: almak istiyor.
0: öncesinde okuyacaksınız çünkü zihninizi temizleyecek. Hani böyle bir boş kağıt düşünün, üzeri çizilmiş çizilmiş. Önce onu sileceksiniz, ondan sonra onun üzerine bir yazı yazabilirsiniz. Dolayısıyla onu günün yorgunluğuyla, okuldaki yorgunlukla ya da hayatın yorgunluğuyla sizin yeni bir şey öğrenmeniz çok zor.
1: Evet.
0: O yüzden zihnimizi temizlemenin en iyi yollarından biri okumaktır. Okuduktan sonra da yine o öğrendiklerimizi pekiştirmek için birazcık rahatlatmak lazım zihni. Onun için de bir yarım saat hani mümkünse okumak gerekir. Ama önce okumak
1: Çok daha
0: çok daha
1: önemli.
0: önemlidir. O yüzden hani eğitimdeki başarıya etkisi dediğim gibi anlama gücünü arttırıyor, kavramayı kolaylaştırıyor, belleği güçlendiriyor ve zihinsel işte analiz yapma, neden sonuç ilişkisi
1: Evet.
0: kurma bunlar zihnin gücüyle ilgilidir. Bakın insan doğduğunda zihni sıfır doğar ve biz o zihni kendimiz geliştiririz. Karaciğerimiz, akciğerimiz, midemiz aynı fonksiyonla doğar ama beyin geliştirilirse gelişir. Kendi haline bırakılırsa gelişmez. Okumak beyni geliştiren bir şeydir. Yani bunu lütfen
1: Evet.
0: kimse unutmasın.
1: Şimdi özellikle ailelere düşen görevleri de konuşacağız bu aşamada, ama bir müzik arası verelim. Sonrasında kitap okumayla ilgili sohbetimize devam edelim. Bakalım aileler bu konuda neler yapabilir?

0: ailece devam ediyor. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bülent Yılmaz'la sohbetimize devam ediyoruz. Araştırmalara göre zaten kitap okumanın akademik başarıya etkisi son derece büyük. Biz ondan da bahsettik. Hatta YKS Türkçe testinde en başarılı %10'luk dilim haftalık ortalama mutlaka 30 dakikanın üzerinde, daha doğrusu günlük 30 dakikanın üzerinde her hafta böyle kitap okuyan çocuklardan, gençlerden oluşuyor. Bu %10'luk dilim ki matematik ve fizikten de bahsettik, yine ona da olumlu etkisinden bahsettik. Aileler diyor ki şimdi biz biliyoruz, evet kitap okumak önemli, ben de istiyorum, oku oku oku diyorum ama okumuyor ne yapabiliriz diye düşünüyorlar. Öğretmenin etkisi yine yatsın ama ondan da bahsedelim. Önce aileler, sonra öğretmenler, bu konuda neler yapabilir, sizden dinleyelim.
1: Evet, şimdi tabii burada en önemli rol gerçekten ailelere düşüyor. Özellikle yeni doğan çocukların okul öncesi dönemlerinde neredeyse tek belirleyici kişi anne ve baba.
0: Evet.
1: O yüzden en büyük sorumluluk onlarda. Bir kere belki de tabii ekonomik durumlar söz konusu ama kütüphanelerimiz var. Ücretsiz kitap alabileceğimiz kurumlar her ilçede, her ilde var. Onu da hemen söylemiş olayım.
0: Evet.
1: Dolayısıyla çocuklarımız belki de doğmadan önce onlara birkaç kitapla hazırlık yapmak lazım. Hani oyuncaklar alıyoruz, giysiler alıyoruz ama onların yanına bir kere bir 2-3 tane o yeni başlayan böyle renkli, hatta banyo kitapları
0: vesaire. Çok fazla var artık.
1: Birkaç kitabı almak lazım. Onun dışında evimizde mümkünse çok büyük değil ama 50 kitaplık, 30 kitaplık
0: küçük bir
1: kitaplık olmalı. Bu evimizde de olabilir, bebeğin, çocuğun odasında da olabilir.

0: olabilir. Tabii büyüdükçe mutlaka odasında bir kitaplığının olması, hani kitapların bu dünyanın bir şeyi olduğunu görmeleri açısından, gözlerini dünyaya açtığı anda kitaplarla karşılaşmaları çok önemli. Hani süremiz çok yok ama anne karnında bile çocuğa, bebeğe kitap okumanın daha sonra karşılığı var diye araştırmalar ortaya koyuyor. Dolayısıyla evde bir kitaplık. Doğduktan sonra bebekken, yani aşağı yukarı 3 aylık, 6 aylıkken bile başlayabilir aileler kitap okumak. Çocuk anlasın anlamasın, yani dinlesin dinlemesin. Tabii okumak derken hani uzun uzun hikayeler, masallar değil.
1: Resimlerine
0: küçük resimli
1: bakması.
0: Kitapları, resmi gösterip kitaba, işte oradaki elmaya elma demek, ağaca
1: mesela
0: ağaç
1: sesli
0: demek.
1: Kitaplar var,
0: Evet,
1: daha küçük
0: sesli
1: yaşlar
0: kitaplar
1: için.
0: var. Dolayısıyla hani bu okul öncesi dönemi çok iyi değerlendirmek lazım. En önemli dönemlerden biridir okul öncesi dönem. Aileler burada çocuklarına resimli kitaplarla bu süreci başlatacaklar. Ancak tabii şunu da mutlaka yapmaları lazım. Çocuk okuyan bir anne baba görmek ister. Bu model olmaktır. Aslında bu çocukların bütün davranışları ve alışkanlıkları için geçerli bir şeydir. Yani siz çocuğunuzun temiz ve titiz olmasını istiyorsanız siz de temiz ve titiz olacaksınız. Çocuğunuzun işte bağırarak konuşmamasını büyüyünce istiyorsanız siz de bağırmayacaksınız. Kavga etmesini istemiyorsanız siz de kavga etmeyeceksiniz. Yani çocuğa nasıl model olursanız, nasıl örnek olursanız çok büyük ihtimalle çocukta öyle olur. Olumlu ya da olumsuz davranışlar açısından söylüyorum bunu. O yüzden çocuğa hani okuyan bir anne baba modeli, emin olun, okuma alışkanlığı kazandırmada yarıdan fazla etkilidir. Tabii başka etkenler de var ama çocuk öncelikle okuyan bir anne baba görmeli evde.
1: Ya da örnek alacağı biri,
0: Elbette,
1: değil
0: yani
1: mi?
0: örnek
1: Bazen o da
0: alacağı biri
1: olabiliyor.
0: bulur. Abla olur, teyze olur, öğretmen
1: Öğretmen
0: olur.
1: olabiliyor.
0: Tabii ki, ama ben okul öncesi dönem en çok zaman geçirdiği kişi ailesi, ebeveynler. Bu anlamda model olma özelliği öncelikle ebeveynde, daha sonra öğretmende. Hani evde böyle bir modellik olmadıysa iş öğretmene düşüyor ve Türkiye'de ne yazık ki hani öğretmenlerimize bu konuda daha çok iş düşüyor. Çünkü hani yeterince bilinçli, duyarlı olmayan aileler, ne yapacak yapacağını bilemeyen aileler ya da bildiği halde yapamadığında tabii öğretmenin ayrı bir otoritesi oluyor. Tatlı sert bir otoritesi oluyor.
1: O da ama ceza zorlama
0: Yok, o
1: şeklinde
0: değil, o değil. Tabii
1: olmaması
0: tabii
1: lazım,
0: tabii
1: değil mi?
0: kesinlikle kesinlikle. Yani ceza, bunu daha önce de konuştuk sanıyorum. Ceza asla okumayla yan yana getirilecek bir şey değil. Dolayısıyla öğretmenin de model olarak sınıfa kitapla giderek,
1: Onun
0: bazen
1: üzerinden bir
0: ders
1: konu açarak.
0: saatlerinde beraber kitap okuyarak, kitaplar üzerine konuşarak, okuyan öğrencisine hediye vererek, överek, aynı şeyi anne babalar da yapmalı. Yani çocuğu okuduğu için özellikle başkalarının yanında övmeli, arkadaşlarının yanında övmeli. Çocuğuyla okudukları hakkında mutlaka konuşmalı. Mümkünse özellikle okul öncesi dönem ya da ilkokul döneminde, ilk öğretim döneminde çocuğun okuyacağı kitapları kendileri de okuyup karşılıklı böyle kitaplar üzerine sohbetler yapmalılar. Bu eleştirel okuma dediğimiz aşamaya gidişte yine çok önemli. Burada tabii en önemli sorun sanıyorum dijital dünya ile baş etme meselesi. Burada tabii yine ailelere öncelikle çok iş düşüyor. Lütfen 2 yaştan önce çocuklarınızı cep telefonu ve bilgisayarla tanıştırmayın. Yani cep telefonunu dijital bir emzik gibi lütfen kullanmayın. Hani ağladığı anda eline cep telefonunu vermeyin. Ya da bir şey istediğinde onun isteğinden vazgeçirmek için ona cep telefonu vermeyin. Bu gerçekten çok zararlı ve bunu yapan, yani yapmayan daha doğrusu aileler var. Yani 2 yaşına kadar çocuğu bu teknolojik ürünlerden uzak tutanlar var. Özellikle ondan sonra da kontrollü biçimde bunu yapmak lazım. Bakın, bugün 13-15-20 yaş gençlerde bu dijital bağımlılıktan şikayet ediyoruz ama bunun temeli, emin olun, 0-5 yaşta atılıyor. Yani siz 0-5 yaşta eğer bunu engelleyebilirseniz ya da işte 3 yaştan itibaren hani verilebilir yavaş yavaş ama içeriye dikkat edilerek, şiddet olmayacak, dili güzel olacak, süre sınırlamasıyla belki birlikte, ama onun yanında kitabı kitabı da koyarak, sporu da koyarak, günlük diğer etkinlikleri de koyarak, hani sadece cep telefonu ve dijital dünya ile olmadan yapmak gerekir. Burada tabii çocuğun anlayacağı yaştan itibaren, bu 3 yaş olabilir, 7 yaş olabilir.

0: 6 yaş olabilir. Yani çocuğumuzla oturup bir anlaşma yapmalıyız. Anlaşma yapmalıyız. Yani bak, bu dijital dünya böyle böyle böyledir. Riskleri bunlardır, sana zararları bunlardır. Ama doğru kullanırsan yararları bunlardır. Doğru kullanmanın yolu budur deyip ve günde işte belli bir saat kullanması, işte bunun yanında kitap okuması, spor yapması, kültürel faaliyetlere katılması. Yani ailelerin artık, hani eskiden çok böyle baba egemen bir toplum ve şiddete dayalı bir aile yapısı vardı. Ama şimdi çok çocuğa dayalı. Yani çocuk merkezli bir aile.
1: Bir
0: Neredeyse tüm
1: orta nokta bulamadık,
0: aileler çocukların esiri olmuş durumda. Yani çocuğa gerçekten hayır demesini öğretmeliyiz. Hayır diyebilmeliyiz. Bazı şeyleri yapmamalıyız. Gerekirse otoriter davranmalıyız. Yani burada ölçü kaçıyor. Bir uçtan diğer uca gidiyor. Ya işte dayakla
1: Ya
0: yapmaya
1: hiçbir söz
0: çalışıyoruz.
1: hakkı yok ya da tüm söz hakkı onda gibi bir orta nokta ne yazık
0: Yani
1: ki
0: bu
1: bulunamadı.
0: çocuk yetiştirmek tabii ayrı bir mesele, konuşulması gereken, ama yani ipin ucunu kaçırmamak lazım. Çocukta gerçekten bir anne baba otoritesini kabullenme. Bunun edindirileceği yaş da 0-5 yaştır. İşte onu kaçırınca artık o otorite de
1: Çok zor
0: zor. O da
1: oluyor.
0: zor. Kural koyamıyorsunuz. Koyduğunuz kuralı işletemiyorsunuz. Ama diyelim ki hani 5 yaşı kaçırmış aileler, işte şu an 10 yaşında, 15 yaşında çocukları, onlar için de yapılabilir. Yani yeter ki onlara alternatifler yaşatılsın. Örneğin birlikte yürüyüşe gidin ve ikimiz de telefonları kapatalım diyelim çocuğa. Ya da yemek masasına telefon
1: Kimse telefon
0: getirmeyelim
1: getirmesin.
0: diyelim. İşte saat 10'dan sonra herkes telefonları kapatsın diyelim. Ama şimdi görüyorum, yani anne baba elinde cep telefonu ya da televizyonun karşısında, çocuğuna işte
1: Hadi
0: cep
1: sen
0: telefonunu
1: git.
0: çok kullanıyorsun. Hadi git kitap oku, işte başka bir şey yap. Yani bu gerçekçi bir şey değil. Çocuk gördüğünü yapar, görmediğini yapmaz. O yüzden anne babaların büyük sorumlulukları var. Bir de mümkünse kütüphanelere üye yapsınlar çocuklarını ve düzenli olarak en az 2 haftada bir, mümkünse haftada bir beraber kütüphaneye gidip orada kitap okumaya çalışsınlar. Ödünç kitap alsınlar. Kütüphanelerin çoğunda artık okuma kulüpleri var. Okullarda okuma kulüpleri var. Yani bu okuma kulüpleri son yıllarda çok popüler ve okuma alışkanlığını müthiş güçlendiren ve eleştirel okumaya evrilen,
1: Büyükler için de
0: büyükler için
1: önemli.
0: zaten öyle, ama çocuklar için de iyi okullar bu tür kulüpler kuruyorlar ve öğrenciler kendileri yönetiyor bu kulübü. Kendileri seçiyor okuyacakları kitabı ve üzerinde sohbet ediyorlar. Dolayısıyla bu kütüphane meselesi önemli. İşte varsa şehrimizde kitap fuarlarını mutlaka ziyaret etsinler. Dediğim gibi çocuklarına arada kitap hediye edebilirler. Kitap almaları için onlara verebiliyorlarsa biraz para versinler. Ama sadece kitap almak için desinler. Övsünler onları kitap okudukları için. Seninle övünüyorum desinler. Kitap okuduğun için çok mutluyum desinler. Yani bu tür empatiler de
1: Kesinlikle.
0: gerçekleştirirlerse, ama önemli olan anlaşma yapmak, kural koymaya çalışmak her şeye rağmen ve bu kuralı işletmek. Biliyorum bu çok zor ama mutlaka denemek lazım.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz aktardıklarınız için. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bülent Yılmaz bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Hasan Tellioğlu. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın TRT Radyo 1'de Ailece'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.
2: Baba.
3: Çocuk. Bazen bir bebek. Belki evde bir dede. Anneanne, babaanne.
4: Sen.
2: Ben.
4: Biz.
5: Hepimiz bir aileyiz.
3: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişin izindeki program Spor'un unutulmayanlarına hoş geldiniz. 1974'te Batı Almanya'da düzenlenen Dünya Kupası, Türkiye'nin TRT

0: 2006 Meksika'daki Dünya Kupası'nda Fas, turnuva tarihinde grup aşamasını lider tamamlayan ilk Afrika ülkesi unvanını aldı. İngiltere, Polonya ve Portekiz gibi güçlü rakipleri geride bırakmayı başardı. Günümüzde tribünlerde kullanılan Meksika dalgası ilk kez 1986'da ortaya çıktı. 1990'da İtalya'nın ev sahipliği yaptığı kupada Kamerun, Kolombiya'yı eleyerek çeyrek finale yükselen ilk Afrika takımı oldu. Amerika'da düzenlenen 1994 Dünya Kupası, şampiyon takımın finalde penaltılarla belirlendiği ilk turnuva oldu. İtalya'yı 3-2 yenen Brezilya, kupayı müzesine götürdü. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Tamer Yılmaz ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevičs ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le telefonla görüştü. Letonya Cumhurbaşkanı ile görüşmede Türkiye-Letonya ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Pedro Sanchez'i İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı kutladı. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda geneli üzerine görüşmeler tamamlandı. Teklife göre 6 aylık %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Teklifte Siber Güvenlik Başkanlığı ile sinema sektörünün güçlendirilmesine ilişkin maddeler de bulunuyor. Türk askerinin Aden Körfezi ve Somali'deki görevi 2 yıl daha uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti turuna başladı. Bu kapsamda ilk görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirildi. Kurtulmuş bugün de AK Parti grubuyla bir araya gelecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım dedi. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız açıklamasını yaptı. Eskişehir'de bulunan TUSAŞ Motor Sanayi Yerleşkesi'nde yangın çıktı. Yangın ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para politikası kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği kura takvimi belli oldu. Hac kurallarının çekilişi bugün saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılacak. Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 5 yılda operasyon düzenlendi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 11. gününde devam ediyor. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran'ın birçok bölgesinde patlamalar meydana geldi. Başkent Tahran'da da hava savunma sistemlerinin devreye girdiği açıklandı. Yaklaşık bir saat süren saldırıların tamamlandığı aktarıldı. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Hizbullah'ın silahlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin sağlamasını görüşmek üzere Amerikan Başkanı Trump'la bir araya geldi. Trump, Lübnan ordusuna destek vereceklerini söyledi ancak İsrail'in çekilme takvimine ilişkin detay vermedi. Riyad yönetimiyle Yemen'deki Husiler arasında ipler geriliyor. İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukasına başladıklarını açıkladı. Suudi Arabistan başlatılan deniz ablukasını kınadı. Uluslararası hukuk çerçevesi

karşısında gemilerini korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını duyurdu. Amerikan Başkanı Trump da eğer böyle bir şey olursa işimizi halletmemiz gerecek diyerek karara tepki gösterdi. Haberleri sunduk.

0: Radyo 1. Saat 6. Haberler. Günaydın, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevičs ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le telefonla görüştü. Letonya Cumhurbaşkanı ile görüşmede Türkiye-Letonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Pedro Sanchez'i İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı kutladı. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda geneli üzerine görüşmeler tamamlandı. Teklife göre 6 aylık %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Teklifte Siber Güvenlik Başkanlığı'yla sinema sektörünün güçlendirilmesine ilişkin maddeler de bulunuyor. Türk askerinin Adan Körfezi ve Somali'deki görevi 2 yıl daha uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti turuna başladı. Bu kapsamda ilk görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirildi. Kurtulmuş bugün de AK Parti grubuyla bir araya gelecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel, CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım dedi. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız açıklamasını yaptı. Eskişehir'de bulunan TUSAŞ Motor Sanayi Yerleşkesi'nde yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para politikası kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği kura takvimi belli oldu. Hac kuralarının çekilişi bugün saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılacak. Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 5 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 11. gününde de devam ediyor. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran'ın birçok bölgesinde patlamalar meydana geldi. Başkent Tahran'da da hava savunma sistemlerinin devreye girdiği açıklandı. Yaklaşık bir saat süren saldırıların tamamlandığı aktarıldı. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin sağlanmasını görüşmek üzere Amerikan Başkanı Trump'la bir araya geldi. Trump, Lübnan ordusuna destek vereceklerini söyledi ancak İsrail'in çekilme takvimine ilişkin detay vermedi. Riyad yönetimiyle Yemen'deki Husiler arasında ipler geriliyor. İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukasına başladıklarını açıkladı. Suudi Arabistan başlatılan deniz ablukasını kınadı. Uluslararası hukuk çerçevesinde gemilerini korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını duyurdu. Amerikan Başkanı Trump da eğer böyle bir şey olursa işimizi halletmemiz gerekecek diyerek karara tepki gösterdi. Haberleri sunduk.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz parçalı çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan, kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında.

orta. Marmara parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Ege parçalı çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güney Ege'nin güneyi yer yer 3 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Akdeniz az bulutlu ve açık, rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi. Van Gölü az bulutlu ve açık, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 25 ila 50 santimetre, görüş iyi.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz yönetmen ve insani yardım koordinatörü Sayın Tülay Gökçimen hanımefendi. Tülay Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Tülay Hanım, sizin böyle dolaştığınız coğrafyalarda bir Müslüman hanımefendi olarak çok farklı kimliklere, dinlere sahip insanlar mutlaka görmüşsünüzdür. Bunlarla ilişkiniz, sizde bıraktıkları izler nasıl? Mesela Nepal'de galiba sizi etkileyen bir olayda yaşadınız. Buna evet. Biraz girelim. Ne oldu?
2: Evet, buyurun. Girelim. Şöyle aslında evet, farklı coğrafyaları yaşıyoruz. Farklı insanlarla, farklı dinlerden, farklı ırklardan insanlarla karşılaşıyoruz. Tabii beraber iş yapıyoruz ya da hiç iş yapmıyoruz. Ne bileyim, birlikte zaman geçirmek zorunda kalıyoruz. Birbirimize uyum sağlamaya çalışıyoruz. Onlar bizi tanımaya çalışıyor. Biz onları tanımaya çalışıyoruz. Sahada olmak gerçekten çok zevkli. Çok zordur sahada olmak. Ama çok zevkli. Farklı insanları tanımak, onların yaşayışlarına şahit olmak her zaman benim için çok önemlidir. Bundan asla vazgeçemem. Sahada bunun tadını almış bir insanım. Biz Nepal'e niye gittik? Katmandu'ya gittik. Orada duyduk ki Katmandu'da özellikle Nepal'in farklı yerlerinde İslam'a bir yöneliş var. Evet, İslam'a bir yöneliş var ve orada Nepal İslam Merkezi, Ya İnsani Yardım Vakfı Nepal İslam Merkezi'ni inşa ediyordu. Oradaki Müslümanların, Müslümanlığa geçen insanların dileğiyle, yani Nepal'in %80'i Hindu, %20'si Budist ve Müslümanlardan oluşuyor. Ama Müslümanların ibadet edecek herhangi bir yerleri yok. Hatta öyle ki bazı namaste İslam diye oradan bir belgesel çıkardım ben. Onu da küçük kısa bir belgesel. Namaste İslam. Yani orada bazı kadınlarla tanıştım. Evde mesela eşi Hindu olan bir hanım namaz kılmasına izin vermiyormuş eşi. Ve diyor ki benim bir mescide ihtiyacım var. Bize mescit yapın. Ben gidip mescitte namazımı kılayım. O yüzden Nepal İslam Merkezi çok önemliydi o bölge için. Biz bir şeye gittik. Ülke Hindistan sınırına Biratnagar diye bir bölgeye gittik. Dediler ki orada çok fazla yetim var. Hem yetim çalışması yapalım, hem oradaki oluk oluk İslam'a geçen insanları ziyaret edelim, hem de ne ihtiyaçları varsa orada bölge ziyareti yapalım. Katmandu'dan Biratnagar'a, yani Nepal İslam Merkezi Katmandu'da yapılıyordu. Orayı ziyaret ettik. Belgeselimin bir kısmını orada çektim. Sonra Biratnagar'a bilet aldık ve gittik. Yani ama öyle bir uçuştu ki Everest tepesi, Himalayalar, yani bildiğim sureleri bile unuttum diyebilirim yani. Hayatımın en zorlu geçen uçak seyahatiydi diyebilirim. Yani oradan nasıl indik karaya gerçekten elhamdülillah diyeyim. Biraz epey korkmuştum. Sonra bizi bir heyet karşıladı tabii ki. Hanımlar, biz 5 kişiydik. 5 hanım. Erkekler de başka bir arabadaydı. Trafik sağdan akıyor. Yani direksiyon sağda. Ben de fotoğraf çekiyorum diye beni öne oturttular. Dediler ki sen işte fotoğrafını çek. Arkada da hanımlar var. Araç büyük. Ben İngilizcem de Arapçam da böyle yarımdır benim. Tabii. Ama derdimi böyle şeylerle, ifadelerle vesaire anlatmaya çok çalışırım yani. Konuşamasam da konuşmaya çalışırım. Orada da biliyorsunuz yurt dışına çıktığın zaman başka bir alternatif kalmayınca sanki böyle kelimeler size yükleniyormuş gibi oluyor. Ben yanımdaki beyefendi abi, Nepalli bir abi, bizi 50 yaşlarında şoförlük yapacak. Tam sanıyorum 2 gün gece gündüz onunla birlikte her yere bizi o götürecek. Şimdi sağ olsun gittiğimiz işte yetimhaneleri, oradaki Müslümanlarla karşılaşmamızı, her şeyi onunla birlikte yapıyoruz. Yolda sürekli duruyor, su alıyor vesaire. Fotoğraf çektiriyoruz. Her şeyi böyle çok güler yüzlü. Ben onun Müslüman olduğunu sanıyordum. Sonra cuma vakti bizi bir yere götürdüler. Oradaki Müslümanlarla cuma namazı kılacaktı. Abi gelmedi. Dışarıda olduğunu görünce, işte kılmadığını görünce dedim ki bu abinin %100 ben Müslüman olduğunu düşünüyordum. Çünkü çok güzel vakit geçiriyoruz, konuşuyoruz. Ben sürekli Türkiye'den bahsediyorum. Türkler böyle yapar, Türkler. İşte o da diyor ki Türkiye insani yardımı ne kadar seviyor. İşte bütün dünyaya yetişiyorsunuz. Nepal, bakın buralara kadar gelmişsiniz. Türkiye'yi böyle övüyordu. Ben adama bayağı bağlandım yani. Türkiye şey, ben onu anlatıyorum, o bana anlatıyor. Cuma vakti namaz kılmadığını görünce ben epey üzüldüm. Sonra dedim ki ben hiç böyle şey yapmam. Yani gittiğim coğrafyalarda tebliğ çalışmasını bu kadar açıktan yapmam yani. Ama o abi sanki böyle bize bir, biz bir adım atsak bize gelecek gibiydi. Bir de içinde olduğumuz ortamda sürekli böyle toplu toplu insanlar İslam'a geçtiği için dedim ki bu abi sabahtan akşama kadar Müslümanların içinde Kur'an-ı Kerim dinliyor, namaz kılanlara bakıyor, belki etkilenmiştir dedim yani. Sürekli artık ona kafayı taktım, dedim ki abi İslam'ı anlatmaya çalıştım şeyle. Artık iki gün geldik, iki geri döneceğiz şimdi. Yine birlikteyiz, aynı yolculuğu. Dedim iki günde biz bu işi hallederiz inşallah. Yarım yamalak İngilizcemle İslam'dan bahsetmeye başladım ve şey dedim, my brother repeat after me, işte eşheden la ilahe illallah dedim. O da inşallah inşallah dedi. 1, 2, 3, 4
1: yolu açmışsınız be.
2: Sürekli böyle mesela iniyorum arabadan, fotoğraf çekiyorum, yanına oturuyorum, diyorum ki my brother repeat after me, eşheden la ilahe illallah, inşallah inşallah dedi ama hiçbir şekilde devamını getirdi.
1: İnşallah diyor.
2: İnşallah dedi. İnşallah inşallah dedi, güldü ama hiç bana doğru gelmedi. Yolculuğumuzun sonuna geliyoruz. Yolculuğumuzun sonuna artık ben umudu kestim. Umudu kestim herhalde, dedim abi evet çok iyi bir insan, işte bu Müslümanların içinde de görev yapıyor ama herhalde şey Hindu olduğunu öğrendim herhalde, olmayacak dedim yani.
1: Sağlam bir Hindu.
2: Evet sağlam. Evet.
1: Bir müzik arası verelim Tülay Hanım, bir de devam edelim, olur mu? Hı. Lütfen unutmayın sözünüzü. Nahi Osman dedenin Segah Saz Semaisini TRT İstanbul Radyosu Sazende'leri seslendiriyor, buyurunuz.

0: Sözünüzü kesmiştim. Şimdi o Hindu'nun akıbetini merak ediyoruz.
1: Estağfurullah,
0: bakalım ne oldu?
1: Estağfurullah. Yani buyurun. Şimdi iki gün boyunca abiye sürekli böyle her vesileyle my brother repeat after me dedim. Yani ve sürekli konuşuyoruz. Sürekli evet. konuştum durdum, bir şey değil. Bu sefer şey diyeceğim. Yani, Türkler ne kadar çok konuşuyor.
0: Öyle mi?
1: Yani kötü bir izlenim de bırakmak istemiyorum ama gerçekten çok sevdim ve İslam'ın şereflenmesini ya bir aslında normalde yani kendi dini ona yani ben aslında ya öyle bir tebliğ çalışmasından da girmezdim ama.
0: Ama ışık görmüşsünüz onda.
1: Işık vakti resimdeki herkes Müslüman olmuş bir o kalmış. Bir o kaldığı için dedim bu abi niye kalmış böyle. Sonra olmadı. Havalimanına bize Bretnegar'dan Katmandu'ya geri dönecektik. Sonra arabadan indik. Ben gerçekten çok üzüldüm. Zaten son yarım saat ben hiç onunla konuşmadım havalimanına giderken. O benim sürekli konuşan bir insanın sustuğunu anlayınca üzüldüğümü anladı yani. Bana soru soruyor, ben işte böyle cevap vermiyor gibi oluyorum falan. Küstüm yani kendimce ona. Sonra o anladı benim çok üzüldüğümü. Havalimanına geldik. Herkes arabadan indi. Herkes kalanlarla vedalaştı vesaire. Ben abiye dedim ki Allah'a emanet ol. Türkçe. Allah'a emanet ol. Sonra İngilizce de dediğimi hatırlıyorum. Ya o şeyi kalbimde hissettim yani. Ya işte başaramadık vesaire diye. Sonra böyle bir o da bir şeyler söyledi. Tam hatırlamıyorum ne söylediğini. Böyle birkaç adım gittim. Sonra arkamdan bağırdı. Dedi ki my sister dedi. Arkamı döndüm, dedi ki eşeden la ilahe illallah ve eşeden Muhammeden abdül ve resulü dedi.
0: Maşallah.
1: Beni
0: ihya etti.
1: Evet, ihya etti. Ve o anda ağlamaya başladım. Abi gerçekten durdu. Son anda ben giderken.
0: Nepal'de Müslüman olan çok dediniz. Gerçekten yani bu ilginç bir hikaye tabii. Evet. Beni çok şaşırttı. Ya Hindular kendi dinlerine çok sağlam, sadık insanlardır diyebilirdim. Evet. Budistler de aynı şekilde. Demek ki orada yeni nesil pek eski dinlerinde aradığını bulamıyor.
1: Kas sistemi.
0: Evet, onların, evet kas sistemi. Hala o sistem devam ediyor.
1: Onları yoran en büyük şeylerden biri. Yani ben oradaki halkla konuştuğumda kas sistemini, Müslümanlarda böyle bir, İslam'da böyle bir sistem olmadığını, Arap'ın Acem'den, Acem'in Arap'tan hiçbir farkı olmadığını öğrenince çok şaşırıyorlar. Yani ben şaşırmışlar. Yani İslam'a geçmelerinde en büyük sebep insanlar arasındaki üstünlük takvadadır.
0: Tabii. Şeyden itibaren mesela Brahmanizm daha köklü, Hinduizm daha sonra inşa edilen bir din. Sürekli kast sistemi ve işte din adamlarının dediği olur biliyorsunuz.
1: Evet, kast sistemini din adamları en yukarıda.
0: En yukarıda. Onun altında zenginler, insanlar, devlet adamları falan filan. Aşağıda ilk insanlar, evet, en alttaki insanlar bunlar.
1: Belki de benim konuştuğum insanlar kast sisteminin en alt kesimleri. Onlara
0: zaten
1: insan gözüyle bile bakılmıyor.
0: Öyleler,
1: yani Nepal gerçekten görülmesi, Katmandu. Görülmesi gereken bir yer. Ölülerin yakıldığı. Biz mesela havalimanından çıkar çıkmaz derin bir kokuyla hocam karşılaşıyorsunuz. Niye? Havalimanının orada Pashupatuna tapınağı var. Pashupatuna tapınağında sırayla böyle cenazeleri koymuşlar. İnsanları yakıyorlar. Evet. Cenazeleri yakıyorlar. Orada küllerini

0: ya oradaki nehre atıyorlar ya işte etrafa saçıyorlar vesaire. Böyle değişik değişik ritüeller. Kas sisteminde insanların kendine konumlandırdığı yer bulamaması. Yani o toplumda işte zenginseniz, din adamıysanız yukarılarda oluyorsunuz. Eğer
1: Doğru.
0: bizim gibi insansanız belki de şey paranız yoksa bir sınıfa ait bile olmuyorsunuz. İnsan yerine bile konulmuyorsunuz.
1: Doğru, aynen öyle.
0: Yani inanın oradaki toplumda hastaneden belki de kamusal alandaki işlere kadar en alt noktasındasınız. İnsanların toplu olarak İslam'a geçmesindeki en büyük sebep İslam'ın adil olarak davranması ve bakması tüm topluma, tüm insanlara. Benim konuştuğum insanların çoğusu bunu söylüyorlardı. Kas sistemin İslam'da
1: Ama
0: olmaması.
1: şöyle bir şey var. Şimdi tabii Nepal'de yaşıyorlar. Katmandu'da bu işin başkenti hakikaten kavi olduğu bir yer. Yine Nepalli. Mesela bir Hindu, bir dakika siz Müslümansınız, sizde kas sistemi yok, biz vazgeçtik, size ona göre davranalım demiyor. Yine Hinduizmin kuralları neyse, insana bakışı, dindara bakışı neyse, kendi dinlerine
0: Hayır,
1: göre.
0: Müslüman olmasını kabul etmiyor ki zaten. Bir insan
1: Evet.
0: ben Nepalliyim, Müslüman oluyorum. Şehadet getiriyorum, Müslüman oluyorum. İşte İslam'ın gerektirdiği gibi yaşamaya çalışıyorum ama dışarıda toplumda ben kabul görmüyorum.
1: Evet.
0: Ailem beni kabul etmiyor. Zaten işte benim namaz destan belgeselinde çektiğim konuştuğum insanlar da evde zulüm gördüğünü, şiddet
1: İşte
0: gördüğünü, namaz kıldığı için
1: evet.
0: ailesi tarafından şiddet gördüğünü, yok sayıldığını, bunun için bir ibadet
1: Siz bunu
0: haneye.
1: açtınız. Ben de
0: Evet.
1: dedim ki Züleyha Hanım, Müslüman olması o bir Nepallinin ona bakışını değiştirmiyor. Yani
0: Evet,
1: bir
0: değiştirmiyor. Daha da belki de şey
1: Tabii,
0: oluyor.
1: daha
0: Şimşekleri üzerine
1: aynen
0: çekiyor.
1: öyle oluyor. Çünkü hoşlandıkları bir din değil
0: Evet.
1: İslamiyet, biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Hindistan'daki
0: Evet.
1: duruma bakalım, bugün çatışmalara bakalım. Hindularla
0: Evet.
1: Müslümanlar arasında ciddi gerilimler var. Onlardan kaynaklı, yani Müslümanların kimseye bir şey dediği yok hakikaten.
0: Evet.
1: Nepal gibi bir ülkede böyle bir şeyin olmasını ben böyle yorumluyorum
0: Sıkı
1: şahsen.
0: sıkıya bağlılar ama onlar da Müslüman, İslam'a geçen insan sayısının çok olduğu için özellikle Nepal İslam Merkezi gibi yerlerde birbirine bulan Müslümanlar huzurun farkına varmışlar, tadını almışlar diyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Önemli bir tecrübe, güzel bir tecrübe. Allah-u Teala ahirette de karşılaştırsın inşallah sizi diyelim.
0: Amin inşallah.
1: Allah razı
0: Amin.
1: olsun. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim, yönetmen ve insani yardım koordinatörü Sayın Tülay Gökçimen hanımefendiyle yapmış olduğumuz bu sabahki sabahın hayır programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın hayrı.

çok köklü bir tarihe ev sahipliği yapmış, nice kahramanlıkları, nice sevinçleri bünyesinde barındırmış coğrafyamız, dünden bugüne taşınanlarla kutsallaşarak vatan olma vasfını kazanmıştır. Saniye Öztürk'ün hazırladığı Coğrafyadan Vatana her perşembe saat 22.10'da TRT Radyo 1'de sizlerle.

alanında başarılı, sevilen şahsiyetlerin dünden bugüne yolculuklarını, baba ocaklarını ve o ocakta yetişme süreçlerini, hatıralarını radyo mikrofonlarına taşıyoruz. Bugün taşıdıkları kimliklerin, unvanların serüvenini, doğdukları evi, çocukluklarını, annelerini, babalarını yakından tanıyoruz. Ayla Aydemir'in hazırlayıp sunduğu Baba Ocağı her cumartesi 11.35'te TRT Radyo 1'de sizlerle buluşuyor.

Günaydın Türkiye, günaydın sevgili dinleyiciler. TRT Radyo 1'de yeni bir güne yine birlikte başlıyoruz. Takvimler 22 Temmuz 2026 Çarşamba gününü gösteriyor. Güneydoğu'nun kadim şehri Diyarbakır'dan gönüllerinize misafir oluyoruz. Yaz mevsimi bütün sıcaklığıyla kendini hissettiriyor. Güneş bazen bunaltıyor, bazen de sabahın ilk saatlerinde içimizi ısıtıyor. Eskilerin dediği gibi her gün yeni bir başlangıçtır. Önemli olan o güne güzel bir niyetle uyanmaktır. İşte biz de yeni güne güzel bir sözle, sıcak bir selamla ve dost bir sesle eşlik etmek için buradayız. Önümüzde yaklaşık 57 dakikalık keyifli bir yolculuk var. Sevilen şarkılar, birbirinden değerli konuklar ve hayatın içinden konularla sabahınıza ortak olacağız. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı programımızı Adil Güzel hazırladı. Ses kayıtta Ercan Yaşar, mikrofon başında ben Aslı Hocaoğlu. Çayınız demlenmiş, yolunuz başlamış ya da yeni uyanmış olabilirsiniz. Nerede bizi dinliyorsanız hepinize içten bir günaydın diyor, güzel bir sabah diliyoruz. Barış Manço'nun seslendirdiği Hal Hal adlı şarkıyla başladık ve programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, bugün yaşamımızın en kıymetli değerlerinden biri olan sağlığı konuşacağız. Sağlığın gerçek değeri çoğu zaman ancak onu kaybettiğimizde anlaşılıyor. Oysa sabah sağlıklı bir şekilde uyanmak, rahatça yürüyebilmek, sevdiklerimize sarılabilmek ve derin bir nefes alabilmek bile tek başına büyük bir mutluluk. Bugün hayat çok hızlı akıyor. İş, okul, ev telaşı derken kendimizi ihmal edebiliyoruz. Az uyuyor, düzensiz besleniyor, hareket etmeyi erteliyoruz. Oysa bedenimizde dinlenmek, iyi beslenmek ve ilgi görmek istiyor. Sağlıklı bir hayat için büyük değişikliklere gerek yok. Yeterince su içmek, düzenli yürümek, mevsimine uygun beslenmek, iyi uyumak ve stresten biraz uzak durmaya çalışmak bile önemli bir başlangıç. Bir de ruh sağlığımız var. Güzel bir söz duymak, içten bir tebessüm görmek, sevdiklerimizle vakit geçirmek de insana iyi geliyor. Bazen en güzel ilaç, samimi bir hal hatır sormak oluyor. Bugün kendimize küçük bir iyilik yapalım. Sağlığımızı ertelemeyelim. Çünkü para yeniden kazanılır. Kaybedilen birçok şey yerine gelir. Ama sağlığın yerini hiçbir şey dolduramaz. Sağlığın kıymetini bildiğimiz, umutla ve huzurla yaşayacağımız güzel günler diliyoruz. Ve şimdi Ali Özel'i dinleyelim hep birlikte. Bay Deli Gönül.

Sevgili dostlar, müzik ve güzel duygularla başladığımız bu güzel sabahta sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan sizleri hangi konular bekliyor, hangi isimler mikrofonumuza konuk oluyor, gelin birlikte öğrenelim. Sevgili dinleyiciler, bugün 22 Temmuz Dünya Beyin Günü. Beynimiz yaşamımız boyunca en değerli hazinelerimizden biri. Onu korumak da en az beden sağlığımız kadar önemli. Beyin sağlığımızı korumak için nelere dikkat etmeliyiz? Unutkanlık ne zaman normal kabul edilir? Hafızamızı güçlü tutmak için günlük hayatımızda hangi alışkanlıkları kazanmalıyız? Bu soruları ve daha fazlasını Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Uğur Çevi'ye yönelttik. Değerli dinleyiciler, sağlık insanın sahip olduğu en büyük zenginlik. Ancak bazı insanlar hayatlarına doğuştan gelen zorlu sağlık mücadeleleriyle devam ediyor. Birazdan Diyarbakır'da yaşayan ve halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen rahatsızlıkla mücadele eden Mehmet Kaçmaz'ın yaşam öyküsüne kulak vereceğiz. Azmi, umudu ve hayata tutunuşunu kendisinden dinleyeceğiz. Sohbetimiz birazdan kaldığı yerden devam edecek. Ama önce kısa bir mola için sözü müziğe verelim. Şimdi Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme türküsünü Zara'dan dinliyoruz.

0: sevgili dinleyiciler, vücudumuzdaki her organ önemli. Ama hiç şüphesiz beynimizin yeri bambaşka. Düşünmemizi, öğrenmemizi, hatırlamamızı ve hayatımızı sağlıklı bir şekilde sürdürmemizi sağlayan beynimizin kıymetini çoğu zaman ancak sorun yaşadığımızda fark ediyoruz. Son yıllarda unutkanlık şikayetleri de her geçen gün daha sık dile getiriliyor. İsimleri hatırlayamamak, bir eşyayı nereye koyduğunu unutmak ya da bir odaya neden girdiğini çıkaramamak. Acaba bunlar günlük hayatın olağan bir parçası mı, yoksa üzerinde durulması gereken bir durum mu? 22 Temmuz Dünya Beyin Günü vesilesiyle beynimizi nasıl koruyabileceğimizi, unutkanlığın nedenlerini, hafızamızı canlı tutmanın yollarını ve günlük alışkanlıklarımızın beyin sağlığına etkisini konuğumuza sorduk. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Uğur Çevik'le yaptığımız röportajımızı hep birlikte dinliyoruz. Stüdyomuzda bizlerle birlikte Dicle Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Uğur Çevik var. Sayın Çevik, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, teşekkür ederim.
0: Efendim, 22 Temmuz Dünya Beyin Günü kapsamında toplum olarak en çok hangi konuda farkındalık kazanmamız gerektiğini düşünüyorsunuz? Bu soruyla başlayalım.
1: Öncelikle nöroloji ile ilgili olan bilinen birçok yanlış bilgi var hastalıklarla ilgili olarak. Evet. Bu konuda farkındalığımızın artması gerekiyor. Özellikle örneğin migrenle ilgili olarak mesela hastaların sadece ağrı kesici alması veya felç geçiren hastaların kol bacağında olan bir güçsüzlük sonrası hastaneye geç gelmesi. Çünkü biz şu an için zaman beyindir diyoruz ve epilepsi hastalarının ilaçlarını eksik yanlış kullanmaları, doktor önerisi olmadan ilaçlarını bırakması gibi veya tıp dışı bazı bitkisel ilaçları doktor kontrolünde olmadan kullanmaları, bunlar hepsi sorun. Öncelikle bu yanlış bilinen noktaların düzeltilmesi gerekiyor.
0: Evet. Peki efendim, beynimizi uzun yıllar genç ve sağlıklı tutmak için günlük hayatımızda en çok nelere dikkat etmemiz gerekiyor?
1: Tabii ki birinci en önemli konu uyku. Günlük 7-9 saat kadar bir uyku gerekiyor. Çünkü uyku esnasında bilgilerin konsolidasyonu gerçekleşiyor beyinde ve beynin bizim limfatik sistem dediğimiz beyindeki temizleme ağları, sistemleri çalışmış oluyor. Bu yüzden 7-9 saatlik uyku çok önemli. Onun dışında egzersiz çok önemli. Egzersiz de özellikle işte 10 bin adımı bulmak, hem direnç egzersizleri, yani ağırlık kaldırma şeklinde egzersizler, hem de yürüyüş şeklinde egzersizlerin yapılması çok önemli. Ve yine beyin sağlığı için beslenme çok önemli. Uygun ve yeterli beslenmek gerekiyor. Ancak nörolojik hastalıkların kendine özgü özellikleri var. Örneğin biz birçok hastada kilo almayın, obez olmayın diyoruz ama örneğin bir amyotrofik lateral skleroz gibi motor nöron hastalıklarında kilo al diyoruz.
0: Çok ilginç.
1: Hastadan hastaya değişiyor bunlar. Evet. O yüzden doktor kontrolünde bunların devam etmesi gerekiyor.
0: Peki su tüketimi hafızamızı ne ölçüde etkiliyor?
1: Öncelikle beynin zaten %75'i su. Bu anlamda beynin kanlanmasını artırabilme adına yeterli miktarda su almak gerekiyor. Yani biz buna da genelde 70 kilo bir insan için ortalama 2 litre günlük su alması gerekiyor. Ama bunu hasta yakınlarının, hastaların takip etmesi için kabaca böyle bir şey diyoruz. Yani yeterli su aldığınızın ispatı idrar renginizin açık olmasıdır.
0: Evet, çok önemli. Peki efendim, teknoloji hayatımızın her evresinde, cep telefonu, tablet, bilgisayar ekranlarına uzun süre bakmak dikkatimizi ve hafızamızı olumsuz etkiliyor mu? Bu anlamda görüşleriniz nedir?
1: Şimdi aslında birçok insan çoğu zaman unutkan olduğundan şikayetçi oluyor. Ancak çoğu zaman unutkanlıkla dikkat bozukluğu karıştırılıyor. Şimdi teknolojik cihazlarla ilgili olarak da yoğun teknolojik cihaz kullanmak ve buradaki verilere sürekli bir uyarılara maruz kalmak bir dikkat bozukluğuna yol açıyor. Buna bağlı olarak o dikkat bozukluğundan mütevellit hafıza bozuklukları, çeşitli konuları unutma gündeme gelebiliyor.
0: Evet.
1: Yani ve onun dışında özellikle bu teknolojik cihazların uykusuzluğa yol açması ve teknolojik cihazlar ekran ışığının vurmasına bağlı olarak özellikle bazı epilepsi türlerinde ışığa duyarlılıkla çeşitli epileptik nöbetleri de tetiklenebiliyor.
0: Peki efendim, isimleri unutmak veya bir odaya neden girdiğini hatırlayamamak, ki çoğu zaman yaşıyoruz bunu. Günlük hayatın normal bir parçası mı, yoksa ciddi bir durum mu?
1: Öncelikle unutkanlık şu noktayla birlikte olduğu zaman bizim için çok değerlidir. Günlük yaşam aktivitelerini bozan unutkanlıklara biz demans diyoruz.
0: Evet.
1: Yani günlük yaşam aktivitelerini bozmayan unutkanlıklar daha çok dikkat bozukluğudur.
0: Evet.
1: Yani kişinin o sırada dikkatini önemli bir kişiyle tanışıyor ama o sırada dikkatini veremediği için veya aklında başka sorunlar olduğu için ismini tekrar soruyor. Bu unutkanlık dikkat bozukluğudur aslında.
0: Evet. Peki hafızayla ilgili bir sorun olduğunu, günlük rutinlerde bir aksama olduğunu söylediniz. Nasıl bir aksama mesela? Örneklendirelim mi?
1: Şöyle, günlük yaşam aktivitelerinin bozukluğundan kastımız örneğin kişinin aynı soruyu mükerrer sorması. Soruyu tekrar tekrar evet. sorması. Veyahut nesnelerin adını adlandırma noktasında sürekli şeyi verirmişsin, şey nerede ama o sırada kalemi verirmişsin veya bardağı verirmişsin diyemiyor. Yani adlandırmayla ilgili bozukluk oluyor ve diğer önemli bir nokta ise görsel mekansal yetilerde bozukluk. Yani beynin GPS sisteminin yani yer yön bulma harita sisteminin bozulması. Mesela evin içinde farklı bir odaya gitme veya dışarı çıktığı zaman eve dönmekte zorluk, gireceği yeri bulmakta zorluk gibi durumlar da gelişirse demek ki kişi zaten günlük yaşam aktivitelerine etki eden bir unutkanlık gelişmiştir.
0: Evet. Peki efendim, kitap okumak, bulmaca çözmek dışında beynimizi canlı tutacak ne gibi pratik egzersizler önerirsiniz bir uzman olarak?
1: Yani tabii çeşitli zihinsel aktiviteler işte satranç gibi, işte matematik problemlerini çözmek gibi. Bunlar elbette zihnin daha aktif olmasını sağlayacaktır. Ancak şunu unutmamak lazım, bir demans hastası veya bir Alzheimer hastasının tedavisinde bunlar tek başına

0: için yeterli değildir.
1: Evet.
0: Çok önemli. Ama bunlar katkı sağlayacak unsurlardır. Hasarın daha iyi olmasını istiyorsak yapmamız gereken konu veya unutkan olmak istemiyorsak ileride tansiyon, şeker takibi özellikle çok önemli. Kolesterol seviyeleri, özellikle kötü kolesterol dediğimiz LDL seviyeleri çok önemli. Sigara, özellikle bunun tüketilmemesi çok önemli. Uyku, egzersiz, uygun ve yeterli beslenme ve son çıkan yayınlarda bunun üzerinde özellikle duruluyor. Yaşlılarda işitme kaybı Alzheimer riskini 2 kat artırıyor. Bu anlamda işitme cihazı gerekliyse bunu ilgili uzmanlardan temin edilmesi gerekiyor ve görme kayıpları varsa da yine bunun için de gerekli müdahalelerin yapılması demans olmamızı engelleme yönü önemli adımlardır.
1: Evet. Peki demans yakınları, özellikle Alzheimer hastalarının yakınları genellikle bazen şu tavrı sergileyebiliyorlar. Normaldir. Her davranışın normal olması, karşılanması, böyle karşılanması sizce doğru bir yaklaşım?
0: Yani şöyle, Alzheimer hastalığında dediğiniz gibi çeşitli davranış bozuklukları olabilir. Bunların hani normal mi, anormal mi olduğu konusunda özellikle psikiyatri bölümünden destek alınması gerekiyor.
1: Evet, önemli bir uzmana başvurulması gerektiği hususunun altını çiziyorsunuz. Evet, yaz tatilindeyiz. Çocukları ve gençlerin beyin gelişimini desteklemek için ailelere özellikle neler önerirsiniz? Nelere dikkat etmeliler?
0: Özellikle çocuklar için ekran süresinin kısaltılması çok önemli. Demin de söylemiştim, 7-9 saat kadar bir uyku olması çok önemli, uyumak çok önemli, egzersiz çok önemli ve uygun ve yeterli beslenmek ve aynı zamanda çocukların egzersizle, sporla iştigal etmesi ve çeşitli zihinsel egzersizler içinde olmaları, işte bulmaca çözmeleri, satranç gibi hobiler edinmeleri onların zihinsel sağlığına fayda sağlayacaktır.
1: Evet. Biz yavaş yavaş söyleşimizin sonuna geliyoruz. Unutkanlığı azaltmak, beyin sağlığımızı korumak için kolayca uygulanabilecek, günlük rutinlerimizin içerisine alabileceğimiz, biraz önce saydığınız uyku düzenini, özellikle egzersize ve beslenmeye dikkat etmenin dışında neler önerirsiniz?
0: Özellikle kronik bir hastalığı varsa kişinin bu kronik hastalığının yönetimine çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani evet, hipertansiyon, diyabet ve kan kolesterol yüksekliği gibi durumlarla özellikle mücadele edilmesi gerekiyor. Yani ilgili hekimlerden destek alınması gerekiyor. Ama onun dışında tabii ki uygun ve yeterli beslenme, demin de söylemiştim, yeterli uyku ve egzersiz en önemli parametreler.
1: Evet. Sevgili dinleyenler, Dünya Beyin Günü vesilesiyle her yaşta beyin sağlığımızı korumanın ve hafızamızı güçlendirmenin yollarını konuştuk. Dijital yorgunluktan, günlük unutkanlıklara, uyku düzeninden, beyin egzersizlerine kadar çok hayati bilgileri bizlerle paylaştı. Yayınımıza katıldı Dicle Üniversitesi Hastanesi'nden Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Uğur Çevik. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz hem size hem hastalarımıza.
0: Teşekkür ederim.

Faydalı bilgilerle dolu söyleşimizin ardından şimdi sözü yeniden müziğe bırakıyoruz. Belkıs Akkale'nin yorumuyla sevilen türkü Nar Ağacı Narsız Olur Mu sizlerle.

0: Sevgili dinleyiciler, bazen hayatta insanın en büyük gücü umudunu kaybetmemesi oluyor. Şimdi sizleri azmiyle ve yaşama bağlılığıyla örnek olan bir hayat hikayesiyle buluşturacağız. Diyarbakır'da yaşayan ve halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen rahatsızlıkla mücadele eden Mehmet Kaçmaz, hastalığına çare ararken umudundan hiç vazgeçmedi. Dünyadaki tedavi yöntemlerini yakından takip edebilmek için kendi çabasıyla İngilizce öğrendi. Bugün de farklı ülkelerdeki bilimsel gelişmeleri ve yeni tedavi çalışmalarını yakından izlemeyi sürdürüyor. Yaşadıklarını, verdiği mücadeleyi ve umut dolu hikayesini Mehmet Kaçmaz'ın kendi anlatımıyla dinleyelim. Mehmet Kaçmaz, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Efendim, öncelikle biz sizi biraz tanıtalım dinleyicilerimize. Kimdir Mehmet Kaçmaz ve kelebek hastalığıyla mücadelenin ilk günlerini, bu sürecin günlük hayatına etkilerini anlatmasını rica edelim.
1: Tabii ki, memnuniyetle. Ben Mehmet, 30 yaşındayım. Diyarbakır Çelmik ilçesi Güney köyünde oturmaktayım. Hastalığım yüzünden hiç okula gidemedim. Hastalığımın adı, doktorlarımız, epidermolysis bullosa deniliyor. Halk arasında biz buna kelebek hastalığı diyoruz. Çünkü cilt çok hassas, kendiliğinden yaralar oluşuyor. Eller deforme oluyor, bildiğiniz gibi yumruk formuna dönüşüyor. Parmaklarımızı kaybediyoruz. Hastalık o kadar hassas ki en ufak bir temasta cilt temas soyuluyor. Enfeksiyon, yara oluyor. Yani bilin düzenli bandajlarla yaşıyoruz. Hastalığım çok hassastı. Biliyorsunuz eskiden köy ortamında öğrenciler teneffüslerde çok gürültülü ve birbirine çarparak gidiyordu. Ailem korktu. Okula gidemedim. Onlar da ya daha doğrusu yani çekindiler, izin vermediler. Ben de herhalde çok üstelemedim, gitmedim. Kendi başıma o zamanlar TRT vardı, diğer müzik kanalları vardı. Türkçeyi öğrendim. Sonra kardeşim, bir küçük kardeşim okula gitmeye başladı. Bana harfleri öğretti. Öyle okuma yazma. Okuma yazmayı da öğrendim. Hayatım evde geçiyordu 2017'ye kadar. Ondan sonra hastalığımızın en azından bir ameliyat imkanı oldu. Ve ülkemizdeki doktorlar yapabiliyor. Yani yapabilenler var dünyada ama bu hastalık yüzünden kapanan elleri en iyi bizim doktorlarımız açıyor.
0: Evet.
1: Öyle işte ellerim ameliyat imkanı olduk. Dicle Üniversitesi'nde ameliyat, ilk ameliyatımı başarılı şekilde oldum.
0: Hangi yıldı?
1: Galiba 27 Ocak 2017'ydi. İlk ameliyatım olduğumda bayağı sancılı bir süreçti. Evet. Ama çok şükür şu an en azından

0: ihtiyaçlarımı giderebilecek kadar yani eller açık.
1: Evet. Peki hastalığınızın tedavisi için araştırmalar da yaptınız aynı zamanda. Yerli kaynakların yanı sıra dünya genelindeki gelişmeleri de incelemeye ihtiyacı hissettiniz. Sizi bu sınırları aşmaya ve küresel tıp dünyasını araştırmaya iten kırılma noktası neydi? Biraz önce söylediğiniz husus çok önemli. Bizim doktorlarımız tek yapabiliyor bununla ilgili ameliyatları ama siz sınırları aştınız. Neden?
0: Evet, biraz şöyle herkesin bir kapasitesi var. Ameliyat konusunda iyiyiz ama bunun tedavileri başka dünyada da olmazdı diye düşündüm.
1: Evet.
0: Maalesef tedavisi yok. Ama o zamanlar şöyle kendim gibi hastaların olduğunu biliyordum ama hiç karşılaşmamıştım.
1: Evet.
0: O yüzden dünyada tekim ben diyorum, öyle bir hastalık. Ve bu hastalık içinde olan biri, maalesef iki yakın arkadaşımı da kaybettim bu hastalıktan tanıştım. Aynı hislerdeymişiz. Bu hastanın iyileşebileceğine dair bir inancımız yok. Yani öyle bir hastalık. Çok zor bir hastalık. Dedim yani ben en azından bir araştırayım. Ne yapabilirim? 20-25 gün falan hastanede yatmıştım ilk ameliyat sürecimde. Dedim ki ya benim gibi insanlar olmalı, nasıl araştırayım? İşte dedim İngilizce öğrendim. Çok zor oldu tabii. Hani Türkçemi tam güzel öğrendim okula gitmeden. Ama işin teknik yönü gramerde, zamir diyor, sıfat diyor. Ben bunları da Türkçe'de bile bilmiyordum. İngilizce öğrenmeye çalışıyordum. Ama işte azim vardı o zaman, yani hevesim çoktu. Şu an bir 2 yıl biraz tembelliğim üzerine düşmüyorum. Baya baya çalıştım 2 yıl boyunca. Sonrasında geliştirmeye başladım konuşarak. Ve kendim gibi Amerika'dan, Balkanlardan, Orta Doğu'dan, Almanya'dan bir sürü kişiyle tanıştım. Amerika'da arada konuştuğum arkadaşlarım var. Bir tedavi olunca haber veriyorlar. Şu an bir galiba bu yapay zeka falan da çıktı. Bazı ilaçların hızlı üretimi başladı. Ve bunun hepsini bu dil öğrenme sayesinde başardım. Kendim gibi hastalarla iletişime geçerek. Şu an bir deneysel ve piyasaya çıkmış ilaçlar da var. Bakalım inşallah bize de yetişir
1: İnşallah.
0: önümüzdeki zamanda.
1: Orta seviyede İngilizce konuşabiliyorsunuz,
0: Evet,
1: değil mi?
0: B2 plus bir tık
1: Hı.
0: üstü, bazen biraz daha iyi de olabiliyor.
1: Günlük rutininiz nasıl ilerliyor peki? Her gün
0: Şöyle
1: İngilizceye yoğunlaşıyor musunuz peki düzenli olarak?
0: Şöyle ki diyelim ki günüm köyde oturuyorum. Saat 9-10 gibi kalkıyorum. Biraz tabii zorlu oluyor. Kalktığımda kız kardeşim şu an mezun oldu eczacılıktan. O bana yardımcı oluyor. Diğer kardeşim çalışıyor. Pansumana başlıyoruz. Ben tek olduğumda bu ellerle biraz zor oluyor maalesef. 2 saat sürüyor. Onlar olunca yarım saatte hallediyoruz. Sargılar yeni her gün. Bu rutin her gün devam ediyor. Sonra kahvaltıydı, şeydi. Günlük kahvaltı ederken İşte felsefe, teknoloji, bilim videolarıyla izliyorum. Öyle vakit geçiriyorum. Çünkü problem sadece vücut dili değil, ağzımız, boğazımız da sıkıntı. Her bir öğün yaklaşık 1,5 saat sürüyor. Çiğnemek, yutmak problem. Bu sürede zamanım olduğu için bu tür içerikleri de tüketiyorum. Sonra kitap okuyamıyorum 2 yıldır, psikolojik bilmiyorum bir şeyle. Ama yine başladım bu aralar. Bakalım. Öyle günümü öyle geçiriyorum. İngilizce
1: Çoğunlukla
0: pratik yapıyorum.
1: köydesiniz anladığım kadarıyla.
0: Evet, yani köydeyim.
1: Peki zor bir hastalığınız var. Yemek yemek 1,5 saatinizi alıyor. Hareket etmek ve aktiviteler yapmak da zor oluyordur herhalde.
0: Evet.
1: Genellikle desteğe ihtiyacınız var. Bu anlamda da ailenizin desteği gerçekten çok kıymetli. En çok yanınızda olan, her zaman size destek olan ve her daim sizi motive eden biri var mı peki?
0: Ya şöyle ki annem hep mesela benleydi. Şu an kardeşlerim biraz sağ olsunlar devraldılar. Annem biraz yaş da geçti. Artık
1: Tabii.
0: yetişemiyor her şeye.
1: Kaç kardeşsiniz Mehmet
0: Beş
1: Bey?
0: kardeşiz. Ben ikinciyim. Tek hasta olan benim. Dediğim gibi ben
1: Genetik
0: öyle...
1: bir faktörü var mı bu
0: Bu
1: hastalığın?
0: zaten akraba evliliği maalesef tetikliyor. Genetik maalesef. Yani ben tanıştığım hastaların %98'i akraba evliliği. O yüzden şu an zaten Sağlık Bakanlığı test de yapıyor evlilik öncesi. Buna dikkat edelim. Her zaman kendi akrabalarıma da öneriyorum. Dediğim gibi maalesef akraba evliliği tetikliyor, genetik bir rahatsızlık.
1: Evet. Peki biraz önce araştırmalar yapılıyor, yeni ilaçlar çıktı, bize de gelir inşallah dediniz. Yeni tedavi yöntemleri ve takip ettiğiniz ve çok işe yarayan, bilimsel olarak işe yarayan ilaçlarla ilgili son dönemlerde edindiğiniz bilgiler neler?
0: Şöyle ki bu hastalığın da dalları var. İşte dystrophic, junctional, simplex diye geçiyor. Şöyle diyelim ki bir ağacın dalları gibi ağır olan, hafif olan, simplex
1: Derecik.
0: basit,
1: Evet.
0: daha az ya da normal elleri sizin elleriniz gibi formu bozulmamış tırnaklar var. Mesela bende tırnak yok gördüğünüz gibi. Benimki orta halli. Benimki ben orta bile bu

0: Zorsa ağrı düşünemiyorum.
1: Tabii ki.
0: Ki ağrılarla maalesef çok fazla yaşayamıyor.
1: Çok ağrılarınız oluyor mu sizin de peki?
0: Ya şöyle söyleyeyim samimi şekilde çok aşırı bir ağrı değil. Ayaklarda baloncuk, kan toplayan baloncuklar oluyor. O çok ağrıyor. Diğer yerlerde çok ağrı yok ama hep bir huzursuzluk, bir batma, bir hassaslık var. Tabii uzun mesafeler yürüyemiyorum. Eskiden daha yürüyebiliyordum. Bu hassaslık bizi yoruyor. Dediğim gibi ağız, boğaz. Yani bir umudum şey, doktorlarımız bu ameliyat işini, bu arada boğazımız da hep daralıyor. Yani yılda bazıları 3-4 defa balon dilatasyon yöntemiyle, İbrahim hocamız var. Yıllarca Diyarbakır'da görev yaptı, şu an Kütahya'da. O iyi yapabiliyor diye Kütahya'ya gidiyoruz bazen. Mesela bazı zamanlarda çok iyiyiz. Umarım bu ilaç geliştirmede de bilim insanlarımız, onlar yine öncülük eder. Bu ameliyatı bizimkiler yapıyor. Umarım ilacı da bizimkiler geliştirebilir. Sonuçta bu yapay zeka süreci hızlandırıyor. Bakalım. Umarım inşallah bir tedavisi bulunur.
1: İnşallah.
0: Çünkü çok zor.
1: Mutlaka. Çeken bilir.
0: Evet, şeker bilir.
1: Peki yabancı dilde yaptığınız araştırmalar sırasında dünyanın farklı yerlerinden hekimlerle de iletişime geçtiniz mi? Hastalarla iletişime geçtiğinizi ve sürekli diyalog halinde olduğunuz Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun, bazı arkadaşlarınız olduğunu ortak bir noktada buluşuyorsunuz çünkü. Var mı peki hekim olarak var mı?
0: Evet, yıllar önce, 4 yıl önceydi. İngilizce serüvenim ilk başladığında birazcık öğrenince direkt giriştim. Bir tedavi yapan doktor vardı, Alman Tobias Hirsch diye. Bir İtalyan üniversitesiyle bir deneysel bir tedavi yapıyorlardı. Suriyeli bir Hasan vardı çocuk. Bunun üzerinde denemeler yapmışlar. Tabii bu muhtemelen çok riskli bir şey. Yani sağlam dediği o hastalıklı hücreden mi adındırıyorlar, nasıl yapıyorlarsa tekrar yaraların üzerine salıyorlar. %90'da başarılı sağlanıyor ama bu sürekli denenemeyecek bir şey. O zamandan beri ona da ulaştım o zamanlar. Dedi işte biz bunu bir kere yapabildik, çok stresli bir işti. Maalesef herkese de işe yaramıyor dedi. O yüzden dedi şu an deneysel aşamada bıraktık. Onlara ulaştım. Küba'dan, Amerika'dan. Ondan sonra bizim doktorlardan ulaştıklarım var. Güncel olarak takip ediyorlar zaten onlar da.
1: Sürekli internet üzerinden araştırma yapıyorsunuz, değil mi?
0: Evet, yani dürüst olmak gerekirse son 2 yıldır pek de bir şeyim yoktu. Bu yapay zeka çıkınca artık birden hızlandı. Kendileri
1: Tabii.
0: bize ulaşıyor, galiba tedaviler çıkıyor. Onları takip ediyorum. Dediğim gibi içinde yaşayan kişi bunun iyileşeceğine inanmıyor. Hani öyle bir his, o hissi tarif edemeyiz yani.
1: Ne oluşturuyor o hissi peki? Yaşadığınız sıkıntılar mı, yoksa bu hastalıkla ilgili bilgileriniz mi?
0: Ya şöyle söyleyeyim, hani abartılı bir ifadem olur. Deseler ki hani yarın ay ikiye yaralı inanırım ama bu hastalık iyileşecek, yani inanamıyorum, o kadar zor. Yani bu kadar diyecekler, bu kadar da abartılmaz ama içinde yaşayan bile onu kelimelere dökemez. Hani canlandıramaz. O kadar bildiğimiz sanki o ince küçücük hücreler, gözle görülmeyen hücrelerin tek tek değiştirilmesi lazım. Burada herhalde şu an tıpta mümkün değildir. Yani umarım inşallah ileride bir şeyler olur.
1: Ama yaşama dört elle sarılıyorsunuz. Mücadeleniz
0: Evet.
1: bitmiyor. Biraz önce öğrendim. Aynı zamanda başkalarının hayatına da bir ışık oluyorsunuz. İngilizce öğretiyormuşsunuz. Doğru mu?
0: Evet, sağ olsun bu İngilizce pratik videoları yapıyorduk arada. O da çok yine tembelliğimden dolayı 2 yıldır çok video yükleyemedim
1: Bence
0: ama
1: hiç kendinize haksızlık etmeyin.
0: evet.
1: Tembellik demek
0: Evet.
1: doğru değil bence.
0: Evet, bir motivasyon kaybıdır belki şimdilik. O da olabilir.
1: Hem öğretiyorsunuz hem öğreniyorsunuz aynı
0: Evet
1: zamanda.
0: evet
1: Pratik
0: kesinlikle.
1: yapıyorsunuz.
0: Kuzenlerime diyorum bakın, yani bu da önemli işte, bir dil bir lisan. Bu sayede çok insanla tanıştım. Onları da öneriyorum sık sık.
1: Peki siz gerçekten de çeken bilir. Yani şurada nutkum tutuldu derler ya, gerçekten nutkum tutuldu. İnsanoğlu çok şikayet eder. Her şeyden şikayet eder. Sıcaktan, soğuktan, en basitinden
0: Evet.
1: şikayet eder ama siz onca zorluğa, onca ağrıya, onca olumsuzluğa rağmen motivasyonunuzu bir şekilde sağlıyorsunuz ve
0: Evet.
1: mücadele etmeye devam ediyorsunuz. Sizin durumunuzda olan hastaları buradan ne söylemek istersiniz? Yani o inanmıyoruz dediniz ya, önce o inancı oturtmak gerekmez mi? Ne dersiniz?
0: Ya şöyle, belki de inanmak zorunda da değiliz ya da onu beklemek zorunda da değiliz.
1: Değiliz, değil
0: Ha,
1: mi?
0: mevcut şartlar içerisinde konforumuzu biraz daha iyi hale getirip neyden tat alabiliyorsak, neye sahipsek ondan keyif almaya çalışacağız. Ömür bir şekilde geçiyor. Ben mesela 30 yaşındayım. İnanın 29 ve 30 yaş aram, ben diyorum ki yani bu zamana kadarki olgunluğum %40'ı sadece bu bir yaşta gerçekleşti. Hayat bakış açım değişti. Bir şekilde geçiyor. Bundan sonrası da öyle gelip geçecek. Dünya bu kadar zaten. Mesela şeyler beni motive ediyor. Dünyanın gelişimi, teknoloji olsun, insanlık olsun. Evet, savaş var, ölümler var. Her zaman da olmuştu ve yine de olacak. Biz her zaman hazırlıklı olacağız. Ve boş zamanımızda da hayatın güzel yanlarına değineceğiz. Ben ne yapıyorum? Köydeyim, kedilerim var, incircilerim var. Annem ineklere bakıyor, oraya bakıyorum, motive oluyorum. İnsanlar geliyor, sakin bir köyümüz var. Kuzenlerimi seviyorum, sağ olsunlar. Yani herkes iyiydi bana. Hani bazen diyorlar işte zorbalık şu arttı. Ben tam tersine küçükken eğitim düzeyi bu kadar gelişmemiş olmasına rağmen hep fayda gördüm insanlardan. Yani hep insanlar iyi yönüne bakalım. Yani farkındaysan sosyal medyada hep negatiflik pompalanıyor. İnsanoğlu nankördür. Şunu yaptık, şeyi gördük. Halbuki orada bir kişi gördünüz. Ben hep iyilik gördüm. Yani kötülük görmedim gerçekten. Hani belki fayda görmesiniz en fazla ama kötülük her yerde değil. Pozitifliğe odaklanalım. Ben hala hayattaysam demek ki bana yardımcı olan iyi insanlar sayesindedir. Annem ilaç yoktu mesela. İlk doğduğum 1-2 yıl düşünün. Hep her gece banyo yapıyordu sıcak suyla. O yaralar dezenfekte oluyordu. Ne oldu? Bugünlere vardık çok şükür. Dediğim gibi son bir yıldır bayağı bakış açım çok değişti.
1: Evet.
0: İyiyiz yani çok şükür.
1: Ne kadar güzel. Peki var mı bir hedef? Ne olmak ister? Gelecekte ne olmasını ister Mehmet Kaçmaz?
0: Gelecekte ne olmak isterim? Kesinlikle daha huzurlu, sakin bir yaşam diliyorum herkes için. Yani her zaman bir karşımızdakinin de düşünceli olabileceğini unutmayalım. Ben de isterim. Kendim için çok bir şey istemeyi bıraktım. Benim böyle gitse de iyi ya. Zaten yavaş yavaş gelişiyor hayat. Bir şeyler önünüze seriyor. Çok da bir şey değiştiremeyiz. Şuna eminim. Bir önünüze bir tane hedef koyun. Onun için yavaş yavaş çabalayın. Zaten yolda kervan yolda düzülür mantığıyla. Herkes bir o kervana katılacak hayatınızda. İşleriniz yoluna gidecek. Çalışmanızı yaparsanız onu başarılı sağlayacaksınız. Dil öğreniyorsanız çalışınca oluyor. Sınavlar biraz göreceli. Her zaman değişiyor zorlu ama dil öyle değil yani çalışınca oluyor. Dediğim hayat gayesi budur. Bu yolda gidebildiğimiz kadar gideceğiz.
1: Her nefes alışımız bir bayram belki de. Her günümüz bir
0: kesinlikle
1: bayram aslında değil mi hayat?
0: Kesinlikle. Her güne uyandığımızda bir güneşin pencereden vurduğunu gördüğümüzde bunlar da benim için pozitiflik artık. Negatif yönden bakmıyorum.
1: Efendim Diyarbakır'dan yükselen ama gerçekten de sınırları aşan muazzam bir azim öyküsüne tanıklık ettik sizin de sayenizde.
0: Estağfurullah.
1: Biz gerçekten sizlere sağlıklı bir hayat diliyoruz. Bunun çaresinin en kısa sürede bulunmasını diliyoruz. Geldiğiniz için, bizimle bu yaşam öyküsünü paylaştığınız için, samimiyetiniz için ve tutkuyla hala mücadele etmekten asla vazgeçmediğiniz için teşekkür ediyoruz.
0: Ben İlham teşekkür veren ediyorum. Bir beni davet ettiğiniz var için.
1: Yeni bir konu başlığında, yeni bir başarıda tekrar görüşmeyi diliyoruz.
0: Görüşmek dileğiyle. Çok sağ olun beni davet ettiğiniz için.

Değerli dinleyiciler, bu sabahta sevilen Ezgiler ve birbirinden değerli konuklarımızla sizlere eşlik ettik. Programımızın sonuna yaklaşırken sözü bir kez daha müziğe bırakıyoruz. Orhan Hakalmaz seslendiriyor, Dağlar Başı Olaydım.

yeni bir sabahı daha birlikte karşıladık. Bizimle olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize ve yolculuklarınıza sesimizi konuk ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Şimdi sizlere veda ediyoruz. TRT Radyo 1'de yayın akışı ise hız kesmeden sürecek. Birazdan ana haber bülteni, hemen ardından da gündem programı mikrofon başında olacak. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Günaydın Türkiye programını sizin için Adil Güzel hazırladı. Ses almada Ercan Yaşar, sunumda ben Aslı Hocaoğlu, yeni bir günde yeni konular ve birbirinden güzel eserlerle yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Radyo 1.
1: Reklamlar.
2: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Orijinal Çamlıca gazoz.
6: Televizyon deyince vatan.
7: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Sigortam cepte hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle app yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
9: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Reklamlar.
10: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı ve İspanya Başbakanı ile telefonda görüştü. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. Terörsüz Türkiye hedefine artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi partiler turuna çıktı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. 2027 hac organizasyonu için heyecan durukta, kura çekilişi bugün saat 10.30'da yapılacak. Özetlerin ardından haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı ve İspanya Başbakanı ile telefonda görüştü. Letonya Cumhurbaşkanı ile görüşmede Türkiye-Letonya ikili ilişkileriyle bölgesel küresel konular ele alındı. Erdoğan, Pedro Sanchez'i İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı kutladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la işimiz henüz bitmedi, dedi. İran'ın Kazma Dağ bölgesine çok yakında çok güçlü biçimde vuracaklarını söyledi. ABD Başkanı Trump, savaşta 18 Amerikan askerinin öldüğünü açıkladı. Müzakereye hazır olduklarını söyleyen Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Tahran'ın görüşmeler konusunda ciddi olmadığını söyledi. Karşılıklı saldırılar 11. gününde devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırılarla İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini zayıflatmanın amaçlandığı savunuldu. İran basını Tebriz güneyinde askeri bir bölgeyle Sirik, Buşehr, Mahşehr ve Behan, Çabahar kentlerinde patlamalar yaşandığını bildirdi. Başkent Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi. İran devrim muhafızları saldırılara karşılık Kuveyt'te ABD radarlarını vurdu. Irak'ın Erbil kentinde patlama sesleri duyuldu. Erbil Havalimanı'nda uçuşlar geçici olarak durduruldu. Türk askerinin Aden Körfezi ve Somali'deki görevi 2 yıl daha uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifinin geneli üzerine görüşmeler tamamlandı. Teklife göre 6 aylık %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. İnternet alan adlarına ilişkin strateji ve politika belirleme düzenleme yapma yetkisi Siber Güvenlik Başkanlığı'na verilecek. Başkanlık yükümlülüğünü yerine getirmeyen internet sitelerine ihlal başına 20 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verebilecek. Düzenleme ile sinema ve turizm sektörü de desteklenecek. Yıl sonuna kadar turizm tesislerine personel başı aylık 3.500 lira prim desteği verilecek. Medya hizmet sağlayıcıları ve internet platformlarının yıllık net satışlarından %2'lik pay alınarak sinema desteklerine aktarılacak. Böylece dijital platform gelirleri yeni sinema içeriklerinin üretiminde kullanılacak. Sinema sektörü içinde dengeli ve sürdürülebilir bir katkı mekanizması hayata geçecek. Teklifle uluslararası okulların mevzuata aykırı Türk öğrenci kaydetmesine ağır ceza öngörülüyor. Bu durumdakilere brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası ve doğrudan ruhsat iptali yaptırımı uygulanabilecek. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste siyasi partilerin turuna çıktı. Kurtulmuş ilk görüşmesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin meclisteki makamında buluştu. Kurtulmuş Bahçeli ile görüştükten sonra DEM Parti Meclis Grubu ile istişarelerde bulundu. Görüşmeye DEM Parti'nin genel başkanları ile grup başkan vekilleri katıldı. Yeni Yol Partisi ile bir araya gelen Kurtulmuş, sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etti. Görüşmelerin ardından açıklama yapılmadı. Kurtulmuş bugün saat 15'te AK Parti grubunu ziyaret ederek görüşmelerine devam edecek. Ayrıca İYİ Parti grubuyla da bir araya gelecek. Görüşmelerde süreçte gelinen son durum ele alınıyor. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemenin detaylı.

detaylarının görüşüldüğü belirtiliyor. Kurtulmuş'un bugünkü görüşmelerinin ardından değerlendirme yapması bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel, CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım dedi. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız dedi. Eskişehir'de bulunan TUSAŞ Motor Sanayi Yerleşkesi'nde yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. TUSAŞ Motor Sanayi'ne ait fabrikanın imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmalarına havadan da destek verildi. Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz bölgede incelemelerde bulundu. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün olayla ilgili yaptığı açıklamada can kaybının bulunmadığını, yangının ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda kontrol altına alındığını duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Allah göz bebeği müesseselerimizi ve kıymetli çalışma arkadaşlarımızı her türlü felaketten korusun dedi. Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı Kaan'dan kullanılacak F-110 motorlarının tedarik süreci işliyor. ABD Kongresi'ndeki 15 günlük inceleme süresi satış engeline takılmadan tamamlandı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu konuya ilişkin açıklamada bulundu. Kaan'da kullanılacak 80 adet F-110 motorlarının ihracat lisansının 9 Temmuz'da alındığını duyurdu. İngiltere'deki Farnborough Havacılık Fuarı'nda düzenlenen toplantıda konuşan Demiroğlu, Kaan'ın seri üretiminin 2-2,5 yıl içinde başlayacağını söyledi. Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 5 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli yer aldı. Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, bir iş insanı ve 2 güvenlik korucusu da operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında bulunuyor. Yılın 5. faiz kararı için Gözler Merkez Bankası'nda Para Politikası Kurulu 23 Temmuz Perşembe günü Fatih Karahan Başkanlığı'nda toplanıyor. Para politikası kararları ve faiz oranı belli olacak. Karar Perşembe günü saat 14'te açıklanacak. 2027 Hac Organizasyonu için heyecan dorukta kura çekilişi bugün saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda noter huzurunda yapılacak. Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 30 Haziran'da sona erdi. Kayıt yenileyenlerle birlikte 1.878.046 kişi hac kurasına katılacak. Suudi Arabistan, Türkiye'ye 84.942 kişilik kontenjan ayırdı. Hacı adayları kura çekilişini canlı yayında takip edebilecek. Kura heyecanının ardından sonuçlar e-devlet kapısı üzerinden kolayca sorgulanabilecek. Ayrıca adaylara kısa mesaj yoluyla da iletilecek. Kurada hak kazanan adayların kesin kayıtları 30 Temmuz 18 Ağustos arasında yine e-devlet üzerinden yapılacak. Kutsal topraklara yolculuk takvimi de netleşti. Hacı adaylarının gidişlerinin 17 Nisan 11 Mayıs arasında yapılması planlanıyor. Dönüşler ise 20 Mayıs 15 Haziran arasında. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Iraklı mevkidaşı Veh Selman El Haseni ile başkent Bağdat'ta görüştü. Uraloğlu en sosyal hesabından Iraklı mevkidaşı ile görüşmesine ilişkin bilgi paylaştı. Görüşmemizde Fav Limanı'ndan ülkemiz üzerinden Avrupa'ya uzanan kalkınma yolunun mümkün kılacak projeleri ele aldık dedi. İki ülke arasındaki bağlantısallığı güçlendirecek işbirliği alanlarını değerlendirdiklerini söyledi. Uraloğlu paylaşımını Türkiye hızlanıyor etiketiyle yaptı. İki ülke tek koridor vizyonuyla Türkiye ve Irak arasındaki stratejik ortaklığı somut adımlarla güçlendirmeyi sürdüreceklerini söyledi. Bakan Uraloğlu Bağdat temasları kapsamında Irak

0: Başbakanı Ali Ez-Zeydi ve Irak İletişim Bakanı Mustafa Senet'le de görüştü. Türkiye'nin Güneydoğu Asya ülkeleriyle ilişkilerinde önemli bir adım atıldı. Filipinlerin başkenti Manila'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ASEAN Dışişleri Bakanlığı toplantısında Türkiye diyalog ortağı olarak kabul edildi. Konuya ilişkin açıklama Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi. Bakan Fidan böylece ASEAN içinde üye ülke statüsünün hemen ardından gelen ve daha önce sadece 11 devletin kabul edildiği bir konum ulaştık dedi. Riyad yönetimiyle Yemen'deki Husiler arasında ipler geriliyor. İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukasına başladıklarını açıkladı. Suudi Arabistan başlatılan deniz ablukasını kınadı. Uluslararası hukuk çerçevesinde gemilerini korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını duyurdu. ABD Başkanı Trump eğer böyle bir şey olursa işimizi halletmemiz gerekecek diyerek karara tepki gösterdi. Türkiye'nin Suudi Arabistan'la yürüttüğü diplomasi sonuç verdi. İki ülke arasında karayolu taşımacılığında yeni dönem başlıyor. Suudi Arabistan, taşımacılık yapan şoförlere özel kategori oluşturdu. Orta Doğu'daki olaylar nedeniyle Türkiye'den Suudi Arabistan'a uzun yıllar karayoluyla taşımacılığı yapılamadı. Bölgede yaşanan gelişmeler sonrasında Irak ve Suriye'nin transit güzergahları açılırken, firmaların Suudi Arabistan'a karayoluyla erişimi için imkanlar oluştu. Üst düzey temaslar sonrasında beklenen adım geldi. Riyad karayoluyla taşıma yapacak profesyonel sürücüler için çok girişli kara taşımacılığı vizesini yürürlüğe koydu. Bir yıl süreli yeni vizenin ücreti 300 Suudi Arabistan riyali olacak. Tek girişli transit taşımacılık vizesi ücretsiz. Mevcut şartlarda transit taşımalarda izin verilen kalış süresi 4 gün. Bu sürenin 15 güne çıkarılması için görüşmeler devam ediyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı ve İspanya Başbakanı ile telefonda görüştü. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Meclis Başkanı Kurtulmuş siyasi partiler turuna çıktı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. 2027 Hac Organizasyonu için heyecan dorukta, kura çekilişi bugün saat 10.30'da yapılacak. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya ekibine 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin golü Tayışka'dan geldi. Bu maçın rövanşı haftaya oynanacak. Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir 2. eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Bugün 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1 ve Tabii ve TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Galatasaray 32 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Trabzonspor'un Avusturya'daki ikinci etap çalışmalarında oynayacağı hazırlık maçlarının programı açıklandı. Trabzonspor 26 Temmuz Pazar günü saat 16.30'da Eintracht Frankfurt'la karşı karşıya gelecek. Bordo Maviller 30 Temmuz Perşembe günü saat 18.30'da El Sadd'la mücadele edecek. Fatih Tekke'nin öğrencileri 2 Ağustos Pazar günü saat 17.30'da Udinese ile karşılaşacak. UEFA ile FIFA'nın arasında gerilim büyüyor. FIFA'yı boykot ettiği açıklanan UEFA Başkanı Alexander Ceferin 2026 Dünya Kupası finalini izlemedi. Gerekçe olarak haksızlıklar, yeni uygulamalar ve 64 takımlı Dünya Kupası'nın gündeme gelmesi olarak belirtiliyor. FIFA 2026 Altın Top, Rodri'nin İspanyol Yıldız Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçildikten sonra Altın Top ödülünün de sahibi oldu. 2026 Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları'nın rakibi Kanada. Yarın 11'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Trabzon, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri, Van'ın doğusu, sağanak ve gök gürültülü.

0: yağmak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Yağışlar Edirne ve Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklığı Ankara 32, İstanbul 34, Bursa, Çanakkale, Kırklareli, Mersin 35, İzmir, Muğla, Denizli 38, Antalya ve Diyarbakır 41, Şanlıurfa 42, Gaziantep 39, Adana 38, Sivas, Samsun, Van 30, Erzurum 29, Rize 27.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapalı. Ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ve ayrıca servis yolundan sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi.

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1.590.000 TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
7: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Bugün aracınıza zarar verebilecek alışkanlıklardan bahsetmek istiyorum. Zira aracınızın sağlığı güvenli sürüşü etkiler. Tam otomatik şanzıman olan araç kullanıyorsanız, araç hareket halindeyken şanzımanı boş vitese almayın. Durum böyle olunca motorun devri düşecektir ve yağ pompası da motora bağlı olduğu için yağ basıncı da düşecektir. Şanzımana yağ yetiştiren pompa gücünü motora bağlı olan yağ pompasından almaktadır. Motor devri düşünce şanzıman içindeki yağ basıncı da düşecektir. Şanzıman yüksek hızda dönerken motor düşük hızda dönerse şanzıman sağlıklı çalışması için gereken yağı temin edemeyecektir. Düz vites araç kullanan sürücüler yokuşta dururken aracın debriyajını kullanarak otomobili yerinde tutmamalı. Bu uygulama debriyajın hızla aşınmasına ve kısa süre içinde vites değiştirme yeteneğinin yok olmasına neden olacaktır. Sürücüler yokuşta durmak için freni kullanmalıdır. Aracınızı park etmeden önce klimayı kapatmak gerekiyor mu? Klima kompresörü motora bağlıdır ve motor çalışınca çalışır. Eski model araçlarda klima açık kalır.

0: çalışınca araç bir sonraki çalıştırmada klima kompresörü devrede olduğu için çok fazla enerji kullanmak zorunda kalırdı. Zayıf olan aküler bu durumda biterdi. Ancak modern otomobillerde aracın beyni klimayı motoru çalıştırmadan önce otomatik olarak devre dışı bırakır. Eski model araçlarda ise motoru stop etmeden önce klimayı kapatmanızda fayda var. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı. Yapımcımız Mehmet Ertuğrul Çalık, teknik yönetimde Kerem Arıkaya, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 22 Temmuz Çarşamba. Gündemin başlıkları ise şöyle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkeviks ve İspanya Başbakanı Sanchez'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hürmüz Boğazı üzerine süren krizde ABD ve İran yeni hedefler üzerinden birbirlerine karşılık veriyorlar. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın Amerika Birleşik Devletleri temasları Hizbullah'ın geleceğini etki edecek. İç politikadaki gelişmeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi ve liderlerin mesajlarından ayrıntılar.
2: Zaman geçiyor.
3: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Dünya kendi etrafında dönerken...
2: Olup bitenleri...
3: Geçip gidenleri...
2: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
3: Üzüntüleri...
2: Sevinçleri...
3: Hayatı dinleyin. Radyodan.
2: Gündem.
3: Hayatın içinde sizinle.

Saat 7.53'ü gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve günlük gazetelerin ilk sayfalarından haberler aktaracağız şimdi ise size. Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri uyandırıp gönderecek manşeti var bugün Hürriyet gazetesinde. F-35'ler derin uykuda. 34 yıldır Pentagon'a iş yapan, F-35'leri görünmez hale getiren kaplamanın mucidi Türk iş insanı Ergün Kırlıkovalı Hürriyet'e konuştu. Türkiye'nin parasını ödediği 6 adet F-35'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son durumunu ve anlaşma halinde nasıl getirileceklerini anlattı. Hemen uçamazlar. Ergün Kırlıkovalı'nın verdiği bilgiye göre Türkiye ile ABD anlaşsa bile 6 adet F-35 şu anda uçabilecek durumda değil. ABD'de derin uyku denilen bir prosedürle korunuyorlar. Uçaklar korozyona karşı özel koruyucu sıvılarla doldurulmuş. Hassas sistemleri mühürlenmiş halde. Önce uyandırılmaları gerekiyor. Bu çerçevede tüm yakıt hatları, hidrolik sıvılar ve filtreler yenilenecek. Tazeleme eğitimi, yıllardır bekleyen kauçuk contalar, kuruma ve çatlama riskine karşı tek tek mikroskopik testlerden geçirilecek. F-35'lere hayalet özelliğini veren boyası kontrol edilecek. Nem ve sıcaklığa bağlı deformasyon varsa yenilenecek. Bu süreç 6 ayla 1 yıl sürebilir. Son olarak Türk pilotlara tazeleme eğitimi verilecek. Süreç sorunsuz ilerlerse F-35'ler Türkiye'ye doğru yola çıkacak. Yeni partimizi kuruyoruz. Yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında. Haftalardır tartışılan siyasi hamle geldi. Özgür Özel dün son kez çıktı. Meclis grup

kürsüsünden yeni partimizi kuruyoruz diyerek Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda etti. Tarih herkese bugünlerde nasıl duruyorsa öyle yazacak. Tarih bir yerde kırılacaksa burada kırılacak. İnceldiği yerden kopacaksa burada kopacak. Eskimiş, köhnemiş, yozlaşmış eski nesil siyaseti geride bırakıyoruz. Hiçbir siyasi parti milletten büyük değildir. Korkanlar, çekinenler, üç günlük dünyada şerefine değil de rahat koltuklarını düşünenler varsınlar, geride kalsınlar. İşte bu sözler Özgür Özel'e ait. Bugün CHP'nin grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyor. İktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın da gününü sayıyoruz diyor Sayın Özgür Özel. Terasta korku dolu bekleyiş. Antalya'da 5 katlı binanın teras katındaki yangında mahsur kalan 2 kişi pencereden çıkıp korkuluk demirinden sarkarak kurtarılmayı bekledi. Yangından işte böyle kurtuldular diyor Hürriyet gazetesi ve bir de fotoğrafa yer verilmiş. Milliyet gazetesine geçiyoruz. Organize kötülük. Gülistan soruşturmasında 15 gözaltı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında 28 milyondan fazla kayıt incelendi. Doku'ya ait hastane kayıtlarının sistemden kasıtlı olarak silindiği belirlendi. 28 milyon kayıt incelendi. Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada çember giderek daralıyor. Türkiye genelindeki veri tabanlarında 28 milyonu aşkın kayıt incelendi. Yapılan incelemelerde Gülistan Doku adına Tunceli Devlet Hastanesi'nde oluşturulan 31 Aralık 2019'a ait log kayıtlarının kasıtlı olarak tamamen yok edildiği, 8 ve 13 Ocak 2020'de oluşturulan sağlık verilerinin de IP adresi üzerinden kısa süre içinde silindiği tespit edildi. 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi ile 5 veri giriş ve kontrol personeli olmak üzere toplam 10 şüpheli Tunceli, Malatya ve Elazığ'da gözaltına alındı. Bakanlıktan çekirge açıklaması. Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul ve çevre illerde çekirge istilası yaşandığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonunun tespit edilmediği belirtildi. Taslak ay sonu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde süreçte trafik hızlandı. 15 Ağustos'a işaret. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturacak çerçeve yasa için hazırlıklar hız kazandı. Meclis Başkanı Kurtulmuş'un temas trafiği ve Demliler'in İmralı ziyaretinin ardından teklifin Temmuz'un son haftasında meclise sunulması bekleniyor. Yasalaşması için de PKK'nın 1984'te ilk eylemini gerçekleştirdiği günün yıl dönümü 15 Ağustos'a işaret ediliyor. Yine Özgür Özel'in açıklamaları da Milliyet gazetesinde yer alıyor. CHP kuruluş ayarına dönecek diyor Özgür Özel. Bu açıklamalara da yer verilmiş. ABD kaynak sıkıntısında. ABD ve İran arasında ateşkesin sona ermesiyle karşılıklı saldırılar devam ederken ABD'nin şu aşamadan sonra nasıl bir adım atacağı merak konusu. Amerika Birleşik Devletleri'nin gelecek günlerde İran'a yönelik hava saldırılarının kapsamını genişletmesi konusunda kaynak yetersizliği nedeniyle kısıtlamalarla karşı karşıya olduğu iddia edildi. Akşam gazetesine geçiyoruz. Ahbaptan borç aldım manşeti atılmış bugün akşam gazetesinde. Ahbaptaki büyük yolsuzluktan tutuklanan Haluk Levent usulsüzlüklerini kabul ederken dernek paralarını borç olarak aldığını ileri sürdü. Tutuklandıktan sonra bir açıklama yayımlayan Levent şu itiraflarda bulundu. Dernek bünyesinde usulüne uygun olmayan borçlanmalara girdim. 50 milyon lira karşılığında altın alımı ve bir arazi teminatı vardı. Yeteri kadar iyi bir insan değilim. Borçlarıma borç almak adına 2-3 katını teklif eden biriyim. Battım, çıkamadım. Borsa, kumar oynadım. Buyurun tüm rezaletlerimi itiraf ediyorum. Sevilecek bir tek yanım yok diyor Haluk Levent. Terörsüz Türkiye için yoğun trafik haberi de akşam gazetesinde yine yer alıyor. Sayın Devlet Bahçeli ile Sayın Numan Kurtulmuş'un tokalaştığı bir de fotoğrafa yer verilmiş akşam gazetesinde. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bölünme zamanı.

aile fertlerini kıyımdan geçirdiğini belirterek ocağımızı söndürdüler dedi. Kıbrıs'ta Mehmetçiğin müdahalesiyle duran soykırımın sızısı 52 yıldır dinmiyor. O dönem kundakta bir bebek olan Halkın Partisi Genel Başkanı ve eski bakan Kudret Özersay, "Babam, amcam, dayım, eniştem dahil ailemizden 20 kişiyi Larnaka'da EOKA vahşetine kurban verdik. Gözü dönmüş katiller ocağımızı söndürdü" ifadelerini kullandı. Her yıl 20 Temmuz'u evlerinde kabusun yıl dönümü olarak idrak ettiklerini belirten Özersay, "Bu topraklarda Kıbrıs Türk kimliği yaşıyorsa bunu TMT mücahitleri ve Mehmetçiğe borçluyuz" diye konuştu. Rum vahşetine gözyaşlarıyla anlatan Nevşehirli Gazi Yalçın Canlı da "Türk çocukları başları ve kolları kesilmiş halde çukurlara atılmıştı" dedi. Özel okullar YKS'de niye çöktü sorusuna da yanıt aramış Türkiye gazetesi. Üniversite sınavında 13 şampiyon çıktı. Bunlar için de özel okul öğrencisi olmaması yeni bir tartışma kapısı araladı. Milyonların merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı. Devlet okulları ipi göğüsledi. Şampiyonlar arasında özel okul öğrencilerinin bulunmaması dikkat çekti. Kabataş Erkek Lisesi'nden 3, Kartal İmam Hatip'ten 2 öğrenci Türkiye birincisi oldu. Fransızca'da Denizli'den Açık Öğretim Lisesi mezunu Sena İlhan birinci geldi. Mahkemeye taşınan 23. soru iptal edildi. 67 bin aday sıfır çekti. Puanlardaki artışa rağmen sıralamadaki sert düşüşler hayal kırıklığına sebep oldu. AYT performansları birbirine yakın çıktığı için sonucu TYT ve OBP etkiledi. Küsuratlar bile adayları öne geçirdi. Tercihlerin önemine değinen uzmanlar puana değil sıralamaya odaklanın dedi. Okul canisi katliamcılarla yarışa girmiş. Yine Türkiye gazetesinden bir başka haber. Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin ölümüyle sonuçlanan okul katliamının iddianamesi kabul edildi. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin dijital verilerinde dünyadaki okul katliamcılarıyla yarışa girdiği, ailesini öldürmeyi ve anaokuluna saldırmayı planladığı korkunç detaylar ortaya çıktı. Cezalar kazaları azalttı, cep yakan trafik cezaları vatandaşın canını kurtardı. Türkiye'de trafik kazalarında ilk 6 aydaki can kaybı geçen yıla göre %15,1 azaldı. Hız ihlali ve kavşaklarda geçiş önceliğe uymamak kaza sebeplerinin de başını çekti. Yeni Şafak gazetesinin bugünkü manşeti savunmada ikinci atılım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan küresel sistemin çöktüğünü görerek savunma sanayine önemli yatırım yapan Türkiye şimdi yeni döneme hazırlanıyor. Silah sanayi artık birkaç şehir ve firmayla sınırlı kalmayacak. Savunma Sanayi Başkanlığı 81 şehirde KOBİ'leri, üniversiteleri ve teknoparkları kapsayan geniş tedarik zinciri kuracak. Ukrayna-Rusya Savaşı milat, özellikle Ukrayna-Rusya Savaşı bu anlamda milat oldu. Silah üretimi birkaç fabrikada yoğunlaştığında savunma altyapısının hassas saldırılarla felç olduğu görüldü. Ülke geneline yayılan sivil sanayi ve küçük işletmelerin dahil edildiği üretim modeli daha dayanıklı çıktı. Ukrayna küçük atölyelerde yüzlerce drone modeli tasarlayabildi. Savaşta 18 ABD askeri öldü. ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran Savaşı'nda şimdiye kadar 18 askerin öldüğünü açıkladı. İki ülke arasındaki son çatışmalarda 3. haftasına girdi. ABD ordusu, İran'ın çeşitli şehirlerindeki limanları ve enerji tesislerini, İran'sa bölgedeki Amerikan üslerini vuruyor. CBS News'e konuşan ABD'li yetkililer, üslerde 100 kadar askerin yaralandığını duyurdu. İstila bir karavanla başlıyor. Gazze'deki soykırıma paralel olarak Batı Şeria'daki işgal büyüyor. Batı Şeria'daki Yahudi istilacıların nüfusu 1 milyon sınırına yaklaştı. Filistinlerin topraklarını işgal yöntemi ise şu şekilde. Yahudi istilacılar gasp edecekleri yere karavan getiriyor ya da derme çatma bir yapı kuruyor. İsrail ordusu teröristlerin güvenliğini sağlama bahanesiyle 4-5 asker gönderiyor. Filistinliler sürekli saldırılarla göç ettiriliyor.
boşalan alanlara aşağı

aşama aşama Yahudiler yerleşiyor. Sabah gazetesine geçiyoruz. Rüşvet bagajıyla yeni partiye manşeti dikkat çekiyor Sabah gazetesinde. Özgür Özel yeni parti kararını Cumhuriyet Halk Partisi kürsüsünden açıkladı. Yolsuzluk, rüşvet almak ve delege borsası kurmakla suçlanan Ağbaba, Bulut, Karabat, Özel gibi isimler Özel'in partisinin kurucusu olacak. CHP'de Butlan kararıyla görevden alınınca her türlü hukuksuzluğa imza atan ancak provokasyonları sonuçsuz kalan Özel, şaibeli isimlerle yola devam ediyor. Adayların rüşvetle belirlenmesi, ihale usulsüzlükleri gibi sayısız suçlamaların merkezindeki Veli Ağbaba'nın yine A takımında yer alması bekleniyor diyor Sabah gazetesi. Kıyamete kadar beraber olacağız. Fırat Kalkanı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine gönderilen 30 bin gıda kolisine Başkan Erdoğan'ın dayanışma mesajı içeren mektubu da konuldu. Aziz Suriyeli kardeşlerim, Türk milleti dün olduğu gibi bugün de yarın da yanınızdadır. Devrimden sonra ülkenizin dünyaya entegrasyonu yolunda kısa sürede ciddi mesafe aldınız. Bu güzel ilerlemeyi Türkiye olarak hep destekledik. Her zaman ifade ettiğimiz gibi biz 1000 yıldır buradayız, beraberiz, komşuyuz diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Gözü büyük çiftine çifte mutluluk. Adıyaman'da faizsiz evlilik kredisiyle yuva kuran Murat ve Serap Gözü Büyük çifti bir yıl sonra dünyaya gelen ikiz kız çocuklarıyla büyük mutluluk yaşadı. Çiftin aldığı 150 bin liralık kredi ise hibeye dönüştürüldü. Gazze'ye Berlin duvarı. Ateşkese rağmen soykırımı sürdüren katil İsrail, Mısri ailesinin evini bombaladı. Anne ve 4 evladı can verdi. Siyonistlerin Gazze şeridini Berlin duvarı benzeri 23 kilometrelik bir duvarla bölmeye başladığı ortaya çıktı. 6,5 milyonluk zor soruya yanıt, bu haberi de Sabah gazetesinden aktaralım. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Oğuzhan Uğur hesabındaki şüpheli paraya yanıt veremedi. Babala TV sahibi Oğuzhan Uğur'a 1 Kasım 2024'te şirket hesabına yatırılan 6,5 milyon liranın kaynağı soruldu. Uğur, parayı ev kredisi ve çalışanların maaşlarını ödemek için bir aile dostundan aldığını söyledi. Ancak kimliğini açıklamadı. Uğur ve 8 şüpheli suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklandı. Ve fotoğrafı da var Oğuzhan Uğur'un, Haluk Levent'in de bulunduğu Çorlu Karatepe cezaevine gönderildi diyor haberin detaylarında. Sabah gazetesinden bir de spor haberi aktaralım. Fenerbahçe Avrupa macerasına zaferle başladı. İştahlı Kanarya rakibini yuttu 1-0. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Zabrze'yi yendi ve sarı lacivertliler iştahlı bir futbol sergiledi. En büyük artı ön alan baskısıydı. Bartu takımın en iyisiydi. Gol Taliska'nın güzel frikiyle geldi. Rövanş 29 Temmuz'da Polonya'da diyor haberde ve fotoğraf da var. Fenerbahçe'nin iki şutunda top direkten döndü diyor. Ömer Üründül'ün maç yorumu da Sabah gazetesinde yer alıyor. Son olarak Nasıl Bir Ekonomi gazetesine geçiyoruz. Kamu yatırıma 1 faizle 5,5 harcadı diyor manşet haberinde Nasıl Bir Ekonomi. İlk 6 ayda 1,46 trilyon lirayı bulan faiz giderlerine karşılık 267 milyar liralık yatırım harcaması yapıldı. 13,38 trilyon lira tutarındaki tahakkukta tahsilat oranı %56,8'de kaldı. Dezenflasyon programına maliye politikası katkısının boyutuna ilişkin tartışmalar sürerken kamu harcamalarında en belirgin tasarrufun yatırım kaleminde yapılması dikkat çekti diyor Nasıl Bir Ekonomi. Doğu Akdeniz'de rota rekabeti Türkiye, Karpaz, 4 yol çift yönlü doğal gaz boru hattıyla bölgedeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Orta Doğu'daki savaşın ardından enerji rotaları yeniden şekillenirken Türkiye'de özellikle yakın coğrafyalardaki kaynakların küresel piyasalara ulaştırılmasına yönelik alternatif rota oluşturma çalışmalarına yoğunlaştırıyor.

0: Türkiye, Doğu Akdeniz'de pahalı İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve Avrupa Birliği girişimine uygun maliyetli ve altyapısı büyük oranda hazır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye doğal gaz hattı anlaşmasıyla yanıt veriyor. Müstahsil makbuzu ibrazı zorunlu olsun. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, tarımsal desteklerden yararlanmak için müstahsil makbuzunun ibrazı uygulamasına dönülmesi çağrısında bulundu. Makbuz ibrazının gerçek üreticinin tespitini kolaylaştırdığını belirten Özdemir, mevcut durumun kayıt dışı ürün ticareti riskini artırdığını savundu. Gazete turumuzu noktalıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi kısa bir ara vereceğiz ve aranın ardından konuklarımızla gündemi değerlendirmeye başlıyoruz.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Orijinal Çamlıca Gazoz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: 13-31 Temmuz tarihleri arasında MacBook Pro modellerinde 6000 lira ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
8: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Reklamlar.
9: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
10: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
9: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
10: Geleceğinizi riske atmayın.
11: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Tekrar günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Saat 8'e 15 dakika geçiyor ve stüdyomuzda Orsam'dan Doktor Oytun Orhan bizimle. Sayın Orhan hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sabahlar. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, günaydın.
1: Çok teşekkür ederiz. ABD-İran gerilimiyle devam edeceğiz yine konuşmaya sevgili dinleyicilerimiz. Günlerdir, haftalardır konuşuyoruz. Aslında baktığımızda 28 Şubat itibariyle ABD-İsrail-İran savaşını konuşuyorduk ama son dönemde İsrail'in geri planda kaldığını, ABD'nin doğrudan İran'a saldırılarının gerçekleştiğini ve İran'ın da yine körfez ülkelerine, bölge ülkelerine, ABD üslerine saldırılarını, misilleme saldırılarını

0: görüyoruz. 11. gecede devam etti ABD saldırıları, 11. dalga diyebiliriz buna. Ve Donald Trump'ın açıklamaları var. Yeni saldırılarını Kazma Dağı bölgesine çok yakında, çok güçlü biçimde yapacaklarını belirtti. Kazma Dağı'nın önemli bir de yönü aslında nükleer silahların olduğu yönünde, uranyumun olduğu yönünde bilgiler var. İran'la işimiz henüz bitmedi. Şu anda ayrılmıyoruz diyor Donald Trump. İran'ın nükleer operasyonları için aklından geçirdiği her yere saldıracaklarını bildirdi. Şimdi demek ki aklından geçirmenin de ötesinde Kazma Dağı'nda çalışmaları var İran'ın ve bunu tespit etti ABD. Kazma Dağı'na saldıracak. Bu savaş nereye doğru evriliyor?
1: Yani tabii burada acaba ateşkes bir şekilde sürecek mi? Buna tam da ateşkes de diyemeyiz. Çünkü yani esasında bir şekilde halen ateşkes mutabakatı geçerli. Ama bu mutabakatın ilerlediği süreçte iniş çıkışlar, ihlaller çok sık yaşanıyor. Burada kastımız acaba ateşkes tamamen bozulup yeni bir şiddet sarmalına, çatışma sürecine girecek miyiz, girmeyecek miyiz? Yani müzakere süreci, diplomatik kanallar tamamen bitecek mi, kapanacak mı sorusu. Ben halen bütün bu kırılganlığa rağmen müzakerenin arka kapıdan dolaylı görüşmelerin devam edeceği ve bir şekilde iki tarafında hem Amerika'nın hem İran'ın da bir şekilde çatışmayı çok fazla tırmandırmadan bütün o aşırı kırılganlığa ve artan gerginliğe rağmen bir şekilde bunu düşürmek için çaba sarf edecekleri kanaati içerisindeyim.
0: Peki hali hazırda sizce arka kapı diplomasisi şu anda da devam ediyor mu?
1: Kesinlikle, kesinlikle devam ediyordur. Ne Amerikan yönetiminin ne de İran yönetiminin büyük bir savaşa girebilecek, tabii ki Amerika'nın kaynakları gücü var ama buna öncelik mi, istekli mi? Ben o konuda şüpheliyim. Amerika'nın çok farklı öncelikleri var. İran'la girilecek savaşın maliyetlerinin çok yüksek olduğunun farkında. İşte birçok faktörden bahsediyoruz. Amerika'da yaklaşan seçimler, artan ekonomik maliyet, Hürmüz kartının çok etkili bir şekilde kullanılması ve bunun Trump üzerinde yarattığı uluslararası baskı. Ve şimdi İran şunu söylemeye başladı. Babil Mendeb'i de kapatırız. İşte Suudi Arabistan'ı da ablukaya alırız gibi. Yani Babil Mendeb de Hürmüz kadar olmasa da yine enerji geçiş rotası açısından dünya enerji piyasalarında önemli bir rota. Burada kapanırsa, kapatılabilirse Husiler, Yemen'deki Husiler vasıtasıyla bu da daha büyük bir baskı yaratabilir. Şimdi bakıyorsunuz İran daha sansasyonel diyelim eylemlere başvurmaya başladı. Amerikan askerleri hayatını kaybediyor. Ürdün'e yavaş yavaş yayılmaya başladı. Yani daha önce de vurmuştu ama bu kadar geniş çaplı Ürdün hedef alınmıyordu. Ürdün'ün önemi yani çok ciddi Amerikan ve İngiltere varlığına ev sahipliği yapması, diğer taraftan İsrail'in güvenliği açısından çok kritik bir ülke olması. İsrail oraya çok önem veriyor. Dolayısıyla Amerika'da burayı da istikrarsızlaştırırız diyor. Burayı da vururuz diyor. Şimdi bu kartları da İran öne sürüyor ama bu kartları da öne sürerken bence İran niyeti savaşı genişletmek değil. Yani savaşı bir şekilde sonlandırmak esasında niyeti ama tabii ki savaşı sonlandırırken de belli tavizler, kazanımlar elde etmek istiyor. Çünkü İran şöyle düşünüyor. Hem kamuoyu hem de şu anki siyasi elitler, yeni elitler diyelim. Taviz verdikçe Amerika ve İsrail daha fazla üzerimize geliyor. Dolayısıyla dik durmalıyız. Tırnak içerisinde kendi ifadeleriyle, düşüncelik yapısıyla dik durmalıyız ve bir aktif caydırıcılık kapsamında karşı tarafa da bedel ödeterek biz daha fazla kazanım elde etmeliyiz, taviz almalıyız şeklinde bir yaklaşım var. Ama burada bir kritik eşik var. Yani İran savaşın başından bu yana hem etik açıdan hem de hukuk açısından, uluslararası hukuk açısından haklı pozisyonda olan bir ülkeydi. Eğer kazanımlarının çok fazla arttırmak açısından ve ateşkes anlaşmasında Amerika'nın fazla taviz verdiğini düşünüp daha fazla taviz vermesi için biraz daha bu saldırıları arttırırsa işte o bahsettiğim kritik eşik aşılabilir. O İran açısından çok ciddi bir risk oluşturuyor. İran'ın o kritik eşiğe biraz dikkat etmesi gerekiyor açıkçası. Ama şu anda ben halen o arka kapı diplomasisinin bir yandan sürdüğü kanaati içerisindeyim.

0: içerisindeyim. Çünkü yani burada bir savaş ihtimali bence iki taraf açısından da çok büyük bir risk oluşturuyor. Hiçbir taraf bunu sürdürmek istemeyecektir. İsrail'in buradaki pozisyonundan biraz bahsetmek gerekiyor. İsrail savaşı bir şekilde, siz de giriş kısmında bahsettiniz, çok bence önemli bir tespit. Bir şekilde Amerika İran savaşına dönüştürmeyi başardı. Bu İsrail'in en büyük tırnak içinde başarısı. Çünkü bu savaş İsrail'in savaşı, ama İsrail bir şekilde aradan çekilip bu meseleyi Amerika ile İran arasındaki bir savaşa dönüştürmeyi başardı. Dün işte Maliye Bakanı'nı dinliyordum, İsrail Maliye Bakanı'nın. Ya bizim doğrudan girmemize gerek yok. İşte bu model iyidir. Amerika ile İran çatışsınlar modeli. Yani ben Amerikalı olsam sorgulardım. Ben neden bu savaşa girdim? İsrail için girdim. Şimdi İsrail diyor ki ben kenarda durayım, izleyeyim, ikisi savaşsın. Şu anda böyle bir tablo var. Ama İsrail bir şekilde bu Amerika-İran geriliminin sürmesi, tırmanması için çaba sarf edecektir. Elinde en güçlü argüman Lübnan sahası. Çünkü İran Lübnan sahasını da bir ateşkes koşulu olarak öne sürdü, Hizbullah meselesini. Ve İran, özür diliyorum, İsrail hem işgali halen devam ettirerek, çekilmeyerek ve Lübnan'daki ateşkesi de ihlal ederek, bu ateşkesi, genel anlamdaki büyük ateşkesi sabote etmeye devam ediyor. Elinde güçlü argümanlar var. Bütün bu olumsuz tabloya rağmen, yine başta söylediğimi sonda bir daha tekrarlayayım, Amerika ile İran'ın halen büyük bir savaş istemediği kanaatindeyim. Bir şekilde arka kapı diplomasisi ve görüşmeler yoluyla bu gerginliğin biraz düşürüleceği kanaatini taşıyorum.
1: Peki, devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi kısa bir ara.
2: Reklamlar.
3: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Her ev güzel İstikbal'de. Reklamlar.
3: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla...

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Ve saat 8.26'yı gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda Orsam'dan Doktor Oytun Orhan bizimle. Telefon

0: telefon hattımızın diğer ucundaysa Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden doçent doktor Mustafa Yetim bizimle. Sayın Yetim hoş geldiniz, günaydın.
1: Merhabalar, günaydınlar Sinem Hanım, selamlar herkese.
0: Selamlar ve saygılar elbette. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Bir de elbette gündemi de sizinle değerlendireceğiz, buyurunuz.
1: Tabii, teşekkürler. İyiyiz yani, programlar oluyor işte Körfez'le ilgili, Levant'la ilgili, bölgeyle ilgili, onlarla onları istişare ediyoruz, tartışıyoruz, çeşitli gelişmeleri ele alıyoruz. Tabii bölge hareketli, siz de bunları sürekli gündeminize alıyorsunuz. Son işte Lübnan Cumhurbaşkanı'nın Amerika ziyareti vardı, Trump'la görüştü. Ondan sonra işte İran-Amerika arasındaki ateşkes ve barış görüşmelerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklar söz konusu. Yeniden bir çatışma iklimi ortaya çıkıyor. Yani sürekli teyit edilen bir çatışma iklimi tabii. Bu durum tabii bölgedeki barış meselesini daha da derinden sarsıyor. Lübnan'da bir İsrail-Hizbullah gerilimi, çatışması ve sürekli işte tekrarlanan bir karşılıklı saldırılar durumu söz konusu. Yine keza bu aralar işte konuşulan diğer mesele İran'ın Husilere baskı yaptığı veya Husileri işte Bab-el Mendeb, işte Ölü Deniz, Kızıl Deniz gibi o Doğu Akdeniz'e ulaşan, Doğu Akdeniz'den Hint Okyanusu'na kadar etki eden işte deniz ticareti, Süveyş kanalını etkileyecek potansiyele sahip bütün deniz alanında bir işte Suudi gemilerini durdurma veya işte Amerikan gemilerine, batılı gemilere yönelik saldırı veya durdurma konusunda teşvik ettiğine yönelik iddialar, haberler söz konusu. Tabii tüm bunlar bölgedeki kriz alanlarının, çatışma alanlarının hala yatışmadığını bize gösteriyor. Tabii ki Suriye meselesi de var bunun içinde. Belki bölgeye ilişkin genel bir çerçeve sunuyorum ama izninizle.
0: Çok çok güzel oldu, buyurunuz.
1: Yani Suriye'ye ilişkin mesele var. Bir dönemdir biliyorsunuz Amerikan Başkanı başta olmak üzere yani Trump çeşitli defaatle bir şekilde Suriye'nin yeni yönetimini Hizbullah'la çatıştırmak, Lübnan meselesine dahil etmek gibi bir durum söz konusu. Tabi bu yönde görüşmeler var. Türkiye'ye Lübnan Başbakanı Nevaf Selam'ın gelmesi, tabii ki medyaya aktarılan demeçlerde genelde Hicaz, demiryolu, ekonomik ilişkiler, Lübnan istikrarı gibi meseleler gündeme geliyor ama tabii bu görüşmelerde bu Suriye Hizbullah meselesinin işte gelmediğini söylemek imkansız olur. İlla ki bu mesele de gündeme gelmiştir. Çünkü bu çok önemli bir şey. Suriye'de istikrar yeni yeni sağlanıyor. Evet, Hizbullah Suriye İç Savaşı'nda rol almış ve Suriye'nin istikrarsızlaşmasında çeşitli roller oynamış. Bu konuda gerçekten iç savaş sürecinde sicili kötü aktörlerden bir tanesi ama Suriye'nin Lübnan'a müdahilliği işte 76-77'de başlayıp 2000'li yılların başına kadar 2005 yılına kadar devam etmiş ve Suriye'ye bu gerçekten ciddi bir maliyet, Lübnan'a da ciddi bir maliyet, böyle bir tarihsellik söz konusu. Dolayısıyla bir taraftan tabii Şara yönetimi içeride birlik, istikrar, bir kurumlar inşası, ekonomi inşası gibi pek çok dosyası bulunan bir ülke. Diğer tarafta da işte Trump'ın biliyorsunuz zaman zaman böyle açıklamaları oluyor. Böyle işte tahmin edilemez veya işte farklı maceracı söylemleri, girişimleri olabiliyor. Bunu biz Danimarka meselesinde yaşadık. Grönland meselesinde, İran, Venezuela, Küba. Bunu pek çok kez yaşıyoruz. Dolayısıyla şu ana kadar Şara yönetimi tabii bu maceracı politikaya direniyor elinden geldiğince ve Türkiye de bu noktada bence ciddi bir rol oynuyor. Yani Suriye'nin yeniden Lübnan çatışma iklimine sürüklenmemesi ve Lübnan'ı da daha fazla çatışmacı karaktere sürüklememesi, yani Suriye'nin orada olması veya işte Hizbullah'la çatışması bambaşka dinamikleri getirecektir ve tabii ki bu İsrail'e de açıkçası bir alan açacaktır. Evet, Lübnan için Hizbullah'ın askeri bir güç olması, silahlı bir güç olması bir sorun. Bunu kimsenin inkar

0: etmeyeceğini söyleyebiliriz. Ama diğer tarafta meselenin bambaşka daha büyük bir sorunu var. O da İsrail'in işgali. Hı hı. Devam eden işgali, yani İran'la Amerika arasında bir anlaşma olmasına rağmen ve Lübnan'da ve diğer cephelerde ateşkesin olması gerektiği söylenmesine rağmen, İsrail ile Lübnan arasında direkt görüşmeler olmasına rağmen, tüm bu faktörlere rağmen İsrail işte askeri planları ilan ederek Lübnan'da işgal bölgesini kendi açısından meşru bir zemine çevirmeye çalışarak, tahkim ederek tabii bu süreçlerin hepsini dinamitliyor. Tabii onun için bölgenin çok daha acil bir sorunu var. O da İsrail'in işgali, hoyratlığı, hepimizin tartıştığı, sürekli dile getirdiği noktalar Sinem Hanım. Bu şekilde bir giriş yapmış olayım.
1: Harika ve işaret ettiğiniz noktalardan devam edeceğiz Sayın Mustafa Yetim. Tam da 8 Temmuz'da Şara Ankara'da Donald Trump'la görüşmüştüm. Ve ardından Amerika Birleşik Devletleri, hatırlayacaksınız, Suriye'ye uyguladığı yaptırımları kaldırdığını duyurdu. Evet. Şara'da bir fotoğrafla hatta bunu paylaştı herkesle. Şimdi baktığımızda Trump'ın Şara'nın Lübnan konusunda devreye girmek istediğini söylemesi ve uzun süredir Hizbullah'la savaşıyor, bence bu çok etkili olur çıkışı. Biraz aslında önce bir yaptırımlar kalktı. Evet, bakın Suriye'ye biz bu tür güzellikleri yapıyoruz ama Suriye'den beklentimiz de şu. Bu mu demek oluyor?
0: Yani şöyle, bence tabii ki Trump'ın beklentisi daha farklı olabilir. Yani o Trump cephesinde Şara yönetiminin, yani İsrail'in karşısında olmadığı, İsrail'e risk oluşturmadığı, İsrail'e tehdit oluşturmadığı gibi bir inşa oluşturmak istiyorlar. Çünkü Suriye'de istikrarlı bir yönetimi tercih ediyorlar. O bakış açısı da şu: Suriye geleneksel olarak Sovyet, Rusya cephesinde yer almış ve ilk defa Batı bloğuna eklemlenme ihtimali var. İşte bu Şara yönetimiyle böyle bir küresel gerçeklik var. Bunu inkar edemeyiz. Dolayısıyla yani buranın istikrarsızlaşmasını istemiyorlar. Yani Suriye'nin ve Şara yönetiminin muhtemelen uzun vadeli bir orta vadeli ve uzun vadeli bir batı stratejisinde böyle bir gerçeklik söz konusu. Fakat İsrail Şara yönetimine Türkiye dolayısıyla, Türkiye'nin nüfuzu, etkisi, işte müttefikliği ne derseniz deyin, çok net bir şekilde karşı çıkıyor ve orada bir Suriye yönetiminin istikrarlı, güçlü olmasını istemiyor. Dolayısıyla burada Şara yönetiminin de İsrail'in kaygılarını veya işte Hizbullah'a yönelik haklı, yani hani İsrail öyle düşünüyor diye değil, Hizbullah Suriye İç Savaşı'nda İran'la birlikte gerçekten Suriye'yi hani istikrarsızlığa sürükleyen aktörlerden bir tanesi. Bu unutulmuş bir şey değil ama şimdi denklem değişmiş durumda. Şöyle değişmiş durumda, yani Suriye'nin istikrarsızlığına en büyük tehdit şu anda İsrail'den. Yani hani bu böyle bir göz ardı edilemeyen bir gerçek var. İşgalci olan İsrail, Dürziler meselesini kurcalayan İsrail, bambaşka farklı yerlerde. Dolayısıyla yani bir taraftan, yani Suriye'nin izlediği politika, hem Hizbullah'a karşı olabilirsiniz hem İsrail'e karşı olabilirsiniz. Yani bu çok yapılamayacak bir diplomasi veya işte benimsenmeyecek bir ilke değil. Şu anda onu izlemeye çalışıyor. Trump da daha çok Hizbullah karşıtı siyasetini dikkate sunarak, hani İsrail'le arasında bir hani tehdit değilsiniz, siz de ortak bir zemin bulabilirsiniz gibi bir noktaya taşıyor. Ama tabii ki Şara yönetiminin Hizbullah'a, yani mesela sınır geçişlerini kontrol etme, silah kaçakçılığını, işte yasal olmayan ticareti engelleme gibi Hizbullah'a katkı sağlayabilecek noktalarda bir engelleme durumu olabilir Şara yönetimin, ama askeri bir önlem veya askeri bir çatışmayı Suriye'yi sürüklemesi bence imkan dışı. Bunun Trump da farkında, sadece söylemsel olarak bu ilk bahsettiğim noktaları ön plana çıkararak, yani onlar da Hizbullah'ı sevmiyor, Hizbullah'la işte mücadele içerisinde diyerek belki geçiştirmeye çalışıyordur diye düşünüyorum. Yoksa Şara yönetimini, yani Lübnan'da yeni bir çatışma iklimine veya Hizbullah'la direkt bir çatışmaya sürükleme, ne Trump'ın da ne kadar maceracı olursa olsun tercih edebileceği veya Şara yönetiminin ve Türkiye'nin tercih edebileceği bir politika olmadığını düşünüyorum. Evet. En azından şimdiki şartlar çerçevesinde bu böyle, Hizbullah'tan bir şey gelmediği sürece.
1: Şimdi

0: Dünkü görüşmeye baktığımızda Sayın Mustafa Yetim, Avni'nin açıklaması çok dikkat çekici. Nihai hedef İsrail'le düşmanlık halini kalıcı olarak sona erdirmek diye konuştu. Bir
1: Evet.
0: çerçeve anlaşması imzalandı ABD ile, tarihi bir başarı olarak niteledi bu anlaşmayı. Şimdi o nihai hedef noktası aslında biraz düşündürücü. Ne dersiniz?
1: Yani şöyle, Lübnan'da tabii artık İbrahim anlaşmalarına katılma hazırlığı yapıyor açıkçası Sinem Hanım. Yani İbrahim anlaşmaları çok kapsamlı bir şey. Sadece normalleşme meselesi değil, orada ilişkilerin tesisi, karşılıklı işte güvenlik veya işte farklı alanlarda derin ilişkilerin tesis edilmesi gibi pek çok noktayı kapsıyor. Ben açıkçası burada Lübnan hükümetinin bu şekilde ifade etmesi, evet, anlamlıdır. Bir noktaya oturabilir ama Lübnan siyasetini takip edenler Oytun Hocam gibi bilir ki çok parçalı bir yapısı var ve bugünkü söylenenler yarın anlamsız olabilir. Yeni seçimlerle, yeni iktidar denklemleriyle, farklı mekanizmalarla şu anda alınan kararların da sahada bir anlamı olmayabilir. Yani Hizbullah'ı dikkate almadığınızda, işte sadece Hizbullah meselesi de değil. Şimdi bizde tabii bu çok takip edilmiyor ama genelde Şii partilerde ve Hizbullah'la işte ittifak yapan bazı Hristiyan partilerde bu tür İsrail'le angajman durumu çok fazla memnuniyetle karşılanmıyor. Dolayısıyla Lübnan siyasetinde denklem değiştiği takdirde ya da denklem değişmedi şu şekilde kaldığında dahi Hizbullah'ı, Emel'i işte kapsamadığınızda orada bir açmaz ortaya çıkabilir ve bu anlaşmalar kadük olabilir. Yani bu hangi denklemde olur? İsrail'in işgali devam ettiği sürece, işgal devam ederse, siz orada çatışmayı beslerseniz, Lübnan istikrarını, yıkımını oluşturmayı sürdürürseniz, o zaman orada barış veya normalleşme çok çok çok uzak bir ihtimal olarak kalmaya devam eder ve bu durum Hizbullah'ın da silahsızlanması meselesini açıkçası ilgisiz bir noktaya sürükler. Çünkü Hizbullah silahsızlanma meselesini her şeyden önce İsrail işgalinin tamamıyla sonlanmasına bağlıyor ki o da çok karmaşık mesele. İşte Şeba çiftlikleri var, tepeler var, İsrail'in askeri güvenlik noktası. Bunlar kalkmadan Hizbullah silahsızlanmaz. Hizbullah silahsızlanmadan İsrail-Lübnan normalleşmesi tam anlamıyla etki yaratamaz. Dolayısıyla hani karmaşık bir denklem bizi bekliyor açıkçası.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
1: Ben teşekkür ediyorum. Selamlar,
0: Sağ
1: saygılar.
0: olunuz. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden Doçent Doktor Mustafa Yetim bizimleydi.
2: Reklamlar. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: İsuzu kamyonlarda kaçırılmayacak Temmuz fırsatı. Anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla İsuzu kamyonlar anlaşmalı İsuzu yetkili satıcılarında. Kampanya 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
6: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
7: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi yeniden

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.41'i gösteriyor ve şimdi ise telefon hattımızın diğer ucunda TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle. Sayın Aykaç merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba efendim.
1: ABD-İran gerilimi, askeri gerilim devam ediyor. Masaya dönülecek mi belli değil ama Axios haber ajansının bir haberi var. Katar, Mısır ve Pakistan Orta Doğu'daki gerginliğin tırmanmasını durdurmak için ABD ve İran'a 10 günlük ateşkes teklifinde bulundu. Trump yönetimi ise şu anda teklifi inceliyor diyor haberde. Böyle bir haber var. Katar, Mısır ve Pakistan. Bu gerilimin tırmanmasını istemiyor bölge ülkeleri. Zira ABD İran'a vuruyor ama İran bölge ülkelerini, ABD üslerini hedef alıyor. İran cephesindeki son durum nedir?
2: Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri işin doğrusu saldırılarını devam ettiriyor. Bugün yine o saldırılar gerçekleşti. Türkiye saatiyle 2'de başladı. Yaklaşık 3'de bitti. Yine Hürmüz Boğazı ve çevresi vuruldu ama aynı zamanda 2 gündür üst üste Tebriz kenti de vuruluyor. Amerika Birleşik Devletleri bu vurmalarla aslında İran'ı dize getirmek ve tekrar masaya çekmek istiyor. Her ne kadar Trump dese ki işte şu anda İran'la herhangi bir görüşme talebimiz yok. Masaya gelip gelmemeleri veya işte mutabakatı kabul edip etmemeleri pek umurumda değil dese de işin öyle olmadığını artık var olan saldırılarla biz anlıyoruz. Özellikle nükleer tesisleri vurmayla tekrar tehdit etti. Geçtiğimiz gece bu tehdit üzerine İran Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı bir açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri eğer bizim nükleer tesislerimizi vurursa biz savaşı artık sadece İran sınırlarında değil bölgenin birçok yerinde canlandıracağız. Bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ne uyarıyoruz dediler. Öte taraftan tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin de uyarısı var kendi vatandaşlarına, özellikle Orta Doğu'da ve o civarda bulunan vatandaşlarına çok dikkatli olmaları, kendi hayatlarını tehlikeye atabilecek bir takım seyahatlerde bulunmamasını özellikle tavsiye etti. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin basın yayın kuruluşlarında bu son bir ay içerisinde 100 civarında Amerika Birleşik Devletleri askerinin yaralandığı ifade edildi. Yani dolayısıyla bu çetrefilli durum devam ediyor. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri de İran'da teyakkuzda ama bunun yanında tabii ki arka kapı diplomasisi de devam ediyor. Dün İran İçişleri Bakanı İskender Mümini Pakistan'daydı. Pakistan'da çeşitli görüşmelerde bulundu. Sizin de biraz önce ifade ettiğiniz işte Katar yaklaşık bir 10 günlük ateşkes yapılması teklifinde bulunmuştu. Pakistan ise yaklaşık 2 haftalık bir ateşkes yapılsın diyor. Hürmüz Boğazı açılsın. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda bulunan askerlerini de çekmesi talep ediyor. Hani bu talep tabii bunlar ne derece karşılanır karşılanmaz onu süreç içerisinde göreceğiz. Yine bizim de katılmış olduğumuz bir toplantıda İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai Amerika Birleşik Devletleri eğer bu saldırılarına son verirse ihtimal onlarla görüşebiliriz. Bu da yeşil ışık aslında manasına geliyor. Ama şey noktasında sert duruyorlar. Hürmüz Boğazı'nın gelecekteki idaresi bizim elimizde olmalı. Biz ne pahasına olursa olsun bunu vermek istemiyoruz. Şu anda müzakereden ziyade ülkemizin savunmasına odaklanmışız. Dolayısıyla bu da şunu gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda 11 gündür üst üste her gece düzenlediği bu saldırılardaki temel amacı Hürmüz'ü bir şekilde ele geçirme ve İran'ı saf dışı etme, İran'da saf dışı olmamak için

0: elinden geleni gösterme çabası içerisinde olduğunu gösteriyor. Ve dediğiniz gibi işte bunu yaparken de Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Ürdün'de, Katar'da, Kuveyt'te, Bahreyn'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde olan üstlerine de yer yer saldırılar düzenliyor. Bunu da diyor ki ben sizlere değil ama sizin içinizde barındırdığınız Amerikalılara ve onların tesislerine yapıyorum diye savunmasını yapıyor. Bakalım süreç neyi gösterecek? Yani eğer anlaşma olmasa sıkıntı olur. Bir de bu nükleer mesele de şu anda tekrar gündeme geldi. İsfahan kenti civarında bulunan Kuhi Koleng denen yani Koleng Dağı nükleer tesislerle ilgili yapılanma ve aynı zamanda zenginleştirilme ve diğer silah üretimlerinin orada olduğu ifade ediliyor. Yani net İran açıklamış değil. O şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde orayı da bombalama durumunu göz önüne aldığı ifade ediliyor. Bakalım bütün bunlar olacak mı? Yoksa anlaşma mı gerçekleşir? Tabii onu süreçte göreceğiz. Ama şu anda var olan şey gerçekten sahada bir çatışma var. Ve karşılıklı ciddi tahripler aynı zamanda can kayıpları da tabii yaşanıyor.
1: Evet.
0: Bakalım süreç bize neyi gösterecek?
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç'tan son bilgileri dinledik sevgili dinleyicilerimiz. ABD Başkanı Donald Trump dün Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Am'la görüşmüştü ve yaptığı açıklamalar dikkat çekiciydi. İran çaresizce görüşmek istiyor ama anlamlı bir şekilde görüşmeye hazır olana kadar bizim görüşmeye hiç niyetimiz yok diyor. İşte oradaki anlamlı vurgusu aslında Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğin ve nükleer silahlardan vazgeçmesini istemesi
0: Evet.
1: demek oluyor ABD açısından. İran'a verdikleri zararı İranlılardan başka hiç kimsenin bilmediğini dile getirdi ABD Başkanı. Şu anda geri çekilirsek İran'ın yeniden inşası 20-25 yıl sürecek. Ancak şu anda gitmiyoruz. İran'ın kötü insanlarını ortadan kaldırdık diyor Donald Trump. Saddam Hüseyin'e yaptığımızı onlara da yapacağız diye de ekliyor açıklamasına. Şimdi orada bir Irak vurgusu var. Baktığımızda son dönemde Irak'la görüşmeleri, Irak Başbakanı ile 14 Temmuz'da bir Beyaz Saray'da bir araya gelmesi var.
0: Evet.
1: 8 Temmuz'da Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüşmüştü Cumhurbaşkanıyla.
0: Evet.
1: ABD ve Ürdün arasında dün bir karşılıklı ticaret anlaşması yapıldı. Trump duyurdu. Her iki ülkenin ticaret bakanları Washington'daki imzalarıyla birlikte bu anlaşma yürürlüğe girdi. Yine işte Lübnan'la da zaten görüşmüştü dün. Lübnan, Irak, Suriye, Ürdün. Şimdi baktığımızda Orta Doğu'da birçok ülkeyle bir araya geliyor. İbrahim anlaşmaları konusunda bir çıkışı vardı bu savaş devam ederken. Ne diyordu? Diğer ülkelerin de imza atmayan ülkelerin de İbrahim anlaşmalarına imza atmasını istiyoruz diyordu. Orada bir İsrail'i koruyucu bir açıklamaydı bu. Yine baktığımızda New York Belediye Başkanı Mamdani Netanyahu buraya gelirse şehir yasalarının tanıdığı yetkiler çerçevesinde hareket edeceğiz diyordu. Yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum. Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu dedi Mamdani. Ancak Donald Trump da diyor ki Netanyahu tutuklanmayacak. Şimdi nereden bakarsak bakalım evet İsrail şu anda görünür değil ama Amerika Birleşik Devletleri resmen onu bir perdelemiş durumda ve onun bütün isteklerini, amaçlarını, hedeflerini yerine getiriyor vaziyette. Ne dersiniz?
2: Yani şöyle başlayalım. Birçok boyuttan bahsettiniz. Amerika'daki değişimi de görmemiz gerekiyor. Yani İsrail'i bölgede bu kadar güçlü kılan, istediği gibi hareket etmesine imkan kılan Amerika'nın desteği. Ama Amerika içerisindeki değişimi de gözlemlememiz gerekiyor. Yani bir değişim gerçekten yaşanıyor Amerikan kamuoyunda, siyasetinde. İşte bir taraftan bir yerel yönetici diyor ki geldiğinde tutuklanabilir. Bu Amerika'da çok fazla şahit olduğumuz bir mesele değil. Diğer taraftan dediğiniz gibi halen İsrail'e dönük o korumacı tavır devam ediyor. Yani Amerika'nın şu anda genel anlamda İsrail'in güvenliğinden, İsrail'le ittifaktan vazgeçmesi söz konusu dahi olamaz. Ama değişen bir şey var. Bu sorgulanmaya başlandı. Güç dengeleri İsrail aleyhine, Amerikan iç siyaseti bağlamında

değişiyor. Süreç İsrail aleyhine ilerliyor ama halen İsrail Amerikan siyaseti açısından çok kritik bir aktör. Hem iç hem dış siyaseti açısından çok kritik bir aktör, göz ardı edemez. Dolayısıyla desteğini her şekilde devam edecektir. Ama o bahsettiğim rezervleri bir kenara koyalım. Yeni şeylerle, gelişmelerle karşılaşıyoruz. Süreç ilerliyor. 10 yıl sonra konuştuğumuzda nerede oluruz? Bunu bir soru işareti olarak buraya koyalım. İşte Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in açıklamaları var. Bunlar gerçekten çok şahit olduğumuz, çünkü ben hani 20-30 yıldır bir şekilde bölgeyi takip eden, uluslararası siyaseti takip eden bir akademisyen olarak bunlar gerçekten Amerika söylemlerinde şahit olduğumuz meseleler değildi. Dolayısıyla bunu kozmetik, geçici, anlamsız açıklamalar, gelişmeler gibi değerlendiremeyiz. Bunlar önemlidir. Sonuçları olacaktır. Tabii diğer taraftan İran meselesi, işte Harun Bey İran penceresinden oradaki havayı gayet güzel aktardı. İran burada daha çok aktif caydırıcılık kapsamında Amerika'yı ve İsrail'i bir şekilde köşeye sıkıştırdı ve bu aktif caydırıcılıkla birlikte daha fazla taviz alabileceği kanaati içerisinde gibi gözüküyor. Bu da İran'ı biraz daha agresif bölgede bir konuma itmiş durumda. Ama tabii bu agresifliği İran'ın savaş istediği de anlamına gelmiyor. Çünkü işte biraz önce yine Harun Bey ifade etti. Amerika halen askeri anlamda çok ciddi bir üstünlüğe sahip bölgede. Yani bir bölge ülkesi olmamasına rağmen bölgedeki askeri varlığı, üsleri, hava gücü, bölgedeki müttefikleri vasıtasıyla İran'a çok ciddi zarar verebilecek bir kapasiteye sahip. İran'ın nükleer programına dönük saldırılar, işte girişte siz de bahsettiniz, işte dağ altına inşa edilmiş programların dahi hedef alınmasına varan saldırılar gündemde. Amerika bunları yapabilir. Tabii burada Amerika net sonuç alamayacağını biliyor. Çünkü net sonuç nedir? Bunları yaparak İran'a diz çöktürmek. İşte en büyük hedef bir rejim değişikliği meselesi. Bu çok gerçekçi gözükmüyor baktığımız noktada. Ama diğer taraftan bu tür büyük saldırılarla İran'ı kapasitesini ciddi şekilde zayıflatan bu tür saldırılarla müzakere masasına zayıf bir şekilde oturtup tavizler vermesini sağlamaya çalışmak. Ama süreç ne yazık ki diyelim Amerika açısından o şekilde ilerlemedi. Yani Amerika'nın düşündüğü gibi ilerlemiyor. İran kamuoyu kendi içerisinde bütünlüğünü sağladı. İran kamuoyu dış saldırılar karşısında bütün o farklılıklarını bir kenara bırakıp bir araya gelmeyi başardı. Devletinin, ülkesinin yanında yer aldı ve şu anda baktığınızda o direncini halen koruyan bir İran'la karşı karşıyayız. Bu da yönetimi biraz cesaretlendirmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu Amerika'nın saldırılarına karşı karşılık verme, işte biraz önce bahsettiğiniz İran'ın son günlerdeki bölgede Amerikan müttefiklerine dönük karşı saldırıları, İran burada dediğim gibi biraz daha bir özgüvenle hareket ediyor gibi gözüküyor. Ama yine en başta söylediğimi tekrar edeyim, orada bir kritik eşik var. Eğer İran bu Amerika'nın kırılganlığını, zayıflığını, zayıflıkla şunu kastediyorum, Amerika bu işi tırmandırabilecek bir konumda değil. Tırmandırmayla kastımız nihai hedefe ulaşmak için bir karar harekatına girişmesi gerekiyor. Bunu yapacak bir durumda değil Amerika. Yani yapsa da ne olur sonucu da belirsiz. İşte Vietnam örneği, Irak, Afganistan örnekleri karşımızda. Böyle bir maliyet karşısındayken buna girişir mi? Bence girişmez. Girişmeyecekse İran bunu okuyor. Amerika'yı biraz zorlayarak daha fazla taviz almaya çalışıyor. Ama çok fazla o eşiği aşarsa o haklılığını kaybedebilir. Hem uluslararası kamuoyu nezdinde hem de Amerikan kamuoyu nezdinde. Çünkü Amerikan kamuoyu bile Amerikan yönetimini sorguluyor. Biz niye bu savaşa girdik diye. Mesele Hürmüz Boğazı mı? Evet, Hürmüz Boğazı çok kritik bir konu. Orada da yine kritik bir eşik var. Çünkü Hürmüz Boğazı uluslararası enerji piyasaları açısından çok kritik bir geçiş noktası. Herkes burayla ilgileniyor.

Yani İran'ın en yakın müttefiki Çin de diyor ki buradan serbest geçiş olsun diyor. Türkiye İran'ın bu savaşta yanında yer aldı. İran'a yapılan haksızlıkların karşısında yer aldı. Ama diyor ki Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut rejim, yani savaş öncesi rejim devam etsin. Serbest geçiş hakkı olsun. Çünkü burada buradan geçişlerde bir yeni statü belirlenecek olursa bu enerji maliyetleri açısından sonuç doğurur. Diğer taraftan dünyanın farklı bölgelerindeki benzer geçiş noktalarında örnek oluşturur. Herkes bunu talep eder. İşte İran o noktada dediğim gibi o kritik eşiği aşabilir. Ama Hürmüz'e odaklanmış.

0: İran kendi egemenliğine bir ihlal olarak değerlendiriyor. Nükleer silaha erişim konusunda bir açıklık, şeffaflıksa mesele, bence İran bunu kabul eder. Çünkü zaten her zaman dediler biz nükleer silaha erişme gibi bir niyetimiz yok. Bu dinen de dini liderin fetvasıyla uygun değil ifadesini hep söylediler, ifade ettiler. Bu konuda bir anlaşma olabilir ama zenginleştirme veya barışçıl enerji konusundaki faaliyetlerinin sonlandırılmasını tabii ki İran kabul etmeyecektir. İkinci mesele bu. Ama Hürmüz meselesi sanki bu savaşın şu anda odak noktası gibi gözüküyor.
1: Şimdi hem açıklamaları hem yaşananları göz önünden geçirdiğimizde bir de İran konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupalı devletleri yanına çekememesini düşündüğümüzde NATO zirvesinin ardından siz de takip ettiniz NATO zirvesini. Şimdi bu zirvede konuşulan ve altı çizilen nokta müttefiklerin İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmaması gerektiği ve Hürmüz Boğazı'nda seyir sefer özgürlüğüne tam anlamıyla saygı gösterme çağrısı. Bu noktada NATO tekrar devreye girer mi sizce bu savaşta? Az da bir süremiz kaldı.
0: Şöyle, İran'a karşı İran'ı diz çektirmeye yönelik bir askeri müdahaleye NATO müdahil olmayacaktır. Zaten olmadı. Trump hayal kırıklığını hep ifade etti. Ama NATO müttefiklerini birleştiren bir nokta var. Onlar sizin bahsettikleriniz ve benim de biraz önce ifade ettiğim bir Hürmüz Boğazı'nın geçiş serbestisi konusu. İki, İran'ın bir nükleer güç olmaması. Bunlar zaten herkesin istediği bütün o NATO müttefiklerini birleştiren konular. Ama eğer NATO Amerika'nın yönlendirmesiyle İran'ı diz çöktürmeye dönük bir çaba içerisine girmek istiyorsa, girecekse, buna kimse destek vermez. Zaten Avrupalı müttefikler bile, ki İngiltere Amerika'nın NATO içerisinde belki en yakın müttefiki, onlar bile çok sınırlı, göstermelik bir destek açıkladı. Böyle bir destek bulamayacaktır Trump yönetimi. Orada tarafları NATO müttefiklerini birleştirebilecek iki nokta var. O da zaten o sizin bahsettiğiniz açıklamaya yansıdı. Hürmüz Boğazı konusu önemli. Buradan serbest geçiş olması gerekiyor. Diğer taraftan yani nükleer silaha erişim, tabi bu da ayrı bir tartışma konusu ama İran nükleer silah erişimi bölgede nükleer silah programlarının gelişmesini neden olur. Bu da bir silahlanma yarışını doğurur. Bu kimsenin istemediği bir durum.
1: Orsam'dan Doktor Oytun Orhan çok teşekkür
0: Ben
1: ederiz.
0: teşekkür ediyorum.
1: Sağ
0: Sağ olun.
1: olunuz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. Ve sevgili deneyicilerimiz şimdi haberlere gidiyoruz. Haberlerin ardından burada olacağız. Saat 9.
2: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı ve İspanya Başbakanı ile telefonda görüştü. Letonya Cumhurbaşkanı ile görüşmede Türkiye-Letonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Pedro Sanchez'i İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı kutladı. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti turuna başladı. Bu kapsamda ilk görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirildi. Kurtulmuş bugün de AK Parti grubuyla bir araya gelecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel, CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım dedi. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız dedi. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda

Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği kura takvimi belli oldu. Hac kuralarının çekilişi bugün saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılacak. Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 5 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. ABD ile İran arasında karşılıklı saldırılar 11. gününde. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran'ın birçok bölgesinde patlama meydana geldi. Başkent Tahran'da hava savunma sistemlerinin devreye girdiği açıklandı. Yaklaşık bir saat süren saldırıların tamamlandığı aktarıldı. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin sağlanmasını görüşmek üzere ABD Başkanı Trump'la bir araya geldi. Trump, Lübnan ordusuna destek vereceklerini söyledi. Ancak İsrail'in çekilme takvimine ilişkin detay vermedi.

0: Spor.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin golü Talisca'dan geldi. Bu maçın rövanşı haftaya oynanacak. Konferans liginde yer alan Başakşehir 2. eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Bugün 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1, TRT Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Reklamlar.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 9.06 dakika geçiyor sevgili dinleyicilerimiz ve gündemde şimdi sıra geldi iç politikadaki başlıkları değerlendirmeye.

0: DTV Parlamento Muhabiri Sayın Özgür Akbaş telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Akbaş, hoş geldiniz, günaydın.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim, günaydın herkese.
0: Teşekkürler. İç politikada öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz dedik. Sanıyorum ki iç politikada çok daha fazla Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşacağız son dönemde. Çünkü dün son grup toplantısını yaptı Sayın Özgür Özel. CHP'ye dün veda etti. Özel CHP grup başkanı olarak son kez kürsüdeydi. Kuracağı yeni partiyi açıkladı. Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz diyor Sayın Özgür Özel. Bu gelişmeler ışığında CHP'nin öncesini, sonrasını ve aslında yeni yol tercihini Sayın Özgür Özel'in değerlendirmekte yarar var.
1: Evet, yani aslında beklenen bir gelişme. Hı hı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi 21 Temmuz 2026'da, yani dün yapılan o grup toplantısıyla birlikte aslında tarihi bir sürecin yaşandığını söyleyebiliriz. Çünkü resmen bölünme ve yeni parti sürecine girilmiş oldu. Neydi süreç? Ankara Bölge Mahkemesi'nin, Bölge Adliye Mahkemesi'nin 38. olan kurultayı iptal eden ve mutlak mutlak kararı sonrası Özgür Özel'in genel başkanlığı düşmüş ve görev Kemal Kılıçdaroğlu'na verilmişti. Özgür Özel bunun üzerine, Özgür Özel ve ekibi tüm hukuki süreci araladılar. Yargıtay'a yönelik bir başvuru vardı bu kararın iptal edilmesine ilişkin. Ancak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı biraz geç göndermesi, şimdi CHP'lerin bu yönde eleştirileri vardı. 56 gün sonra Yargıtay'a göndermesi, adli tatilin başlaması, Özgür Özel ve arkadaşlarının yeni parti kurma sürecini de bir anlamda hızlandırmış oldu. Zaten Özgür Özel şunu ifade ediyordu: 20 Temmuz'dan sonra süreç daha farklılaşabilir diyordu. O farklılaşan noktada CHP'den ayrılarak yeni bir partiye geçmeleri söz konusu olacak. Zaten dün de bunun ifadelerini net bir şekilde kullandı. Ne dedi? Duygusal bir veda yaptı. Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak kürsüye çıktığını ifade etti. 34 yıllık partisi CHP'deki son grup toplantısını gerçekleştirdiğini söyledi. Emaneti alıp çıkıyoruz dedi. CHP binalarını terk etmenin iddialarından vazgeçmek anlamına gelmediğini belirterek, biz binayı terk ettik ama çıkarken mirası, emaneti alıp çıktık. Miras ve meşruiyet bizdedir ifadesini kullandı. Aslında Kılıçdaroğlu'na bir çağrı yapmıştı. Hukuki yolların tıkanması nedeniyle bu kararı aldıklarını söylüyor Özgür Özel. Ama Kılıçdaroğlu'na da demişti ki yaklaşık 2 milyon üyeyle seçime gidelim. Eğer %90'ın altında bir oy alırsam ben zaten bu işi bırakacağım demişti. Ama buna karşılık gelmedi Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. Hatta tasfiyeler de devam etti. Orada da bir arınma sürecini ifade ediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bu anlamda il başkanları görevden alınıyor. Bu süreç hem görevden alınmalar hem işte hukuki yolların tıkanması CHP'de yeni bir bölünmeye yol açtı ve Özgür Özel ve ekibi, yani şu an için 183 milletvekili gözüküyor ama bu sayının 95'e çıkacağı yönünde de bir bilgiler var. Bu tüm milletvekillerinin kurucular kurulu içinde olması ve partinin isminde yeni parti olması bekleniyor. Peki ne zaman kurulacak bu parti? Yani kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı ne zaman verecek? Cuma günü olabilir ama büyük ihtimalle önümüzdeki hafta pazartesi günü kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na sunulacak. Hala şu amblem konusunda bir çalışma var bildiğim kadarıyla. Bir kırmızı beyaz renklerin ağırlıklı olması ama işte bir kuş figürü olabilir deniliyor. İşte Mevlana'yı andıran bir, işte tüm Türkiye'yi kucaklayacak bir parti düşüncesi olduğu için Mevlana'yı burada, Hazreti Mevlana'yı kullanma ihtimalleri olduğu ifade ediliyor. Böyle bir durum Türk siyaset açısından önemli bir süreç elbette. Yani hem Cumhuriyet Halk Partisi ama hem Türk siyasetini çok bir yakından ilgilendiren bir süreç. Çünkü evet, bizdeki aritmetik de

0: değişecek. Özgür Özel'in kuracağı yeni partiyle birlikte.
1: Evet, meclisteki aritmetiği de sizinle konuşmak isteriz ama öncesinde yeni parti olacak büyük ihtimalle dediniz. Acaba ben de Yeni Yol Partisi mi olacak diye düşünmüştüm. Burada yeni parti olarak o zaman netleştirmek mümkün mü parti ismini?
0: Yani gelen bilgiler yeni parti. Aslında bu konuda sır vermek istemiyor CHP'li yöneticiler.
1: Evet, evet,
0: biz de yoğun temas kuruyoruz kendileriyle. Sürekli tabii kulis bilgiler almaya çalışıyoruz. Ama bu konuyla ilgili yani partinin ismini bizzat Özgür Özel'in açıklayacağı ifade ediliyor. Bu yüzden kurmaylar da bu anlamda biraz çekimser davranıyorlar. Yani bilgi vermekte zorlanıyorlar. Ama aldığım bilgiler yeni parti. Yani ismin yeni parti olacak. Şimdilik böyle bir durum ama Özgür Özel tabii beklemek lazım. Resmi açıklamayı beklemek lazım. Şimdi dünkü grup toplantısına baktığımız zaman, dünkü veda içeren grup toplantısına baktığımız zaman 83 milletvekili vardı. Ancak yurt dışında olan milletvekilleri var. Mesela Utku Çakır Özer yurt dışında, o da yeni partiyle hareket ediyor. Yani Özgür Özel arkadaşlarıyla birlikte hareket ediyor. Okan Konurak gibi bir isim Ankara milletvekili. Hatta şöyle biraz daha ayrıntı vereyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanlığını üstlenmiş bir isim Okan Konurak. Sonra o süreçte bütçe üyesi oldu Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun da isteğiyle. Ama ardından şartlar değişti. Şimdi Okan Konurak Özgür Özel ve ekibiyle hareket ediyor. Okan Konurak'ın yanı sıra örneğin dünkü toplantı Gül Çiftçi yoktu ama Gül Çiftçi Özgür Özel'in en önemli kurmaylarından birisi, hukuk işlerinden sorumluydu. Gül Çiftçi gibi isimler var. Yani milletvekili sayısının 95'e kadar çıkabileceği ifade ediliyor. Bu da tabii meclis aritmetini çok ciddi anlamda değiştirecek.
1: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi o halde ana muhalefet partisi olma vasfını da yitirmiş olacak. Öyle mi?
0: Evet. Ya aslında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ana muhalefet kavramı ortadan kaldırıldı. Ama hala biz bunu kullanmaya devam ediyoruz. Ana muhalefet diyerek aslında en güçlü, yani iktidardan sonra en güçlü mecliste temsil edilen parti anlamına geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 138 milletvekili vardı. 2 milletvekili istifa etmişti. 136'ya düşmüştü. Şimdi 136'dan da işte 95'e yakın milletvekili ayrıldığı zaman ana muhalefet ya da en güçlü siyasi parti konumunu Özgür Özel ve ekibi artık bundan sonra karşılayacak. Meclis aritmetiğinde örneğin şu an Cumhuriyet Halk Partisi 3 grup başkan vekiliyle temsil ediliyor. Bir meclis başkan vekili var, idare amirleri var, katip üyelikleri var. Şimdi bunların hepsi değişecek. Yeni bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de aslında mevcut koşullarda yeni oda bulmak oldukça zor mecliste. Ama şimdi yeni parti içinde bunlar oluşturulacak. Komisyonlardaki süreç tabii, komisyonlarda da temsil kabiliyeti Cumhuriyet Halk Partisi'nin düşmüş olacak. Hatta şöyle bir ifade edeyim. Şu an meclis aritmetiğinde iktidarın hemen yanında genel kurul salonunda işte en sağda Gülçe'ye yönelik olarak konuşacak olursak en sağda AK Parti grubu oturuyor. Onun hemen yanında Cumhuriyet Halk Partisi grubu olur. Sonrasında işte DEM Parti, Milliyetçi Hareket Partisi diye gider. İYİ Parti ve sonrasında Yeni Yol Hareketi. Şimdi bu değişecek. AK Parti'nin hemen yanına Özgür Özel'in kuracağı siyasi partinin milletvekilleri orada oturacaklar. Ardından DEM Parti, sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi ve ardından Cumhuriyet Halk Partisi gelecek gibi gözüküyor ama tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaç milletvekili kalacağı da önemli. Yani CHP 5'in sıraya girilecek gibi. Ama geride kalan milletvekili sayısı 41 ile 53 arasında olacağı tahmin ediliyor. O da netleştiği zaman büyük ihtimalle Cumhuriyet Halk Partisi 5. sırada kalacak. Böyle bir durum söz konusu olacak. Komisyon ve başkanlık divanı dengeleri de değişecek. RTÜK kontenjanı, gelecekte RTÜK veya benzeri üst kurullarda başlayacak üyelikler için yapılacak seçimlerde aslan payı artık CHP yerine yeni partinin olacak. Yani Özgür Özel ve arkadaşlarının olacak. RTÜK'te onların göndereceği isimler temsil edilecek. Yani pek çok şey değişecek, öyle gözüküyor.
1: Peki, şimdi bir de biz aktaralım dinleyicilerimize, hali hazırda 28. dönem milletvekilleri sandalye dağılımı mecliste nasıl diye düşünenler varsa, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 277, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 135, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin 56, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 46, İyi Parti'nin 29, Yeni Yol Hareketi'nin 20 ve Bağımsız Milletvekili sayısının 11 olduğunu, bu sayının da devam ettiğini işte ifade etmek mümkün. Devam ediyor Hür Dava, Yeniden Refah, Türkiye İşçi Partisi şeklinde devam ediyor. Şimdi bu detayları sizden dinledik. Bir de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un görüşmeleri vardı. Yine DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti vardı. Baktığımızda çerçeve yasada takvim belli oluyor şeklinde haberler de var. Peki bu yasa ne zaman netleşecek? Takvim nasıl oturacak ve nasıl şekillenecek? Sizden dinlemek isteriz.
0: Evet, yani Türkiye'de hava sıcak ama siyasetin gündemi daha da sıcak sanki. Siyasetin bu gerçekten yoğun havası sadece Cumhuriyet Halk Partisi açısından değil, tüm siyasi aktörleri etkileyen bir sürecin gelişmesine neden olan bir konu var. O da terörist Türkiye'sinde bahsettiğiniz gibi. Terörist Türkiye sürecinin hukuki omurgasını oluşturacak olan çerçeve yasa bekleniyor. Bu anlamda çerçeve yasa turlarını gerçekleştirdi Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş. Dün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli grup toplantısı yapmadı. Ama Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u ağırladı. Bu çerçeve yasa konusuyla ilgili olarak bu anlamda geçen hafta DEM Parti İmralı heyeti Sayın Bahçeli'yi ziyaret etmişlerdi. Yoğun bir trafik var. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu sürece büyük bir destek verdiğini de biliyoruz. Ama şimdi bu çerçeve yasa nasıl olacak? Nasıl bir yasadan bahsediyoruz? Aslında her çarşamba bu yasanın belli ayrıntılarını dinleyicilerimize aktarmıştık.
1: Evet.
0: Şimdi yeni, tabii yeni gelişmeler olabilir. Şu an muhalefetin de görüşleri alınıyor. Dün Numan Kurtulmuş'un bu anlamda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ziyaret, Sayın Bahçeli'ye yaptığı ziyaret, bunlar çok çok önemli. Bu noktada yasanın nasıl şekilleneceğini aslında bir anlamda anlamaya çalışıyoruz bizler de. Bir kod yasa, bir geçici bir yasa oluşturulması noktasında zaten bir çalışma var. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi cenahında bu noktada aslında çok böyle uzun soluklu bir yasa değil, işte 11-12 maddelik bir yasa teklifiyle Meclis Başkanlığı'na bu konunun getirilmesi gündemdeydi. Ama Meclis Başkanı Kurtulmuş'un bu son yaptığı ziyaretlerin ardından tabii yasa ile ilgili, yasa teklifi ile ilgili yeni değişiklikler de olabilir. Nasıl olabilir? Hı. Şimdi bu anlamda Öcalan'ın, çünkü DEM Parti heyeti aynı zamanda Öcalan'a da gitti. Şimdi ne diyor onlar? Müzakere alanı açılmalı.
1: Evet.
0: Bu yasanın sadece teknik bir silahlanma metni olmamasını, gelecekteki siyasi müzakerenin önünü açacak geniş bir yasal şemsiye, çerçeve yasa olmasını istiyorlar. Bu karşılanır mı? Tabii bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Ama bizim aldığımız bilgiler ve şimdiye kadar da zaten dinleyicilerimize de aktardık, bunun geçici bir müstakil bir yasa olması. Bunu neden böyle ifade ediliyor? Çünkü kendini fesheden bir terör örgütün mevzusu var. Kendini fesheden bir terör örgütüne yönelik bir geçici, müstakil bir yasa hazırlanması söz konusu. Çünkü bundan Fethullahçı terör örgütünün, DAEŞ terör örgütü mensuplarının ya da işte YHKP'ci terör örgütü mensuplarının bundan faydalanmaması için böyle bir kod yasa söz konusu olacak. Bu yönde bir çalışma var. Şimdi bu yasanın içinde bir infaz düzenlemesi olmayacak. İnfaz düzenlemesinin daha sonra daha geniş kapsamlı, hatta reform içeren bir noktaya doğru evrilmesini bekliyoruz ki bu yönde AK Parti kurmaylarından aldığımız bilgiler de var. Şimdi bu yasayla birlikte zaten kendini fesheden terör örgütü

0: tanımı yapılacağı için bu yasanın içinde, terör örgütünün kendini feshetmesiyle birlikte suça karışmamış olan terör örgütü mensuplarının Türkiye'ye gelmesine hiçbir sakınca olmayacak. Ve sadece örgüt üyeliğinden içeride olanlar da zaten dışarı çıkacaklar. Çünkü böyle bir örgüt artık ortada olmayacak. Kendini feshettiği için. Ama bu noktada tabii bazı çekinceler vardı Ankara'nın. Özellikle belli bölgelerde, Irak'ta, Kuzey Irak'ta, belli noktalarda, Gara gibi noktalarda PKK'nın hala çekilmediği, oradan ayrılmadığı yönde bilgiler söz konusuydu. Bundan dolayı bir gecikme yaşanıyordu. Ama son dönemde Emniyet İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gelen sürekli tabii raporlamalar var. Çünkü teyit mekanizmasında bu anlamda çalışması isteniyordu. Ama bir yandan da burada ortaya konulacak yasanın terör örgütü mensuplarını bu süreci bitirmeleri anlamında teşvik etmesi noktasında da önemli bir işlev göreceği yönde bir bilgi de paylaşılıyordu. Bu anlamda şimdi bir kararlılık var. Bu yasa gelecek. Sizin sorduğunuz soru üzerinden, yani meclis takvimi nasıl şekillenecek diye baktığımız zaman, şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yoğun bir torba yasa mesaisi var. 34 maddeli torba yasa teklifinde en düşük emekli aylığının 23.502 liraya çıkartılması gibi önemli bir madde de var. Şimdi bunun bitirilmesi, çocuk suçları yönelik ağırlaştırılmış cezalarla ilgili bir teklif var. Bu 15-18 yaş grubundaki çocuklarla belirli koşullarda müebbet hapis cezası verilmesini önünü açan bir düzenleme ki oldukça önemli. Çünkü Türkiye'nin kanayan yarası olarak nitelendiriliyor bu. Bu noktada buna yönelik bir neştar vuruyor siyaset. Önemli bir düzenleme. Bu da görüşülecek. Peki terörsüz Türkiye sürecinin en önemli omurgasını oluşturacak bu yasa teklifi ne zaman ele alınabilir?
1: Evet.
0: Ağustos'a kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışacak gibi gözüküyor. Hatta yani normal şartlarda 1 Temmuz'da aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzükleri tatile girer. Yani çalışmalarına ara verir. Hı hı. Ancak bu yoğun yasa maratonu nedeniyle Ağustos ayına kadar mesaisine devam edecek. Hatta olağanüstü toplantı sinyali de var. Yani süreç kapsamındaki anayasal veya yasal düzenlemelerin tamamlanabilmesi için meclisi tatil döneminde dahi olağanüstü toplantıya çağrılabileceği de ifade ediyor. Yani meclis çalışmalarına ara verse bile bu yasa teklifinin tam olarak ortaya konulduktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olağanüstü toplantıya çağrılabileceği ve bu noktada genel kuruldan bu yasanın geçmesi yönünde bir iradenin olduğunu söyleyebiliriz. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oldukça sıcak bir gündem söz konusu. Bu gündemde

0: yıl dönümü bu sene Ankara'da değil İstanbul'da kutlamalar yapılacak. Oldukça yoğun bir hazırlık olduğunu da belirtelim bu AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü için.
1: 14 Ağustos için böyle bir takvim öngörüsü var. Şimdi devam ediyoruz meclis çalışmalarıyla. Tabii meclis tatile girmedi. Çalışmalarını sürdürüyor. Hangi yasalar üzerine çalışıyor? Biraz önce siz 14 Ağustos dediniz. Ben de ona bakıyorum bir yandan. Milliyet gazetesi de 15 Ağustos'a işaret etmiş Sayın Özgür Akbaş. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturacak çerçeve yasa için hazırlıklar hız kazandı. PKK'nın 1984'te ilk eylemini gerçekleştirdiği günün yıl dönümü işaret ediliyor. 15 Ağustos yasalaşması için 15 Ağustos işaret ediliyor şeklinde bir haber var bugün de Milliyet Gazetesi'nde.
0: Evet, yani bu konuşuluyor. Kulislerde de konuşuluyor ama ben böyle bir takvimlendirme olacağını tahmin etmiyorum. Yani 15 Ağustos, evet, PKK'nın ilk eylemini yaptığı gün ve o gün onlar için oldukça önemli bir tarih. O anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu böyle bir takvimleme işine gireceği kanaatinde çok değilim ben, kendi kişisel görüşüm ama kulislerde bu konuşuluyor, evet. Yani yaşayıp görmek lazım. Evet. Önce tabii bu Numan Kurtulmuş'un, Sayın Meclis Başkanı'nın bu turlardan sonra büyük ihtimalle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bir görüşme yapacak Numan Kurtulmuş.
1: Evet.
0: Ve aslında bu yasa teklifi hazır. Yani aslında bu Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sunuldu. İki maddesiyle ilgili en son aldığım bilgiler, hukukçu vekiller üzerinde çalışıyordu. Hatta yani hukuki anlamda yoğun bir çalışma yürütülüyordu iki maddesiyle ilgili. Artık bunlar aslında şekillenmiş durumda. Bu noktada çok uzun soluklu bir sürecin yaşanması pek de beklenmiyor. Yani her şey hazır. Sadece DEM Parti'nin beklentileri biraz daha yüksek. O yüksek beklentilerin karşılanması söz konusu olacak mı? Bunları hep beraber göreceğiz ama bir yandan da tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmeler de siyaseti çok yakından ilgilendirdiği ve etkilediği için şimdi örneğin Numan Kurtulmuş, evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti ama şimdi Kemal Kılıçdaroğlu eğer ayrılık tam olarak netleşirse şu an 41 ya da en fazla işte 45-50 milletvekilini temsil eden bir siyasi partinin genel başkanı konumunda. Ama örneğin Özgür Özel ve ekibiyle henüz görüşülmedi. Şimdi onların da parti kurması ve ardından Özgür Özel'le de bir temasın sağlanması büyük ihtimalle beklenecek. Çünkü AK Parti'den sonra mecliste en güçlü temsili Özgür Özel ve ekibi sağlayacak bundan sonraki süreçte, öyle gözüküyor. Eğer tabii henüz istifalar, dün sadece bir Murat Bakan'ın istifası, ki önemli bir isim Cumhuriyet Halk Partisi açısından, İzmir milletvekili Murat Bakan istifasını verdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Şimdi diğer istifalar nasıl şekillenecek, nasıl gelecek, evet, dediğimiz gibi işte 80 üzerine çıkacak mı bu sayı ya da işte 95'leri bulacak mı, bunlar bir hayli önemli. Bunlar netleştikten sonra terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bu yasa teklifi Özgür Özel ve ekibine de sunulacak ve oradan da destek isteyecek, hatta oradan katkı da istenecek büyük ihtimalle, çünkü muhalefetin katkısı da isteniyor bu anlamda. Tüm bunlar gerçekleştikten sonra Ağustos ayı içinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bu yasal düzlem devreye sokulacak gibi gözüküyor. Bu çok önemli. Neden? Çünkü çerçeve yasa meclisten geçmesinin ardından yeni anayasa için çok büyük ve somut bir hamle yapılması kaçınılmaz bir siyasi takvim olarak aslında önümüze çıkıyor. Yani bu çerçeve yasa bir anlamda siyasileri de, yani farklı düşünce içinde olan siyasi partileri bir araya getirdiği için bu çerçeve yasa, bu anlamda çerçeve yasa turlarının aslında yeni anayasa için bir zemin temizliği ve ön uzlaşı provası olarak da nitelendirebiliriz bu, evet, süreci. Bu anlamda bu çerçeve yasanın ardından Ekim ayı ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni gündemi, aslında hiç bitmeyen gündemi de diyebiliriz, yeni anayasa konusu olacak gibi gözüküyor. Çünkü AK Parti'den

0: de bu konuya ilişkin oldukça önemli mesajlar var. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yeni anayasa çalışmaları gerçekleşmişti ve oturlar tamamlandı. Artık AK Parti'nin hazırlığı da netleşti. Şimdi onlar siyasi partilere büyük ihtimalle sunulacak. Siyasi partilerin görüşleri olacak. Yani biz Ekim ayıyla birlikte artık yeni anayasayı daha net bir şekilde konuşmaya başlayacağız. Öyle gözüküyor.
1: Evet Sayın Akbaş, bir de bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MYK toplantısı gerçekleştirecek. Şimdi bu partinin MYK toplantısında da dün Sayın Özgür Özel'in yaptığı açıklamalara tabii ki cevap niteliğinde açıklamaları olacaktır. Şimdi CHP'li milletvekillerinin ne taraftan yana karar vereceği merak konusu olacak. Bakalım milletvekili sayısı Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaç olacak yeni partinin kuruluşundan sonra? Biz de bunları takip edeceğiz elbette.
0: Evet, evet. Yani MYK toplantısında pek açıklama olmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması olmuyor ama MYK toplantısının son dönemde yaşadığımız en önemli gelişmeler ihraç kararları oluyor. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu CHP yani mutlak kararı sorusu mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanı olduktan sonra bir arınma konusunu gündeme taşımış ve o ifadenin ardından zaten Merkez Yönetim Kurulu toplantılarından hep ihraç kararları çıkmıştı. Bugün de o MYK toplantısından yeni ihraçlar gelebilir. Son dönemde il başkanlarının değişmesi yönünde zaten adımlar atılmıştı ama artık ihraçlara da çok gerek var mı onu da aslında bilemiyorum. Çünkü 74 il başkanı dün tabii görevden alınanlar da dahil olmak üzere yani Özgür Özel ekibinin temsil eden o 74 il başkanı dünkü grup toplantısındaydı. CHP grup toplantısı, o veda niteliği taşıyan grup toplantısındaydı. Şimdi yeni partiye bu il başkanları, işte ilçe başkanları bir anda yeni partiye geçerek o örgütlenmeyi sağlamış olacaklar. Tabii burada bir handikap var özellikle Özgür Özel ve ekibi için. Yani nasıl bir handikap? Eğer iktidar partisi yani AK Parti ve işte Cumhur İttifakı bir baskın seçim kararı alırsa o zaman ne olacak sorusu gündemde. Bu baskın seçim olmayacağını düşünerek aslında yeni partiye bu sürecin evrildiğini söyleyebiliriz. Çünkü baskın seçim olursa yeni kurulacak parti o seçimlere girmesi çok mümkün değil. Çünkü teşkilatlanmayı tamamlaması gerekiyor en az 41 ilde. Bunun da her yıl Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlere katılacak siyasi partiler ilan ediliyor. Yani şu an bildiğim kadarıyla 42 siyasi parti seçimlere katılabiliyor. Bu noktada eğer bir baskın seçim olması gibi bir durum söz konusu olursa ama tabii bu beklenmiyor. Çünkü AK Parti'den de aldığımız bilgiler işte bu seçimlerin 2028 yılının işte Nisan ayı gibi olabileceği ifade ediliyor. Yani olağan takviminde olabileceği ifade ediliyor. Bir baskın seçim beklentisi olmadığı için de CHP'den ayrılan Özgür Özel ve ekibi ayrılacak olan Özgür Özel ve ekibi yeni parti sıfırdan bir parti kuruluşunu gerçekleştirecekler. Öyle gözüküyor. Bu anlamda Gürsel Tekin önemli bir açıklaması var. Daha doğrusu tabii Kemal Kılıçdaroğlu

0: başkan olarak atanmıştı. Tabii biliyoruz bunları. Bu noktada yükümüz hafiflediği gibi bir ifade kullanmış durumda. Gülsel Tekin de bu süreci böyle değerlendirdi. Bugün bakalım CHP'den nasıl bir açıklama gelecek. Tabii bu anlamda Kemal Kılıçdaroğlu MYK toplantısı öncesi ya da sonrası konuşmuyor ama sözcü söz alıyor. Müslüm Sarı tabii basın mensuplarının karşısına çıkacak. Peki. Ve oradan Özgür Özel ve ekibinin aldığı bu kararı genel merkez nasıl değerlendiriyor? Bunu hep beraber bugün öğreneceğiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için ve katkılarınız için çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: NTV Parlamento muhabiri Sayın Özgür Akbaş son konuğumuzdu kıymetli dinleyicilerimiz. Gündemde sona geldik. Yapımcımız Mehmet Ertuğrul Çalık, teknik yönetimde Kerem Arıkaya, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Tekrar görüşene dek hoşçakalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Fransa'da düzenlenen 1998 Dünya Kupası'na altın gol uygulaması getirildi. Robert Prosinecki 1990'da Yugoslavya, 1998'de de Hırvatistan adına fileleri havalandırdı. Bir dönem Kayserispor ve Denizlispor'u da çalıştıran Prosinecki, kupa tarihinde iki ülke adına gol atan ilk futbolcu oldu. Ev sahibi Fransa, finalde son şampiyon Brezilya'yı 3-0 yenerek ilk defa kupayı müzesine götürdü. Dünya Kupası 2002'de ilk kez Asya kıtasında düzenlendi. 48 yıl aradan sonra ikinci kez turnuvaya katılan Türkiye, dünya üçüncüsü oldu ve kupa tarihindeki ilk önemli başarısına imza attı. Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupası'nda Brezilya, turnuva tarihinde peş peşe 11 maç kazanan ilk takım oldu. Güney Afrika 2010'da İspanya, tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde etti. 2014 Dünya Kupası'nda kendi evinde Almanya'ya 7-1 yenilen Brezilya, tarihinde ilk kez sahadan tam 7 gollü mağlubiyetle ayrıldı. Finalde Arjantin'i 1-0 yenen Almanya, Amerika kıtasında şampiyon olan ilk Avrupa ülkesi unvanını aldı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Tamer Yılmaz ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.
2: Reklamlar. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
3: sınırsızca. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Reklamlar. Bağımlılık bireyin sağlığını, ailesini ve toplumun geleceğini tehdit eden ciddi bir sorundur.
1: Madde, alkol, ekran ve davranışsal bağımlılıklar önlenebilir ve tedavi edilebilir.
0: Unutma, doğru bilgi ve profesyonel destekle bağımlılığın üstesinden gelebilirsin.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

0: Turgut Reis, 7. bölüm. Yazan Feridun Fazıl Tülbentçi, radyoya uygulayan Dinçer Sümer, yöneten Ejder Akışık, efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Turgut Reis Cihan Ünal, Hızır Reis Sadrettin Kılıç, Müslüm Dinçer Sümer, Maltalı Haluk Kurdoğlu, Şarıl Ken Çetin Köroğlu, Andrea Doria Alp Öyken, Canetino Mustafa Şekerci, Mario Mehmet Büyük Ağoğlu, 1. Levent Erol Amaç, 2. Levent Turgut Sarıgöl, 1. Ses Ertan Dinçer, 2. Ses Şakir Gürzumar.
1: ...16. yüzyılın başlarında Barbarosların bütün Akdeniz'i titrettiği dönemde, Avrupa kıyılarında Dragut Reis diye bir başka Türk denizcisinden de söz edilmektedir. Turgut Reis tek bir perkende ile Venedik ve İspanyol donanmalarına baş eğdirmiş, kısa zamanda ün salmıştır. Oruç Reis'in bir kolunu verip Cezayir Sultanlığını ele geçirdiği sırada, Cerbe Adası'nda Hızır ve Turgut Reisler karşılaşır, bir daha ayrılmamak üzere and içerler. Bu arada padişah birçok hayırlı savaşlar kazanmış olmasına bağlayarak Hızır Reis'e Hayrettin Paşa adını vermiştir. Hayrettin Paşa Akdeniz'deki en büyük cenge giderken çok sevdiği arkadaşı Turgut Reis'i de yanına çağırır. Osmanlı ve Haçlı donanmaları 27 Eylül 1538 Cuma günü Preveze'de karşı karşıya gelirler. Doria'nın gücü Hayrettin Paşa'ya göre tekne sayısı bakımından 3, asker sayısı bakımından 8 kat daha fazladır. Akdeniz'in görmediği bir savaş verilir. Çatışma Türklerin kesin zaferiyle son bulur. Doria cengin en kızgın anında Preveze'den kaçmıştır. Bu zafer Türklerin Akdeniz ve Avrupa'daki gücünü göstermesi bakımından İspanyol, İtalyan, Alman ve Fransız saraylarını mateme boğar. Bütün Avrupa Türk'ün bükülmeyen elini öpmekten başka çareleri kalmadığını anlamıştır.

0: Hızır ağam, gayrı senden izin dilemek zamanım gelmiştir.
1: İzin mi? Hünkâr katına birlikte var mı? Sultan Süleyman Han'ın iltifatlarına birlikte ermek isterdim. Preveze'deki zaferde senin de payın vardır Tutukcam.
0: Osmanlı donanması İstanbul'a dönerken Akdeniz'in boş konması doğru olmaz diye düşünürüm. Küffar şaşkındır, perişandır. Toparlanıp yeniden yürümesine izin vermemeliyiz.
1: Doğru düşünürsün Turgutcuğum. Ama böyle tez bir ayrılığı gönlüm götürmüyor da.
0: Hızır ağam, kısmetse gene kavuşuruz. Ama bugünün elverişli şartlarını bir daha bulamayız. Küffar yılgındır. Gönüllü Leventlerimin yüreği pektir. Doria kafirine karşı alınan zafer onları güçlendirmiştir. Hepsi de cenk üzere, elleri pala sıcağındadır.
1: Nasıl istersen can kardeşim. Donanmadan erzak al, donanımını pekiştir, forsalarını seç. Bahtın açık olsun. Koca ağanı gönlünden çıkarma. Tez özleneceğini bil.
0: Sağ ol koca ağam. Ver öpeyim elini.
1: Kucaklaşalım Turgutcuğum. Sicilya'dan, Cerbe'den, Ceneviz'den, Napoli'den, tüm Akdeniz'den sağlık haberlerini, zafer müjdelerini beklerim.
2: Reis ağam, bütün emirlerin yerine getirilmiştir. Cerbe'nin yoksul ailesine yardımda bulunduk. Teknelerin bakımı yapıldı. Yaşlı ve zayıf forsalar azat edildi.
0: İyi, yarın Cerbe'den ayrılacağız.
2: Yalnız bir şey var reis ağam. Azat edilenler arasında bir delikanlı var. Maltalı bir genç. Birkaç dil bilen uyanık biri.
0: Hatırladım. Bir yıl kadar önce bir Malta kadırgasından esir alınmış. Ama pek çelimsiz olduğu için küreye koydurmamıştım.
2: Cerrah Hasan Çelebi o Maltalı çocuğu yanına yardımcı almıştı. Türkçe öğrendi. Hasan Çelebi'nin bir dediğini iki etmedi. Ona iyi çırak oldu. Bağışlandığını, yurduna dönebileceğini söyledim kendisine. İki gözünden yaş boşandı, yalvardı. Ben artık sizlerden ayrılamam. İzin verin de yanınızda kalayım diyor.
0: Peki ya Cerrah Hasan Çelebi, o ne diyor?
2: O da pek seviyor bu delikanlıyı. Ben yaşlandım artık. Turgutça Reis izin verirse bu Maltalı benim yerime kalır, iyi olur diyor.
0: Müslüm ağa, çağır hele şu Maltalı'yı bakalım.
2: Kapınızın önünde bekliyordu zaten. Hey Maltalı, gel bakalım.
0: Yaklaş. Müslüm ağa der ki azat edildiğin halde yurduna dönmek istemezmişsin.
3: Burada kalmak isterim. İzin verin reis ağam, sizlerden ayrılmak istemiyorum.
0: İyi hoş ama ya Malta'daki yakınların, ailen? Aylardır seni merak edip yolunu gözleyenlerin?
3: Malta'da kimsem yok reis ağam. Yalvarırım izin verin. Bir yıldır aranızdayım. Şimdi dostlarım, kardeşlerim var burada. Yiğitliği, yürekliliği, merhameti, iyiliği aranızda öğrendim. Beni kovmayın.
0: Maltalı, adın neydi senin?
3: Adımı sildim aklımdan, unuttum reis ağam. Bana herkes Maltalı diyor burada. Bilmem Müslüm ağa söyledi mi? Müslüman oldum ben. Namaz kılarım, oruç tutarım, İslam'ın şartlarını öğrenirim.
0: Pekala çocuğum, aramızda kal. Madem böyle, ben de sana bir ad vereyim. Adına bundan böyle Abdullah denilsin. İyi yetiş, iyi çalış. Hasan Çelebi'nin ardından bizi cerrahsız koma.
3: Reis ağam, yiğit ağam, sağ ol, var ol. Ellerin yüreğin dert görmesin ağam.
0: Hadi şimdi var git cerrah ustanın yanına.
3: Peki ağam.
2: Sevindirdiniz fukarayı.
0: Ben de sevindim Müslüm ağa. Küffardan birinin bizleri sevmesi, bizlere alışması, bizden biri olmak istemesi hoşuma gitti. Zafer sadece topla, tüfekle, kılıçla, kamayla kazanılmaz. Dostlukla, barışçılıkla, iyilikle de kazanılır. Bana sorarsan zaferlerin en sevinçlisi, cenklerin en güçlüsü de budur aslında.
4: Dragut, 15 parça tekniğiyle bütün amirallerimi sindiren bir korsan. bütün Akdeniz'i korkuya boğan bir gemici parçası.
5: Haşmet Meap.
4: Susun amiral, artık sizi dinlemek istemiyorum.
6: Efendimiz, bütün Avrupa yıllardır onu arıyoruz. Yıllardan beri Akdeniz'de onu yakalamak için...
4: Yalan, inanmıyorum. Bu adam bir şeytan mı? Her gün bir haberci geliyor. Dragut İspanya sahillerini bastı. Dragut 20 parçalık Ceneviz donanmasını denizin dibine yolladı. Dragut Korsika'da. Dragut Cezayir yakınlarındaki 3 adayı birden haraca bağladı. Yeter, yeter!
7: Soylu imparatorum, Dragut'un ardında Osmanlı padişahı Süleyman Han'ın...
4: Süleyman benden daha büyük olamaz. Olmaz! Ben İmparator Şar iken dünyanın en güçlü, en yüce...
5: Elbette efendimiz, ama ne var ki...
4: Dragut bütün Avrupa'ya meydan okuyor. Akdeniz'in ve Avrupa'nın selameti için bu müthiş Türk'ü denizlerden uzaklaştırmalıyız. Hepiniz korkaksınız. Hepiniz süslü püslü giysilerinizle Venedik ve İspanyol saraylarında, balolarda yalancı kahramanlıklar taslayarak çalım yapıyorsunuz. Hiçbiriniz Dragut'un karşısına çıkmak cesaretini gösteremiyorsunuz.
5: Haşmet Meap, bence yeniden güçlü bir donanma hazırlamak, Dragut'u iyi izlemek ve...
4: Amiral Doria, birkaç yıl önce Preveze'de yediğiniz şamarı unutmadığınızı umarım. Ben bütün gücümle sizi destekleyeceğim. 50 parçalık, 100 parçalık, gerekirse 1000 parçalık bir donanma hazırlar emrinize veririm. Ama bunun karşılığında sizden Dragut'u isterim.
5: Dragut'u size getireceğim soylu imparatorum. Bana inanmanızı rica ederim.
4: Amiral Doria, size inanmak ha? Başka çarem yok ki. Her şey çabucak hazırlansın. Bu Türk denizcisinin mahfundan başka bir şey düşünmüyorum. Ben Dragut'u istiyorum Amiral Doria. Anlıyorsunuz değil mi? Dragut'u getirin bana.
5: Emredersiniz soylu imparatorum.

0: Greletta koyu emindir, gözlerden uzaktır. Bir süre burada kalacağız. Leventlerim pala sallamaktan yorgundur. Forsalarım kürek çekmekten bitkin düşmüşlerdir.
1: Reis ağam, Greletta kalesinden bir kafirlik gelmesin.
0: Sanmam Müslüman, sanmam. Olsa olsa 100 kadar muhafızları vardır. Demirleyip kalalım. Kalafatlarımızı yaptırır, 5-10 gün dinleniriz.
2: Reis ağam, emrin üzere kaleye varıp geldim.
0: Ne der kale kumandanı?
2: Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Turgutça reisin sancağını görmek bizi sevindirdi. Her emriniz başım üstünedir dedi.
0: İyi, düşündüğüm gibi.
2: Ben yine de gözdağı vermekten geri durmadım. Bir kafirliğinizi görürsek kalede taş üstünde taş, gövde üstünde baş komayız, bilesiniz dedim.
0: İyi demişsin Abdullah, iyi demişsin. Hani nasıl diyeyim, günden güne pek sevdim seni. Öz evladım gibi. Bilmesek Maltalı olduğuna yemin etseler inanmayız.
2: Sağ ol reis ağam. Sayenizde insan oldum, er oldum.
1: Cerrah Hasan Çelebi de çok memnun senden Abdullah. Geçen haftaki Ceneviz çatışmasından sonra yaralı Leventleri öyle ustaca sarıp sarmalamışsın ki.
2: Hasan Çelebi ağamın çırağıyım ben. Onun yanında kim olsa 3 günde iyi hekim yetişir, sağ olsun.
0: Leventlerime söyleyin, dileyenler karaya çıkabilir. Yiyip içsinler, dinlensinler, yenilenip güçlensinler. 10 gün kadar buradayız.
3: Amiralim, haberci geldi. Dragut Kavli ile Lianze limanları arasındaki Greletta koyundaymış.
4: Güzel. Durumları nasılmış? Bir savaş hazırlığı içinde mi, yoksa gemilerinin onarımıyla mı uğraşırlarmış?
3: Kale kumandanının haberine göre bütün tekneleri demir atmış dinlenirlermiş. Dragut'un Arap tayfaları Kavli'de karaya çıkmışlar. Haberci Arap tayfaların birkaç torba altınla satın alınabileceğini söylüyor.
4: Derhal 500 torba altın yollansın. Dragut'un üstüne gidiyoruz. Haber edin, çevredeki bütün Hristiyan donanmaları çabucak bana katılacak. Pusuya düşüreceğiz Dragut'u.
5: Büyük amiralim, görülüyor ki Dragut'un sonu geldi. Bu sefer fena kıstırdı.
4: Sus dostum, yavaş ol. Akdeniz'in yeli rüzgarı bile Dragut'tan yanadır. Bu baskında da onları alt edemezsek Andrea Doria adı Avrupa saraylarında soytarıya çıkar. Aklıma bir şey geldi. Dragut'u bastırabilir, donanmasını söndürebilirsem bu şerefi yeğenime bağışlayacağım. Genatino Doria böylece ün kazanmış olacak. Doria adını sürdürecek. Ama başaramazsak...
5: Başaramazsak?
4: Başaramazsak başarısızlığı da yeğenime yükleyerek işin içinden sıyrılmış olacağım.
5: Büyük amiralim, çok zekisiniz.
4: Zeka değil bu sevgili dostum. Belki korku desek daha doğru olur. Genatino ya Avrupa saraylarında üne erecek benimle birlikte, ya da Akdeniz'in karanlık sularına gömülecek.

0: 1540 yılının Haziran ayının 15. günüydü. Güneş daha doğmamıştı. Turgut Reis kamerasından çıktı. O sırada geminin baş tarafındaki gözcünün sesi duyuldu. Evet, ufukta karaltılar görüyordu. Leventler, reisler güvertelere koşuştular. Dakikalar geçtikçe karaltılar büyüyor, genişliyordu. Durum anlaşılmıştı. Bir düşman donanması üzerlerine geliyordu. Gafil avlanmışlardı.
1: Çok, çok büyük bir donanma bu.
2: Olsa olsa Dorian'ın donanmasıdır bu.
3: Ne yapacağız reis baba?
4: Dövüşeceğiz. Ben küffara sağlam tekne vermem. Bunlar bana Barbaros'un emanetleri.
5: Kötü yakalandık. Gemilerimizden bazıları karaya çekilmişti.
2: Leventlerimizin çoğu karada. Toplanacak zamanımız yok.
5: Arap tayfaların dün birdenbire sırra kadem basmalarını şimdi anlıyorum.
4: Hainler, korkaklar. Reislerim, düşman donanmasını yarıp açık denize çıkmaktan başka çaremiz yok.
3: Reis baba, teknelerimiz demirli. Demir toplayacak zamanımız yok.
4: Yanlış yaptım, yanlış haberlere inandım. Ben Dorian'ın İspanya sahillerinde olduğunu sanıyordum. Kardeşlerim, şehitlikten öte rütbe yoktur. Dövüşeceğiz.
6: Dövüşeceğiz.
7: Şehitlikten öte rütbe yoktur.
8: Rütbe yoktur. Dövüşeceğiz.
5: Kaleden atılır bu toplar. Turgutçu, iki ateş arasında kaldık.
4: Leventlerim, reislerim, davranın palalarınıza. Fakayret, Müslüman, Abdullah, kanlı cenk olacak. Canımızı pahalıya satacağız. Şehitlikten öte rütbe yoktur.
0: Türk denizcileri kılıç kılıca, boğaz boğaza bir cenge atıldılar. Ne var ki güçler arasında denge yoktu. Yaşı bir hayli ilerlemiş olmasına rağmen Turgut genç bir levent gibi pala sallıyordu. Her tarafa yetişiyor, çaresiz kalmış bir leventin yerini alırken naralarıyla cenge şevk ve heyecan katıyordu. 4 İspanyol silahşörüne karşı tek başına vuruştuğu görülüyordu. Fakat bu uzun süre devam edebilecek bir durum değildi. Düşmanın gemileri sayılamayacak kadar çoktu. Batan, sahile vuran teknelerinin yerini yenileri alıyordu. Düşman zayiata bakmıyor, kum gibi asker yığıyordu. Hristiyan silahşörleri tepeden tırnağa silahlı ve çelik zırhlıydılar. Bir an geldi ki Turgut'un vuruştuğu güverte şehitler ve düşman ölüleriyle doldu. Cerrah Hasan Çelebi, Müslüm Hoca, koca reislerinin yanı başında can verdiler. Turgut bu durumu görünce büsbütün kendinden geçti, palasını olanca gücüyle savurdu, şehitlik anı gelmişti. Leventler birer birer eridiler, şehit düştüler. Birdenbire belki 100 zırhlı düşman silahşörü Turgut Reis'in üzerine çullandı, kıskıvrak yakaladılar onu. Koca reisin gözlerinden sel gibi yaşlar aktı.
4: Rabbim, Rabbim, bana şehadet rütbesini çok mu gördün?
0: Biraz sonra yaşlı denizciyi zincire vurmuşlar, Janetino Doria'nın karşısına sürüklemişlerdi. Genç Doria hırsla Turgut Reis'in üzerine yürüdü, elindeki kırbacı kaldırdı ama dona kaldı birdenbire. Karşısında iki pırıl pırıl göz, iki şimşek vardı. Vuramadı, ürktü, geriledi.
9: Oh, Turgut Reis, oh! Hayatını kürekte tamamlayacak. Götürün, götürün! Yazık. Koca bir kahramanın sonu bu olmamalıydı.
10: Signor Solmi, bir şey mi dedin?
11: Hayır Signor Janetina Doria, hayır.
10: Signor Solmi, bu yaşlı kurdun haline pek üzülmüşe benziyorsun.
11: Bilmem, garip bir duyguya kapıldım birdenbire.
10: Saçmalamayın Solmi. Dostlarım, niçin susuyorsunuz? İşte Akdeniz'de Türklerin sonu. Bu benim en büyük zaferim. Yenilsin, içilsin, eğlenilsin. Bu zafer şenliklerle kutlansın.
12: Yaşasın!

0: Janetina Dorian'ın donanması Cenova yolundaydı. O sırada bu gurur ve azamet donanmasının bir teknesinde zincire vurulmuş yaşlı bir kürek mahkumu nasırlı elleriyle küreklere asılıyor, sadece ve sadece ölümü özlüyordu. Türk esir yaşayamazdı. Tarih boyunca da yaşayamamıştı. Bir ara yaşlı denizcinin yanına şık giyimli bir Cenovalı sokuldu.
1: Metin olun Signor Dragut. Yalnız değilsiniz. Bu müthiş felaketten kurtulmanız için elimden geleni yapacağım.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı ve İspanya Başbakanı ile telefonda görüştü. Letonya Cumhurbaşkanı ile görüşmede Türkiye-Letonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, İspanya milli takımını da Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı kutladı Pedro Sanchez'deki konuşmasında. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti turuna başladı. Bu kapsamda ilk görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirildi. Kurtulmuş bugün de AK Parti grubu ile bir araya geliyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını söyledi. Özel, CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız dedi. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda geneli üzerine görüşmeler tamamlandı. Teklife göre 6 aylık %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Teklifte siber güvenlik başkanlığıyla sinema sektörünün güçlendirilmesine ilişkin maddeler var. Askerinin Aden Körfezi ve Somali'deki görevi 2 yıl daha uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı

0: Başkanlığında yapılacak. Kütahya'da yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada biri ağır, 31 kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la işimiz henüz bitmedi diyerek saldırı tehdidinde bulundu. İran'ın Kazma Dağı bölgesine çok yakında çok güçlü biçimde vuracaklarını söyledi. Trump, savaşta 18 Amerikan askerinin öldüğünü söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın müzakereler konusunda ciddi olmadığını savundu. Sahada gerilim devam ediyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin sağlanmasını görüşmek üzere ABD Başkanı Trump'la bir araya geldi. Trump, Lübnan ordusuna destek vereceklerini söyledi. Ancak İsrail'in çekilme takvimine ilişkin detay vermedi. Riyad yönetimiyle Yemen'deki Husiler arasında ipler geriliyor. İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukasına başladığını açıkladı. Suudi Arabistan başlatılan deniz ablukasını kınadı. Uluslararası hukuk çerçevesinde gemilerini korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını duyurdu. ABD Başkanı Trump da eğer böyle bir şey olursa işimizi halletmemiz gerekecek diyerek karara tepki gösterdi. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin golü Talişka'dan geldi. Bu maçın rövanşı haftaya oynanacak. Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir 2. eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Bugün 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1 tabi ve TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Her ev güzel İstikbal'de.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
1: Reklamlar.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Bölge Gündemi.
1: Bölgemizin güçlü sesi TRT Çukurova Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 22 Temmuz 2026 Çarşamba. Bu güzel günde bölgemizin nabzı yine TRT Çukurova Radyosu'nda atacak. Program ekibimiz Sibel Bektaş, Hamdi Alıcı ve ben Cem Kurtçu, bölgemize dair haberler, gelişmeler ve çeşitli konuklarımızla size eşlik edeceğiz. Ama önce bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı siz değerli dinleyicilerimizle paylaşalım. Sevgili dinleyiciler, Bölge Gündemi programında Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dair haberleri ve güncel konuları paylaşacağız sizinle. Bizi bölgemiz illerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden

0: frekans yoluyla dinleyebileceğiniz gibi ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından yayınlarımıza radyo.trt.net.tr adresi ve TRT Dinle uygulaması üzerinden de erişebilmeniz mümkün. Bize telefon ve sosyal medya yoluyla ulaşabilir, mesajlarınızı iletebilirsiniz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızdan ilki 0324, yani Mersin'in alan koduyla birlikte 238-8632, 0324-238-8632. Bize ulaşabileceğiniz bir diğer telefon numaramız, Türkiye'nin her yerinden alan kodu kullanmadan 444-48-47, 444-48-47 numaralı telefondan da bize ulaşabilirsiniz. Sosyal medya platformları Facebook, X, Instagram ve En Sosyal'den bize ulaşmak için adres satırına TRT Çukurova Radyosu yazmanız yeterli. İletişim yollarımızı da sizinle paylaştıktan sonra dünden bugüne gündeme yansıyanlara bir göz atalım.
1: Dünden bugüne.
0: Sevgili dinleyiciler, dünden bugüne köşemize Kahramanmaraş'tan önemli bir haberle başlıyoruz. Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin iddianame kabul edildi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Aysel Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmanın tamamlandığını, hazırlanan iddianamenin mahkemece kabul edilerek yargılama sürecinin başladığını bildirdi. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Kilis'teydi de çeşitli temaslarda bulundu. İlk olarak Kilis Valisi Ömer Kalaylı'yı ziyaret etti Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu. Gençlik Merkezi'ne geçen ve burada atölyeleri gezen Eminoğlu, yapılan çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ertunç'tan bilgi aldı, gençlerle sohbet etti. Mersin'de 2000 rakımdaki yaylada üretilen balın sağımına başlandı. Erdemli ilçesinde arıcılar 2000 metre rakımdaki Uzunkuyu yaylasına kurdukları kovanlardaki balı hasat etti. Kovanlardaki ilk peteği çıkaran arıcılar temizliğin ardından organik balı sağım makinesinden geçirdi. Beklemeye alınan ürünler işlemlerin tamamlanmasıyla satışa sunulacak. Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt, yağmur ve karın etkisiyle yaylanın çiçekle kaplandığını, bal sağım sezonunun iyi başladığını söyledi.
2: 2026 yılının ilk bala satını yapıyoruz ve yağışlardan dolayı bereketli bir yıl oldu. Toroslar'a çok güzel yağmurlar yağdı. Toroslar'da doğa canlandı. Bin bir çeşit çiçek açtı. Peteklerimizden bal akıyor.
0: Mersin'den bir haberle yine devam edelim. Mersin sahillerinde çizgili kedi balığına karşı dikkatli olunması istendi. Doğu Akdeniz'de yayılımını sürdüren ve son dönemde Mersin sahillerinde daha sık görülmeye başlayan çizgili kedi balığının özellikle balıkçılar için risk oluşturduğunu belirten Mersin Üniversitesi Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Deniz Ayaz, zehri ölümcül olmayan bu balığın sırt ve göğüs yüzgeçleriyle temas halinde ciddi yaralanmalara sebep olabileceğini ifade etti.
3: Çizgili kedi balığı Plotos linatus dediğimiz tür aslında uzun süredir sahillerimizde Doğu Akdeniz'e gelen, Kızıldeniz'den gelen türlerden bir tanesi. Tabi bunlar nokturnal, gece daha aktifler, sür halinde dolaşıyorlar. Tabi bunların göğüs ve sırt yüzgeçlerinde diken sıçrışlar var. Bunlar eğer temas halinde, batma durumunda oldukça ağrılı bir durum ortaya çıkartabiliyor. Aslında bize ulaşan bilgilere göre olta dahil olmak üzere aslında uzatma ağları birçok av araçında Plotos linatus dediğimiz çizgili kedi balığı çıkıyor. Bu anlamda da bu türün tanınması önemli, balıkçılar tarafından tanınması önemli. Çünkü bunu eğer ağdan ya da oltadan çıkartırken sırt ya da göğüs süzgeçleriyle temas halinde ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Zehri ölümcül değil ama yani ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Ağrılı bir tabloyla uzun süreli bir durum ortaya çıkıyor.
0: Sevgili dinleyiciler, bir yolculuk haberiyle noktalayacağız dünden bugüne köşemizi. Kocaeli'nden Umre'ye gitmek için yola çıkan bisikletli Cilvegözü sınır kapısından Suriye'ye geçti. Akciğer kanseri nedeniyle 2 yıl önce annesini kaybeden 35 yaşındaki Şubat Beydilli, annesinin Umre hayalini gerçekleştirmek için Kocaeli'nden 9 Haziran'da bisikletle yola çıktı. Bolu'da rahatsızlanması nedeniyle yolculuğuna otostopla devam eden Beydilli, Adana'da hediye edilen bisikleti sürerek Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Suriye'ye

0: Geçmek için Cilvegöz'ü sınır kapısına giden Beydilli, yolculuğu sırasında birçok insanla tanıştığını söyledi.
1: İlk defa gideceğim. Neler çıkacak çok merak ediyorum. Farklı bir macera olacak. İnşallah güzel şeyler olur diyelim. Yol bana çok güzel insanlar verdi. Özellikle bu yol daha da güzel insanlar verdi. Ne bileyim Bolu'da, Kayseri'de, Adana'da, Aksaray'da, Hatay'da çok güzel insanlarla tanıştım.
0: Sevgili dinleyiciler, bu haberle dünden bugüne köşemizi noktalıyoruz. Yolumuza haber rotasıyla devam edeceğiz.
2: Haber rotası.
0: Gündemdeki gelişmeleri haber merkezimizin takibe aldığı olay ve durumları öğrenmek üzere TRT Adana Haber Müdürlüğümüze bağlanıyoruz. Telefon hattımızda muhabir arkadaşımız Hakan Özdemir bulunuyor. Hakan Özdemir, merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba Cem Bey, hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? İyisiniz, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sizin sesinizi duyduk, daha iyi olduk. Siz nasılsınız? Bu sıcak havalarda, Çukurova'da haber mesaisi oldukça yoğun. Bu yoğun tempoda günler nasıl geçiyor Hakan Özdemir?
3: Vallahi günler yoğun haberlerle ve güzel işleyerek, güzel konular bularak ve insanları biraz da mutlu ederek farklı ve özel konularla mutlu olmaya çalışıyoruz ve işimizi de çok seviyoruz.
0: Evet.
3: Tabii sıcaklık olacak, yaz mevsimindeyiz. Tabii hı-hı, elimizden geldiği kadar korunmaya çalışıyoruz.
0: Evet.
3: Tabii şikayet ederek de bir şey elde edemeyeceğimiz için, tabii ben sıcağı da seven birisiyim ayrıca.
0: Çukurova'ya sıcak biraz da yakışıyor, evet, değil mi Hakan Özdemir?
3: Yakışıyor, çok yakışıyor.
0: Çeşitli mecralarda farklı etkinlikler de ortaya çıkıyor. Haber mesaisinde de bu sıcağın etkisiyle çeşitli yeni haber ürünleri de ortaya çıkıyor. Siz sıklıkla sıcak havaların insanları bunalttığından, yeni aslında bir takım etkinlik alanlarının açıldığından bahsediyorsunuz yaptığınız haberlerde. Bugün gündeminizde neler var? Neler aktaracaksınız dinleyicilerimize?
3: Hemen sizin deyişinizle bir iki cümle aktarayım. İnsanlar biraz daha keşif duygusu edinmeye başladı.
0: Evet.
3: Son 10 senedir, 15 senedir ve yeni mekanlar, yeni rotalar keşfetmeye başladı. Tabii biz de zaman zaman bunları haberleştiriyoruz. Bugün çok güzel haberlerimiz var. Özellikle Kilis'teki, Oyluhöyük'teki kazı çalışmalarından başlayalım. Burada 38 senedir kesintisiz bir kazı çalışması yürütülüyor Gaziantep Üniversitesi tarafından. Tabii Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle. Burada Atilla Hoca başta olmak üzere Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı, 22 tane de bilim insanıyla beraber kazı yürütülüyor. Ve bu sene daha çok Tunç dönemindeki o saray bölümündeki Hitit kalıntıları araştırılacak. Geçen sene çok büyük tabletler, çivi yazılı tabletler ve mühürler bulunmuştu. Yine bu sene de bulunması hedefleniyor. Tabii ben de 2-3 defa gittim ve her sene de Kilise uğradığım zaman gidiyorum Atilla Hoca'nın yanına ve kazılara destek olurum ve haberleştiğim, evet, imkanı da oluyor. Çok da güzel bir mekan. Tabii insanları da bekliyor Atilla Hoca. Her gelen insana da Höyük hakkında bilgi veriyor. Böyle çok güzel bir, hem de drone görüntüyle bir haberleştirme yaptık. Bunu ekranlara taşıyacağız. Tabii yine bugün bir deprem ticaret merkezlerinin hayata kazandırılması ile ilgili bir çalışmamız olacak. Kahramanmaraş'ta 1391 iş yeri hayata kazandırılıyor ve esnaf kısa süre içerisinde, 1-2 ay içerisinde burada işbaşı yapacak ve tamamlandı ve ince işçilikler yürütülüyor burada. Zemin artı 3 katlı binalar, iş yerleri ve çok da portatif, çok estetik ve çok da kolay kent merkezinde bir yer ve farklı esnafların da buluştuğu bir alan olacak ve sosyal denotu alanları da mevcut burada. Bunu ekranlara taşıyacağız bir canlı yayınla beraber. Tabii Nurdağ sınırları içerisinde, Gaziantep'in Nurdağ ilçesi sınırlarında bir türbe var, Hazreti Ukkaş Hazretleri. Burası tabii Hazreti Muhammed döneminden bir sahabe ve burada depremde hasar görmüştü türbe ve bayağı 14 ay süren bir restore çalışmanın ardından hizmete açıldı ve bir yıl içerisinde yaklaşık olarak 120 bin insan ziyaret etti burayı. Tabii burası sadece ticaret alan yerleri de var. Yemek yerme, yeme alanları da var. Piknik alanları da var. Ayrıca adak merkezleri var. İnsanlar geldi burada adaklarını adıyorlar. Öyle yerler de var. Tabii ticaret, alışveriş yapa, hediyelik eşya satılacağı yerler de var. Böyle bir alan. Ukkaş Hazretleri Türbesi'nin etrafında da böyle ticaret donat alanları var. Tabii buraya da canlı yayında bir haberleştirme yapacağız. Tabii insanlar çok ziyaret ediyor. Çünkü yol üzere olan bir yer. Ben de bir kere gittim. Çok hem de mekan olarak da çok güzel bir yer veya yüksek bir tepe üzerinde yer alıyor burası.
0: Evet.
3: Ve hem de hava dar ve biraz da serinlemek isteyenler de tabii burada yer alıyor. Çok da farklı bir atmosferi, dini bir atmosferi yaşamak isteyen insanlar

0: burada buluşuyor. Tabii bunu da ekranlara canlı ile beraber taşıyacağız. Bir tane de Osmaniye'nin Kadırlı ilçesinde bir haberimiz olacak. Yeşilay Başkanlığı burada cami kurslarında, Kur'an-ı Kerim kurslarında öğrencilere bilgi veriyor. Öncelikle Yeşilay neler yapıyor? Nasıl bir kurum? Ve bağımlılıklar konusunda özellikle öğrencileri çok tabii bilgilendirme amaçlı konuşmalar yapılıyor. Tabii daha çok özellikle çocukların tablet ve bilgisayar, cep telefonu ve teknoloji bağımlılığı üzerine bilgilendirmeler yapılıyor. Broşürler dağıtılıyor, bilgilendiriliyor, neler yapılması gerekiyor. Bunlar tek tek anlatılıyor. Tabii ardından bölgedeki öğrencilere birlikte sıfır atığa katkı sağlamak amacıyla da atık maddeler toplandı. Ve ardından da çocuklara tabii çeşitli ikramlar verildi. Ve Yeşilay'da her gün farklı bir camide, bir Kur'an kursunda bu etkinliğe devam edecek. Bunu ekranlara taşıyacağız. Tabii bunun dışında da gündemdeki gelişmeleri takip ediyoruz. Tabii gün içerisinde de çok farklı ve güzel hikayelerimiz de oluyor. Bunları da ekranlara taşıyoruz. Ve bunun dışında da gündemdeki gelişmeleri takip ederek hem sizlere hem de TRT Haber izleyicilerine aktarmaya devam edeceğiz.
1: Hakan Özdemir, teşekkür ediyoruz. Bu yoğun sıcak havalarda haber mesaisi tüm yoğunluğuyla devam ediyor. Oyluhöyük'te 38. yılda kazı çalışmaları sürüyor. Ukkaşi Hazretleri Türbesi'nden söz ettiniz. Bu türbe ilgi çekiyor. Kadirli'de Yeşilay, Kur'an kurslarındaki öğrencilere bilgi veriyor. Çeşitli olaylar, gelişmeler, insan hikayeleri bölgemiz genelinde devam ediyor. Hakan Özdemir, bu yoğun haber mesaisinde size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere, iyi yayınlar.
2: Her yıl dilimize binlerce yabancı sözcük giriyor. Yakında dilimizin bize bütünüyle yabancılaşması kaçınılmaz olacaktır.
3: Oysa Türkçemiz sesimizdir. İşgal edilmesine, kısılmasına, kesilmesine sessiz kalamayız. Türkçe, sessiz, kimliksiz, kişiliksiz çoğunluklar ülkesi olamaz. Türkçemize sahip çıkalım.
4: Hava durumu.
1: Sevgili dinleyiciler, bölge gündemi programımızda şimdi de Adana Meydan Meteoroloji Müdürlüğü'ne bağlanıyoruz. Bölgemiz için hava tahminlerini alacağız. Telefon hattımızda Onur Sezgin bulunuyor. Sayın Sezgin, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
5: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Yoğun sıcak havaların etkisi altındayız. Bu sıcak havalar devam edecek mi? Tahminler ne yönde? Sizden dinleyelim. Buyurun.
5: Evet, durumumuzu hemen aktarıyorum. Bölgemiz genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Sıcaklıklarımızda önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın genellikle güney ve batı, iç ve yüksek kesimlerinde kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. İl merkezlerimizde beklediğimiz günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Adana 37 derece, Gaziantep 39 derece, Hatay 33 derece, Kahramanmaraş 40 derece, Kilis 40 derece, Mersin 35 derece ve son olarak Osmaniye 36 derece. Denizlerimizde fırtına beklentimiz yok. Az bulutlu bir hava hakim olacak. Rüzgarın ise güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esmesini bekliyoruz. Dalga yüksekliklerimiz ise 1 ila 2 metre arasında seyredecek. Görüşümüz iyi. Aktaracaklarımız bu kadar.
1: Onur Sezgin, teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyoruz.
5: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
4: Yol durumu.
1: Sevgili dinleyiciler, Adana Meydan Meteoroloji Müdürlüğü'ne bağlandık. Onur Sezgin'den bölgemiz için hava tahminlerini aldık. Şimdi de bölgemiz karayollarına dair birkaç notu siz değerli dinleyicilerimizle paylaşalım. Sertavul-Mut Başçatal Devlet yolunda Mut Devlet Hastanesi mevkiinde yol yapım çalışmaları sürüyor. Tarsus-Çamlıyay ile il yolunda yolun 42-48. Kilometreleri arasında yoğun yağış akabinde yaşanan heyelan nedeniyle trafik kontrollü olarak akıyor. Üst yapı çalışmalarının devam ettiği kesimler var. Toprakkale İskenderun'un yolunun 34-38 ve Kadirli Osmaniye il yolunun muhtelif kesimlerinde, ayrıca Ceyhan Çukurköprü Devlet yolunda üst yapı çalışmaları sürüyor sevgili dinleyiciler. Göksun Kahramanmaraş Devlet yolunda Kahramanmaraş Kuzey Çevre yolunun 12-13. Kilometreleri arasında da yol yapım çalışmaları devam ediyor. Ve son olarak Adana Ceyhan yolunun 30-31. Kilometreleri arasında Suluca mevkiinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak olup ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Detaylı bilgileri Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kgm.gov.tr internet adresinden ve Alo 159 telefon hattından edinebilmeniz mümkün.
4: Tarihte bugün.
1: Sevgili dinleyiciler, bölge gündemi programımızda sıra geldi tarihte bugün neler olduğuna. 22 Temmuz'da neler yaşandı ve hangi önemli olaylara imza atıldı duyurmak istiyoruz size. 22 Temmuz 1909'da 1879 yılında kurulan Zaptiye Nezareti kapatıldı. İstanbul Vilayeti ve Emniyet Umumiye Müdüriyeti Teşkilatına dair kanun kabul edildi ve Dahiliye Nezaretine bağlı Emniyet Umumiye Müdürlüğü kuruldu. Takvim yaprakları 22 Temmuz 1933'ü gösterdiğinde Wiley Post, dünya etrafında uçakla tek başına dolaşan ilk insan oldu. 15,596 millik yolculuğu 7 gün 18 saat 45 dakika sürdü. 22 Temmuz 1946'da Dünya Sağlık Örgütü Anayasası 61 ülkenin temsilcileri tarafından imzalandı. 1948 yılının 22 Temmuz günü 16 yaşından küçük çocukların ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaklandı. Türkiye, İran ve Pakistan arasında kalkınma için bölgesel işbirliği örgütü kurulduğu zaman takvim yaprakları 22 Temmuz 1964'ü gösteriyordu. 1965 yılının 22 Temmuz günü Milli İstihbarat Teşkilatı Kuruluş Kanunu kabul edildi. 22 Temmuz 1967'de Adapazarı ve Mudurnu'da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremde 89 kişi yaşamını yitirdi, 1078 ev hasar gördü. Takvim yaprakları 22 Temmuz 1974'ü gösterdiğinde Kıbrıs Harekatı 2. Çıkartma Birliği olan 39. Türk Tümeni Kıbrıs'a çıktı ve havadan inmiş olan birliklerle birleşti. Saat 17'de ateşkes ilan edildi. Türk birlikleri Lapta-Girne-Lefkoşa üçgeni içerisinde Cenevre görüşmelerinin sonucunu beklemeye başladı. 2004 yılının 22 Temmuz günü Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen tren kazasında 41 kişi hayatını kaybetti, 89 kişi de yaralandı. Son olarak, Bosna'da yaptıklarından dolayı savaş suçlusu olarak aranan eski Sırp lider Radovan Karadžić, 22 Temmuz 2008'de Sırbistan'da yakalandı.

0: Şehirden bölgeye.
1: Sevgili dinleyiciler, her çarşamba olduğu gibi bölgemizin depremden en çok etkilenen kentlerinden Hatay'a uzanıyoruz. Hatay gündemini yurt muhabirimiz Ahmet Seher aktaracak. Ahmet Seher, merhaba.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum Cem Bey. Hatay'dan bütün dinleyicilerimize sevgiler, saygılar gönderiyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Seher. Biz de size ve tüm Hatay'a kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Hatay'da gündem oldukça yoğun. Bir yandan yeniden inşa ve ihya çalışmaları devam ediyor. Diğer yandan da 23 Temmuz Hatay'ın anavatana katılışının 87. yıl dönümü, yani yarın, buna dair hazırlıklar da var. Ben sözü fazla uzatmadan size bırakmak istiyorum. Neler aktaracaksınız bugün Hatay'a dair?
2: Evet, Hatay'ımızın anavatana katılışının 87. yıl dönümü kutlamaları hazırlıkları devam ediyor. 23 Temmuz, yani yarın Perşembe günü kutlamalar başlayacak. Kutlamalar saat 10'da çenek sunumuyla başlayacak. 11'de şehitlik ziyareti ve akşam 20.30'da da gösteriler olacak, konserler olacak. Bunların detaylarını şöyle vermek istiyorum. Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Hatay'ın anavatana katılışının 87. yılına özel ücretsiz etkinlik ve konserler düzenleniyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Kisecik Yerleşkesi Amfitiyatro alanında 23 Temmuz 2026 Perşembe günü 20.30'da Büyükşehir'in düzenlediği program çerçevesinde Hatay Marif Halk Oyunları Topluluğu, Hatay Marif Koro ve Orkestra, Hatay Marif Çocuk Korosu ve Medeniyetler Korosu sahne alacak. Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Hatay'ın anavatana katılışının 87. yıl dönümünü birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla kutlamak amacıyla düzenlenecek programa tüm vatandaşlarımızı davet etti. Bunun bilgisini, detayını sunmak istiyorum ve diğer gündemlerimizden kısaca bahsetmek istiyorum.
1: Buyurun.
2: Hatay'da Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su

0: İşleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İşbirliği ile yürütülen Gölbaşı İçme Suyu Projesi kapsamında çalışmalar hızla devam ediyor. Bu Hatay için çok önemli bir proje. 37 kilometrelik hatta çalışmalar sürüyor. Proje çerçevesinde inşa edilecek 37 kilometre uzunluğundaki çelik içme suyu iletim hattının 11.500 metrelik kısmı tamamlandı. Ekipler hattın planlanan sürede tamamlanması hedefiyle çalışmalarını sürdürüyorlar. Bunun da detayını vermek istedim. Bu önemli gelişmeyi. Öte yandan Arsuz'umuzda bal üretimiyle ilgili bir haberi aktarmak istiyorum sevgili dinleyicilerimize. Hatay'ın Arsuz ilçesinde kırsal yayla alanda bulunan Kozakma Mahallesi doğal bitki örtüsüyle kaliteli bal üretimine ev sahipliği yapıyor. Bölgede arıcılık yapan üreticiler dalın kendine özgü aroması ve kalitesinin tam ile kantaron çiçeklerinden kaynaklandığının detayını verdiler. Bu da son yıllarda biliyorsunuz bal üretimi konusunda Hatay ciddi atılımlar yaptı. Tarım Bakanlığı'nın destekleriyle Arsuz'da da Arsuz'un Kozaklı köyünde de mahallesinde de bu konuda çiftçilerimiz, üreticilerimiz ciddi çalışmalar yapıyorlar. Bunu da aktarmak istedim. Öte yandan İskenderun Devlet Hastanesi ile ilgili bir detay aktarmak istiyorum. İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek basın mensuplarıyla bir araya gelen Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Adem Sarı, Hatay'ın en önemli sağlık merkezlerinden biri olduklarının altını çizerek 670 yatak kapasitesine sahip hastanenin ikinci basamak sağlık kuruluşu statüsünde olmasına rağmen üçüncü basamak düzeyde sağlık hizmeti sunduğunu vurguladı. Dolayısıyla Hatay'da bypass ameliyatı yapan tek devlet hastanesi olduklarının altını çizdi. Bu önemli gelişmeyi de sizlere aktarmak istiyorum. Çünkü Hatay'da bypass ameliyatları daha çok Hatay'da insanlarımız özellikle Gaziantep'e gidiyorlardı. Şu anda İskenderun Devlet Hastanesi'nde bile bypass ameliyatının, açık kalp ameliyatının yapılıyor olması sağlık alanında da ülkemizin ve bölgemizin ne kadar geliştiğinin de bir göstergesi olduğunun altını çizmek istiyorum. İskenderun'la ilgili bir gelişme aktarmak istiyorum. İskenderun'da İskenderun Belediye Başkanı 111 kilometrelik yeni yol, 186 bin ton asfalt yapıldığı yönünde bir açıklama yaptı İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez. 6 Şubat depremi sonrasında İskenderun'da da birçok yollar bozulmuştu. Ciddi anlamda ulaşım sorunu yaşanıyordu. 6 Şubat'tan bu yana yapılan çalışmalar kapsamında İskenderun'da 111 kilometre yeni yol, 186 bin ton asfalt dökülerek ulaşım noktasında İskenderunlarında rahatlatıldığının bilgisini aktaralım.
1: Evet.
0: İskenderun'daki gelişmeyi de böyle aktaralım. Son bir gelişme daha aktarmak istiyorum. Biliyorsunuz Hatay'ın çok önemli manevi değerlerinden Kırkan'da Beyaz Dibes Sami Türbesi 6 Şubat depremlerinde zarar görmüştü.
1: Evet.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmaları tamamlandı. Hatay'ın ana vatana katılışının 87. yıl dönümünde 23 Temmuz Perşembe günü saat 17'de tekrar Beyaz Dibes Sami Türbesi'nin de ziyarete açılacağının bilgisini buradan dinleyicilerimizle paylaşmak istedim.
1: Evet.
0: Hatay'dan aktarıcılıklarımız şimdilik bu kadar. Tüm dinleyicilerimize sevgiler ve saygılar sunuyorum.
1: Ahmet Seher, çok teşekkür ediyoruz. Hatay'da gündem oldukça yoğun. Bu yoğun haber mesaisinde kolaylıklar diliyoruz size. Hatay'a da kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz bir kez daha.
0: Görüşürüz.
2: 1974 Kıbrıs Barış Harekatı. Çok zor günlerdi. Yüreğimiz var. Vatan sevgimiz var ama milli silahımız yok. Teknolojimiz yok. Sonrasında da dağ gibi bir ambargo. Çok ama çok zor günler geçirdik. Şimdi öyle mi ya? Çok şükür halkımızın desteğiyle ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'nın büyük gayretiyle silahlarımızda, gemilerimizde, cihazlarımızda milli, çok şükür.
3: Büyük Türk Milletinin Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Bereketli topraklar.
2: Sevgili dinleyiciler, tarım farklı bilim dallarıyla bağlantısı olan çok boyutlu bir konu. Günümüzde tarım denilince sadece toprağın özellikleri, ürünlerin yetişme koşulları ve destekleyici maddeler gibi zirai detaylardan söz edilmiyor. Hukuktan sağlığa, teknolojiden ticarete birçok alanın tarımla ilişkisinden bahsedilebiliyor. Bu kapsamda tarım ekonomisi de sıklıkla duyduğumuz kavramlardan biri. Bereketli topraklarıyla medeniyete iz bırakan Çukurova'da, TRT Çukurova Radyosu'nda tarım ekonomisi kavramına daha yakından bakacağız. Konuyla ilgili bilgileri kendisi de tarım ekonomisi uzmanı olan Cumhurbaşkanlığı Gıda ve Tarım Politikaları Kurulu üyesi Profesör Doktor Sayın Aykut Gül'den alacağız. Sayın Gül, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
3: Cem Bey merhaba, hoş bulduk. Davetiniz için teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ederiz efendim. Şimdi bugün çok önemli bir konuyu gündemimize taşıdık. Tarım ekonomisini ve tarım ekonomisinin öne çıkan başlıklarını konuşacağız. Bu konuda sizden bilgiler alacağız. Dilerseniz tarımla ekonomi arasında nasıl bir ilişki var? Tarım ekonomisi denilince ne anlamalıyız? Buradan başlayalım. Ne dersiniz efendim? Buyurun.
3: Cem Bey çok isabet olur. Özellikle de tarım ekonomisinin artan öneminin giderek arttığı bir dönemdeyiz. Yani Hürmüz'den baksanız da bu böyle, iklim değişiminden de baksanız böyle. Tarım ekonomisi her geçen gün biraz daha önem kazanıyor. Neden önem kazanıyor? Tarım ekonomisi deyince benim en fazla öne çıkarttığım konu kaynak kullanım ekonomisi.
2: Evet.
3: Çünkü kaynaklar giderek sınırlı ve kıt hale geliyor. Bir yandan iklim değişimi bunu tetikliyor. Bir yandan da işte savaşlar var bölgemizde. Belki biraz sonra onlara da değinebiliriz.
2: Evet.
3: Ama öncelikle şöyle ifade edeyim. Tarım ekonomisi sonuçta ekonomi biliminin tarım sektörüne, tarımsal üretimden pazarlamaya, tüketime kadar olan teorisine, prensiplerine uygulayan bir bilim dalı. Yani sonuçta uygulamalı bir bilim dalı. Bunun içerisinde tabii çok geniş bir yelpaze var. Az önce söylediğim gibi optimum kaynak kullanımı birinci planda. Ama konular o kadar geniş bir yelpazeyi dağılmış durumda ki makro ve mikro düzeyde konular ele alınıyor. Yani bir tarafta mesela tarım politikası makro düzeyde dikkate alınırken ya da uluslararası tarım ticareti. Örneğin tarımsal işletmecilik bir tek işletmenin karlılığıyla alakalı ya da kaynak kullanımıyla alakalı mikro düzeyde konularla söz konusu. Dolayısıyla tarımsal işletmecilikten tarımsal pazarlamaya, tarım politikasına, kırsal kalkınmaya, tarım sigortacılığına, tarımsal örgütlenmeye, tarımsal yayın ve eğitime ve uluslararası tarım ticaretine daha sayamadığım birçok başlık tarım ekonomisinin ilgi alanına giriyor. Yani bir tarafta sosyoloji gibi uç tarafta sosyal bilimleri dikkate alın. Sosyoloji çünkü kırsal kalkınma ile alakalı.
2: Evet.
3: Kır sosyolojisi yine tarım ekonomisinin altında yer alıyor. Diğer tarafta da ekonometri konuları daha böyle sayısal ağırlıklı olarak. Dolayısıyla tüm bu geniş yelpaze bir yandan fen bilimleri bir yandan da sosyal bilimler hepsine kapsamı içerisinde bulunduran bir alan. Dolayısıyla daha çok böyle çok disiplinli çalışmalar yapılır bizde. Ve bizim geçmişte yaptığımız araştırmalarda da biz diğer alanlarla gıda mühendisliğinden bahçe bitkilerine, hastalıklara, zootekniğe vesaire çok geniş alanda projeler hep bugüne kadar yürüte geldik. Dolayısıyla aslına bakarsanız tarımın bugünkü meselelerine baktığımızda tek bir pencereden bakmamak gerekiyor.
2: Evet.
3: Tarım ekonomisi biraz daha böyle kendini geriye çekip makro açıdan konuları ele almayı gerektiriyor. O bakımdan giderek önemi artıyor. Yani kaynaklar kıt hale geldikçe
2: evet.
3: Tarım ekonomisi her geçen gün sadece ülkemiz açısından değil tüm dünyada böyle. O nedenle önemli bir bilim dalı diye düşünüyorum.
2: Evet, Sayın Gül, disiplinler arası bakış açısıyla yaklaşıldığında çok önemli açılımlar ortaya konulabiliyor. Sizin de bu alanda önemli çalışmalarınız var. Malumunuz kısa süre önce Suriye'de uzun süren gerginlikler vardı. Amerika Birleşik Devletleri, İran, İsrail gerginliği ise hala çeşitli şekillerde devam ediyor. Tüm bu uluslararası gelişmeler, savaşlar ve küresel gerginlikler tarım ekonomisi alanında hangi reflekslerin ortaya konulmasını gerekli kılıyor? Sizin yazılarınızda değindiğiniz stratejik rezerv yönetimi, gıda güvencesi kavramları var. Bu bağlamda konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Tabii ona da değineyim isterseniz. Tabii tarım ekonomisi açısından bugünkü birçok olayın arka planını açıklamak çok zor değil. Yani sahada hani bu neden oluyor, nasıl oluyor, zaman zaman işte biz tarım ülkesiyiz, bunlar nasıl yaşanıyor falan dediğimiz konular aslında tarım ekonomisiyle ilgili temel prensipleri bilmemekten kaynaklanıyor. Ben hani çok detaylı bunlara girmek istemiyorum sizin asıl sorduğunuz soruya girmek açısından ama bir tane örnek vereyim dilerseniz.
2: Buyurun.
3: Örneğin iklim değişimi bağlamında %1'lik bir sıcaklık artışı verimde %6 verim kaybına, üretimde kaybına neden. Dolayısıyla arzınız yaklaşık olarak %6 civarında azalmış oluyor. Ama diğer taraftan bu verim kaybına karşılık %6'lık fiyat artışı olmuyor. Fiyat artışı %20 ila %50 civarında ürüne göre değişmekle birlikte bu şekilde bir fiyat patlaması meydana geliyor. Yani dolayısıyla buğday başta olmak üzere tarım ürünlerinin arz esneklikleri son derece düşük. Talep esneklikleri de son derece düşük. Gelir esneklikleri de yine aynı şekilde son derece düşük. Dolayısıyla piyasadaki oynaklıklar, yani gerek üretimden kaynaklansın gerek talep cephesinden kaynaklansın, çok büyük fiyat oynamalarına ve bu da üretici gelirlerinde büyük oynamalara yol açıyor. Yani dolayısıyla bunu iyi anlamak ve bunun arkasında yatan mantığı, işte örümcek ağ teoremi dediğimiz, işte bu yıl bir ürün çok kâr ettiği zaman seneye daha fazla onun üretilmesi, ondan dolayı çok fazla fiyattan aşağı çekilmesi, daha sonra bunun tersinin olması, işte King Kong'un gibi başka birçok şeyler var. Ben hani bunların detayına çok fazla girmeyeceğim ama hepsinin bir açıklaması var. Dolayısıyla da tarımı tamamen bir anlamda serbest rekabet koşullarına bırakamıyorsunuz. O nedenle müdahale gerektiriyor, o nedenle desteklenme gerektiriyor. Bunu başlangıçta bir ifade etmek istedim. İkinci evet. olarak da tabii ülkemizin bulunduğu coğrafya, çok zor bir coğrafyadayız biz gerçekten. Bunun bize sağladığı artılar da var, eksiler de var. Tabii eksiler sizi zorluyor. Sürekli olarak işte bir gıda enflasyonu mesela yaşıyoruz. Bu gıda enflasyonunda da çok fazla manipülatif şeyleri görüyoruz. Mesela hep şundan söylenmişti geçenlerde, işte İran'da savaşın içerisinde ama gıda enflasyonu yok denecek kadar az, fiyatlar hiç yükselmiyor falan. Aslında öyle değil. Gıda enflasyonu İran'da %100'ün üzerinde. Manşet enflasyon civarında geziyor. Bizde de mesela enflasyonun yüksekliği işte yine bu küresel krizlerle alakalı, en son yaşadığımız deprem, işte pandemi, onun dışında bir takım sıkıntılar bu bölgeyle kaynaklanan, bunların hepsi netice itibariyle sizin gıda enflasyonunuz da manşet enflasyonunun çok dışında değil. Yani Hürmüz'de yaşanan bir enerji krizi doğrudan sizin üretim maliyetlerinize yansıyor. Bu bakımdan ben özellikle şunu vurgulamak isterim ülkemiz açısından. Şimdi ülkemiz hani iki şey açısı, anlamında ciddi riskler taşıyoruz biz bölgesel anlamda. Bir iklim krizi, çünkü bulunduğumuz Türkiye'nin bulunduğu coğrafya, dünya geneline baktığınız zaman en fazla küresel iklim değişiminden etkilenen bölge. Bunun yanı sıra savaşlar da yine bizim etrafımızda dönüyor. Yani biz Türkiye olarak sınırlarımızın içine baktığımızda yemyeşil olarak şükürler olsun kalabildik ama etrafımız kıpkırmızı. Yani biz aşağıya Hürmüz'e odaklandık ama yukarıda hala Ukrayna-Rusya savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. Ve Rusya Ukrayna limanlarını şu an abluka altına aldı. Bakın abluka sadece Hürmüz'de değil, sadece Babil-i Mendeb'de de değil, hemen yukarımızda. Şimdi bu ablukanın anlamı nedir? Ukrayna'nın dünyanın en büyük tahıl üreticilerinden tahıl ürettiği tahılı dünyaya satamaması, dışarıya çıkamaması anlamına geliyor. Bunu biz daha önce tahıl koridoruyla rahatlatmıştık. Aslında bu vesileyle şunu da ben özellikle söyleyeyim. Dünyada hep böyle kapılar kapatılırken, koridorlar kapatılırken, boğazlar kapatılırken Türkiye tam tersine hep bir kapı açmıştır, hep bir koridor oluşturmuştur. Tahıl evet. koridoru bunlardan bir tanesi. Bunun dışında da yeni koridorlar. Şimdi ben özellikle şunu vurgulamak isterim. Dünyada bugün aslında çok fazla üretimle ilgili bir sorun yok. Sorun bu üretimin dışarıda lojistik yollar kanalıyla etkin bir şekilde ulaştırılamaması problemi var. Yani bugün baktığınızda mesela Hürmüz sadece enerjiyi etkilemiyor. Gübre çıkışını da etkiliyor. Hı hı. Yani bunu biz zamanında ilkbahar döneminde savaşın başında bir miktar hissettik ama o da manipülasyondan kaynaklanıyordu. Sonradan bizim rezervlerimizin iyi olması neticesinde biz bunu atlatabildik. Ama dünya geneline baktığınız zaman ürünümüzden o gübre ham maddesinin ister gübre, yani ürün olarak isterse ham madde olarak oradan

0: çıkışı sağlanamadığı zaman birçok dünyanın birçok ülkesinde üretimde ciddi azalışlar meydana gelecek. Yani dolayısıyla bu gerçekten büyük bir problem. Ve bir başka açıdan mesela şunu da ben vurgulamak isterim. Suyu biz hep ülke olarak gündeme getiriyoruz ya. Hani şükürler olsun henüz su fakiri bir ülke değiliz ama su stresi altındayız. Suyu iyi kullanmak durumundayız. Bununla ilgili ben size yine çok basit bir körfezden örnek vermek istiyorum.
1: Buyurun.
0: Bugünlerde dikkat ediyorsanız İran'ın işte Kuveyt'teki su arıtma tesisini vurması gündemde. Yani aslına bakarsanız Mart ayının sonunda da İran'ın su arıtma tesisi vurulmuştu. Ve orada aslında enerjinin çok daha ötesinde en büyük risk su anlamında. Çünkü Körfez'deki ülkelerin suya bağımlılığı %70 ila 95 oranında denizden arıtılan suya bağlı. Dolayısıyla bu arıtma tesisi vurulduğu zaman siz belki birkaç tane köyü, birkaç tane il, belki de ülkenin yarısını bir anda susuz kalmasına neden olabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu su çok değerli. Biz ülke açısından da gerçekten bu sulama yatırımlarla her şeyi bir yana bırakıp buna öncelik vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Yine isterseniz ülkemizde hani iklim değişimiyle ilgili çok konuşuluyor ama ben sadece Avrupa Birliği'nin iklim değişikliğinin gıda güvencesinin etkileriyle ilgili yaptığı bir rapordan çok kısa bir örnek vermek istiyorum.
1: Buyurun efendim.
0: Bu yapılan araştırmada tarımsal iklim bölgelerinin her 10 yılda bir 50 ila 150 kilometre kuzeye doğru kaydığı belirtiliyor. Yani başta işte İtalya, İspanya, Yunanistan gibi o güneydeki ülkeler buradaki üretim her 10 yılda bir yaklaşık olarak 50 ila 150 kilometre yukarıya doğru kayıyor. Şimdi böyle olunca ne oluyor? Mesela buğday üretiminde 2050 yılına kadar yarı yarıya bir Güney Avrupa'da düşüş bekleniyor. Yani üretimin yukarı kayması. Şimdi şu denilebilir, yani Avrupa'yı bir bütün olarak düşündüğümüzde güneydeki %50'lik azalma kuzey tarafından telafi edilebilir. Yani sonuçta üretim kuzeye kaymış olacak, Kuzey Avrupa'ya. Ama öyle değil, Kuzey Avrupa'daki buğday verimi sadece %16 artıyor. Diğer tarafta %49 nispetinde kaybetmemize karşılık olarak. Dolayısıyla burada iklim krizinin özellikle de gıda enflasyonuna, yani 2035 yılına kadar örneğin, yani şurada 10 yıldan az kaldı, %50'nin üzerinde etkisinin olabileceği düşünülüyor. Ve yine orada nehir taşımacılığı mesela Avrupa'da çok önemli biliyorsunuz. Su seviyeleri azaldığı zaman o lojistik hatlar risk altına giriyor ve israf ve maliyetler artıyor. Dolayısıyla ben Avrupa'yı niye söylüyorum? Biz onlardan farklı değiliz. Yani bizim de başta Akdeniz bölgemiz olmak üzere, kıyı şeritlerimiz Ege dahil olmak üzere bu bölgeler çok ciddi risk altında. İç Anadolu yine zaten biliyoruz işte oluşan obruklar ve orada yeraltı su seviyesinin belki de 30 metrelerden 300 metrelere kadar inmiş olması. Dolayısıyla bizim bu süreçte hani bölgemizde olanlar bizi güçlendirmeli. Yani bizim en büyük avantajımız dayanıklılığımız aslında bu vesileyle artmış oluyor.
1: Evet.
0: Ve bizim bölgedeki gücümüz artmış oluyor. Hı-hı. Şimdi bu anlamda zamanımız kaldı mı bilmiyorum ama şeye çok giremedim ben.
1: Evet. Çok az zamanımız kaldı Sayın Gül. Uluslararası gelişmelerin, gerginliklerin, küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin tarıma nasıl etki ettiğini özellikle ekonomi perspektifinden değerlendirdiniz. Peki bu bağlamda her geçen gün azalan kaynakların tarımsal ürün planlaması, örgütlenme ve arazi yönetimi konularını daha da önemli hale getirdiğini söyleyebilir miyiz? Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir çalışması var bununla ilgili devam eden. Siz de yazılarınızda zaman zaman bana metaforuyla bu konuyu açıklıyorsunuz. Bu konuyla ilgili de değerlendirmelerinizi almak isteriz son olarak.
0: Aslında bu bahsettiğiniz tarımsal üretim planlaması yaklaşık olarak bitkisel üretimde 2 yıla yaklaşıyoruz. Hayvansal üretimde 2 yıla geçtik. Yani bunun çok değerli olduğunu, aslında zamanlamanın da çok çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu saydığımız iklim ve stratejik meselelerden, problemlerden dolayı tam zamanında aslında buna başlandı. Şimdi burada önceden hani bizim yüzlerce kalem, destekleme kalemi, yani bir anlamda bir yerde bir şey yapmaya çalışıyorsunuz, destekleri oraya kanalize ediyorsunuz ama diğer tarafı yıkabiliyorsunuz. Eski sistemde böyleydi. Şu an geldiğimiz sistemde planlama, önce stratejik ürünler belirlendi. 13 tane stratejik ürün, artı bir de yem bitkileri. Bunlar öncelikli olmak üzere suyu da merkeze alan, yani su nerede var ise orada işte daha çok su talep eden ürünlerin yetiştirilmesi, ama su kısıtı olan bölgelerde de bunlardan

0: kademe kademe uzaklaşılması. Bu planlama çerçevesi içerisinde bu ciddi anlamda ben başarıldı diye düşünüyorum şu ana kadar. Bundan sonra biraz daha kapsamı genişleyecek muhtemelen. Bundan sonra biraz daha hani suyu hissettiğimiz için suyu daha da merkeze alan adımlar atılacak diye ben düşünüyorum. Burada şey çok kolaylaştırıldı. Mesela bir kat sayılarla bunu belirliyorsunuz. Şimdi buğdayın üretiminin artmasını istiyorsanız buğdayın kat sayısını arttırıyorsunuz. İşte burada temel destek var, planlı üretim desteği var ve diğer bir takım varsayalım örgütlenme ile ilgili örgütlerin güçlenmesini istiyorsanız siz örgüt üyeliğine orada daha fazla destekleme sağlayabiliyorsunuz. Örneğin gençleri kırsal alanda tutmak istiyorsanız işte bu desteklerden gençlerin daha fazla faydalanması adına yönlendirme yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla sizin o kat sayılarla acaba ben hangi alana daha fazla su aktarmalıyım, sudan kastım kaynak aktarmalıyım, işte bütçeyi aktarmalıyım anlamında. Ve tüm tarım sektörüne ne kadar ben kaynak aktaracağımı da o kat sayı değeriyle belirliyorum. Dolayısıyla hani kaptan diyelim, işte Tarım ve Orman Bakanımızı Kaptan Köşkü'nde değerlendirecek olursak, burada vanayı ne kadar açacağınız ve hangi kat sayıyla, hangi ürünle ne kadar yönlendirme yapacağınız, sizin elinizde çok kolaylıkla bunu yapabiliyorsunuz, sonuçlarını görebiliyorsunuz ve ona göre değerlendirme yapabiliyorsunuz. O bakımdan tam zamanında gelen bir tarımsal üretim planlaması, buna herkesin destek vermesi lazım. Yani hala bu ortamda işte planlı üretim yok, bu ülkede tarım politikası yok söylemleri gerçekten anlamak mümkün değil. Çünkü netice itibariyle bu ülke 83,2 milyar dolar ile dünyada 7. sıraya yerleşmiş durumda tarımsal hasıla bakımından. Yani bir politikanız yoksa bunu yapabilmeniz mümkün değil. Ve Avrupa'da bir numarasınız. Dolayısıyla bunu özellikle ben dikkat çekmek istiyorum. 186 ülkeye biz tarım ürünleri ihracatı yapıyoruz. 2000 kalenin üzerinde ve toplamda da 68 milyon ton tarla bitkileri üretimimiz, 33 milyon ton sebze, 19 milyon ton meyve üretimimiz var. Dolayısıyla toplamda da 121 milyon ton. Özellikle de bu sene, geçen senenin aksine çok şükür yağışlarla oldukça iyi gitti. Barajlarımızın doluluk oranları çok yüksek şu an. En son zannediyorum %78'lerdeydi. Ama tabii ki yaz dönemi neler yaşanır, biraz kurak gidiyoruz bu sıralar. Onu da çok gerçekten tasarruflu kullanmak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu anlamda özellikle bizim rezerv yönetimine de dikkat etmemiz gerekiyor. Oraya çok fazla giremedim ama başta gıda, bu sene mesela buğday üretiminde 25 milyon tonluk bir üretim bekliyoruz. Bizim işte normalde ihtiyacımızın 20 milyon ton civarında olduğunu düşünecek olursak, yani biraz daha rezervlerimizi yüksek tutmamız lazım. Çünkü dört bir tarafımız ateş çemberi, yarın ne olacağını, sabah kalktığımızda ne yaşanacağını bu ülkede bilemiyoruz. O bakımdan mutlaka tedbirli gitmek lazım. Enerjide mesela, enerjide bile biz dışarıya bağımlı olmamıza rağmen ciddi anlamda stoklarımız iyiydi. 6.3 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervi ile biz o kriz dönemlerini, yani bu savaşın başlangıcını rahatlıkla atlatabildik.
1: Evet.
0: Gıdada da yine öyle şekilde, aynı şekilde atlatabildik. Bunların ben çok değerli olduğunu düşünüyorum.
1: Hı hı.
0: Aslında rezervde su akla gelmez ama su aslında çok çok değerli. Yani biz işte Körfez'de başlangıçta örneğini vermiştim. O su arıtmayla ilgili olarak en fazla yumuşak karınlar, kırılganlık aslında orada. Dolayısıyla bizim yer üstünde barajlarımızla, yer altında da yeraltı su barajları da var 100'ün üzerinde Türkiye'de. Bunların ben çok değerli olduğunu, sayılarının artırılması gerektiğini ve kapasitenin de büyütülmesi gerektiğini düşünüyorum bu çerçevede.
1: Cumhurbaşkanlığı Gıda ve Tarım Politikaları Kurulu üyesi Profesör Doktor Sayın Aykut Gül, çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok değerli açıklamalarda bulundunuz. Gündemdeki konularla ilgili tarım ve ekonomi ilişkisine dair önemli başlıklara yer verdiniz. Daha konuşulacak çok nokta var aslında ama bize ayrılan sürenin bu noktada sonuna gelmiş bulunuyoruz. İlerleyen zamanlarda inşallah tarım ekonomisini sizinle değerlendirmeye, çeşitli başlıkları dinleyicilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz katkınız için. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
0: Sağ olun Cem Bey. İyi yayınlar diliyorum.
2: Bölge basınından özetler.
1: Sevgili dinleyiciler, Bölge Gündemi programımızda şimdi de sıra geldi. Bölge basınından seçtiğimiz haberleri siz değerli dinleyicilerimizle paylaşmak.

0: konuya, manşetlere bakacağız. İlk durağımız Adana'da yayınlanan Medya Yeni Gün gazetesi. Çiftçi tropikal meyveye yöneldi manşetiyle çıkmış Medya Yeni Gün gazetesi, Adana'da üreticiler yüksek gelir ve ihracat potansiyeli sunan tropikal meyvelere yöneliyor. Avokado, ejder meyvesi, mango ve papaya gibi ürünler kent tarımında alternatif üretimin yeni gözdesi haline geliyor ifadeleri kullanılmış. Mersin'de yayınlanan Hakimiyet gazetesi de tarımla ilgili bir manşetle çıkmış bugün. Meyvede sıcak tehlikesi manşeti atılmış gazetede. Mersin'de üreticiler yazın en sıcak günlerinde gelişmeleri yakından izliyor. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, aşırı sıcakların uzun sürmesi halinde özellikle sert çekirdekli meyvelerle cennet meyvesinde kalite kaybı ve ürün zararının yaşanabileceği uyarısında bulunmuş. Gaziantep'te yayınlanan Gazete 27, GASKİ bir ilke imza attı manşetiyle çıkmış. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen Mavi Su Verimliliği belgesini almaya hak kazanarak, Türkiye'de su ve kanalizasyon idareleri arasında, Gaziantep'te ise tüm kurumlar arasında bu belgeyi alan ilk kuruluş olma başarısını gösterdi. Kendilerini tebrik ediyoruz. Kahramanmaraş'ta bugün gazetesine bakalım. Yazıcıoğlu dosyası derinleşiyor. 3 askeri jet helikopterin etki mesafesine girerek müdahale etti manşetiyle çıkmış bugün gazete. Avukat açıklamalarına yer vermiş. Avukat Kemal Yavuz konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş. Kahramanmaraş'ta bugün gazetesinde de geniş şekilde yer verilmiş sevgili dinleyiciler. 9 öğrenci ve bir öğretmenin hayatını kaybettiği saldırıda yargılama başladı. Başlıklı bir haber de dikkat çekiyor. Biz de dünden bugüne köşemizde yer vermiştik. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın tamamlandığını, iddianamenin kabul edildiğini açıkladı. Hatay'da yayınlanan Söz gazetesine bakalım. Esentepe Mahallesi yeniden ayağa kalkıyor manşetiyle çıkmış bugün gazete. Antakya ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi yeniden ayağa kalkıyor. %70'i Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv yapı alanına alınmasının ardından yapılan inşaat çalışmalarının bir bölümünün tamamlanmasıyla birlikte başlanan anahtar teslimleriyle bu mahallenin yeniden ayağa kalktığına değinilmiş Söz gazetesinde. Osmaniye'de yayınlanan Aydın gazetesi Narenciye bahçelerine doğal koruma başlığıyla çıkmış, manşetiyle çıkmış ve bu noktada Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarına yer verilmiş. Bir başka haberde de Karaçay Saklı Şelale'ye modern bir tesis yapıldığı, bu tesisin yapımında sona gelindiği ifade ediliyor. Son olarak Kilis'te yayınlanan Vizyon Havadis gazetesine bakalım. Vali Ömer Kalaylı'nın Musa Beyli ve Poletli kaymakamlarına bir hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğu Vizyon Havadis gazetesinde ilk sayfadan okurlara sunulmuş. Sevgili dinleyiciler, bu haberlerle bölge basınından özetler köşemizi noktalıyoruz. Yolumuza Ajans Çukurova ile devam edeceğiz.
1: Ajans Çukurova.
0: Sevgili dinleyiciler, haber ajanslarının bölgemize dair geçtiği haberleri sizinle buluşturduğumuz Ajans Çukurova köşemize geldi sıra. İlk haberimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden. Havelsan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapay zeka destekli yerli dijital deniz gözlem sistemi kurdu. Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Gazi Magusa'da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hep birlikte dinliyoruz.
2: Kullanılan gerek radarlar, gerek elektrooptik sistemler, haberleşme sistemleri ve sahada kurulan kulelerle birlikte bizim bütünleştirdiğimiz, entegrasyonunu yaptığımız yerli yazılımla Kıbrıs ve çevresindeki Akdeniz bölgesindeki mavi vatandaki güvenliğimizi sağlayacak dijital denizcilik ve gözetleme, izleme, yabancı gemi, insan kaçakçılığı, illegal operasyonlar gibi bütün bu işleri tespit edebileceğimiz bir sistemi bugün burada gerçekleştirmiş oluyoruz. Daha öncesinde 2023 yılında Türkiye'de Türk Boğazları gemi trafik geçiş hizmetlerini devreye almıştık. Orada daha önceden mevcut bulunan yabancı menşeli yazılımı Havelsan mühendislerinin teknolojik birikimiyle yerleştirmiştik ve kullanılan bir takım sensörleri de yerli sensörlerle takviye etmiştik. Bugün burada daha fazla yerlilik oranı olan bir sistemi hayata alıyoruz. Bu sistem sayesinde burada

0: olan biteni çok daha rahat bir şekilde aslında tespit edip görüntüleyebilecekler. Bu sistem Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ne daha fazla özgürce hareket etmeyi getirecek. Başkalarına bağımlı olmadan kendi sistemleriyle durumsal farkındalığını denizde, yani bizim de aynı zamanda mavi vatanımız içerisinde bulunan bu bölgeyi daha rahat bir şekilde dijital olarak gözlemleme şansı yakalayacağız.
1: Sevgili dinleyiciler, bu haberle Ajans Çukurova köşemizi noktalıyoruz. Yolumuza kültür sanat rehberiyle devam edeceğiz.
2: Kültür sanat rehberi.
1: Sevgili dinleyiciler, bölge gündemi programımızda son olarak bölgemizdeki kültürel ve sanatsal etkinliklere dair birkaç notu siz değerli dinleyicilerimizle paylaşmak istiyoruz. Deha Bilimliyer 26 Temmuz Pazar günü saat 21'de Jolly Joker Mersin'de bir konser veriyor. Mixtape 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Parti de 31 Temmuz Pazar günü saat 21'de Jolly Joker Mersin'de dinleyicilerini bekliyor. Sevimli Şirin Dostların Maceraları isimli çocuk oyunu 31 Temmuz Cuma günü saat 16'da Gaziantep Zeugma Müzesi Kültür Merkezi'nde, 1 Ağustos Cumartesi günü saat 15 ve 17'de ise Hatay Ekin Koleji'nde sahneleniyor. Sinemalarda Tatil isimli bir korku filmi var yerli filmler arasında. Kibele'nin Laneti İstila isimli bir diğer korku filmi de dikkat çekiyor. Yabancı yapımlara da bakalım. Filistin 36 isimli bir filmle Homeros'un ünlü destanından uyarlanan Odisey yabancı yapımlar arasında yer alıyor. Sevgili dinleyiciler, bölgemize dair gelişmeler ve haberlerle yaklaşık bir saati geride bıraktık ve bir bölge gündemi programının daha sonuna geldik. Program ekibimiz Sibel Bektaş, Hamdi Alıcı ve ben Cem Kurtçu, hayatınıza yeni güzellikler, mutlu hatıralar ekleyecek keyifli bir çarşamba günü geçirmenizi diliyor. Bugünlük ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Birazdan TRT Çukurova Radyosu yapımı Hayatın İçinden programında arkadaşlarımız sizinle olacak. Hoşçakalın.
2: TRT Çukurova Radyosu bölge gündemini sundu.

0: Hayatın içinden.
1: Mutlu günler sevgili dinleyenler. Hayatın içinden hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut olacak ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Bizden önce yine bir Çukurova Radyosu yapımı olan Bölge Gündemi programıyla arkadaşlarımız sizlerleydi. Biz de yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız.

Sevgili dinleyenler, bugün birbirinden önemli konu ve konuklarla sizlerle birlikte olacağız. İlk olarak değerli dinleyenler, rotamızı Kastamonu Antik Kenti'ne çevireceğiz. Çukurova'nın nefesi olarak anılan bu görkemli kent, yalnızca anıtsal yapılarıyla değil, her kazı sezonunda gün yüzüne çıkarılan yeni buluntularıyla da tarih dünyasının dikkatini çekmeye devam ediyor. İşte biz de kazılarda elde edilen buluntuları, bugüne kadar ortaya çıkan eserleri konuşacağız. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi, Kastamonu Antik Kenti Kazı Başkanı Doçent Doktor Faris Demir sizlerle olacak. Ardından değerli dinleyenler, yine son dönemin en çok konuşulan sağlık konularından birine değineceğiz. Zayıflama iğnelerine değineceğiz ve konuğumuz Mersin Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıklarından Doçent Doktor Sayın Barış Karagün olacak. Bugünün bir diğer konusu da sevgili dinleyenler, Gaziantep'te hayata geçirilen, adı kadar anlamı da güçlü olan "Sen Her Şeye Değersin" projesi olacak. Ve konuğumuz Şehit Kamil Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sayın Ömer Faruk Sarı olacak. Son olarak değerli dinleyenler, toplumun en güçlü temeli aile diyeceğiz ve ailenin daha da günümüzde değişen yaşam koşullarına, yoğun iş temposuna, sosyal sorunlara, aile içi iletişime değineceğiz. 12 Şubat Belediyesi tarafından hayata geçirilen Aile Danışmanlık Merkezi'nin yapmış olduğu çalışmaları konuşacağız. Kahramanmaraş 12 Şubat Belediye Başkanı Sayın Hanifi Toptaş sizlerle olacak.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Sevgili dinleyenler, hayatın içinden devam ediyor. Erol Köker söylüyor, indim çayırı biçmeye.

0: Dünyamız uzay boşluğunda bir mavi bilye.
1: Onu ilk kez gördüğümüzde şaşırdık. Hepimiz bu mavi bilyeyi paylaşıyorduk.
0: Bitmez tükenmez değildi. Sınırları vardı.
1: Doğada olup bitene ilgisiz kalmayalım.
0: Başka dünya yok.
1: Başka Türkiye yok.

0: Hayatın İçinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Hayatın İçinden devam ediyor. Bu bölümde sizlerle Kastabalı Antik Kenti'ni konuşacağız ve konuğumuz Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Kastabalı Antik Kenti Kazı Başkanı Doçent Doktor Faris Demir. Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim Fatih Bey.
1: Biz de teşekkür ediyoruz. Efendim, nasıl geçiyor kazı çalışmaları? Kazı çalışmalarında son durum nedir? Yeni bulgular elde edildi mi? Elde edildiyse hangi bulgular elde edildi? Sizden dinleyelim lütfen.
2: Evet. Biliyorsunuz bu yıl yağışlar oldukça bir arttı. O biraz bir hızımızı kesti. Aslında bu yağışlar bayağı bir alanda ot birikmesi oldu. Ve o alandaki otları temizlemek de bayağı bir zamanımızı aldı ama çalışmalarımız devam ediyor yani. Ve Kasaba Antik Kenti'nde 3 alanda biz kazı çalışmalarımızı yürütüyoruz. Arkaik Tapınak, Sütunlu Cadde ve Tiyatro'da. Ve biz bunları kazdığımız zaman güzel bir gezi güzergahı oluşturmaya çalışıyoruz.
1: Evet. Efendim şimdi burada tabii kazı çalışmaları ne zamandır devam ediyor? Yani siz ne zamandır kazı çalışmalarına devam ediyorsunuz?
2: Biz 2020 yılında müzeyle başladık. 2021 yılında da Cumhurbaşkanlığı kararlı olarak kazı çalışmalarını yürütüyoruz.
1: Evet. Peki bu kazı çalışmalarında yeni bulgular da sürekli elde ediyor. Gerçekten her bir kazıda ortaya yeni eserler de çıkıyor. Bunlardan da bahsedelim efendim. Bugüne kadar mesela hangi önemli eserleri kazandırdınız ülkemize?
2: Şöyle, biz 2023 yılında bu Sütunlu Cadde'nin girişinde karşı tarafını açmak için, yani Sütunlu Cadde'yi ortaya çıkarmak için bir kazı çalışması yürüttük. Ve orada da sürpriz bir şey olarak Roma ve Helenistik dönem öncesine ait kalıntılara ulaştık. Yani oradaki mimari bezemelere de bakarak milattan önce 540'lara tarihlenen büyük bir yapı açığa çıktı. Tabii bu bizim için ve Kastabala için ve bölge için bir dönüm noktası. Çünkü bu bölgede o milattan önce 540, yani Pers dönemi dediğimiz, yani ilk defa böyle büyük bir yapı çıkıyor bu döneme ait. Yani tamam, Kilikya bölgesi, dağlık Kilikya'da küçük buluntular veya küçük yapılar söz konusu Pers dönemine ait, ama tapınak büyüklüğünde büyük bir yapının ortaya çıkarılması ilk defa Kastabala'da gerçekleşti ve Kastabala'nın tarihi

0: M.Ö. 500'lara, yani geç demir çağına kadar önce ve öncesine kadar götürdü. Ve daha sonraki 2024 yılında da yine tapınağın yanında daha eski, yani tapınağın altında yer alan açık hava bir kaya kült alanı ortaya çıkarıldı. Ve bu açık hava kaya kült alanı da çok ilginç. Yani bir heykel kaidesi platformu var ve yanında sarnıçlar söz konusu. Ve bizim Kasabalantı kentiyle ilgili bulunan bir aramize yazıt var. Bir de diğer, yani Kubaba Pirvaşova'dan bahseden ve onlarla tamamen ilişkili, yani yaptığımız kazı çalışmaları bulduğumuz eserler arasında yazıtlarla birebir ilişkili durumlar ortaya çıktı. İşte en önemli keşfimiz şeydi, arkaik tapınaktı.
1: Evet.
0: Evet, bu arkaik tapınak hakkında biraz, yani ve kasaba hakkında bilgi verirsem arkaik tapınağının önemi biraz daha ortaya çıkar. Şimdi Kasabalan doğusunda Bahadırlı köyünde bir aramice sınır yazısı bulunmuştu. Bu aramice sınır yazısında Kasabala topraklarının sahibesinin, yani kraliçesinin Kubaba Pirvaşova olduğundan bahsedilmekte. Şimdi Pirva kelime anlamı olarak kayalık alan, kayalık tapınağı veya kayalık dağın isimleri olması muhtemel. Ve bulduğumuz arkaik o tapınak da tamamen kayalık zemin üzerine oturuyor. Yani yazıtlarda bahsedilen veya kelime anlamı, o şeylerin, Pirva kültürünün kelime anlamlarıyla birebir ilişkili. Ayrıca bu Pirva kültü biz araştırdığımız zaman milattan önce 2. bine kadar uzanıyor. Yani Boğazköy'de, Hidit şeyinde Urhi Teşup Pirva kültürünü yeniden kurduğunda Pirva kültüne şu şekilde dua ediyor. Diyor ki, biz onlar diyor üzüm bağlarını inşa ederken şarabın tapınak tarafından sağlanmasına izin ver. Yani bizim orada heykel kaidesi ve o sarnışlar yazıtlarda bahsedilen anlatımlarla birebir uyuşuyor. Ve şimdi Urhi Teşup kral olmadan önce Kizuvatlanlı rahibe Pudayfa ile evlenmiş. Ve Pudayfa da çok etkin bir Hitit kraliçesi olmuş. Ve Pudayfa, ben Kizuvatlan'ın kızıyım diyor. Yani zaten Kizuvatlan, Kummanli aynı yer. Nasıl biz antik kente mesela Kastabala diyoruz. Onun da daha sonra mesela Hierapolis denmiş. Yani Kastabala diğer Hititler döneminde Kummanli, yani kutsal kent. Daha sonra bu Helen kültürü geldiğinde buraya Hierapolis, yani yine kutsal kent denmiş. Yani Luvice Kummanli, Grekçe Hierapolis. Yani aynı isim, yani kutsal kent. Ve burası normal bir kent olarak, yani normal bir antik kent olarak algılamamamız lazım. Çünkü burası bir de bu pagan kültürünün bir hac merkezi. Yani mesela Karganmış da mesela
1: evet,
0: Kubaba kraliçesinin, yani kentin kraliçesinin Kubaba olduğu söyleniyor ama burası o tapınımın hac merkezi olarak düşünmemiz gerekiyor. Ve işte Kasabalı antikentinde gerçekleştirdiğimiz bu benzersiz keşifler birçok kültüre ev sahipliği yapmış ve Anadolu'nun bilinmeyen karanlık dönemlerine ait ışık tutmuştur ve 2023 keşiflerinde biz Türkiye'de 3. ve Avrupa'da 6. sırada yer aldık. Oldukça ses getirdi. Yine biz çalışmalarımızda tiyatro alanında önemli maslarımız ortaya çıktı ve bunlardan en önemlisi, yani normalde mas kabartmalarında bulunmayan bir tasvir, yaşlı bir düşünür, filozof tasviri ortaya çıkarmıştık. O da o dünyada oldukça ses getirdi. Çünkü tiyatrolarda normalde tragedya ve komedi oyunları sergilenir. Ya sadece tiyatro oyunları için düşünülüyordu. Şimdi bu filozof tasviriyle tiyatroların ayrıca, yani zaten tragedya ve komedyanın felsefe ve edebi metinler olduğunu düşünürsek, bu tiyatrolarda yine felsefi ve edebi konuşmaların, tartışmaların yapıldığı bir mekan olarak da kullanıldığını bize gösteriyor.

0: etmekte. Bu yönüyle de dünyada oldukça ses getirdi. Bir de Kent'in entelektüel durumunu da ortaya çıkarmış oldu.
1: Evet. Efendim gerçekten çok çok kıymetli ki bölgede de mesela Çukurova'nın Efes'i olarak anılıyor. Bu anlamda aslında biraz bu noktayı da konuşmakta fayda var. İlerleyen çünkü dönemlerde turizm açısından çok büyük fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Siz bu konuya nasıl değinirsiniz?
0: Evet, şimdi genelde Batı Anadolu'daki kazılar daha önceki yıllarda, yani çok eski yıllardan itibaren başlandığı için insanlar tarafından bilinmiyor. Ama bu bölgedeki kazıların geçmişi çok geriye gitmediği için ve yeterince kazı yapılmadığı için dünya tarafından fazla bilinmiyordu. Ama şu anda biz yaptığımız çalışmalarla yani 40-50 yıllık yapılan kazı çalışmalarını yakalamış bulunmaktayız. Yani bir 5 yılda biz tanınır hale geldik. Yani hem ulusal hem de uluslararası platformlarda tanınır hale geldik. Tabii bu tanınır hale gelmemizde önemli keşiflerin yer alması büyük rol oynuyor. Tam şu anda mesela tiyatroyu açığa çıkarıyoruz. %90'ına ulaştık. Yani tam ortaya çıkaramadık ama büyük bir ses yankı getirdi. 1-2 yıl içerisinde tiyatroyu tamamen açığa çıkarıp gelen ziyaretçilerin hizmetine sunmayı düşünüyoruz.
1: Evet. Efendim inşallah bu çalışmalar da yolunda gidecek ve sonunda
0: Evet.
1: bölgemiz için de
0: Evet.
1: ülkemiz için de önemli bir merkez
0: Evet.
1: gerçekten kazanacağız. Bu çok çok kıymetli. Tabii artık yavaş yavaş veda edeceğiz ama veda etmeden yine bir son cümleleri size bırakalım. Ardından veda edelim. Evet. Efendim Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Kastabala Antik Kenti Kazı Başkanı Doçent Doktor Faris Demir sizlerleydi.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Hayatın içinden devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, hayatın içinden devam ediyor. Bu bölümde zayıflama yenilerini konuşacağız ve konuğumuz Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıklarından Doçent Doktor Sayın Barış Karagün. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi günler, iyi yayınlar.
2: Nasılsınız, iyi misiniz Barış Bey?
3: İyiyim, siz nasılsınız?
2: Gayet iyi, teşekkür ederiz efendim. Son günlerde ve son aylarda belki de tüm dünya tarafından çok konuşuluyor. Tüm dünyanın en popüler ilaçlarından birisi haline geldi tabiri caizse. Zayıflama iğneleri her yerde, herkes de duyuyoruz. Sosyal medyada görüyoruz, televizyonlarda görüyoruz. İnanılmaz bir paylaşım var. Çok popüler tabiri caizse. Dolayısıyla zayıflama iğnelerine değinelim istiyoruz. Efendim, nedir bu zayıflama iğneleri? Yani bizim bu zayıflama iğnesi olarak bildiğimiz ilaçlar neden bu kadar gündemde? Biraz yakından tanıyalım.
3: Tabii ki. İlk olarak ben kısaca bir obeziteden bahsetmek istiyorum.
2: Tabii, lütfen.
3: Çünkü bir tedavinin önemini öncelikle tedavi ettiği hastanın birey üzerindeki etkisi belirlemekte. Dünya Sağlık Örgütü 1997 yılından beri obeziteyi küresel bir halk sağlığı sorunu olarak tanımlamakta. Çünkü biliyoruz ki artık obezite hem gelişmiş ülkelerde hem gelişmekte olan ülkelerde milyonlarca insanları etkiliyor. Ülkemize baktığımızda da durum maalesef oldukça çarpıcı. Türkiye erişkin obezite sıklığı açısından Avrupa bölgesi

0: en yüksek oran sahip ülkelerden birisi. Bilimsel verilere baktığımızda aslında ülkemizde her üç yetişkinden birisinin obeziteyle yaşadığını görmekteyiz. Aslında bu durum endişe verici bir tablo. Çünkü biliyoruz ki obezite birçok kronik hastalıkla ilişkili, tipik diyabet, hipertansiyon, dislipidemi, kar damar hastalıkları o başta olmak üzere birçok hastalığın sebebi olmakta. İşte bu noktada tedavi konusunda zayıflama iğneleri gelecek olursak, bilimsel çalışmalar bu ilaçların daha önceki obezite tedavilerine kıyasla çok daha fazla kilo kaybı sağladığını kanıtladı. Hatta bir kısmı bu ilaçların bir kısmı obezite cerrahisine yakın kilo kaybı gerçekleştirdiği çalışmalarda gösterildi. Ayrıca hani kilo kaybı dışında da ek kan basıncı, kan şekeri kontrolü, kardiyovasküler risk faktörleri üzerine olumlu etkileri çalışmalarda saptandı. Tabii bu tıp dünyasındaki bu başarı sosyal medyayla da birleşince ilaçlar bir anda tabii ki dünya gündemine taşındı.
1: Evet, gerçekten son dönemlerde tabii çok popüler ama zayıflama iğneleri aslında yeni bulunan bir ilaçta değil. Dediğiniz gibi obezite tedavisinde kullanılan ilaçlardı ama son dönemde peki neden bu kadar popüler oldu? Yani bu bir acaba pazarlama stratejisi mi yoksa burada böyle şimdi obezite tedavisi evet obeziteyi siz de bahsettiniz nasıl bir rahatsızlık olduğunu. Ama öyle bir yayıldı ki tabiri caizse Barış Bey yani sadece obezite hastaları değil. Yani 8-10 kilo fazlası olanlar bile kullanıyor. Ya bu nasıl böyle bu kadar popüler oldu?
0: Evet, ya şöyle ilk tarihçeye bakacak olursak aslında bu ilaçlar yani bu ilaçlar ilk olarak tipik diyabet tedavisi için geliştirildi.
1: Evet.
0: Aslında ilk olarak temelde diyabet ilaçları olarak onay aldılar. Fakat çalışmalarda kan şekerini düzenlerken mide boşalmasını yavaşlattıkları, beyindeki iştah merkezini etki ederek toklu bitkisini artırdıkları fark edildi. Bu durum üzerine klinik araştırmalar obezite tedavisine yöneldi. Çünkü bizim geçmiş aslında obeziteye yönelik medikal elimizde güçlü ajanlar mevcut değildi. Bu alandaki çalışmalarda da bu ilaçların aslında etkin ve tedavi oldukları kanıtlandı ve obezitede artık onay aldılar. O sebeple hani şimdiye kadar olmayan yapmaya başladılar obezite tedavisinde diyebiliriz.
1: Efendim şimdi tabii tarihsel gelişim anlamındaki diyabet gibi, obezite gibi ciddi ve toplum sağlığını da direkt olarak etkileyen rahatsızlıklardan da bahsediyoruz. Yani insan sağlığını direkt etkileyen önemli rahatsızlıklardan bahsediyoruz. Tabii burada biraz tekrar zayıflama iğnelerine gelirsek, efendim günümüzde zayıflama iğneleri bir hekim kontrolünde mi, yani reçeteli olarak mı kullanılıyor yoksa direkt olarak kişiler alabiliyor mu? Bunu şunun için soruyorum. Bu eğer kişiler direkt olarak buna erişebiliyorlarsa bu ne kadar sağlıklı? Çünkü herkes kullanabilir mi?
0: Evet, şimdi ülkemizde direkt hastalar bu ilaçlara erişebiliyorlar. Aslında bu bizim istemediğimiz bir durum. Çünkü bu ilaçlar dozları kademeli artırılması gereken ilaçlar. Her hastanın tolere ettiği doz aynı olmamakta. Ayrıca hani zaman zaman görmekteyiz ki bazı hastalar internetten ne olduğu belli olmayan zayıflama iğneleri adı altında bazı ürünler almakta. İnternetten alınan ürünler sahte ilaç çıkabilmekte veya sonuçta bunlar belli saklama koşulları olan ilaçlar. Uygun olmayan saklama koşullarında olan ilaçları temin edebilmekteler. Hastalar doktor kontrolünde almayınca ilacın dozlamasını, dozu artırma sürecinde bazen çaresiz kalmaktalar ki dozu artırma süreci yanlış davranması hastanın ona yan etki olarak dönmekte. Dolayısıyla doktor kontrolü olmayınca ciddi yan etki yaşayan hastalarımız mevcut.
1: Evet. Efendim şimdi burada dediğiniz gibi maalesef erişim anlamında kişiler diledikleri gibi kullanabiliyorlar. Biz buradan en azından bunun bilgisini verelim ki önce hekimlere danışıp hekim kontrolünde bu ilaçları
0: Kesinlikle
1: kullanmakta.
0: çok iyi bir mesaj olur buradan verebileceğimiz. Yani sonuçta bir ilaç, obezite kronik bir hastalıktır ve bunlar da
1: Evet.
0: ilaç, evet etkililer ama doktor kontrolünde doğru endikasyonla kullanıldıkları sürece etkililer. Bunu unutmayalım lütfen.
1: Bir de efendim şimdi gerçekten baktığınız zaman evet obezite tedavisinde kullanılıyor, diyabette kullanılıyor ama popüler kültürde artık güzellik kavramları, güzellik algısı ya da estetik algılar da çok değiştiği için dediğim gibi yani kişi belki obezite değil ya da sınırda bir obez, belki spor yaparak, belki diyet yaparak verebileceği kiloları vermeden aslında direkt olarak böyle bir şeye de yönlenebiliyor. Yani bu aslında belki de
0: Evet.
1: biraz sağlık okuryazarlığı mı dersiniz artık? Bunun sanki olması gerekiyor, değil mi Barış Bey?
0: Kesinlikle yani kısa süreli kısa kilolar ve endikasyon da aynı.

0: olmayınca sonuç her zaman hüsran olmakta. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi obezite kronik bir hastalık. Savaş da kronik olmak zorunda. Eğer siz bu ilaçları kullanırken bunu obezitenin ana tedavisi olan yaşam tarzı değişikliği, yani sağlıklı beslenme davranış değişikliği artı egzersizle birleştirmediğiniz sürece, ilaçları bıraktığınız zaman çalışmalarda gösterilmiş ki o kiloları geri alıyorsunuz. Dolayısıyla yaşam tarzı değişikliği temeli üzerinde bu ilaçları biz uygun endikasyon dahilinde sadece hastalara öneriyoruz. 3 kilo fazlan var, bu ilacı bir ay kullanayım, kilomu vereyim, yeterli olur, sonra ilacı bırakayım. Çok doğru bir yaklaşım olmamakta ve verdiğiniz kiloyu geri almaktasınız. Onu önemli vurgulamak gerekiyor.
1: Evet, şimdi çok yaygın kullanıldığı için aslında Barış Bey, bu konuya da değinmeliyiz. Kişide ne gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor? Yani diyelim bir kişi kullandı, tedirgin edici belirtilerden tabii bahsediyorum. Yani çünkü herkes artık neredeyse kullanıyor, hekimlere danışmadan kullanıyor ama burada ne gibi yan etkiler var? Ne gibi belirtiler olumsuz anlamda ortaya çıkabiliyor?
0: İlk önce bence sizin aracınızla şunu vurgulamak gerek. Kullanmaması gereken grubu vurgulamamız
1: Lütfen,
0: gerek.
1: çok mutlu oluruz. Evet, olur.
0: Gebeler ve gebelik planlayanlar bu ilacı kullanmaması gerekiyor.
1: Evet.
0: Kondroendike.
1: Gebeler
0: Kendisinde
1: ya da
0: veya
1: gebelik
0: ailesinde
1: planlayanlar.
0: planlayanlar kullanmaması gerekiyor. Yakın zamanda gebelik planlayanlar. Çünkü gebelik öncesi en az bir iki ay öncesinden bu ilaçları kestirmemiz gerekiyor. O yüzden yakın zamanda gebelik planlayanlar ve gebel olanlar bu ilaçları vermiyoruz. Kendisinde veya ailesinde medüller tip tiroid kanseri olan hastalara vermiyoruz. Yine genetik geçişli bir hastalık olan Menik sendromu diye adlandırdığımız çoklu endokrin neoplazma sendromu tip 2'ye sahip olan hastalarda bu ilaçlar kondroendike, yani kullanılmaması gerekir. Peki yan etkileri ne gibi olmakta? Hemen sorunuzu o yönüyle de cevap vermek gerekirse, bu ilaçların en fazla yan etkileri gastrointestinal yan etkiler dediğimiz mide bulantısı, kusma, ishal, kabızlık görülebilmekte. Bunlar çoğunlukla doz ayarlama sırasında ortaya çıkıp zamanla geçen hafif yan etkiler olarak tanımlayabiliriz. Ama nadir bir şekilde, sonuçta bunlar bir ilaç, nadir bir şekilde her ilaçta olduğu gibi alerjik reaksiyonlar ortaya da çıkabileceğini vurgulamak gerekir.
1: Evet, yani bu olasılıklar ortaya çıktığı zaman, bu gerçeklikler ortaya çıktığı zaman da hemen aslında hekimlere başvurmakta
0: Tabii.
1: Fayda var, öyle değil mi?
0: Tabii, kesinlikle. Özellikle ciddi bir hipersansitif reaksiyonunu temsil eden, ani şekilde dudak, dil, boğazda şişme, nefes darlığı, yaygın vücutta bir döküntü olursa derhal hasta derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.
1: Hocam, bu ilaçlar bağımlılık yapıyor mu peki? Yani bir öyle bir etkisi var mı?
0: Yok, bu ilaçlar, yani bugünkü bilimsel veriler bu ilaçların klasik anlamda bir bağımlılık yapan ilaç olduğunu göstermiyor.
1: Evet. Ama aslında işte günümüzde tabii sosyal medya artık herkesin hayatının içinde, reklamlar da fazlasıyla yapılıyor. Hatta pek çok, mesela izlediğiniz televizyonda ya da farklı işte platformlardan, filmlerde, dizilerde dahi bu ilaçları kullanıp artık böyle tabiri caizse belirli bir yüz hali bile ortaya çıktı. Yani insanlar zayıfladıkları zaman bu ilaçları kullanıp belirli böyle bir yüz ifadesine de sahip oluyorlar. Yüzlerde bile kilo verdiklerinde,
0: evet.
1: Ve gören insanlar böyle bir reklam yapıyor. Mucize bir şekilde bir mucize reklamı yapılıyor. Bu çok doğru değil, öyle değil mi hocam? Yani bir kişi bunu
0: Yani
1: sürekli kullanmak
0: çünkü
1: zorunda.
0: Bir de şöyle bir hekim kontrolünde olmanın şöyle bir önemi var. Hani siz ilacı kullanırken sağlıklı bir beslenme düzenini oturtmazsanız, egzersize devam etmezseniz zayıflama yine kaçınılmaz bir sonucu olan kas kaybı da yaşıyorsunuz. Aslında biz kas kaybı istediğimiz bir durum değil.
1: Evet.
0: Yani iğneyi, bu zayıflama ilaçlarını kullanırken bir nevi beslenme alışkanlıklarınızı da değiştirmeniz gerek. Ona yönelik bir eğitim almanız da gerekiyor.
1: Evet, yaşam tarzı değişikliği hocam, aslına bakarsanız sağlıklı bir şekilde ilerlemekte fayda var. Özellikle belli yaştan sonra insanların kas kaybı zaten yavaş yavaş ortaya
0: Kesinlikle.
1: çıkıyor ama burada işte hızlı bir şekilde ortaya çıkarmak gerçekten çok çok sıkıntılı bir durum. Burada aslında şunu söyleyebiliriz hocam, sanırım öyle mi? Yani fazla kilosu olan bireyler bu ilaçları kullanmadan önce ilk olarak randevularını alsınlar, aile hekimlerine gitsinler, aile hekimlerinden işte uzman doktorlara gitsinler ve bir koordine halinde bu ilaçlar kullanılacaksa kullanılsın demekte fayda var sanırım.
0: Evet, çok güzel özetlediniz. Kesinlikle hekime başvurmak gerekiyor.
1: Evet.
0: İlk adımda.
1: Peki burada hocam, şimdi mesela hekimlerle birlikte bu ilaç kullanıldığı zaman hekimler burada bu ilacın bitmesine karar veriyor, değil mi? Artık yeter, bu iğneleri artık
0: Evet.
1: kullanmanıza

0: gerek yok.
1: Bu hasta ile hekimin birlikte hani süreçte birlikte karar aldığı bir duruma dönüşüyor. Hani orada artık hastanın burada sonlandırma kararında hastanın altta yatan hastalıkları, kullandığı diğer ilaçlar, birçok parametreye bakıp onu hastayla istişare edip son ortak bir karar öyle
0: Evet.
1: almaktayız.
0: Hocam sizi bulmuşken tabii zayıflama nelerini konuştuk ama hani çağımızda da bu kadar popüler. Maalesef de bunun pek çok sebebi var işte beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam gibi insanlara kilo aldıran pek çok sebep var. Ve bu durum bu kadar popülerken sizi bulmuşken bu meseleyi de konuştuk. Hekimlere danışmanın önemli olduğunu da belirttiniz ama veda etmeden sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyen dinleyenlere de tavsiyelerinizi alalım efendim. Yani çünkü
1: Tabii.
0: sadece ilaç değil olay, sadece
1: Evet.
0: iğne de değil. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek de o kadar zor değil
1: Evet.
0: aslında. Eğer bir sağlık probleminiz yoksa tabii. Biraz bir küçük burada da tavsiyelerinizi alalım hocam kısaca sonra da
1: Yani
0: veda edelim.
1: obezite bir hastalık, sonuçta bir savaş. Bu ilaçlar sizi hedefe taşıyan güçlü bir araç. Ama şunu unutmamalıyız ki o araçta direksiyonda her zaman hastalar var. Yani her zaman siz varsınız. Evet, bu ilaçlar obezite tedavisinin son yılların en önemli gelişmelerinden birisidir. Ancak başarıyı kalıcı hale getirmek, ilaç tedavisini sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteyle birleştirmek ile olabileceğini unutmamak gerekir.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Keyifli ve güzel bir
1: Ben teşekkür
0: sohbetti.
1: ederim. İyi yayınlar dilerim size. İyi
0: Sağ olun
1: günler.
0: hocam. Sevgili dinleyenler, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıklarından Doçent Doktor Sayın Barış Karagün sizlerleydi.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Hayatın içinden devam ediyor. Bu bölümde konuğumuz Şehit Kamil Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sayın Ömer Faruk Sarı. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz bizleri bu programa davet ettiğiniz için.
1: Nasılsınız?
2: Öncelikle
1: iyi misiniz?
2: Sizlere ve değerli dinleyicilerimize bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Biz Sen Her Şeye Değersin projemizi yaptık.
1: Evet, efendim tam olarak onu konuşacağız. Nasıl bir proje olduğunu sizden dinlemek isteriz.
2: Aslında biz sahadaki gözlemlerimizden ve somut ihtiyaçlardan doğdu bu proje. Şehit Kamil'de dezavantajlı ailelerimizin, özellikle çocuklarımızın, kadınlarımızın sosyal, sanatsal ya da sportif etkinliklere erişimde kısıtlı kaldığını gördük. Çocuklar benzer sorunları yaşayan akranlarıyla, kadınlarımız ise ev içi yüklerle günlerini geçiriyordu. Biz de 3294 sayılı kanunumuzun sunduğu imkanlarla bu döngüyü kıracak ve onlara nefes aldıracak bütüncül bir proje tasarladık. Projemizin temel amacı kadınlarımızın ve çocuklarımızın kendilerini gerçekten değerli, güçlü ve umutlu hissetmelerini sağlamak. Sadece okul veya evdeki başarılarına değil, duygusal dengelerine, sosyal hayatlarına ve hayallerine yol arkadaşı olmak istiyoruz. Aile, okul ve toplum arasında güçlü bir bağ kurup Şehit Kamil'de çocuk ve kadın dostu bir sosyal çevre oluşturmayı hedefliyoruz.

0: dezavantajlı, en kırılgan durumda olan ailelerimizi yerleştirdik projeye.
1: Evet. Ya şimdi burası gerçekten çok çok kıymetli ve de önemli bir nokta ki Şehit Kamil'de sizler gerçekten önemli bir destek de veriyorsunuz her alanda. Kadınların ve çocukların eğitimden sanata, spordan psikososyal desteğe kadar çok pek çok alanda güçlenmesini de istiyorsunuz. Tabii burada mesela sizlere nasıl ulaşacaklarını da anlattınız. Ama beklentileriniz nedir? Yani bu projenin genelinden beklentiniz nedir sizin acaba?
0: Yani şöyle, biz projenin içeriğini burada kadınlarımız ve çocuklarımız, biliyorsun bizim ilçemiz büyük bir ilçe, Şehit Kamil ilçesi, 950 bin nüfusa yakın bir ilçemiz. Türkiye'nin 5. büyük ilçesi. 58 ilden daha çok nüfusumuz var. Bizim burada kadınlarımız ve çocuklarımız, ya bu kırsal mahallelerde yaşayan, özellikle en dezavantajlı durumda yaşayan ailelerimizi bu projeye dahil ettik. Projeyi ilçemizin geneline yaymadık. Yaymamamızın gerekçesi şuydu: projenin başarı oranını düşürecekti. Projeyi daha çok, daha dar alana, daha dar kapsama, belli mahalleleri seçerek yerleştirdik. Burada ne yapacağız projemizin içeriğine gelirsek, bizim birincisi kadın ve çocuklarımızın işte sanat, kültür, eğitim, şehir içi gezdiler, şehir dışı gezdiler, spor, doğa, futbol okulları, masa tenisi, doğa yürüyüşleri, kamp ve okçuluk, resim, seramik, drama, Gaziantep'imizin simgesi olan bakır ve sedef işlemeciliği, işte eğitim konusunda okuma kulüpleri, teknoloji ve kodlama atölyeleri, şehir içi gezilerde işte müze ziyaretlerimiz, ekolojik parklar, bilim merkezleri, kendi şehirlerini yeniden keşfetmelerini sağlamak, şehir dışı gezilerin belki de hayatında hiçbir şekilde şehir dışına çıkmamış çocuklarımıza, annelerimize yeni ufuklar açmak amacıyla işte Çanakkale, Ankara, İstanbul, Bursa, Konya ve GAP turları düzenleyeceğiz. Burada hem kültürel anlamda hem de gördüklerini anlayabilme, kavrayabilme yeteneklerini geliştirmek için bir gezi programlarımız da olacak ayrıca.
1: Evet, gerçekten çok kıymetli. Burada mesela özellikle vatandaşlardan aldığınız, yani bu proje ortaya çıktıktan sonra vatandaşlardan aldığınız geri dönüşler nasıl peki? Onların, çünkü geri dönüşleri de çok çok kıymetli.
0: Şöyle, biz zaten projenin odak noktasına öksüz yetim çocuklardan koyduğumuz için, çünkü burada 105 kadın ve 105 çocuğumuz var. Bunlardan işte 48 tanesi tahminime göre, yani en son verilerimiz öyleydi, yetim çocuklar. Bunlar anne ve babası olmayan çocuklar. Bunların bir de anneleri var. Yani eşi vefat etmiş, işte vakıftan yardım alan şeyler, aileler. Bunların geri dönüşleri aslında şöyle, biz daha projeye yeni başladık bu aşamada. Henüz daha lansmanımızı, geçen hafta pazartesi günü tanıtımını yaptık, lansman törenimizi. İlk etapta geri dönüşler çok iyi. Çok sağlıklı geri dönüşler var. Çünkü bizim burada sadece biz işte eğitim, yani eğitimin yanında işte spor, sanatlar, kültürel aktivitelerin yanında biz de sosyal, yani psikososyal destek çalışmaları yapacağız. Bireysel grup danışmanlıkları yapacağız. İşte öfke kontrolü, özgüven, stres yönetimi, dijital zorbalıkla mücadele. Hani ben değerliyim, bir paylaşım çemberi oluşturacağımız için çok fazla bir talep var projeye. Tabii herkesi dahil edemiyoruz. Biz burada 210 faydalanıcı seçtiğimiz için çok fazla talep var bu projemizde bizim.
1: Evet. Efendim, şimdi tabii bu çok çok kıymetli ve de çok önemli bir proje. Projeyi konuşuyoruz sizlerle ama biraz da Şehit Kamil Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nı da yakından tanıyalım istiyoruz. Neler yapıyorsunuz? Biraz vakfı yakından tanıyalım bu proje haricinde.
0: Şimdi biz sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik kanunu, yani 3294 sayılı kanunla her il ve ilçede kurulan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından biriyiz. Biz vakıf olarak bugün engelli aylığı, yaşlı aylığı, işte öksüz yetim aylığı, dur yetim, dul maaşları, nakdi yardımlar, kömür yardımları, yakacak yardımı, doğalgaz yardımı gibi 68 kalemde birçok yardım türümüz var.

0: Buradaki kişinin ihtiyacına binaen hazırlanan yardım türleri bunlar. Bakanlığımızın hazırlamış olduğu. Mesela kişinin ihtiyacı nedir? Örnek veriyorum, ameliyat olacaktır. İşte ameliyattaki masrafları işte ödeyemeyecek durumdadır. İhtiyaç sahibi ailedir. Onların ödemesini yapıyoruz. İşte kişinin protez ihtiyacı vardır. O protez yardımı yapıyoruz. İşte kişinin nakdi yardıma ihtiyacı vardır. Nakdi yardım yapıyoruz. İşte kişinin yakacak yardıma ihtiyacı vardır. Yakacak yardımı yapıyoruz. Yani vakfımızın yapmış olduğu yardımlar tamamen ihtiyaca binaen hazırlanan yardımlar. Biz vakıf olarak sadece sosyal yardım alanında değil, tabii bizim bir de sosyal dayanışma bir ölçeğimiz var, planlarımız var. Bunlar nedir? Aile destek merkezlerimiz, artı bir de vefa projemiz var, hali hazırda devam eden. Aile destek merkezimiz, bizim 9 aile destek merkezimiz var. Bir tane de o sosyal dayanışma merkezimiz var. O aile destek merkezimiz de aynı zaten sosyal dayanışma merkezimiz. Onlar sadece Roma vatandaşlarımızın olduğu mahallelerde açtığımız merkezlerimiz. Aile destek merkezlerimizde neler yapıyoruz? Burada kadın ve çocuklarımızın kişisel gelişimlerini, mesleki gelişimlerini sağlayan kurslar açıyoruz bu aile destek merkezlerimizde. Vefa projemizde yaşlı ve engellilerimizin evde temizlik ve kişisel bakımlarını, sağlık takiplerini yapıyoruz vakıf olarak. Yani birçok alanda hizmet veriyoruz.
1: Evet. Gerçekten çok çok kıymetli hizmetler. Peki vatandaşlar sizlere nasıl ulaşacak? Yani sosyal medya hesaplarından mı sizleri takip edecek, yoksa sizlerin yanına mı gelmesi gerekiyor?
0: Vatandaşlarımız e-devlet üzerinden başvuru yapabilirler. Sosyal yardım başvurusu kısmında. Vakfımıza gelerek bizzat yardım yapabilirler. Bunun haricinde kişisel verileri koruma kanunundan dolayı biz herhangi bir online başvuru ya da sosyal medyadan başvuru almıyoruz. Vakfımıza bizzat gelerek ya da e-devlet üzerinden başvuranı yapabilirler.
1: Evet, gayet rahat bir şekilde de başvurular sonuçlanıyor. İlerleyen dönemler için geleceğe baktığımızda, geleceği de konuştuğumuzda, peki sizlerin planlamayı düşündüğünüz, planlamak istediğiniz böyle projeler olacak mı efendim? Konuşuyor musunuz
0: şimdi,
1: kendi aranızda,
0: şimdi
1: ekip
0: şöyle,
1: arkadaşlarınızla?
0: Sen her şeye dersin projesiyle biz bir Gaziantep Üniversitesi ile ortak bir çalışma yürüteceğiz. Burada anket çalışmalarını yapacağız, makale hazırlayacağız ve ölçme değerlendirme yapacağız. Bu ölçme değerlendirme sonucunda tabii SWOT analizi çıkaracak. Bundan sonra neler yapabileceğiz ya da bu projeyi tüm şeyi kamil geneline yayabilir miyiz? Burada 210 faydalanıcımız var. 105 kadın ve 105 çocuğu temel aldık. 105 sayısına gelelim, onu da anlatmayı unuttuk. 105 Gaziantep'imizin Fransız işgalinden kurtuluşunun 105. yılı, o yüzden biz 105 sayısını temel aldık. Buradaki 210'dan işte bunu 350'lere, 400'lere çıkarabilir miyiz seneye, işte ondan sonraki senelerde? Onlara bakacağız ama bu proje çok değerli bir proje. Projeyi geliştirmeyi düşünüyoruz, yani planlıyoruz. Tabii Gaziantep Üniversitemizin değerli hocalarımızla birlikte bir projenin 11 aylık süreci var. O 11 aylık süreçten sonra ölçme değerlendirmelerimizi yaptıktan sonra buradaki güçlü yanlarımızı, zayıf yönlerimizi belirleyip projeyi tekrar bir revize etmeyi düşünüyoruz, planlıyoruz.
1: Evet. Efendim gerçekten kıymetli ve de önemli projeler. Bu projelerde sizler de gerçekten Gaziantep'e değer katıyorsunuz. Aynı zamanda Gaziantep'te hem kamu kurumlarıyla hem de sivil toplum kuruluşlarıyla eş güdüm halinde ilerliyorsunuz, öyle değil mi?
0: Evet. Bu projede Şehirkamil Belediye'miz var. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz. Bizlere her konuda destek oluyorlar. Yine Gaziantep Büyükşehir Belediye'miz var. Gaziantep Üniversitemiz var. Diğer işte STK'larımız var, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz var. Adını zikredemediğim bir sürü kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar mevcut. Yani bu proje hani sadece bizim yani vakıf olarak yürüttüğümüz bir proje değil, bütüncül bir proje. Paydaş kurumlarımızla birlikte yürüttüğümüz bir proje. Bu projede herkesin emeği var, herkesin katkısı var Şehit Kamil'de. Bunu inşallah daha da ileri seviyelere taşımayı planlıyoruz.
1: Evet. Efendim artık yavaş yavaş veda edeceğiz. Veda etmeden eklemek istediklerinizi dinleyelim son olarak. Ardından
0: teşekkür ediyoruz. Biz Şehirkamil'deki tüm hemşerilerimize, özellikle yetim çocuklarımız ve annelerimize buradan seslenmek istiyorum. Devletimiz

0: Bize vakfımız her zaman yanlarında. Sen her şeyi değersin projemize doğrudan evlatlarımıza ve annelerimize dokunuyoruz. Unutmasınlar ki hiçbir çocuğumuz ve hiçbir annemiz yalnız değildir. Bunlar sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Teşekkür ediyorum bizi programa davet ettiğiniz için.
1: Efendim,
0: bir
1: biz
0: sonraki
1: teşekkür
0: projelerde
1: ederiz.
0: İnşallah tekrar görüşmek dileğiyle.
1: İnşallah iyi çalışmalar dileriz size.
0: Sağ olun, teşekkür ediyorum.
1: Sevgili dinleyenler, Şehit Kamil Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sayın Ömer Faruk Sarı sizlerleydi.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Hayatın içinden devam ediyor. Bu bölümde konuğumuz Kahramanmaraş 12 Şubat Belediye Başkanı Sayın Hanifi Toptaş. Efendim hoş geldiniz, nasılsınız?
2: Hoş bulduk Fatih Bey, çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
1: Gayet iyi, biz de çok teşekkür ederiz. Bugün sizlerle önemli bir projeyi konuşacağız. 12 Şubat Belediyesi tarafından hayata geçirilen Aile Danışmanlık Merkezi'ni konuşacağız ki gerçekten çok önemli bir hizmet. Biz de bu hizmetin, Aile Danışmanlık Merkezi'nin kuruluş hikayesiyle başlayalım isterseniz. Bu hikayeyi dinleyerek başlayalım. Nasıl ortaya çıktı bu proje fikri?
2: Evet Fatih Bey, öncelikle şunu ifade etmek isterim ki tabii aile toplumumuzun temelidir. Güçlü bir toplum inşa etmenin yolu güçlü ailelerden geçer. Tabii saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını aile yılı olarak ilan etmişti. Ve önümüzdeki 10 yılı da aile ve nüfus 10 yılı vizyonuyla değerlendirmiş olması aile kurumunun korunmasına yönelik gerçekten çok önemli bir iradeyi ortaya koymuştur. Tabii biz de yerel yönetimler olarak bu vizyona katkı sunmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Özellikle son yıllardaki boşanma oranlarındaki artış, aile içi iletişim problemleri, şiddet vakaları ve 6 Şubat depremlerinin malumunuz asrın felaketini yaşadık burada. Ailelerimiz üzerinde bıraktığı psikolojik etkiler bizlere gösterdi ki sadece şehirleri fiziki olarak değil gönülleri de aslında yeniden inşa etmek zorunda olduğumuzu gördük. Bizler de 13 Şubat Belediyesi olarak insanı merkeze alan belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Yol yapmak, park yapmak elbette belediyecinin görevi, asli görevleri. Ancak aileyi korumak, çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda yetişmesine katkı sunmak da sosyal belediyecinin en önemli sorumluluklarından biridir. İşte Aile Danışmanlık Merkezimizi de bu anlayışla hayata geçirdik.
1: Evet efendim, çok kıymetli bir gerçekten proje ki günümüzde siz de bahsettiniz aslında. Burada Aile Danışmanlık Merkezleri'ne daha çok ihtiyaç duyuluyor. Çünkü işte hem belki de günümüzdeki toplum yaşantısı, sosyal medya, internet, bunların hepsinin etkisiyle aile kavramı da yavaş yavaş değişiyor. İşte boşanma oranları artıyor, pek çok sebep var. Burada bu merkezlere ihtiyaç duyuluyor. Peki bu merkezde sizler, şimdi gelelim 12 Şubat Belediyesi tarafından açılan merkez, Aile Danışmanlık Merkezi'ne. Evet, fikir iyi bir şekilde ortaya çıktı. Bahsettiğiniz gibi belediyeler sadece hani o klasik belediyecilik anlayışıyla da değil, onun da dışına çıkmaları gerekiyor. İnsana dokunmaları, gönüllere dokunmaları gerekiyor. Siz de bunu yapıyorsunuz. Peki neler yapıyorsunuz Aile Danışmanlık Merkezlerinde?
2: Tabii Fatih Bey, günümüzde hayatın temposu her geçen gün artıyor.

0: Ekonomik kaygılar, iş hayatının yoğunluğu, teknolojiyle birlikte değişen yaşam alışkanlıkları ve iletişim eksiklikleri aile ilişkilerini de tabii doğrudan etkileyebiliyor. Anne babalar çocuk yetiştirirken farklı zorluklarla karşılaşıyor günümüzde. Eşler zaman zaman birbirlerini anlamakta güçlük yaşayabiliyorlar. Bazen küçük gibi görünen sorunlar doğru destek alınmadığında çok daha büyük problemlere dönüşebiliyor. Bizim amacımız sorunlar büyümeden ailelerimize profesyonel destek sunmak, sağlıklı iletişim kurmalarına katkı sağlamak ve çözüm yollarını birlikte geliştirebilmektedir. Güçlü bireyler tabii güçlü aileleri, güçlü aileler de güçlü Türkiye'yi oluşturacaktır. Tabii bizler merkezimizde aile danışmanlığı, bireysel danışmanlık, çift danışmanlığı ve ebeveyn danışmanlığı hizmetleri sunuyoruz. İhtiyaç duyulan durumlarda psikolojik destek de sağlıyoruz. Başvuru yapan vatandaşlarımız öncelikle uzmanlarımızla bir ön görüşme gerçekleştiriyorlar. Bu görüşmede ihtiyaçlar ve beklentiler detaylı şekilde değerlendiriliyor. Ardından tamamen kişiye ve ailenin durumuna uygun bir danışmanlık süreci planlanıyor. Tüm görüşmeler gizlilik ilkesi içerisinde yürütülüyor. Burada en önemli hedefimiz vatandaşlarımızın kendilerini yalnız hissetmemeleri ve sorunlarıyla mücadele ederken yanlarında profesyonel bir rehber olmalarıdır.
1: Evet, gerçekten bu çok çok kıymetli ki özellikle şunu da sormak lazım. Bu sizler tarafından hayata geçirilen proje tüm Kahramanmaraş içinden size ulaşabilirler, öyle değil mi?
0: Evet, tabii sadece 13 Şubat'ta yaşayan hemşehrilerimiz değil. Tabii biz 13 Şubat olarak Kahramanmaraş'ın en büyük ilçesiyiz. %40'ına hitap ediyoruz nüfus
1: Evet.
0: olarak. Ama bu hizmetimizi yalnızca 13 Şubat'ta hemşehrilerimiz için değil, ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımız için planladık. Çünkü aile hepimizin ortak değeridir. Kimin desteğe ihtiyacı varsa kapımız ona açık olacaktır. Amacımız daha fazla aileye ulaşmak ve toplumumuzun huzuruna katkı sunmaktır.
1: Evet. Peki efendim, tam bu noktada vatandaşlar sizlere nasıl ulaşacak? Yani sosyal medya hesapları üzerinden mi bu projeden faydalanma adına soruyorum, yoksa bizzat işte belediyeye gelerek mi, bir telefon numarası var mı, arayarak mı, yani nasıl ulaşacak vatandaşlar size?
0: Tabii oldukça aslında çok kolay bir sistem oluşturduk burada Fatih Bey. Vatandaşlarımız belediyemizin 444 70 46 numaralı çağrı merkezimizi arayarak oradan da 3030 dahili hattı üzerinden kolaylıkla randevu oluşturabiliyorlar. Arkadaşlarımız gerekli yönlendirmeleri yapıyor ve en uygun tarihte uzmanlarımızla görüşmeler planlanıyor.
1: Evet, gayet rahat bir şekilde de sizlere ulaşıyorlar. Tabii burada aslında ebeveyn eğitim programları da var. Peki bu programların içerisinde neler var? Yani hangi konulara değiniyorsunuz?
0: Tabii şu an için merkezimiz bünyesinde aslında planlanmış bir ebeveyn eğitim programımız yok. Ancak ebeveynlerimizin ihtiyaç duymaları halinde bireysel danışmanlık ve ebeveyn danışmanlığı hizmetlerimizden faydalanabiliyorlar. Çocuklarla sağlıklı iletişim kurulması, aile içindeki ilişkilerin güçlendirilmesi ve karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik profesyonel destek alabiliyorlar. Tabii şu an bu süreçte vatandaşlarımızdan gelecek talepler doğrusunda da ebeveyn eğitimlerine yönelik çalışmalarımızı da inşallah değerlendireceğiz.
1: Evet. Efendim, gerçekten çok çok kıymetli. Şimdi programın açılışında da söyledik, yani sizler de bu konuya değindiniz. Maalesef ülkemizde ciddi oranda boşanmalar arttı.
0: Evet.
1: Yani son yıllarda özellikle fazlasıyla arttı. Dolayısıyla burada aslında evlilik öncesi programlar da çok kıymetli hali geliyor. Yani yeni evlenen çiftlerin yahut evlenmeyi düşünen çiftlerin, bu anlamda mesela merkezin böyle bir hizmeti, böyle bir çalışması var mı?
0: Tabii ki biz evlilik sadece bir nikah akdi olarak görmüyoruz. Ömür boyu sürecek güçlü bir ortaklık olduğuna inanıyoruz. Bu eğitimlerimizde gençlerimizin evliliğe daha bilinçli ve daha gerçekçi bir bakış açısıyla başlamalarını hedefliyoruz. Çünkü sağlam temeller üzerine kurulan evlilikler hem aileyi hem de toplumu güçlendiriyor. Programlarımızda iletişim, aile hukuku, sağlık, psikoloji, ahlaki değerler, bağımlılıkla mücadele ve aile yaşamına dair birçok başlık alanında uzman isimler tarafından ele alınıyor. Amacımız sadece evlilik öncesi bilgi vermek değil, uzun yıllar sürecek sağlıklı ve mutlu ailelerin oluşmasına da katkı sağlamaktır tabii ki.
1: Evet, gerçekten bu çok kıymetli çünkü hem 2025 yılı aile yılıydı, hem de Sayın Cumhurbaşkanı da sürekli dile getiriyor.

0: özellikle nüfus konusundaki durumu, ki gerçekten çok ciddi bir seviyede artık nüfus artış hızı. Dolayısıyla bu anlamda bu çalışmalar hakikaten çok çok kıymetli bir hale geliyor. Şimdi bir vatandaş, belki bizi dinleyen ve Kahramanmaraş'ta yaşayan bir vatandaş, efendim bu merkezi duydu, dinledi ve merkeze başvurmak istedi. Geldi, merkezin kapısından içeri girdi. Oradan sonra süreç nasıl ilerliyor?
1: Tabii biraz önce ifade ettiğim üzere çağrı iletişim merkezimizden randevu oluşturuldu. Randevu oluşturduktan sonra zaten o randevuya binaen hemşerimiz oraya gelebiliyor. Ve aile danışmanlık merkezimizde sunulan tüm danışmanlık hizmetleri ve vatandaşlarımıza tamamen ücretsiz olarak sunuyoruz. İnsanımıza dokunan, hayatına değer katan her hizmet bizim için tabii çok kıymetli. Bu nedenle hiçbir vatandaşımız maddi imkansızlık nedeniyle bu destekten mahrum kalmasını istiyoruz. Dediğim gibi kolayca hemşehrilerimiz bu hizmetten ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyorlar Fatih Bey.
0: Ve geldikten sonra da gayet tabii ihtiyaca binaen burada verilen hizmetlerin hepsinden yararlanabiliyorlar.
1: Yararlanabiliyorlar, evet.
0: Gerçekten
1: Yararlanabiliyorlar.
0: çok çok kıymetli tabii. Sizi bulmuşken Sayın Başkan, aslında özellikle aileye yönelik tabii bu proje çok kıymetli. Ama Aile Akademisi çatısı altında önümüzdeki dönemde planlamayı düşündüğünüz projeler varsa onlara da değinelim istiyoruz.
1: Elbette biz bu merkezi yaşayan ve sürekli gelişen bir yapı olarak görüyoruz. Tabii yeni kurduk burayı. Vatandaşlarımızdan gelecek görüş ve önerileri de tabii çok önemsiyoruz. İhtiyaçlar değiştikçe biz de hizmetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz burada. Yeni eğitim programları, seminerler, farkındalık çalışmaları ve aileyi güçlendirecek farklı projeleri Aile Akademisi çatısı altında hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bizim hedefimiz sadece bugünün sorunlarına çözüm üretmek değil, geleceğin güçlü aile yapısını bugünden inşa etmektir. Çünkü güçlü aile güçlü toplum, güçlü toplum ise güçlü Türkiye demektir. Biz de çalışmalarımızı özellikle geri dönüşlerle de birlikte bu doğrultuda inşallah geliştirerek sürdürmeye devam edeceğiz
0: Evet,
1: Fatih
0: şimdi
1: Bey.
0: geri dönüş demişken aslında tabii burada aile danışmanlık merkezlerinde ileride yine konuşuruz geri dönüşlerini. Ama bugüne kadar yapmış olduğunuz projelerde özellikle aileye yönelik, şimdi kadınlara yönelik, çocuklara yönelik, ki eminiz çok da fazla proje var, vardı burada, biz de bağlanıp konuştuk bunları. Bunların geri dönüşleri nasıl? Yani 12 Şubat'ta yaşayan vatandaşlar ya da Kahramanmaraş genelinde yaşayan vatandaşlar, çünkü bu projelerden faydalanabiliyorlar sizlerin çoğu projenizden. Geri dönüşler nasıl? Neler hissettiriyor sizi?
1: Tabii belediyecilik Fatih Bey aslında çok zor bir iş. Özellikle deprem bölgesinde çok zor. Ama tabii ki birçok proje üretmeye çalışıyoruz. Aslında her alanda birçok proje üretiyoruz. Belki de bu işin aslında en keyifli yanı projelerin, hazırladığımız bu projelerin vatandaşlarımızın aslında hayatına dokunduğunda, onların hayatını kolaylaştırdığında, onların hayatını daha iyi hale getirdiğinde gerçekten aslında işin en keyifli tarafı, bizi en çok mutlu eden tarafı da bu. Bu zamana kadar hazırladığımız projelerde örnek veriyorum, gündüz bakım evimizi yapmıştık. Bu da aslında aileye yönelik bir proje. Orada hem yavrularımızın güzel bir eğitim alıyor olması, gittiğimizde ailelerimizle iletişim kurduğumuzda onların bizlere tebessümle bakması ve bu hizmetlerden faydalanmış olmaları hasebiyle mutluluk duymaları bizi tabii ki çok mutlu ediyor. Aslında bu projelere biz hepsine öyle bakıyoruz
0: Evet,
1: Fatih Bey.
0: gerçekten çok çok kıymetli. Efendim artık yavaş yavaş veda edeceğiz ama veda etmeden biz yine son cümleleri size bırakalım. Hem bu merkeze dair son cümleleri alalım, hem de dediğim gibi veda etmeden özellikle vatandaşlar nasıl ulaşabilir sizlere, belediyeye dair tüm sorunlara dair, çözümlere dair nasıl ulaşabilir? Kısaca onlara da değinelim, ardından veda edelim
1: Tabii.
0: inşallah.
1: Tabii Fatih Bey, aslında bugünkü konumuz tabii aileler çok önemli, aile yapımız çok önemli. Güçlü bir 12 Şubat için, güçlü bir Kahramanmaraş için güçlü ailelerimizin olması çok önemli. Tabii ki hayat müşterek, her türlü sorunu yaşayabiliyoruz, inişli çıkışlı. Bazen destek almamız gerekebiliyor. İşte tam da bu noktada hemşehrilerimiz ihtiyaç duydukları anda 444 70 46 numaralı çağrı merkezimizi arayarak buradan da 30 30 dahili hattı üzerinden

0: randevu oluşturarak onların sıkıntılarını, dertlerini inşallah bu noktada çözmeye çalışacağız. Tüm hemşirelerimizi, bizlerden destek almak isteyen tüm hemşirelerimizi tabii ki aile akademimize bekliyoruz. Tabii.
1: Evet. Efendim çok teşekkür ederiz. Keyifli
0: Ben de çok
1: ve de
0: teşekkür
1: güzel bir
0: ediyorum.
1: sohbetti. Çok sağ olun.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Sevgili dinleyenler, Kahramanmaraş 12 Şubat Belediye Başkanı Sayın Hanifi Toptaş sizlerleydi.
2: TRT Çukurova Radyosu.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

Ve sevgili dinleyenler, veda vakti geldi, çattı. Bugün programı Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut vardı. Ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hepinize mutlu günler.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevičs ve İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ile telefonla görüştü. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partiler turuna çıktı. CHP grup toplantısında veda konuşması yapan ve yeni partinin kurulacağını açıklayan Özgür Özel, yol haritasını belirlemek için harekete geçti. 2027 Haç organizasyonu için kura çekimleri bugün yapıldı. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, her bir hacı adayımıza hizmeti en büyük şeref kabul ediyoruz dedi. Ankara'da eğitim uçuşu yapan bir helikopter düştü, yaralanan iki personel hastaneye kaldırıldı. ABD ile İran arasındaki gerilim bitmedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la işimiz henüz bitmedi diyerek saldırı tehdidinde bulundu. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevičs ve İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'le telefonla görüştü. Letonya Cumhurbaşkanı ile görüşmede Türkiye-Letonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Pedro Sánchez'i İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı kutladı. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, dün başladığı siyasi parti turuna devam ediyor. Kurtulmuş saat 13'te İyi Parti grubunu ziyaret edecek. Saat 15'te de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile bir araya gelecek. Ziyaretlerde süreçte gelinen son durum ele alınıyor. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemenin detaylarının görüşüldüğü belirtiliyor. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Kurtulmuş'un değerlendirme yapması bekleniyor. Meclis Başkanı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM ve Yeni Yol gruplarıyla görüşmüş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da kabul etmişti. CHP grup toplantısında veda konuşması yapan ve yeni partinin kurulacağını açıklayan Özgür Özel, yol haritasını belirlemek için harekete geçti. Özel, yeni parti hazırlıkları kapsamında dün akşam il başkanlığı yapan isimlerle bir araya geldi. Bugün de kendi genel başkanlık dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüşüyor. Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen toplantıda yeni partinin kuruluş ve çalışma takvimi belirlenecek. İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, nüfus ticareti ve suçtan elde edilen mal varlığını aklama suçlamalarından yürütülüyor. CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, ikametindeki arama ve el koyma işleminin ardından gözaltına alındı. Bulut'un emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Soruşturmada daha önce Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 şüpheli tutuklanmıştı. 200 sanıklı Aziz İhsan Aktar suç örgütü davasında 54. duruşma başladı. Duruşmada sanık avukatların

0: mağdur, 200 kişi ise sanık olarak yer alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi'nin temel atma töreninde konuştu. Türkiye'nin teknolojik egemenliğinin en güçlü kalelerinden birini inşa ediyoruz dedi. Bakan Uraloğlu, TürkSat 7A uydusunun üretimi için yıl sonunda sözleşme imzalamayı planladıklarını söyledi.
1: Uydu teknolojileriyle gökyüzünü fetheden Türkiye'nin ulusal dijital bağımsızlığını, siber dayanıklılığının ve teknolojik egemenliğin en güçlü kalelerinden birini inşa ediyoruz. Merkez, kritik bilgileri barındıran kurumlarımızın veri ve bulut hizmeti ihtiyaçlarını da yerli yazılımlarımız ile karşılamış olacak. Şimdi TürkSat 7A ile dünya uydu operatörleri arasındaki güçlü konumumuzu daha da yükselteceğiz. İnşallah hazırladığımız şartnameyi önümüzdeki günlerde TürkSat A 6 ayda başarıyla tamamlayan yerli uydu üreticilerimizle paylaşacağız. Bu yıl bitmeden projenin sözleşmesini imzalamayı hedefliyoruz.
0: Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı Kağan'da kullanılacak F-110 motorlarının tedarik süreci işliyor. ABD Kongresi'ndeki 15 günlük inceleme süresi satış engeline takılmadan tamamlandı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kağan'da kullanılacak 80 adet F-110 motorların ihracat lisansının 9 Temmuz'da alındığını duyurdu. İngiltere'deki Farnborough Havacılık Fuarı'nda düzenlenen toplantıda konuşan Demiroğlu, Kağan'ın seri üretiminin 2-2,5 yıl içinde başlayacağını söyledi. Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifinin geneli üzerinde görüşmeler tamamlandı. Teklife göre 6 aylık %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. İnternet alan hatlarına ilişkin strateji ve politika belirleme ile düzenleme yapma yetkisi Siber Güvenlik Başkanlığı'na verilecek. Başkanlık yükümlülüğünü yerine getirmeyen internet siteleri ihlal başına 20 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verebilecek. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu yarın yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek. Gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle Çocuk Koruma Kanunu'nda yer alan suça sürüklenen ibaresi adli süreçteki ifadesiyle değiştirilecek. 15-18 yaş arasında ağır suç işleyen ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan kişiler 27 yıl hapis cezası alacak. İşlenen suç müebbet hapis cezasını gerektirdiğinde 18 yıla kadar hapis cezası alacak. Kanunun suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular hükmünde yapılan değişiklikle yaş istisnası 18'den 15'e düşürülecek. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Ankara'da düzenlenen 2027 yılı Haç Kurası töreninde konuştu. Haç organizasyonu için tüm imkanlarla seferberlik halinde olduklarını söyledi. Arpaguş, her bir hacı adayımıza hizmeti en büyük şeref kabul ediyoruz dedi.
2: Bizler yarım asra yakındır sürdürdüğümüz hac organizasyonunu bir ibadet olarak telakki ediyoruz. Rahman'ın misafiri olan her bir hacı adayımızı uhdemizde bir emanet olarak görüyor. Onlara hizmeti en büyük şeref kabul ediyoruz. Ülkemizdeki hazırlık sürecinden kutsal topraklara intikale, oradaki iaşe ve temininden konaklama imkanlarına, irşat faaliyetlerinden sağlık hizmetlerine kadar her alanda büyük bir özveri ve titizlikle çalışıyoruz. Hacılarımızın bu büyük ibadeti en güzel şekilde eda edebilmeleri için bütün imkanlarımızla seferberlik halindeyiz.
0: Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopter tarlaya düştü. Yaralanan iki personel hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Ankara Valiliği

0: Birliği'nden yapılan açıklamaya göre R-44 eğitim helikopteri saat 10.02'de Sincan'ın Temelli Mahallesi'nde düştü. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki personele ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik incelemenin sürdüğü belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da olduğu 5 ismin daha ifadesi alınacak. Jandarma ekipleri 22 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 128 şüpheliden 51'i tutuklandı. Zanlıların terör örgütünün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre operasyonlar il jandarma komutanlıklarınca yapıldı. 22 ilde yakalanan 128 şüpheliden 51'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Zanlıların terör örgütünün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüğü, yöneticileriyle irtibatta olduğu ve sözde yardım kuruluşlarına finans sağladığı tespit edildi. Şüphelilerin sosyal medyadan FETÖ propagandası yaptığı da ortaya çıktı. Bakanlık, huzur ve güvenliği hedef alan FETÖ ve benzeri yapılanmalarla mücadelenin sürdürüleceğini açıkladı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ağırladı. Ortak basın toplantısına Alman ve Rus siyasetçilerin Bakü'de gizlice görüştüğü iddiası damga vurdu. Merz konudan haberdar olmadığını belirtti. Aliyev ise söz konusu kişilerin aynı tarihlerde Bakü'de olduğunu doğruladı. Azerbaycan makamlarının önceden bilgilendirilmediğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la işimiz henüz bitmedi diyerek saldırı tehdidinde bulundu. İran'ın Kazma Dağı bölgesine çok yakında, çok güçlü bir biçimde vuracaklarını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, savaşta 18 Amerikan askerinin öldüğünü de açıkladı. Müzakereye hazır olduklarını söyleyen Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Tahran'ın görüşmeler konusunda ciddi olmadığını savundu. Karşılıklı saldırılarsa 11. günde devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı, İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırılarla İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini zayıflatmanın amaçlandığı savunuldu. İran basını Tebriz güneyinde askeri bir bölgeyle Sirik, Buşehir, Manşehir, Bembehan, Çabahar kentlerinde patlamalar yaşandığını bildirdi. Başkent Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi. İran devrim muhafızları saldırılara karşılık Kuveyt'te ABD radarlarını vurduklarını açıkladı. Irak'ın Erbil kentinde de patlama sesleri duyuldu. Erbil havalimanında uçuşlar geçici olarak durduruldu. İran'la savaşın Amerika Birleşik Devletleri'ne faturası ağır oldu. ABD Savaş Bakanı Hegseth, savaşın maliyetinin 37 milyar 500 milyon dolara ulaştığını belirtti. Ordunun acil gereksinimleri için ek kaynağa ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Riyad yönetimiyle Yemen'deki Husiler arasında ipler geriliyor. İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukasına başladıklarını açıkladı. Suudi Arabistan başlatılan deniz ablukasını kınadı. Uluslararası hukuk çerçevesinde gemilerini korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını duyurdu. ABD Başkanı Trump da eğer böyle bir şey olursa işimizi halletmemiz gerekecek diyerek karara tepki gösterdi. Ukrayna Rusya'ya ait kritik noktalara insansız hava aracı saldırılarını sürdürüyor. Bu kez Rus e-ticaret devi Wildberries'in depoları hedef alındı. Tesislerde yangın çıktı. Zararın yaklaşık 2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Rusya da Ukrayna kentlerini vurdu. 4 Ukraynalı hayatını kaybetti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevičs ve İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'le telefonla görüştü. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi partiler turuna çıktı. CHP grup toplantısında veda konuşması yapan ve yeni partinin kurulacağını açıklayan Özgür Özel, yol haritasını belirlemek için harekete geçti. 2027 Haç organizasyonu için kura çekimleri bugün yapıldı. Ankara'da eğitim uçuşu yapan bir helikopter düştü. Yaralanan iki personel hastaneye kaldırıldı. ABD ile İran arasındaki gerilim bitmedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran değişimi henüz bitmedi diyerek saldırı tehdidinde bulundu. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin golü Anderson Talisca'dan geldi. Bu maçın rövanşı haftaya oynanacak. Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir 2. eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Bugün saat 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Galatasaray 32 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland'le karşılaşacak Beşiktaş'ta antrenmanda ayak bileğinden sakatlanan Wilfried Ndidi'nin 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ndidi Midtjylland karşısında forma giyemeyecek. Trabzonspor'un Avusturya'daki ikinci etap çalışmalarında oynayacağı hazırlık maçlarının programı açıklandı. Trabzonspor 26 Temmuz Pazar günü saat 16.30'da Eintracht Frankfurt'ta karşı karşıya gelecek. Bordo Mavililer 30 Temmuz Perşembe günü saat 18.30'da Alsat'la mücadele edecek. Fatih Tekke'nin öğrencileri 2 Ağustos Pazar günü saat 17.30'da Udinese ile karşılaşacak. UEFA ile FIFA'nın arasındaki gerilim büyüyor. FIFA'yı boykot ettiği açıklanan UEFA Başkanı Alexander Čeferin 2026 Dünya Kupası finalini izlemedi. Gerekçe olarak haksızlıklar, yeni uygulamalar ve 64 takımlı Dünya Kupası'nın gündeme gelmesi olarak belirtiliyor. FIFA 2026 Altın Top Rodri'nin İspanyol Yıldız Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçildikten sonra Altın Top ödülünün de sahibi oldu. 2026 Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları'nın rakibi Kanada. Yarın saat 11'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
1: Hava Durumu.
0: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Yalova, Bilecik, Rize, Erzurum, Kars ve Ağrı çevreleriyle Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ve Van'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 32, İstanbul 34, Bursa 35, İzmir 38, Antalya 41, Şanlıurfa 42, Gaziantep 39, Adana 37, Van 30, Erzurum 29, Rize 27 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Aydın Deniz Otoyolu 1 ile 3. kilometreleri arasında Yeni Pazar çıkış kolunda yapılacak. Üst yapı çalışması nedeniyle araç trafiğine kapalı. Trafik akışı Yeni Pazar kavşağı giriş kolundan kontrollü olarak iki yönlü olarak sağlanıyor. Aksaray Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray Nevşehir yönü araç trafiğine kapalı. Ulaşım Nevşehir Aksaray yönünde iki yönlü olarak ve ayrıca servis yolundan sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta. İsuzu kamyonlarda kaçırılmayacak Temmuz fırsatı. Anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız, 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla İsuzu kamyonlar anlaşmalı İsuzu yetkili satıcılarında. Kampanya 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüz'ün gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Kerem Arıkaya. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya, saat 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz. 22 Temmuz Çarşamba, bugün saat 13.22 ve bugün sınav ve tercih dönemlerinde aileler acaba kendi arasında nasıl bir iletişim dili kullanmalı, çocuklarına karşı nasıl olmalı ve bu iletişim aslında ileriki hayatı nasıl etkiliyor, bundan bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. İki önemli sınav geride kaldı biliyorsunuz, LGS ve YKS. Artık tercih dönemleri başladı. LGS tercih dönemi 13 Temmuz'da başladı. 27 Temmuz pazartesi saat 17'ye kadar yapılabilecek tercihler. YKS sonuçları geldi. Tercihler ise 29 Temmuz 10 Ağustos arasında olacak. Oldukça kaygılı, oldukça zor, stresli bir süreç. Sınav stresi ayrıydı. Şimdi tercih stresi bir başka. İşte konunun ayrıntılarını biz de psikolog, aile danışmanı Özden Can Bolat'la konuşacağız. Ailece başladı. Özden Can Bolat stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Çok önemli iki sınav geride kaldı. Birisi artık lise hayatını belirliyor. Sonrasında tabii ki üniversiteye giden yolda lise çok önemli. O yüzden aileler kaygılıydı, öğrenciler kaygılıydı. Ama artık sınav geride kaldı. Tercih dönemindeyiz şimdi. Bir diğeri zaten üniversite sınavı. Meslek hayatları belirlenecek. Belki ileriki 20, 30, 40 yılı buna göre şekillenecek gençlerin, çocukların. Böylesi bir süreçte bazen iletişim kazaları yaşanabiliyor. Hakikaten keşke olmasa ama iki tarafta da kaygı yüksek olduğu için, duygular hakikaten yüksek oranda işlediği için böyle durumlar yaşayabiliyoruz. Şimdi şöyle baktığımızda bu dönemlerde ailelere ilk düşen görev ne sizce?
1: Burada ailelere tabii ki bu sınav hepimizin sınavı aslında. Hı-hı. Sadece çocuğun değil, hani bunu hemen altını çizelim. Çünkü hem annenin hem babanın bu kadar dönem boyunca herkes herkesin yanında olduğu ve önemli olan güzel bir şey ortaya çıkartmaktı ve artık puanlar açıklandı. Hani bir tık daha rahatlar aslında. Burada yapılması gereken şu: artık kıyaslama bitmeli. İşte ben şu puanı aldım, keşke biraz daha çalışsaydın. Bu cümleler yerine, çünkü çocuğa ekstra bir yük yüklenmiş. Çok bir anlamı olmuyor bu süre zarfında. Çünkü artık üzerine düşeni yapmış, gerçekten kaygılı, kararsız. Hı-hı. Çünkü özellikle bir de ergenlik döneminden de bahsediyoruz bu çağda. O yüzden de bir suçlanma duygusu yaşayabilir. İlk yapması gereken ailelerin, biz buradayız, ne olursa olsun yanındayız. Zorlu bir süreci geride bıraktın ama biz seninleyiz. Hani günlük rutinlerine devam edebilmeliler. Sohbet etmeliler. Çocuğun içe kapanması ya da bu dönemde kendini sorgulayabileceği bir dönem. İşte ya ben kötü alırsam, ya yapamadıysam, tamam evet hayatının sonu değil. İlk yapmaları gereken çocuklarının kesinlikle onları yargılamadan yanında olması çok kıymetli.
0: Hı hı. Beklediğinden kötü gelmiş olabilir sonuçlar mesela. Ne yazık ki burada daha da fazla hayal kırıklığı yaşanıyor. Şimdi sınavdan çık bakınca belli bir puan hayal etmiş, bambaşka bir şey gelmiş, o puan gibi bir puan.

0: Gelirse belki bu kadar sıkıntı olmuyor da çok düşük bir puan gelebilir. Bambaşka bir şeyle karşılaşılabilir. Bu aşamalarda neler yapılmalı?
1: Yani burada şu önemli. Şimdi bazen çok çok yüksek puan alırsınız, yerleşemezsiniz. Ya da istediğiniz olmaz. Yani burada puandan çok, evet bu oldu ve bizim başımıza geldi. Şimdi dünyanın sonu değil ama yaşımız da genç. Bir daha istersek deneyebiliriz. Şimdi burada bunun altını çizelim. Yani bir çocuk, ben bu sene bu puanı alamadım. Çok çalıştım. Bazen çok çalışmak da başarısızlığı getirebilir. Bazen çok çalışırsınız, sınav esnasında bir kaygı yaşarsınız. Sınavınız yarım geçebilir. Yani insanız, hepimiz başımıza gelebilir ve bir çocuktan, gençten bahsediyoruz burada. Dolayısıyla hani seneye de hazırlanılabilir. Burada ailelerin çocuğa baskı yapmadan kararlarına saygı duyması çok önemli. Evet, kötü bir sınav geçirdin, senin açından böyle olduğunu düşünüyorsun. Gayret de ettin. Bu senin hayatın. Biz sana sadece rol model olabiliriz ama sen ne istiyorsan biz sana güveniyoruz diyebilmeli. İsterse çocuk bir sene daha hazırlanıp istediği bölümü daha yüksek puan alıp bu maceraya ya da istediği bir alana gidebilir diye düşünüyorum ben.
0: Şimdi YKS'de durum böyle. Bir sene, iki sene, üç sene hazırlanabilir. LGS'de hele ki daha da küçük yaşta şöyle bir durum var. O liseye bu sene gidilecek. Yani ne olduysa oldu artık. Orada ne dersiniz bu konuda?
1: Yani burada da bizim için şu önemli, artık geçmişi kapatalım. Biz bu saatten sonra okul açılmalı. Bak, daha okul açılmadı. Bir açılsın, bir önümüzü görelim. Belki senin için daha iyi olacak. Yaşamadığımız bir şeyi ön yargıyla davranamayız. Belki kafamızda senaryo üretiyoruz ya bazen. Diyebiliriz ki çok daha farklı bir alan olacak. Daha güzel olacak. O yüzden ön yargıda bulunmayalım. Okul açılsın, bir görelim önümüzü. Mutlu mu olacaksın, mutsuz mu olacaksın? Bir bak bakalım, arkadaşlarınla iyi vakit geçirebilecek misin? Yani bu süreçte eğer biz çocuklarımızla toparlayıcı bir şekilde konuşursak, zaten çocuğun bizden duymak istediği suçlayıcı ya da işte sen bunu yapamazsın, orada başarılı olamazsın değil. Güven duygusunu alırsa bizden, zaten o çocuk ne yapacağını bilir. Hata da yapsa, doğru da yapsa, bak benim ailem yanımda, ben de bana düşeni yapabilmeliyim diyebilir.
0: Şimdi bu tercih döneminde tabii ki dediğim gibi herkes kaygılı, herkesin belli düşünceleri var, geçmişten getirdiği travmaları var bu ailelerin, kendi belki yaşadıkları, yaşayamadıkları, belki ben yapamadım o yapsın gibi düşünceleri var. Şimdi bunu da çocuğa yansıtabiliyorlar ya da çocuğa hiç yansıtmamaya çalışıp o kaygıyı kendi aralarında birbirine girebiliyor anne ve babalar, değil mi? Böyle bir durum da ortaya çıkabiliyor. Aslında o da çocuğu etkiliyor.
1: Yani Feyza Hanım, bu gerçekten çok sık görüyoruz biz bu durumları. Ben hep şunu söylüyorum. Yani bir çocuk buraya kadar gelmiş. Biz bu çocuğu önce bir tanıyalım. Benim çocuğum hangi alanda başarılı? Yani illa iki alanda da başarılı olmak zorunda değil. Ama benim çocuğum, örnek veriyorum, ben avukatsam hadi benim çocuğum da avukat olsun. Ya da mühendis olsun. Hayır, belki o çocuğunuz, bakın hepimiz farklı karakterliyiz. Ben şimdi bu alanda başarılıyım da benim çocuğum da belki aile danışmanı olmak istemeyecek. Eğer ben bunu zorlarsam, şunu unutmasın veliler, ileriki dönemlerde çocuğunuza baskı uyguladığınızda, seçtiğiniz bir meslekte hele ki mutsuz olmuş, olmuşsa
0: direkt sizi
1: evliliğini,
0: suçlayacak
1: tabii
0: bu
1: hem
0: arada.
1: suçlayacak, kendini suçlayacak. Neden aileme sınır çizemedim o dönemde diyecek. Evliliğini, hayatını, her şeyi.
0: Kesinlikle.
1: Ve biz bu öğrencilerde şunu da çok çok sık görüyoruz Feyza Hanım. Ya geçiş yapıyorlar ya bölümü bırakıyorlar. Başka bölümlere geçiş yapıyorlar ya da mutsuzlar. Neden? Ben anne baba baskısıyla bu seçimi yaptım. Aslında olmayacaktı. Ya da çocuk bir puanı alıyor. Anne baba diyor ki yeter ki sen üniversiteye at bir şekilde kendini, daha sonra halledersin. Hayır, yani bu da doğru değil. Bir defa benim çocuğum ne istiyor, onu bir oturup dinlemeliyim. Bir uzmandan yardım almak gerekiyorsa elbette almalıyım. Çünkü karşı taraftaki uzman kişi size ayna tutacak sonuç itibariyle. Diyecek ki bak çocuğunuz bu alanı seviyor. Bu alanda neler yapılabilir? Dolayısıyla bizler burada anne baba olarak süreci, karı koca olarak da ne kadar sağlıklı yönetebilirsek, çocuk bizim çocuğumuz sonuç itibariyle, ama aynı düşünemeyiz.
0: Tabii ki.
1: İşte ben yaşamadım, sen yaşa. Bunu yapamayız. Çocuğa ekstra bir sorumluluk lütfen yüklemeyelim. Yazık, günah çocuğa, zaten okuyacak. Zaten ömrü billah sınavlara girecek. Bir sürü sınavlardan geçecek. Dolayısıyla burada anne babanın tek yapacağı çocuğun yanında olmalı. Bir uzman desteğiyle birlikte biz senin yanındayız çocuğum güvenli bir limanı oluşturulan bir çocuk zaten ne istediğini bilir Feyza.
0: Evet, evet. Şimdi bununla ilgili birkaç araştırma yaparken şöyle bir habere de denk geldim. Aslında

0: mühendis olmak isteyen, çok da iyi bir puan alan ve zorla tıp yazdırılmak isteyen bir işte gencin sonrasında nasıl kaygı bozukluklarıyla, bir takım psikolojik sıkıntılarla boğuştuğu, ailenin de pişman olduğu vesaire gibi böyle haberler okuyabiliyoruz. Hiçbir sizin hayaliniz ya da dayatmak istediğiniz şey, kendi kaygınız, kendi hayal dünyanızda kurduğunuz şey o çocuğun hayatından, psikolojisinden önemli değil. Onun bir altını çizmek lazım muhakkak.
1: Tabii ki çocuk zaten günün sonunda şunu diyecek. Yetişkin olduğu dönemlerde hatırlayacağı sınav değil, sınav sürecinde ailelerin
0: ne yaptı?
1: Ne yaptı? Annem babam bana ne yapmıştı? Nasıl yaklaşmıştı? O yüzden biz hep şunu sorarız Feyza Hanım. Deriz ki anne babaya, bir olay olduğunda çocuk sizi rahatça arayabiliyor mu?
0: Çok önemli bu.
1: Bir hata yaptığında, eyvah ben şimdi annemi arayamam, beni mahveder.
0: Bu özellikle dijital şiddette vesaire çok
1: babamı
0: önemli.
1: Babamı ararsam şimdi sakın onu arama. İşte teyzemi ara, halamı ara, sakın babamı arama.
0: Evet.
1: Bakın korku başka bir şey ama o çocuk o ailede hata da yapmalı ki doğruyu da görebilecek. O yüzden de bir şey olduğu zaman rahatça ben ailemi arayabiliyor muyum, ulaşabiliyor muyum? Acaba şimdi anne babalar bunu sorabilir bizi izleyenler, dinleyenler.
0: Evet, çok önemli. Ha,
1: diyebilir ki ya çocuğun başına bir şey geldi, beni arayabilir mi? Benim tepkim ne olacak? Bence biraz bunu sorgulamalarında fayda var diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Bu sınırsızlık değil bu arada. Sınırsız bir çocuk yetiştirmek
1: tabii
0: değil.
1: Ki.
0: Hatalarını söylememek, her zaman oh iyi yapmışsın ya da aman ne olacak geçiverir demek de değil bu aslında. Bunun hata olduğunu dile getirebilmek ama senin yanındayız.
1: Evet.
0: Her zaman yanında olacağız. Bu hatayı şu şekilde telafi edebiliriz ya da şu yolu deneyebiliriz bundan sonra gibi yönlendirmek aslında.
1: Evet ve inanın bana güvenli bağlanmayla, yani bu şekilde başarılı bir şekilde çocuklarına rol model olan anne babaların çocuklarının da ileride evliliklerinin daha sağlıklı geçtiğini görüyoruz.
0: Tabii.
1: Çünkü seçtiği eş, yaşadığı hayat, seçtiği eşe biçtiği rol çok kıymetli ve önemli. Çünkü bakın onun da bir çocuğu olacak. O da diyecek ki babam bana bu şekilde yapardı. Otururduk, konuşurduk, bir hata yaptığımda beni uyarırdı ama beni korkutarak, bağırarak, işte küçümseyerek, aşağılayarak değil. O yüzden ne olursa olsun bir çocuk anne babaya günün sonunda güvenebilmeli.
0: Evet,
1: bu çok kıymetli
0: evet,
1: bir şey.
0: Evet. Bir de az önce de dile getirdiniz ya kıyaslamak.
1: Evet.
0: En büyük düşülen hatalardan biri de bu ve kimseye hiçbir yararı olmayan bir durum maalesef.
1: Çok güzel gerçekten hani konuya da değindiniz. Şimdi kıyaslama konusunda şöyle bir sıkıntımız var bizim ve mükemmelliyetçi aileler.
0: Tabii.
1: Buna da değinmek lazım.
0: Tabii.
1: Şimdi falancanın çocuğu senin gibi dershaneye gitmedi ama o daha yüksek almış. Şimdi
0: biz sana ne imkanlar döktük,
1: evet,
0: bak onun hiç parası yok, nerelere geldi
1: evet, peki
0: gibi.
1: Peki bu imkanların altında acaba sağlıklı bir ortam sunabildik mi? Bakın
0: evet.
1: Şimdi burada her şeyi oturup konuşabiliriz. Sadece oradan değil. Hani belki gerçekten çocuk çok sağlıklı bir ortamda yine başarısız oldu. Şimdi bunu biz bilemeyiz. Ama bir başkasıyla çocuğumuzu lütfen kıyaslayamayalım. Herkesin hikayesi farklı. Herkes farklı bir anne baba da doğdu sonuç itibariyle.
0: Evet.
1: Ve bunu bu şekilde hani eğer velilerimizi uyarabilirsek çok da kıymetli olacağını düşünüyorum. Bir diğer de mükemmellik. Mesela biz bunu da çok görüyoruz Feyza Hanım. 100 puan, 90 puan al, neden 100 değil?
0: Ya,
1: mesela bununla
0: evet.
1: ilgili geçtiğimiz günlerde bir Instagram, yine yani sosyal medyada bir video izlediğimizde çocuk 5 ya da 10 hata yapıyor diyelim ki soruda. Böyle bir hata mı yapılır? Şimdi zaten başarı
0: yazıklar
1: yakalamış.
0: Olsun, bana da yazıklar olsun,
1: evet.
0: Sana da yazıklar
1: şimdi
0: olsun gibi.
1: Şimdi sonuç itibariyle mükemmel bir anne baba yok ve mükemmel olmayalım zaten.
0: Evet.
1: Mükemmel olan anne babaların çocuklarında bu, şimdi sürekli çocuk size kendini onaylama ihtiyacı duyduğu için bu korkuyu yaratır. İleride de çocuğun size bazı konularda doğruyu söylememesine
0: tabii
1: sebep olur. Dolayısıyla siz korkutarak işte yalan söyleyecek bir çocuk profili yetiştirmiş olursunuz. Mükemmel olmasın. O zaman o çocuk da şunu söylüyor. Şimdi ben babama eksiklerimi söylersem beni kabullemez. Ama ben iyi yönlerimi anlatırsam zaten babam beni hep kabul edecek ya da annem. O yüzden bir çocuk 60 almışsa da evet, tebrik ediyorum, başarılar diliyorum çocuğum, daha fazla çalışırsan daha fazla, yani onaylayıcı cümleler kullanalım. Ama biz hep böyle şey, sen 100 almalısın, 90 alamazsın. Sen ama günlerce çalıştın, neden işte 5 tane eksik çıktı? Çıksın. Yani çocuğunuzu ortalama bir çocuk olsun. Buradan baktığımızda çok iyi yerlere gelmiş çocuklar hep lise birincisi, üniversite birincisi değil ki. Yani biz çocuğumuzu önce bir insanca bir yetiştirmeye çalışalım, bir güven duygusu verelim, huzurlu yetiştirelim. O çocuk zaten o profilde doğru bir şekilde ilerleyecektir. Ama lütfen kusursuzluk aramayın çocuğunuzda.
0: Evet.

0: çocuğunda bizler kusursuz
1: hepimiz
0: muyuz?
1: Hepimizde var tabii.
0: Hepimizde var yani. O yüzden bir çocuk sınavdan 50 almış, 70 almış. Çocuğunuzu tabii ki takip edin ama çok düşükse elbette müdahale edebilirsiniz. Ne yapabiliriz diye.
1: Ya da birden düşüş varsa vesaire.
0: Tabii ki ailede bir sıkıntı yaşar çocuk, ondan hı-hı, etkilenebilir her şeyden. Ama burada benim çocuğum mükemmel diye bir şey koca bir yalan.
1: Bir de çocuğun değeri sınav notuyla mı ölçülür mesela? Bu da çok önemli bir konu,
0: evet,
1: bence.
0: Kesinlikle, çünkü evet, yaşadığımız süreçte okulu bitirebilmeliyiz, bir yerlere gelebilmeliyiz ama hayatımızdaki insanlık bir değer bir sınavla ölçülemez. Mümkün değil bu. Belki ben burada başarılı olamayacağım ama başka alanda başarılı olacağım. Daha başka alanlarda meziyetlerim var. O yüzden çocuğumuzu iyi tanırsak, çocuğumuza iyi bir rol model olursak, ileride bunları hatırlayacak, bağıran, işte bizi kıyaslayan, küçümseyen, çok özür diliyorum, senden bir halt olmaz denen çocuklarda bugün bakıyoruz vakalarımızda ve danışanlarımızda. Hocam diyor, unutamadığım tek nokta yıllar geçse de diyor.
1: Şu bu cümle an, değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, çok iyi paralar kazanıyorum ama diyor özgüvenim yok. Ya. Çünkü babam bana dedi ki senden bir halt olmaz. Bak okuduğum, paramı kazanıyorum, evlendim. Hala bakın o cümle kulaklarında.
1: Evet, ne kadar önemli aslında.
0: Tabii ki.
1: Ağzımızdan çıkanlara özellikle, hele ki böyle ki
0: evet,
1: böyle bıçak sırtı süreçlerde çok dikkat etmek lazım. Çünkü dediğiniz gibi o yıllar geri gelmeyecek. O sözü geri
0: tabii
1: alamayacaksınız.
0: Ki.
1: Belki özür bile dilense hiçbir işe yaramayacak. Mutlaka bunlara çok dikkat etmek hı-hı lazım. Söylediğimiz gibi sınavlar zaten hayatımızın gerçeği. Bizim ülkemizde özellikle çok büyük bir gerçek. Belki o ölçülemiyor bir saat içerisinde. İşte 1,5 saat, 2 saat içerisinde ölçülebilecek bir şey değil. Ama böyle de bir durum var. Biz elimizden geldiğince bu süreci nasıl yönetebiliriz ona bakıyoruz. Bakmaya devam edeceğiz. Sohbetimizi sürdüreceğiz. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında Özden Can Bolat'la söyleşimizi sürdürelim.

0: ailece devam ediyor. Sosyolog aile danışmanı Özden Can Bolat'la sohbetimizi sürdürüyoruz. YKS ve DGS tercih döneminde özellikle aile arası ilişkilerden bahsediyoruz. Şimdi aslında anne baba arasındaki ilişki de çocuğa yansıyor ve en çok kaygıyı, bir takım sıkıntıları aslında çocuk buradaki ilişkideki sıkıntıdan yaşayabiliyor. Ve aileler bunu dikkate almıyor çok fazla, değil mi?
1: Evet, çünkü şunu düşünmüyorlar işte, biz babanla problem yaşıyor olabiliriz ama sen hani bir karışma, sen dur. Çocuk maalesef o yaşlarda zaten, o sınav dönemindeki yaş dilimlerinde her şeyi, çünkü taze kendi bir beyin olduğu için her şeyi kendi üzerine alınıyor. Daha sonra diyor ki keşke beni o zaman diyor doğurmasaydınız diyor.
0: Hı-hı. Demek benden çıktı bütün problem.
1: Evet, ben olmasaydım daha rahat hareket edecektiniz, daha rahat konuşacaktınız diyor. Bu sefer şimdi çocuğa bir yük yüklüyoruz. Anne baba tartışması mutlaka zaten çocuğa yansıyor. Annedeki gerginlik, babadaki gerginlik. Hı-hı. Ama anne baba eğer o krizi çözüyorsa Feyza Hanım, burada da gerçekten çocuk daha da huzurlu oluyor.
0: Çünkü yani aslında hiç tartışmamak değil, değil mi?
1: Ki.
0: O mümkün de değil mümkün zaten değil. Bu arada. İşte hep dizilerde, filmlerde görüyoruz ya, işte çok izlenen bir dizi vardı, çocuklar duyması değil mi? Mutfak derlerdi, giderler. Evet. Sanki hiç anlamıyormuş gibi o çocuklar.
1: Ama tartışabiliriz. Tabii ki tartışmak da kıymetlidir.
0: Tabii saygı çerçevesinde.
1: Evet, ama çocuk zaten bunu da öğrenmeli. Benim ailem sadece, zaten diyoruz ya, mükemmel çocuklarda yetersizlik hissi çok fazla çıkar. Mükemmel olmak zorunda değiliz ama evet, burada bir problem var, çözeceğiz. Her anne baba bunu yaşayabilir. Ama biz bu dönemlerde çocuğumuza ne yansıtıyoruz? Mesela buraya gelmeden yine iki gün önce görüştüğüm bir danışanım vardı. Ve bana dediği şu: hocam annemle babam benim ayrıldı. Başka şehirlerde anne babası. Evet, çok anlaşılır bir durum. Tam sınavı kazandığım dönemde dedi, annem babam bana şu soruyu sordu: İstersen yine evde hiçbir tartışma çıkarmadan biz seninle sınav sürecini birlikte atlatabiliriz. Hocam o kadar mutlu oldum ki dedi. Ve bu soruyu bana sorduklarında şunum: hayır, ben kendimi yetebilecek bir kızım, sınava kazanım ve şu anda okulu bitirmek üzere. Çok da başarılı bir hanımefendi. Dolayısıyla bakın, anne baba profili çok farklı. Yani buradaki yaklaşım ne kadar mantıklı bir yaklaşım olmuş. Çünkü niye, çocuğu da düşünüyor, saygılılar birbirine. Her zaman tabii ki bu tablo karşımıza çıkmıyor maalesef. Tabii. Ama burada dediğim gibi her attığımız adımda maalesef insanız, yoruluyoruz, tartışma çıkabiliyor. Hele ki çocuklar bu sınav dönemlerini unutmuyorlar. Hı-hı. Yıllar sonra hiç diyor beni düşünmediniz, tam diyor ders çalışacağım zaman sürekli kavga ederdiniz. Ve boşanma süreciniz diyor sınava denk geldi, sizin yüzünüzden başarısız oldum diyor çocuk.
0: Evet.
1: Şüphesiz doğruluk payı vardır. Önemli olan işte bu krizi burada yönetebilmek. Hiç yönetemiyorsanız lütfen bir yardım alın diyoruz. İnanın çok faydasını görürsünüz. Öbür türlü 3 kişi ya da 4 kişilik bir ailenin kazananı olmayacak burada.
0: Evet, ne yazık ki. Uzman desteği çok önemli. Evet. Bazen hiçbir işe yaramayacağı tabii düşünülebiliyor ama eğer bitecekse bile onun sağlıklı bitmesi konusunda bile yardımcı olabiliyor uzman desteği. Kesinlikle.
1: Çok kıymetli. O yüzden de hani diyoruz ya, bilinçli olmak çok önemli. Herkese belki bu fırsat düşmeyebilir ama en azından biz çocuğumuzu dünyaya getirdik, biz onu seçtik. Tabii ki yetişmesinde önce olacağız, rol model olmaya çalışacağız. İyisiyle kötüsüyle biz aileyiz. Her şey başımıza gelebilir, her şeyi yaşayabiliriz. Ama burada önemli olan günün sonunda bunu çözüme kavuşturabilmek. Bu önemli. Çocuk bunu da görebilmeli. Ya annem babam tartışıyordu ama barışıyorlardı da. Konuşuyorlardı da, fikir ayrılıkları da vardı. Biz çünkü çocuğumuza kötüyü öğretmezsek ileride ne yapacak?
0: Evet, tabii ki.
1: Her şeyi
0: nasıl
1: öğrenmeli
0: çözecek
1: tabii
0: problemlerini? Bir problem olması lazım ki onun çözüldüğünü görmesi lazım. Bir de şöyle düşünen aileler olabiliyor. İşte ben bu çocuğa hiçbir şey demezsem bu kendi kendine yapmayacak. O yüzden ben işte alabildiğini eleştireyim. Ben ona bu şekilde güdüleyim. Sonrasında bakın o kazanacak, onun için iyi olacak gibi. Hatta sonuç gerçekten de iyi olabiliyor. Bu açıdan kendini haklı da hissedebiliyor ama asıl sorun sadece sınav değil işte. O çocukta sonrasında ne gibi problemler ortaya çıkabilir? Sürekli kötü

0: eleştiri alan çocuklardan bahsediyoruz.
1: Şimdi burada şöyle, sürekli eleştirdiğiniz bir çocuk bir defa kaygılı olacak. Ya da o da büyüyünce başkalarını eleştirmeyi
0: Sürekli değil
1: öğrenecek.
0: mi?
1: Sürekli. Hiçbir
0: Hep
1: şeyden
0: bir
1: tatmin
0: olumsuzluk
1: olmayacak. Evet,
0: bulmak.
1: hep daha iyisini bulacak. Çünkü kendisi çok eleştirilmiş.
0: Evet.
1: Çok aşağılanmış. Yani burada çok ciddi bir, bak, kendine güveni olmaz bir defa bu çocuğun. Ya anne babaya düşman olacak, kendini bilinçli bir döneme geldiğinde iyileştirmeye çalışacak, farkındalık kazanıp, ya da bu süreç böyle devam edip eğer bir yardım almazsa çocuğu, eşi sürekli eleştirecek ve yetersizlik hissedecek. Kendinde özgüven eksikliği yaşayan insanlar hep suçu karşı tarafa
0: Tabii,
1: atarlar.
0: tabii.
1: Bu çok önemli. Çünkü niye? Ben zamanında çok eleştirilmişim artık. Ben de seni eleştiriyorum, eksik buluyorum. Hep tamamlanamayan şeyler var içerimde ve bunu da öfkeyle karşı tarafa atıyorum. Bu süreç böyle gidecek ve bu sefer de sağlıklı bir insan olmak yerine kendimizde problem aramaya başlayacağız ya da suçu hep karşıya atacağız. O yüzden diyoruz ki anne babalara, lütfen, sizler kötü bir çocukluk geçirmiş olabilirsiniz. Eskiden böyleydi, şöyleydi, o bitti artık. Ama çocuğumuzu eleştirmek, sürekli aşağılamak, işte senden bir şey olmaz, senin annen de böyleydi, baban da böyleydi demek çocuğa bir şey katmayacak. Ekstra çocuğu ileride siz daha çok sorunlu bir çocuk gibi yetiştirmiş olacaksınız.
0: Evet.
1: Bırakın sağlıklı, ben sana güveniyorum çocuğum. Ne olursa olsun yanındayım. Elbette müdahale edebileceğiniz önemli bir problem olduğunda tabii ki anne babayız, devreye gireceğiz, ama çocuk şunu bilmeli. Ya annem benim küçükken işte çok severdi beni. Çenemi çok severdi, gözlerimi çok severdi. İyi ki seni doğurmuşum derdi. Bakın, o kadar kıymetli cümleler
0: Çok,
1: ki.
0: çok önemli.
1: İyi ki varsın. Ya sen olmasaydın işte çocuğum, ben şimdi ne yapacaktım?
0: Evet.
1: Bazen çocuklar şunu sorar. Anne, beni doğurduğuna işte pişman mısın? Aa, hayır
0: Ben
1: olmuyor.
0: olmasaydım
1: Ha,
0: daha mı iyiydi
1: daha
0: gibi
1: iyiydin.
0: sorular
1: Evet.
0: gelebiliyor
1: Aa,
0: gerçekten.
1: niye öyle söylüyorsun? Sen iyi ki varsın. Biz seni çok seviyoruz. Baban da, ben de. Ne kadar, bakın, anne baba olarak biz birbirimize kırgın ve kızgın da olsak süreci toparlamamız lazım ve biz bir ebeveyniz aynı zamanda.
0: Evet.
1: O yüzden çocuğumuza başkalarını suçlamak ya da kendini suçlu gibi hissettirmek hiçbir şey kazandırmayacak
0: Kesinlikle.
1: bize.
0: Bizde kavramlar da karışıyor
1: Evet.
0: zaten. Şimdi eleştirinin olumlu bir tarafı olduğunda çok iyidir. İnsanı
1: Tabii.
0: güdüler, ileriye doğru gitmesini sağlar. Suçlama bambaşka bir şeydir. Eleştiri ve suçlama. Mesela azim ve hırs
1: Tabii.
0: yine karışan kavramlardan. Hırs kendini de yiyen, karşındaki de
1: Evet.
0: yiyen bir konu. Ama azim gerçekten kişiye iyi gelen bir durum. Aslında bu kavramları da bir öğrenip oradan da ilerlemek lazım.
1: Tabii, mesela hırs dediğinizde biz bunu çok çok yüksek puan alan öğrencilerde görüyoruz. İşte altta mükemmelliyetçilik duygusu
0: Tabii ve
1: yatıyor.
0: hiçbir zaman tatmin olmuyor bu
1: Olmuyorlar ve hep
0: kişiler.
1: arkadaşlarıyla kıyaslama. Mesela eşiyle de kıyaslama yaşıyorlar. Aynı meslek sahipler. Nasıl sen 97 alırsın da ben 90 alırım?
0: Ya değil
1: Ama
0: mi?
1: aynı konuları
0: Evet.
1: çalıştık, evde birlikteydik. Bakın, orada bir bırakın, bu kadar mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Ama bu kadar sınav kaygısı yaşayan insan bu sefer sosyal hayatında çok başarılı olamıyor.
0: Evet,
1: Çünkü
0: ne yazık ki.
1: sadece analitik odaklı, sürekli mekanik, soru yapacağım, cevap, soru yapacağım, ama bu, başka bir hayatımız da var bizim. O yüzden de biz bu çocuklarımızı bu kadar böyle bunu yapacaksın, şunu yapacaksın, işte şunu yapmalısın, hırslı yetiştirirsek bu çocuğa biz çok fazla sağlıklı bir şey katamayız.
0: Evet, çok önemli. Bir kez daha altını çizelim. Bu tercih döneminde kaygıyı yönetmek, çocuğun yanında olduğunu hissettirmek son derece önemli. Bu sınav dönemi gelip geçecek, tercihler bitecek. Belki bambaşka yollar açılacak onun önünde ama işte o edilen cümleler asla kulaklardan silinmeyecek. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olunuz.
1: Ben teşekkür ediyorum. Umarım yine yararlı bir yayın olmuştur. Bizi dinleyen herkese teşekkür ediyorum buradan.
0: Sosyolog aile danışmanı Özden Can Bolat bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Kerem Arıkaya teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de Ailece'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Türkay Güner, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün uzaklaştırma kararının şartlarını değerlendireceğiz. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
2: Şiddetin önlenmesi. Bireylerin yaşam, vücut bütünlüğü, özgürlük ve insan onuru gibi temel haklarını korumak amacıyla şiddet eylemlerinin ortaya çıkmasını engellemeye, riskleri azaltmaya ve şiddetin tekrarlanmasını önlemeye yönelik olarak devlet tarafından hukuki, idari ve sosyal mekanizmalar aracılığıyla gerçekleştirilen koruyucu ve önleyici tedbirlerin bütünüdür.
0: Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugün 6284 sayılı kanun kapsamında müşterek konuttan ya da mağdurun bulunduğu yerden uzaklaştırma kararının ne şekilde verileceği, hangi şartlar ve kriterlere uyulacağı hakkında konuşacağız. Evet, uzaklaştırma kararının verilebilmesi için bir defa söz konusu kişinin, yani şikayet edilen kişinin kanunun saydığı kişilerden olması gerekir. Şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ya da tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarının talebi ile uzaklaştırma kararı verilir. Şiddete uğrayanın aile bireyi, eşi, eski eşi ya da mağduru ısrarla takip eden kişi olması şarttır. Demek ki uzaklaştırma kararını şiddet mağdurunun talep etmesi ya da şiddete maruz kalma tehlikesi olan kişinin talep etmesi ve aleyhine karar verilmesi istenilen kişinin, yani uzaklaştırılması istenen kişinin de aile bireyi, eş, eski eş ya da ısrarla takip eden kişi olması gerekir. İkinci koşul olarak ise uzaklaştırma kararının verilebilmesi için fiili bir şiddetin, yani kanunun saydığı fiziksel, psikolojik, cinsel ya da ekonomik şiddetin gerçekleşmiş olması ya da bu şiddetin uygulanacağına dair somut emarelerin, tehlikelerin ve risklerin mevcut olması gerekir. Üçüncü koşul olarak ise kanun özellikle uzaklaştırma kararı verilebilmesi için şiddete yönelik bir darp raporu, bir fotoğraf, mesaj kaydı ya da tanık gibi somut bir delil ya da belgenin teslim edilmesini aramaz. Mağdurun beyanı ve şiddet tehlikesine yönelik iddia söz konusu kararın verilmesi için yeterlidir. Elbette bu karara karşı 2 hafta içerisinde itiraz edip uzaklaştırma kararının koşullarının oluşmadığı belirtilebilir. Uzaklaştırma kararı mağdurun doğrudan aile mahkemesine, savcılığa ya da kolluğa, yani polis ya da jandarmaya başvurusuyla gerçekleşir. Şiddet ihbarını alan mülki amirler, kolluk görevlileri ya da cumhuriyet savcısı kendiliğinden harekete geçerek de söz konusu hususların uzaklaştırma kararının verilmesini isteyebilir. Demek ki ille de şikayet olması gerekmez. Bir vatandaşın şikayeti de yeterlidir ya da ihbarı yeterlidir. Mülki amirliğin ihbarı, kolluk ya da cumhuriyet savcısının kendiliğinden harekete geçerek mahkemeden uzaklaştırma talep etmesi de pekala mümkündür. Bu kararın verilebilmesi için gecikmesinde sakınca bulunan

0: acil ivedi bir durumun bulunması gerekir. Eğer mülki amire ya da hakime ulaşılmasında bir gecikme yaşanacaksa ve bu durum mağdurun can güvenliğini tehlikeye sokacaksa, örneğin gece yaşanan bir aile içi kavga. Tabii böyle durumda kolluk amirinin, polis ya da jandarma amirinin doğrudan acil uzaklaştırma kararı verme yetkisi de mevcuttur. Elbette verilen bu kararın mahkemeye bildirilmesi ve mahkemenin söz konusu kararı onaylaması şarttır. Kolluk amiri tarafından acil durumlarda verilen uzaklaştırma kararının hukuki geçerliliğini koruması için kararın alındığı tarihten itibaren en geç bir iş günü içerisinde aile mahkemesinin onayına sunulması ve hakimin kararının alınması şarttır. Uzaklaştırma kararı süresiz bir şekilde verilemez. Kanun gereği ilk defa da en çok 6 ay için uzaklaştırma verilebilir. Eğer şiddet ya da tehlike devam ediyorsa yine mağdurun talebiyle ya da ilgili makamların kendiliğinden harekete geçmesiyle bu süre uzatılabilir. Uzaklaştırma kararı verilebilmesi için şiddet uygulayan kişinin mülkiyet hakkı, konut dokunulmazlığı ya da seyahat özgürlüğü gibi anayasal hakları mağdurun yaşam hakkını koruma amacıyla geçici olarak sınırlandırılmaktadır. Evet, verilen kararın mutlaka hukuki sonuçlarını doğurabilmesi ve ihlal halinde yaptırımın uygulanabilmesi için kararın şiddet uygulayan kişiye kolluk ya da mahkeme vasıtasıyla resmen tebliğ edilmesi ya da kararın ilgili kişinin yüzüne okunması gerekir. Karardan haberi olmayan kişiye bir ihlal cezası, tazyik hapsi verilemez. Tabii ki uzaklaştırma kararının hukuka uygunluğunun denetlenebilmesi için kararın tebliği ya da yüze karşı okunması tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde uzaklaştırma kararını veren aile mahkemesine itiraz hakkı vardır. İtiraz edilmesi kararın uygulanmasını durdurmaz. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, uzaklaştırma kararının alınabilmesi için hangi koşulların gerektiğini değerlendirdik ve şiddet mağdurunun şiddet failine karşı bu talebi yapması, bir şiddetin varlığı ya da şiddet uygulama tehlikesinin varlığı ve delil ya da belge gösterme zorunluluğunun bulunmaması, bir şikayetin ya da ilgili devlet kurumlarının kendiliğinden harekete geçmiş olması, gecikmesinde sakınca bulunan acil bir durumun olması, böyle durumlarda kolluğun verdiği uzaklaştırma kararının bir iş günü içerisinde hakimin onayına sunulması, verilen uzaklaştırma kararının ilk defa da en çok 6 ayı geçmemesi, şiddet ve şiddet tehlikesi devam ediyorsa bunun yine mahkeme tarafından uzatılabileceğini belirttik. Verilen bu kararlar kişilerin haklarını sınırlandırdığı için masum olduğunu düşünen ve hakkında uzaklaştırma kararı verilen kişilerin bu karara karşı kararın kendisine tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde itiraz edebileceğini belirttik. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

reklamlar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Trinin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi.

fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444 28 22.

0: Reklamlar.
1: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
2: Bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
3: Erken fark et, geç kalma.
2: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
3: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.
4: Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

Zamanı geri sardığınızda sahne tarihe yön verenlere kalır. Bir adım, bir karar, bir emir tarihin seyrini değiştirir. Komutanlar yalnızca savaş kazanmaz, çağların rotasını çizer. Kimi bir savaş meydanında kaderi belirler, kimi bir surun önünde tarihi yeniden yazar. Kılıç burada bir araçtır, asıl güç akıldadır. Onun sesi fetihlerin ve direnişlerin arasından gelerek sonsuzlukta yankılanır. Çünkü bazı isimler vardır, yaşadıkları dönemi aşar, yüzyıllar boyunca konuşur. Ve şimdi tarih yeniden sözü onlara bırakır. Programımızın bu bölümünde yüz binlerce kişilik Haçlı dalgaları karşısında Anadolu'yu aşılmaz bir kale, bir ölüm tuzağına çeviren bir kahramanın hikayesini konuşacağız. Batı'nın en görkemli ordularını yıpratma taktikleriyle, dehasıyla ve sarsılmaz imanıyla eriten Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Kılıç Arslan'ın izini süreceğiz. Sadece cesur bir savaşçı değil, yok oluşun esaretini reddedip bu coğrafyayı ebedi bir vatan kılan bir strateji dehası olan bu korkusuz hükümdarın Türk'ün sarsılmaz iradesini Anadolu topraklarına nasıl bir mühür gibi kazıdığını anlatmaya çalışacağız. Tarih bazen bir imparatorluğun çöküşünü bir başka dünyanın başlangıç cümlesine dönüştürür. 11. yüzyılın Anadolu'su işte tam da böyle bir eşiktedir. Bir zamanlar Roma'nın doğu yarısı, Bizans'ın sarsılmaz kalesi olarak bilinen bu topraklar artık tek merkezli bir otoritenin kontrolünde değildir. 1071'deki Malazgirt Meydan Muharebesi,

0: değildir. Burası artık her gün yeniden çizilen bir mücadele coğrafyasıdır. Doğuda Büyük Selçuklu'nun azametli gölgesi uzanır, batıda Bizans surlarının arkasından entrikalar fısıldar, içeride ise irili ufaklı Türkmen beylikleri aynı toprağın üzerinde birbirine sürtünerek kıvılcımlar çıkarır. İşte bu kozmik kaosun tam ortasında tarihin merkezine yavaşça bir isim yerleşir. Birinci Kılıç Arslan. Ancak o tahtına kurulmuş rahat bir imparatorluk kurucusu değildir henüz. O parçalanmış, her an yutulmaya hazır bir dünyanın içinde hem soyunu hem de devletini ayakta tutmaya çalışan genç bir süvaridir. Ve bu amansız dünya ona kolay olan hiçbir şeyi bahşetmeyecektir.
1: Anadolu Selçuklu Devleti henüz emekleme çağında kırılgan bir yapıdır. Kurucu lider Süleyman Şah'ın Suriye sınırlarındaki trajik ölümünün ardından devlet daha doğmadan yetim kalır. Ortaya çıkan devasa güç boşluğu Anadolu'yu hem iç çekişmelere boğar hem de dış müdahalelere açık hale getirir. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah bu genç devleti kontrol altına almak ister ve Süleyman Şah'ın çocuk yaştaki oğlu Kılıç Arslan'ı İsfahan Sarayı'na rehine olarak götürür. Genç Kılıç Arslan ömrünün en kritik yıllarını sürgünde saray entrikalarını ve Büyük Selçuklu'nun o muazzam devlet felsefesini izleyerek geçirir. 1092 yılında Melikşah'ın ölümüyle Büyük Selçuklu tahtı sarsılınca Kılıç Arslan esaret zincirlerini kırar ve atını yeniden Anadolu'ya babasının bıraktığı mirasa doğru sürer. Anadolu'ya döndüğünde bulduğu şey parıldayan bir taht değildir. Dağılmış aşiretler, sahipsiz kalmış bir başkent yani İznik'tir. Tahta çıkışı klasik bir istikrar devri başlangıcı değildir. Aksine bir kriz yönetimi devrinin bıçak sırtında yürüme sanatının başlangıcıdır. Gençtir ama yönettiği toprakların yükü asırlık imparatorluklardan daha ağırdır. İznik merkezli Selçuklu otoritesi bir yandan Bizans'ın askeri baskısını göğüslemek, diğer yandan Anadolu'nun dört bir yanına dağılmış, buyruk altına girmekten hoşlanmayan Türkmen boylarını tek bir sancak altında toplamak zorundadır. Türk devlet geleneğinin o çıplak gerçeği burada da yüzünü gösterir. Bu devlet henüz inşa halindedir ve her inşa süreci kaçınılmaz olarak çatışma üretir. Kılıç Arslan'ın ilk yılları bu nedenle sürekli bir denge arayışıyla, savaşla diplomasi, geri çekilmeyle ilerleme arasında mekik dokuyarak geçer. Onun hükümdarlığı bir taht keyfi değil, kelimenin tam anlamıyla bir varoluş mücadelesidir.
0: Büyük komutanların hayatı sadece düşmanla yapılan savaşlarla örülmez. Bazen devletin bekası, en yakınındakileri feda etmeyi gerektiren acımasız bir irade ister. Kılıç Arslan, Anadolu'da birliği sağlamak için yönünü batıya, Ege sahillerinde ilk Türk donanmasını kuran meşhur İzmir Bey'i Çaka Bey'e çevirir. Çaka Bey, aynı zamanda Kılıç Arslan'ın kayınpederidir. İki büyük Türk gücü birleştiğinde Bizans için tehlike çanları çalmaya başlar. Bizans İmparatoru Alexios Komnenos, askeri olarak alt edemeyeceği bu ittifakı parçalamak için en iyi bildiği silahı çeker. Diplomasi ve fitne. Kılıç Arslan'ın zihnine kayınpederinin İznik tahtında gözü olduğu, onun gücünü gölgeleyeceği fikrini ince ince işler. Genç sultan iki ateş arasında kalır. Bir yanda aile bağları ve Türkmen dayanışması, diğer yanda daha yeni filizlenen devletin tek merkezli otorite zorunluluğu. Fakat tarihsel süzgeçten bakıldığında Türklerde devleti ebed müddet fikri şahsi duyguların her zaman önündedir. Kılıç Arslan kayınpederini bir ziyafete davet eder ve o gecenin karanlığında Çaka Bey sultanın emriyle ortadan kaldırılır. Bu olay abartılı.

0: kahramanlık anlatılarının arkasına gizlenemeyecek kadar ağır, trajik ve dönemin devlet politikasının o soğuk gerçekliğiyle tamamen uyumludur. Kılıç Arslan, içindeki en büyük rakibi bertaraf ederken, aslında batı sınırındaki en güçlü kalkanını da kendi eliyle kırdığının henüz farkında değildir.
1: Yıl 1096. Avrupa'nın derinliklerinde tarihin o güne kadar gördüğü en büyük kitlesel çılgınlıklardan biri filizlenir. Papa'nın çağrısıyla Haçlılar saldırı için ilk kez bir araya gelir. Ancak bu hareket henüz disiplinli şövalye ordularının harekete geçtiği bir saldırı değildir. Öncelikle Keşiş Peter'in arkasına takılan topraksız köylüler, fanatik yoksullar, suçlular ve macera perestler dalgalar halinde doğuya doğru akar. Bu ilk gelenler bir ordu değil, önlerine çıkan her yeri yağmalayan kontrolsüz bir insan selidir. İstanbul'u geçip Selçuklu sınırlarına, İznik önlerine dayandıklarında, karşılarında burayı kolayca yutulacak bir barbar toprağa sanan bir kibir vardır. Kılıç Arslan, Bozkır'ın o kadim taktiğini devreye sokar. Haçlı kitlelerini İznik yakınlarındaki dar vadilere, Zerigordos, bugünkü adıyla Çobankale ve Siveto önlerine çeker. Düzensiz, zırhsız ve askeri disiplinden yoksun bu ilk dalga, Selçuklu okçularının ve süvarilerinin ani baskınlarıyla neredeyse tamamen imha edilir. Bu başarı stratejik olarak Selçuklu dünyasına büyük bir nefes aldırır. Genç sultan, batıdan gelen bu tehlikenin abartıldığı kadar büyük olmadığını düşünme yanılgısına düşer. Ancak bu zafer, aslında arkadan gelecek olan asıl büyük fırtınanın, çelik zırhlı profesyonel şövalye ordularının sadece hafif bir öncü sarsıntısıdır. Asıl sınav şimdi başlamaktadır.
0: 1097 yılının baharında birinci Haçlı saldırılarının asıl omurgası Anadolu topraklarına ayak basar. Bu kez karşılarında Keşiş Peter'ın yoksul köylüleri yoktur. Avrupa'nın en seçkin dükleri, kontları ve tepeden tırnağa demire bürünmüş disiplinli şövalye orduları vardır. Sayıları yüz binleri bulan bu muazzam güç doğrudan Selçuklu'nun kalbine, başkent İznik'e yönelir. İznik kuşatılır. Kılıç Arslan ordusuyla şehre yardıma koşsa da düşman surların etrafını bir etten duvar gibi sarmıştır. Sultan Haçlı hatlarını yarmak için birkaç sert taarruz dener ancak düşmanın sayısal üstünlüğü ve ağır zırhlı savunması karşısında yıpranır. İşte tam bu noktada Kılıç Arslan tarihin en zor, en çok tartışılan kararlarından birini verir. Şehrin ne pahasına olursa olsun savunup ordusunu orada tüketmek yerine taş duvarları bırakıp devletin asıl cevheri olan ordu ve insan gücünü korumayı seçer. Geri çekilme kararı alır. İznik, Haçlılarla gizlice anlaşan Bizans'a teslim edilir. Batı tarihçileri bunu Selçuklu'nun kesin bir yenilgisi olarak kaydeder. Ancak bir başka açıdan bakıldığında bu esnek, pratik bir zekayı da barındırır. Kılıç Arslan bilir ki şehirler kaybedilebilir, saraylar yıkılabilir ama ordu ayakta kaldığı sürece devlet yaşıyor demektir. O günden sonra savaş şehir surlarının arkasında değil, Anadolu'nun ucu bucağı görünmeyen açık sahalarında hareket halinde icra edilecektir.
1: Geri çekilen Selçuklu ordusu Haçlıları karşılamak için günümüz Eskişehir'inde Dorileon Ovası'nda mevzi alır. Kılıç Arslan yanına müttefiki Danişment Gazi'yi de alarak düşmanı hareket halinde vurmayı planlar. ...1097'nin Temmuz ayında iki ordu karşı karşıya gelir. Selçuklu atlı okçuları Haçlıların öncü birliklerine yıldırım hızıyla saldırır, ok yağmurlarıyla demir zırhlı

0: şövalyeleri yıpratır. Savaş başlangıçta Türklerin lehine dönüyor gibi görünür. Ancak Haçlıların ana gövdesi arkadan gelen devasa takviye güçleri ovaya yayıldıkça dengeler değişir. Şövalyelerin ağır süvari taarruzu hafif donanımlı Türk atlılarını yakın dövüşte sıkıştırır. Kılıç Arslan açık meydan savaşında bu çelikten duvarı cepheden yaramayacağını anlar. Ordusunu daha fazla kıyıma uğratmadan mutlak bir imhadan kurtarmak için ustalıklı bir ricat yani geri çekilme emri verir. Dorileon askeri bir kayıptır ancak Kılıç Arslan için muazzam bir tecrübe okuludur. Genç sultan, Batı'nın bu yeni savaş tarzının sınırlarını ve gücünü burada görür. Anlar ki bu devasa kütleyi göğüs göğüse çarpışarak durdurmak imkansızdır. O halde yapılacak şey savaşı hızın, açlığın ve coğrafyanın amansız alanına taşımaktır.
1: Dorileon'dan sonra Haçlılar ilerlediklerini sanırken aslında Kılıç Arslan'ın kurduğu devasa bir coğrafi tuzağın içine çekilirler. Sultan ordusunu Anadolu içlerine çekerken yeni bir strateji uygular. Yakıp yıkma taktiği. Haçlı ordusunun geçeceği güzergah üzerindeki tüm kuyular zehirlenir veya kapatılır. Ekinler yakılır, ambarlar boşaltılır, küçük yerleşim yerleri tahliye edilir. Anadolu'nun ortasındaki o çorak bozkır Haçlılar için cehenneme dönüşür. Ağır zırhları altında güneşin sıcağında kavrulan, yiyecek bir lokma ekmek, içecek bir damla temiz su bulamayan Haçlı ordusu Konya'ya doğru ilerlerken arkasında binlerce kayıp bırakır. Kılıç Arslan'ın hafif süvarileri ise gece gündüz demeden bu bitkin kütleye vurkaç saldırıları düzenler, onları uykusuz ve huzursuz bırakır. Bu sırada devlet kalbini batıdan söküp Anadolu'nun tam merkezine Konya'ya taşır. İznik'in kaybı devletin sonu olmamış, aksine Konya merkezli yeni bir İç Anadolu direniş yapısının doğmasına vesile olmuştur. Bu değişim sadece coğrafi bir yer değiştirme değildir. Selçuklu'nun bir uç beyliği görüntüsünden sıyrılıp Anadolu'nun kalbine kök salan yerleşik bir imparatorluk kimliği kazanmasının ilk ciddi adımıdır. Kılıç Arslan toprak kaybederken vatanı inşa etmektedir.
0: Yıl 1101. Kudüs'e ulaşan ilk Haçlı dalgasının ardından Avrupa'dan çok daha büyük yeni 3 devasa ordu daha yola çıkar. Bu yeni saldırı girişiminin amacı Anadolu'da açılan gedikten yürüyüp Türk varlığını tamamen kazımaktır. Fransızlar, Almanlar ve Lombardlar ayrı güzergahlardan Anadolu'ya girer. Ancak Anadolu artık 1097'nin hazırlıksız coğrafyası değildir. Karşılarında yenilgilerden ders çıkarmış, düşmanını tanıyan ve stratejik sabrın zirvesine ulaşmış bir Kılıç Arslan vardır. Sultan bu kez Danişment Gazi ve Halep Meliki Rıdvan'la çelikten bir ittifak kurar. Kılıç Arslan bu devasa orduları tek bir meydanda karşılamaz. Onları Anadolu'nun derinliklerinde böler, parçalara ayırır. İlk olarak Merzifon yakınlarında Lombard ordusunu yakalar ve sahte ricat taktiği ile çembere alarak tamamen imha eder. Hemen ardından Konya önlerine gelen Fransız ordusunu açlık ve susuzlukla eritip perişan eder. Son darbe ise Ereğli'de vurulur. Fransız ve Alman orduları vadi geçişinde Selçuklu süvarilerinin amansız bir baskınıyla tarih sahnesinden silinir. 1101 zaferleri dünya tarihinde eşine az rastlanır bir askeri başarıdır. Üç devasa Avrupa ordusu Anadolu bozkırlarında adeta eriyip gitmiştir. Bu zafer Kılıç Arslan'a büyük bir cihan imparatorluğu kazandırmaz belki ama çok daha kritik bir şey yapar. Batı'nın zihnine Anadolu'nun geçilmez olduğu gerçeğini kanla yazar. Bu bir devletin değil bir coğrafyanın karakter değişimidir. Bu topraklara artık kimse elini kolunu sallayarak

0: giremeyecektir.
1: Batı'dan gelen tehlikeyi büyük ölçüde bertaraf eden ve Anadolu'daki konumunu sağlamlaştıran Kılıç Arslan, yönünü bu kez İslam dünyasının iç rekabetlerine, doğuya çevirir. Musul halkının daveti üzerine şehre girer ve kendi adına hutbe okutarak Büyük Selçuklu otoritesine doğrudan meydan okur. Ancak bu hamle bölgesel güçleri ve Büyük Selçuklu emirlerini harekete geçirir. Sultan artık sadece Haçlılarla değil, aynı soydan, aynı dinden geldiği kardeşleriyle İslam dünyasının o bitmek bilmeyen iç egemenlik savaşlarıyla karşı karşıyadır. Emir Çavlı komutasındaki büyük bir ordu Kılıç Arslan'ın üzerine yürür. ...1107 yılında Musul yakınlarında Habur Çayı kenarında şiddetli bir muharebe gerçekleşir. Savaşın gidişatı Kılıç Arslan'ın aleyhine döner. Destek beklediği bazı Türkmen boyları saf değiştirince sultanın ordusu çözülmeye başlar. Geri çekilmek zorunda kalan Kılıç Arslan atını azgın sularıyla akan Habur Çayı'na sürer. Amacı karşı kıyıya geçip ordusunu yeniden toplamaktır. Ancak atı üzerindeki ağır zırhın ve günlerin yorgunluğunun yükünü taşıyamaz. Selçuklu dünyasının bu en çevik, en hızlı fatihi düşman okuyla ya da kılıcıyla değil, o çok iyi bildiği coğrafyanın soğuk sularında boğularak hayatını kaybeder. Bir hükümdar kılıçla yazmaya başladığı tarih sayfasından suyun o sessiz hükmüyle ayrılır.
0: Birinci Kılıç Arslan'ın 28 yaşında son bulan bu kısa ama fırtınalı ömrü geride bir çöküş bırakmaz. Aksine geleceğe yön verecek muazzam bir direniş mirası bırakır. Batı kaynakları onu genellikle hırçın, sürekli geri çekilen ama bir türlü yok edilemeyen bir düşman olarak tasvir eder. Ancak gerçekte o, abartılı metiyelere ihtiyaç duymayan, kayıpları, hataları, zor kararları ve muazzam geri dönüşleriyle etten ve kemikten gerçek bir liderdir. Onun mirası coğrafi, askeri ve siyasi üç temel sütun üzerine yükselir. Coğrafi sütun, Anadolu'nun sadece geçici bir konaklama yeri değil, can pahasına savunulacak kalıcı bir yurt olduğu fikridir. Askeri sütun, devasa kütlelere karşı hızın, esnekliğin ve coğrafyayı bir silah olarak kullanma taktiğinin başarısıdır. Siyasi sütunsa, başkentin İznik'ten Konya'ya taşınmasıyla devletin gelecekteki 200 yıllık köklerinin o toprağa sımsıkı tutunmasıdır. O, Anadolu'da Türk varlığını geri dönülemez şekilde mühürleyen fatihtir. Onun açtığı yoldan yürüyen sonraki sultanlar, Konya merkezli devleti bir bilim, ticaret ve kültür merkezine dönüştürecek, nizamı kalıcı kılacaktır.
1: Bazı hükümdarlar vardır, taşa şekil verir, devasa şehirler kurar. Bazıları vardır, büyük imparatorlukların hazır tahtlarında ömür tüketir. Ama bazıları vardır ki bir coğrafyanın kaderini baştan yazar. Birinci Kılıç Arslan bu ikinci türdendir. O öldüğünde Habur Çayı'nın sularına sadece bir sultanın bedeni düşmez. O suların üzerinden geleceğin Türkiye'sinin omurgası yükselir. O İznik'i kaybetmiş ama Anadolu'yu kazanmıştır. Kayınpederini feda etmiş, tahtından olmuş ama bu topraklara Türk'ün bükülmez bileği unvanını kazandırmıştır. O öldüğünde bir gerçek kalır geriye. Anadolu artık eski Anadolu değildir. Ve tarih onun adını kılıcının parıltısıyla değil, Anadolu'ya kazıdığı direniş hafızasıyla hatırlar.
0: Program yapımcısı İbrahim Şahin, ses kayıtta Semahat Şallı, mikrofonda ben Hafize Okan.
1: Ben Zafer Elgin.
0: Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere.

Bisikletle geçilen yollar, dağ zirvelerine kurulan çadırlar, köy kahvelerinde içilen çaylar. Uğur Dayal yollara düşüyor, sizi de yol arkadaşı olmaya davet ediyor. Gezelim, duyalım. Her pazar 12.30'da TRT Radyo 1'de.

Film odası açılıyor. Film başlamak üzere. Salon dolmadan yerlerinizi alın. Sinemaya dair dop dolu içerikleriyle Film Odası her Perşembe saat 14.30'da TRT Radyo 1'de.

0: aklımda kalan satırlar.
1: Melankolik olana bir tek sözüm var. Uzağa bak. Melankoliye tutulan çok kere fazla okuyan bir adamdır. İnsan gözü bu kısa mesafe için yaratılmamıştır. O uzaklara bakarak dinlenir. Yıldızları veya deniz ufkunu seyrettiğiniz zaman gözünüz rahatlamıştır. Göz rahatlayınca kafa serbesttir. Yürüyüş daha kararlıdır. Damarlarımıza varıncaya kadar vücudumuzda her şey gevşer ve hafifler. Ama iradeni kullanarak zihnen bu neticeye varmaya kalkışma. İraden her şeyi alt üst eder ve sonunda seni boğar. Kendini düşünme, uzağa bak. Melankolinin bir hastalık olduğuna şüphe yok. Doktor bazen bunun sebebini bulup devasını gösterebilir. Fakat bu deva dikkatimizi vücudumuza çevirir ve bir rejim takip etmek derdi ilacın tesirini yok eder. Onun için doktor akıllıysa seni filozofa gönderir. Ama filozofa gittiğinde ne bulursun? Çok okuyan, bir miyop gibi düşünen ve senden daha dertli olan bir adam. Devletin tıp mektebi gibi bir de bilgelik mektebi açması icap ederdi. Nasıl mı? Etrafımızı seyretmekten ibaret gerçek ilmi, dünya kadar geniş şiiri öğreterek. Uzak ufuklarda dinlenen gözlerimizin mekanizması bize büyük bir hakikati öğretir. Düşüncenin vücudu serbest bırakması ve kainata iade etmesi lazımdır. Hayvan etrafındaki şeyler kendisini rahat bırakınca yatıp uyur. İnsansa düşünür. Eğer hayvanca düşünüyorsa yandı demektir. Dertlerini ve ihtiyaçlarını katmerleştirmekten, şüpheler ve ümitlerle kendi kendini yemekten başka bir şey yapmaz. Bu halden kurtulmak isteyince de kitaplara koşar. Gözlerine çok yakın olan, hislerine çok yakın olan bu kapalı kainata. Düşünce kendine bir hapishane yaratır. Vücut bundan azap duyar. Haris adam nutuklarını zihninde bin kere tekrarlar. Aşık yalvarışlarını bin kere tazeler. Halbuki vücudun sağlam olması için zihnin gezinip seyretmesi lazımdır. Bilgi müşahade ve seyahatten gelmelidir. Gözünle gördüğün bir şey gerçek nispetlerini keşfettirerek seni bir başka şeye, bin bir başka şeye götürür ve bu kasırga düşünceni rüzgarlara, bulutlara, yıldızlara kadar ulaştırır. Bu da gözler kadar zihin sıhhati için de faydalıdır. Böylece düşüncen kendi sahası olan kainatta dinlenecek ve yine her şeye bağlı olan vücudunun yaşayışına intibak edecektir. Uzağa bak.

0: aklımda kalan bu satırlar Ale'nin Mesud Olmak Sanatı adlı kitabından. Muzaffer Reşit'in çevirisiyle Varlık Yayın Evi'nden.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Reklamlar. Yedi iklim, bir lisan. Hazırlayan ve sunan Aleyna Malkoç.

0: Bazı kelimeler vardır, bir dönemi anlatmaya yetmez ama bir acının kapısını açar. Bazı tarihler vardır, takvim yapraklarında kalmaz, bir milletin hafızasına yazılır. 1937, Türk dünyasının en uzun yıllarından biri. Kalemlerin susturulduğu, kitapların yasaklandığı, fikirlerin suç sayıldığı yıllar. Represya, yani baskı adı verilen bu dönemde halk düşmanı suçlamasıyla binlerce bilim insanı, sanatçı, yazar ve aydın ya kurşuna dizildi ya da çalışma kamplarına gönderildi. Fakat hedef alınan yalnızca insanlar değildi. Bir hafıza, bir dil, bir kültür de hedefteydi. Kırım'dan Kazan'a, Azerbaycan'dan Türkistan'a uzanan geniş coğrafyada Türkolojinin öncü isimleri birer birer susturuldu. Kırgız Türkçesinin kurucu isimlerinden Kasım Tınıstanov, Kazak aydınlanmasının sembol isimlerinden Ahmet Baytur Sunalı, Azerbaycan fikir hayatının büyük temsilcilerinden Hüseyin Cavit, Özbek edebiyatının öncü kalemlerinden Abdullah Kadir'i ve daha niceleri kimi kurşuna dizildi, kimi sürgün yollarında hayatını kaybetti. Kimi ise yıllarca adının bile anılamadığı bir sessizliğe mahkum edildi. Ama onların bıraktığı eserler yasaklardan ve sürgünlerden çok daha uzun yaşadı. Çünkü bazen bir kalemin susturulması, onun sesinin daha uzaklara ulaşmasına engel olamaz. Bugün kurşunlanan ama yok olmayan bir mirası konuşacağız. Ben Aleyna Malkoç, 7 İklim 1 Lisan'a hoş geldiniz. Konuğum, Türk dünyası üzerine yaptığı çalışmaları ve kurşunlanan Türkoloji eseriyle bu döneme ışık tutan Profesör Doktor Ahmet Buran hocamız. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Hoş bulduk efendim.
0: Hocam umarım iyisinizdir. Sizi ağırladığımız için çok memnunuz programımızda.
1: Evet, sağ olun. Çok şükür, çok teşekkür ederim. İyiyim.
0: Çok sağ olun hocam. Bugün represya dönemini, daha doğrusu Türk dünyası aydınlarının yaşadığı büyük kırılmayı, susturulan Türkologlarımızı, aydınlarımızı, kaybedilen eserlerimizi ve bu mirasın bugün nasıl yeniden hatırlandığını konuşmak isteriz hocam sizinle.
1: Evet.
0: İlk önce bu eserinize koyduğunuz başlık çok çarpıcı bence. Kurşunlanan Türkoloji. Buradan başlayalım isterseniz. Nedir kurşunlanan Türkoloji, represya yılları hocam?
1: Evet. Şimdi eserin adı tabii kurşunlanan Türkoloji. Gerçekten böyle sizin söylediğiniz gibi geri dönüşleri çok alıyorum ismiyle ilgili. Ama Türkologlar kurşunlandığı bu süreçte somut olarak cezalandırılan, sürgüne gönderilen ya da kurşuna dizilen bir insan idi nihayetinde. Birer insan idi her biri. Kurşunlanan Türkologlar demek daha

0: gerekmez miydi diye belki akıllara geliyor ve bana da zaman zaman soruluyor. Evet, kurşunlanan Türkologlardı, insanlardı. Dolayısıyla kurşunlanan Türkologlar da denebilirdi ama o insanları kurşunlarken asıl amaç onu yok etmek değil. Ondan öte onun sahip olduğu bilgiyi, uğraştığı bilim ve bilgi alanını, Türk milletini var eden, Türk milletinin dününü, bugününü, yarınını araştırmayı kendine prensip edinmiş bir disiplini, yani Türkolojiyi hedef alıyordu aslında. Çünkü Türkoloji, Türk dili, Türk edebiyatı, Türk tarihi, Türk folkloru, Türk etnografyası, Türk musikisi, velhasıl Türk kimliğini var eden bütün değerleri çalışma alanı olarak ele alır. Bunun için Türkoloji bir kimliği var eden, yaşatan, geleceğe taşıyan bir bilgi ve bilim alanı olduğu için o alan esasında yok edilmeye çalışıldı. Onun için Türkoloji esas hedef alındı. Biz de dolayısıyla kurşunlanan Türkoloji dedik eserin adına.
1: Evet hocam, çok doğru bence de. Çünkü burada evet bu insanlar canlarını kaybettiler ama bu önemli aydınlar canlarını kaybedince onlardan bize kalacak olan diğer eserleri de kaybetmiş olduk. Yani Türkoloji evet. de kurşunlanmış oldu aslında dediğiniz gibi. Hepsini rahmetle anmak isterim öncelikle. Bu sene zaten çok önemli bir yıl hocam, biliyorsunuz. Siz de orada çok bulunuyorsunuz evet. çalışmalarda, biliyorum. Bakü Türkoloji Kurultayı'nın 100. yıl dönümü. Daha önce de bahsettik programımızda. Ve devlet düzeyinde de çok önemsenen bir tarihi durum aslında bu şu an bizim için. Bakü Türkoloji Kurultayı da bu 1937 yılındaki Stalin'in aydın kıyımı ile çok çok alakalı bir olgu diyelim hocam. Evet, evet. Bundan biraz bahsedebilir miyiz?
0: Tabii. Şimdi Sovyet Türk ya da Rus Türk ilişkileri diye söz konusu edebiliriz bu süreçleri anlatırken. Bunun bir uzunca geçmişi var. Uzun boylu o geçmişe belki girmek zaman açısından uygun olmaz. Ama şunu söyleyeyim. Özellikle Rusların, yani Sovyet dönemi öncesi Çarlık Rusyası'nın Türkistan'ı fethiyle, Orta Asya dediğimiz Türkistan'ı, Kafkasları fethiyle başlayan bir süreçtir bu kıyım ve ölümler. Sadece 37-38 değil. Biz bir represya yasası çıktı 1937'de. Sovyetler Birliği'nde çıkan bu represya yasası ile bir kısım davranışlar, bir kısım eylemler suç haline getirildi ve cezalandırıldı. Ama ondan öncesi de vardı. Çünkü Ziya Bünyadov diye Azerbaycanlı
1: evet hocam.
0: Bir yazar var, biliyorsunuz. Kırmızı evet. Terör diye Türkiye Türkçesine de çevrilen kitabı var. Kızıl Terör.
1: Evet hocam.
0: Bu kitapta 1920 ile 21 yılları arasında sadece bir yıl içerisinde 70 bin kişinin öldürüldüğünü söyler. Sırf Azerbaycan'da. Dolayısıyla yani 1937'den önce de bu süreç var, esasında bu kıyımlar var. Ama Sovyetler Birliği'nin uygulamalarını 3 temel bölüme ayırırsak, birinci bölüm 1917-1930 arası. Lenin'in olduğu dönem ve biliyorsunuz Lenin 1924'te öldü artık. Ondan sonra Stalin genel sekreter olarak 1927'de devlet başkanı görevini üstlenmiş oldu. Bu süreçte, 1930'a kadar olan süreçte Sovyetler Birliği daha çok ideolojik faaliyetlerde bulundu. Yani propaganda, ideolojiyi benimsetme, Rusçayı öğretme, okur yazar yapma filan gibi böyle entelektüel diyebileceğimiz faaliyetler çok ön plandaydı. Ve propaganda, yani sosyalist propaganda, sosyalizmi benimsetme propagandası çok baskındı. Bu arada elbette yine baskılar, kıyımlar vardı. Ama 1930-40 arası dönem, Sovyetler Birliği'nin ikinci dönemi, artık yapılan ideolojik propaganda ile ideolojiyi benimseyenler benimsediler, benimsemeyenler ya da işte bir şekilde buna karşı bir kısım eylemler, faaliyetler içinde gibi görülenlerin ortadan kaldırıldığı baskı, kıyım ve yok etme dönemidir. 1930-40 arası dönem bu şekilde karakterize edebileceğimiz bir dönemdir. Çünkü Sovyet tipi adam, yani Homo Sovieticus,
1: evet.
0: Homo Sovieticus, Sovyet adamı, bir yeni kimlik yaratmaya çalışıyorlardı. Sovyetler Birliği'nde birden fazla etnik ve dini kimlik vardı, biliyorsunuz. Bu kimliklerin ama ideolojik olarak Marksizme dayanan sosyalist yönetim anlayışında dine yer yoktu, milliyete de yer yoktu. Dinsiz, milliyetsiz, efendim mensubiyeti Sovyet vatandaşı ve dili Rusça olan bir insan tipi yaratmaya çalışıyordu Sovyetler Birliği. İlk 30'a kadar olan dönemde, ilk dönemde bunu propaganda yoluyla oluşturmaya ve zihinlere yerleştirmeye çalıştı. 30'dan sonra bu Sovyet kimliğine, ortak Sovyet vatandaşı tipine, yaratılmak istenen vatandaş tipine aykırı duran kişi, eylem, olgu, kurum, kim varsa bunları yok etme dönemi başladı. Ve işte bu sürecin tam ortasında 1937'de represya kanunu çıkarıldı. Bu kanuna dayanılarak işte sistem düşmanı, pan-Türkist, pan-İslamist, Turancı ya da işte pan-Turanist gibi şeylerle, halk düşmanı filan gibi bir kısım suçlamalarla suçlanarak çok sayıda insan katledildi.
1: Evet hocam, hatta sadece Türk dünyasındaki, yani Türk kökenli aydınlar da değil, sırf işte Japon ajanı, Türk ajanı gibi denilerek, mesela aklıma ilk gelen isimlerden birisi Samoylovich, evet. Çok önemli bir Türkolog, böyle kişiler de katledildi. Ben hocam biraz da isimlere değinmek isterim. Özellikle Can Azerbaycan'a, kardeş coğrafyamıza gidelim. Evet. Orada bugün bütün Türk dünyasında ve ülkemizde marş olarak söylenen Çırpınırdın Karadeniz'in meşhur müellifi Ahmet Cevat, yine çok önemli şairleri, daha 27 yaşında gencecik birisiyken Mikail Müşfik gibi isimler orada buna maruz kaldı. Biraz represyanın Azerbaycan ayağından bahsedelim mi hocam?
0: Şimdi bu represya, tabii biz Türklerle ilgili kısımla ilgilendiğimiz için daha çok onlar üzerinde duruyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse bu millet ve milliyet ayırtmaksızın bütün Sovyet vatandaşlarına uygulandı. Rus kökenli insanlardan da katledilenler çoktu. Ama Türkler için bir özel uygulama vardı. Çünkü Türk nüfusu, Türk kimliği Sovyetler Birliği'nde Rus kökenli nüfustan sonraki en büyük etnik gruptu.
1: Evet.
0: Ve bu etnik grubun homojen bir arada kalması, bir bütün halinde kalması, o devlet için, devletin bütünlüğü için, yani Sovyet yönetimi açısından baktığınızda onları öyle görüyorlardı, bütünlüğü açısından tehlikeliydi. Onları bölmek lazımdı, gruplara ayırmak lazımdı. Türklerin konuştuğu konuşma dillerinin her birini birer yazı dili haline getirip o dil etrafında onu konuşan Türk halkını, yani boyunu, Türk boyunu ayrı bir millet bilincine ulaştırmak gerekirdi. Böylece bunları birbirinden ayırmak mümkün olacaktı. Bunu da uyguladılar ve bu başarılı da oldu. Şimdi tabii Azerbaycan represiyadan en çok etkilenen ülkelerden, Azerbaycan Türkleri en çok etkilenen Türk gruplarından biri. Çünkü özellikle Sovyet kimliği, yani Homo Sovieticus dediğimiz o kimliğe aykırı gördükleri şey nedir? Yani o kimliğin karakteristiği dini olmayacak, milliyeti olmayacak, efendim mensubiyeti Sovyet vatandaşı olacak ve dili Rusça olacak. Ama Azerbaycan'da bir tarihsel kültür ve yazı dili vardı ve orada bir mensubiyet bilinci vardı Azerbaycan'da. Yani ben Azerbaycanlıyım, Azerbaycan Türküyüm ya da eskiden daha çok kullanırdık Azeri falan diye, ama onu şimdi kullanmıyoruz. Onlar da istemiyorlar zaten, çünkü Azeri değil, Azerbaycan Türkü onlar. Azerbaycan'da var olan yazı dili geleneği, edebiyat, destan kültürü ve milli kimlik şuuru, yaratılmak istenen o ortak Sovyet vatandaşı kimliğine uyum sağlamayı zorlaştırıyordu. Onun için Türkolojiyi hedef alırlarken iki politik duruşları vardı. Biri Türkolojiyi yok etmek, Türkolojiyi ortadan kaldırmak. Ama bu mümkün değildi, çünkü dünya çapında bir bilgi bilim alanı sadece Sovyetler Birliği'nde yok, dünyanın birçok yerinde var. Sizin onu orada yok etmeye çalışmanız bir şeyi ortadan kaldırmaz. O zaman başka bir şey yapmak lazım. İkinci şey, Türkolojinin içine dahil olup onu istenilen şekilde yönlendirmek. Onu Sovyetlerin kendi anlayışına göre dizayn etmek, düzenlemek. Onu tehlike olmaktan, Homo Sovieticus'un önünde bir engel olmaktan çıkarmak gibi bir politika izlendi. Azerbaycan'da tabii o milli kimlik, milli dil. Çünkü diğer Türk gruplarında, özellikle mesela Kırgız, Kazak, Tatarlar da kısmen öyle, Başkurtlar ve diğerleri, bunların yazı

0: dilleri hep 20. yüzyılın başları. 1920'lerden sonra yazı dilleri oluştu. 1920'lerden sonra, ama Azerbaycan daha önce, Özbek Türkçesi daha önceden beri yazı dili olarak var idi. O oluşan yazı dili etrafında bir kimlik de oluşmuştu. Bir mensubiyet duygusu da vardı. Dolayısıyla onları istenilen o Sovyet ortak kimliğine dahil etmek zordu. Kolay olmayacaktı. Ve oradan aydınlar da zaman zaman buna karşı tepkiler gösteriyorlardı. Ve dolayısıyla hem Özbek hem Azerbaycanlı aydınlar önemli ölçüde sindirilmeye çalışıldı. Ziya Bünyadov ile, yani orada bu konuyla ilgili yazılmış çok eser var. Celal Gasımov diye birisi var. Onun yazdığı 5 kitap var. Bu kongreyle ilgili olan, Bakü Kurultayı, Şehitler ve Şahitler diye.
1: Evet hocam.
0: Bu konuyu etraflıca ele alan çalışmalar var tabii orada. Ama bu şeyde Ziya Bünyadov öyle bir hale geldi ki diyor, artık Azerbaycan'da Devlet Pedagoji Üniversitesi'nde ders verecek öğretim üyesi kalmadı neredeyse. Hepsi katledildi. Yani Azerbaycan'da tabii çokça ismi öne çıkan birkaç edebiyatçı ve Türkolog var. Biz onları daha çok öne çıkarıp onlar üzerinden konuşuyoruz ama binlerce,
1: niceleri var
0: hocam, binlerce,
1: değil mi?
0: On binlerce insan, bunların hepsi insan. Hepsinin hayatına kıyıldı, canına kıyıldı. Hepsi cezalandırıldı. Her birinin kendine göre tabii bir duruşu vardı. Bunlar çok önemliydi. Ama Azerbaycan'da özellikle, mesela Azerbaycan'da çokça uygulanan özel bir şeydir bu edebi mahkemeler. Hüseyin Cavid'in Şeyh Senan adlı eseri mesela, o saydığımız önemli isimlerden birisi, represiyaya maruz kalanlardan. Hüseyin Cavid'in eserini sahneletiyorlar, izletiyorlar kalabalık bir gruba. Sonra sahnede mahkeme kuruyorlar. Eserdeki kurmaca hikayeyi ve kurmaca tipi yargılıyorlar.
1: Evet.
0: Kurmaca tip, yani gerçek değil o tip, bir son nihayetinde bir edebi eser ve edebi eserdeki tip kurmaca bir tiptir. O tipi yargılıyorlar. Yargılayarak bir sonuç çıkarıyorlar. Sonuç, kahraman o tip cezalandırılıyor ve cezalandırılan tip şöyle vasıflandırılıyor: feodal yapının, dini ve tarihi kültürün yarattığı insan tipi budur diye. Onun yerine de yeni ve iyi diye telkin ettikleri sosyalist değerler propaganda ediliyor. Bu biraz daha 20'li yılların o uygulamaları, mesela 24'te oluyor bu dediğim şey, 1924'te. Yani Azerbaycan'da represyadan çok önce, ta 1920'li yıllarda Azerbaycan üzerine sıkı bir böyle uygulama vardı. Türkoloji Kurultayı 1926'da Bakü'de yapılmasının da özel tabii bir şeyi var. Bir taraftan Bakü'deki entelektüel birikim, orada Latin alfabesine önceden bir hazırlık vardı, evet, bir meyil vardı. Bu birikim aynı zamanda nihai olarak Bakü Kurultayı yapıldıktan, bittikten sonra, tabii o 1926'ydı, 1937'de represiya oldu. Aradan işte 10-11 yıl sonra orada ortaya koydukları ortak Türk dili, ortak Türk alfabesi, ortak Türk imlası, ortak Türk terimleri vesaire gibi Türk dünyasını bilimsel anlamda birleştirebilecek bir ortak kimliği ön plan çıkarttıkları için onlar pantürkist olarak suçlandılar ve 37-38'de de çok önemli bir kısmı kurşuna dizilerek, diğer bir kısmı sizin de bahsettiğiniz gibi sürgünlere, çalışma kamplarına gönderilerek cezalandırılırlar. Evet.
1: Evet hocam, bu konu dediğiniz gibi çok uzun bir konu. Umarım başka bir bölümde yine daha çok diğer Türk coğrafyalarına da değiniriz. İşte bahsettiğim gibi Kazak, Kırgız coğrafyasında Ahmet Baytur Sunulu, Kasım Tınıstanov gibi aydınlar. Daha bizim yakınlarımızda Kırım'da Bekir Sıtkı Çobanzade gibi, evet, aydınlarımız. Evet. Birçok kişi katledildi.
0: İsimleri tek tek tabii saymadım. İsim çok, o kadar çok,
1: evet,
0: var ki biraz daha çok olayın ve olgunun üzerinde durmaya çalıştım. Bütün Türk gruplarından, yani Yakutistan'dan, Şuaşistan'dan, Altaylardan, efendim Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Tataristan, Başkurdistan, yani Kafkaslardaki Türk halklarından, hepsinden var bu represiyaya kurban.

0: gidenler hepsinden var. Tabii ki o günlerde özellikle Bakı Kurultayı'nda da adları ön plana çıkan Tatar aydınları var. Galincan Şerif, İbrahim Şerif gibi isimler. Bekir Sıtkı Çobanzade mesela, tabii Kırım Türküdür ama o dönem Azerbaycan'da üniversitede hocalık yapıyordu ve Azerbaycan'da yargılandı, kurşuna dizildi. Ben en çok ona, yani herkese, hepsine çok üzüldüm de ama en çok ona üzüldüm, Bekir Sıtkı Çobanzade'ye. Çünkü çok işkence yapıyorlar ona.
1: Evet hocam,
0: çok
1: maalesef.
0: Çok feci işkenceler yapıyorlar. Said Hocaev, evet, var, şey Özbek, Halit Said Hocaev.
1: Ama Özbek, Azerbaycan'da yine.
0: Özbek asıllı, o da Azerbaycan'da çalışıyor. Mesela Divani Lügati Türk'ü ilk çeviren ve yayınlamaya hazırlanan kişi o. Esasında represyada onun da öldürülmesinin arkasındaki temel sebep bu divanı yayınlamaya çalışmak. Çünkü Divan Lügati Türk, Türk kimliğinin çok önemli kaynaklarından, çok önemli dayanaklarından biridir. Siz o eseri yayınladığınız zaman Türk kimliğini canlı tutacaksınız. Bir yerde Türk kimliği varsa öbür tarafta Sovyet kimliği bütün halka yayılmayacaktır. Onun için Hoca'ya bu sebeple. Törekul Aytmatov mesela kurultaya katılanlardan değildir, Cengiz Aytmatov'un babası. Ama Kırgızistan dilinin gramerini yazan ilk dilci, Kırgızistan dilcisi profesörle birlikte kurşuna diziliyor. Asıl neden, onların da asıl kurşuna dizilme nedenleri, tabii iddianamelerinde bunlar yazmıyor. Ama olayları değerlendirdiğimizde bu sonuçları çıkarıyoruz.
1: Kesinlikle hocam.
0: İddianamelerde düzmece başka şeyler yazıyor. Çünkü Törekul Aytmatov ile birlikte onlar Manas Destanı'nı yayınlamak için müracaat ediyorlar. İzin alınıyor, izin de veriliyor ama kurşuna diziliyorlar. Bunlar öldürüldükten sonra başka birileri müracaat ediyor o destanı yayınlamak için. Sonra onlar da cezalandırılıyor. Ama hiçbir zaman bundan dolayı cezalandırıldığı iddianamelerine yazılmıyor. Ya pan-Türkist deniyor, ya sistem karşıtı deniyor, faşist deniyor, Sovyet düşmanı deniyor, halk düşmanı deniyor. Yani böyle şeyler. Çünkü represiya yasasında da pan-Türkizm bir suç olarak tanımlanmış değil. Ama halk düşmanı, Sovyet düşmanı, sistem karşıtı filan gibi genel başlıklar var. O genel başlıkların altına konuyor bu suçlamalar.
1: Evet hocam. Hocam maalesef programımızın sonuna geldik. Daha çok kısa bir girizgah yapabildik konuya. Ben,
0: evet,
1: siz
0: maalesef
1: Elazığ'da olduğunuz için bir gün mutlaka sizi İstanbul'da da ağırlamak ve bu konunun daha detaylı, daha isimler ve eserler üzerine odaklandığımız bir bölümünü de yapmak isterim hocam.
0: Evet,
1: hocam ayağınıza sağlık. Biz sizi ağırladığımız için çok memnun olduk.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Görüşmek dileğiyle hocam.
0: Konuyu işlediğiniz için özellikle de size teşekkür ediyorum.
1: Estağfurullah hocam. Yine dediğim gibi bir başka, hatta birkaç bölüm daha sizinle mutlaka yapacağız diye sözünü alalım
0: yani
1: o halde.
0: Biraz uzun konuşulması gereken konu çünkü bazı sonuçların anlaşılabilmesi için bazı sebeplerle birlikte onların anlatılması gerekiyor.
1: Evet hocam, o halde başka programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: İnşallah. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler.
1: Bu bölümde tarihin en zor sayfalarından birini araladık. Susturulmak istenen kalemleri, yarım bırakılan eserleri ve bir milletin hafızasına sahip çıkan aydınları konuştuk. Represya yılları bize gösterdi ki bazen bir insanın hayatı sona erer ama bıraktığı fikir yaşamaya devam eder. Kıymetli katkıları için Profesör Doktor Ahmet Buran hocamıza bir kez daha teşekkür ediyorum. 7 İklim Bir Lisan'ın bir bölümünün daha sonuna geldik. Ben Aleyna Malkoç, sevgili yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte Türkçenin, Türk kültürünün ve Türk dünyasının izini sürmeye devam edeceğimiz yeni bölümlerde yeniden buluşmak dileğiyle. TRT İstanbul Radyosu'nun değerli dinleyicileri, hoşça kalın, hoşça bakın zatınıza.
2: Yedi iklim, bir lisan.

0: Nezaket mevsimi.
1: Zehirden arınma, kelamı aslına rücu ettirme vaktidir kıymetli dinleyenler. Nezaket mevsiminde bu hafta dilimize vurduğumuz prangaları çokça konuştuk. Şimdi ise o nahoş iklimden çıkıp ruhumuzu nasıl bir hikmet bahçesine dönüştürüyoruz.

0: dönüştürebileceğimizi konuşalım. Güzel söz söylemek sadece estetik bir tercih ya da bir nezaket kuralı değildir elbette. O dünyaya bırakılmış bir sadaka, muhatabının onuruna sunulmuş bir hayat suyudur. İnsan konuştuğu kelimelerle kendi dünyasını inşa eder. Eğer tuğlalarımız kaba, harcımız öfke ise kurduğumuz evde ruhumuzu daraltan bir hapishane olacaktır. Şükrü Erbaş o umut dolu iç çekişinde dünyayı güzellik kurtaracak diyen sese eşlik eder ve ekler. İnsan bir başkasının yüzünde kendi aydınlığını görebildiği sürece vardır. Şükrü Erbaş'ın penceresinden baktığımızda güzel söz bir başkasının yüzündeki o aydınlığı uyandırma sanatıdır. İncitici olmayan, muhatabının haysiyetini kendi onuru gibi sakınan her cümle aslında toplumsal yaralarımızın birbirine sürülmüş bir merhemidir. Henry Bergson hayatın yaratıcı bir hamle olduğunu sıkça savunuyor ya, başka bir bakışla baktığımızda güzel söz söylemek, o yaratıcı hamleye dahil olmak, hayatın ilahi akışıyla uyumlanmaktır. Küfür ve kabalık bu akışı tıkayan marazlı birer tortuyken, rikkatli bir kelam o akışın önündeki engelleri kaldıran bir şifadır. Gazali İhyası'nda dilin terbiyesinin kalbi terbiye etmekle eşdeğer olduğunu anlatır. Gazali'ye göre güzel söz kalbin meyvesidir. Eğer kök derinler yani imanda ve sükunette ise meyve de tatlı ve şifalı olacaktır. Sa'di Şirazi'nin Gülistan'ındaki o eşsiz benzetmeyi hatırlayalım. İnsan dili altında gizlidir. Konuştuğunda ise onun kim olduğu, hangi bağın gülü olduğu hemen ortaya çıkar. Güzel söz söylemek bir zayıflık değil, öfkenin o yıkıcı selini vakur bir iradeyle dindirebilmenin gücüdür. Bizim medeniyetimiz, sözün en güzelini söyleyin emriyle temellenmiş bir gönül nizamıdır. Bu nizamda dile düşen her hoş sada aslında geleceğe bırakılmış en kıymetli mirastır. Sosyolog Bauman, birbirimize yabancılaştığımız bu akışkan çağda gerçek diyaloğun tek ilacının karşılıklı saygı ve ihtimam olduğunu söyler. Bauman'ın işaret ettiği o insani bağı yeniden kurabilmek için sosyal medyanın o teşhirci ve saldırgan dilinden, sokağın hoyratlığından sıyrılıp hoş bir seda bırakmanın peşine düşmeliyiz. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi kalp denizdir. Dil ise kıyı. Denizde ne varsa kıyıya o vurur. Gelin bu mevsimde denizimizi, yani kalbimizi muhabbetle dolduralım ki dilimizden dökülen her hece muhatabımızın gönlüne bir inci gibi düşsün. Kıymetli dinleyenler, söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Gelin biz savaşı kesenlerden, yarayı saranlardan olalım. Öfkemiz bizi kendi insanlığımızdan etmesin. Dilimiz bizi küçültmesin. Bir başkasına söylediğiniz her güzel kelimenin aslında kendi ruhumuza çarpan bir yankı olduğunu unutmayalım. Güzellikten yana saf tutmak bu çağdaki en asil direnişlerden biridir. Kalbimize ve dilimize ihtimam gösterelim ki çünkü içerimizde ne varsa hayatımıza o sızar. Kelamımız şifa, sözümüz hikmet olsun. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, dilinizin bir gül bahçesine dönüştüğü, gönül kırmayıp gönül aldığımız, zarafetin ve vakarın yollarımızı aydınlattığı huzurlu ömürler diliyoruz. İhtimamla, hoş bir sadayla kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Müceyla Karada. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, dün başladığı siyasi parti turuna devam ediyor. Saat 13'te İyi Parti grubunu ziyaret eden Kurtulmuş, saat 15'te de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya gelecek. Ziyaretlerde süreçte gelinen son durum ele alınıyor. CHP'ye ve

Veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel ekibiyle yol haritasını belirliyor. Dün akşam il başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel, bugün kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüşüyor. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopter tarlaya düştü. Helikopterde bulunan bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi. Gürlek, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. İstanbul Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Silivri Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Bulut adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da olduğu 5 ismin daha ifadesi alınacak. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para politikası kurulu yarın yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Ticaret Bakanı Ömer Bola, Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 3 milyar 700 milyon dolara ulaştığını belirtti. 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için karşılıklı çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Ankara'da düzenlenen 2027 yılı Hac Kurası töreninde konuştu. Arpaguş, "Her bir hacı adayımıza hizmeti en büyük şeref kabul ediyoruz," dedi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ağırladı. Ortak basın toplantısına Alman ve Rus siyasetçilerin Bakü'de gizlice görüştüğü iddiası damga vurdu. Merz konudan haberdar olmadığını belirtti. Aliyev ise söz konusu kişilerin aynı tarihlerde Bakü'de olduğunu doğruladı. Azerbaycan makamlarının önceden bilgilendirilmediğini söyledi. Ukrayna, Rusya'ya ait kritik noktaları insansız hava aracı saldırılarını sürdürüyor. Bu kez Rus e-ticaret devi Wildberries'in depoları hedef alındı. Tesislerde yangın çıktı. Zararın yaklaşık 2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Rusya'da Ukrayna kentlerini vurdu. 4 Ukraynalı hayatını kaybetti. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin golü Anderson Taliska'dan geldi. Bu maçın rövanşı haftaya oynanacak. Konferans liginde yer alan Başakşehir 2. eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Bugün saat 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Aydın Deniz Otoyolu 3. kilometreleri arasında Yeni Pazar çıkış kolunda yapılacak üst yapı çalışması nedeniyle araç trafiğine kapatılmıştır. Trafik akışı Yeni Pazar kavşağı giriş kolundan kontrollü olarak iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 49'da 50. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
5: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamlar.

Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 22 Temmuz Çarşamba, saatler 15'i 7 dakika geçiyor ve an itibarıyla da Genç Yaşam TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Genç Yaşam'a hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Genç Yaşam'ı Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Genç Yaşam'ın ilk şarkısı Matmazel'i Bendeniz'den dinliyoruz.

Sayın dinleyenler, saatler 15.12'yi gösteriyor. Yaklaşık bir saat boyunca Genç Yaşam programı ile sizinle olacağız. Bugün programımızın ilk bölümünde Tarsus Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Özen bizimle olacak. Sayın Özen ile Tarsus Üniversitesi'ni konuşacağız. Ardından Ayşe Orhan Spor Kulübü antrenörü Faruk Orhan, sporcular Ceyda Sezen Çetin, Ahmet Cihan Genç ve Mustafa Yaman Genç bizimle olacak. Tekvando sporunu ve Ayşe Orhan Spor Kulübü'nün sporcularının başarılarını programımızda ele alacağız ve birbirinden güzel şarkılar sizin için çalmaya devam ediyor. Tuz Buz'la Alp Güvenir'i dinliyoruz.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Genç Yaşam devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, üniversite tercih dönemi gençlerin hayatındaki en önemli karar süreçlerinden biri. Çünkü yapılacak tercih yalnızca birkaç yıllık eğitim hayatını değil, aynı zamanda gelecekteki mesleği, kariyer yolculuğunu ve yaşam biçimini de şekillendirecek önemli bir adım. Peki üniversite seçerken nelere dikkat etmeli? Bir üniversiteyi güçlü kılan özellikler neler? Akademik kadro, uygulamalı eğitim, uluslararası imkanlar, kampüs yaşamı, staj olanakları ve mezuniyet sonrası kariyer desteği ne kadar önemli? Bugünkü programımızda bölgemizin genç ve dinamik yüksek öğretim kurumlarından biri olan Tarsus Üniversitesi'ni yakından tanıyacağız. Üniversitenin eğitim anlayışını, öğrencilere sunduğu akademik ve sosyal imkanları, yürüttüğü bilimsel çalışmaları ve geleceğe yönelik hedeflerini konuşacağız. Konuğumuz Tarsus Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Ali Özen bizimle. Sayın Özen merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, çok teşekkür ederim Muhammed Bey.
2: Biz teşekkür ederiz. Sayın Özen, öncelikle tabii üniversite sınav sonuçları açıklandı. Daha zorlu bir süreç başlayacak belki de, tercih dönemi. Evet. Bu noktada Tarsus Üniversitesi'ni tanıyalım istiyoruz. Tarsus Üniversitesi ne zaman kuruldu? Hangi fakülteler var uhdesinde?
3: Evet, çok teşekkür ederim. Öncelikle adaylarımızın hepsine çok başarılı bir tercih dönemi diliyorum. Haklarında hayırlısı olsun inşallah. Tarsus Üniversitesi 2018 yılında kurulan, daha 8 yılını yeni doldurmuş, yani daha 8 yaşında olan bir üniversite. 5 tane fakültesi var. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi olmak üzere 5 tane fakülteden ve 3 tane meslek yüksek okulundan ibaret. Bir Mersin Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulumuz var. Kampüsümüzde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve bir de Meslek Yüksek Okulumuz var. Üniversitemizde 25 ön lisans ve 18 tane de lisans olmak üzere 43 tane farklı program yer almakta. 3 tane program yeni hayata geçirildi. Bu tercih döneminde inşallah ilk öğrencilerimizi alacağız. Mersin Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Meslek Yüksek Okulu'na kaynak teknolojisi ve otomotiv programları açıldı. İlk öğrencilerimizi inşallah bekliyoruz. Ayrıca Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'muza da yaşlı bakım programı uygun görüldü. O program da hayata geçirildi. Bu tercih döneminde de ilk öğrencilerimizi alacağız. Bunun haricinde adaylarımıza üniversitemizin Erasmus imkanlarından bahsetmek istiyorum. Lütfen. Üniversitemiz öğrencilerimizin uluslararası deneyim kazanmasına büyük önem vermekte. Erasmus Plus programı kapsamında her yıl ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencilerimize öğrenim ve staj hareketlilikleri için kontenjanlar tahsis etmekte. Bu bağlamda da üniversitemizin 40 ülke ile, bunun 21 tanesi Avrupa, 19 tanesi de Avrupa dışı ülke ile, Avrupa'da 74, dünya genelinde de 102 yüksek öğretim kurumu ile anlaşması var. Bu anlaşmalar sayesinde öğrencilerimiz bir veya iki dönem boyunca yurt dışında eğitim alabiliyor. Ayrıca uluslararası kurum ve işletmelerde staj yaparak mesleki deneyim kazanabilmekte. Bunlara ek olarak bugüne kadar Erasmus Plus programı kapsamında 102 öğrencimiz öğrenim hareketliliği ve staj hareketliliği gerçekleştirerek yurt dışında eğitim ve staj deneyimi kazanmıştır. Bu öğrencilerin 84'ü ön lisans ve lisans öğrencilerinden oluşmakta. Ek olarak da 2025 K-130 projesi kapsamında da 35 öğrencimiz öğrenci hareketliliğine hak kazanmıştır. Bunları gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca dediğim gibi genç, dinamik, akademik kadroya sahip 162 tane öğretim üyesi, 72 tane öğretim görevlisi, 50 tane araştırma görevlisi, toplamda 284 tane öğretim elemanımız üniversitemizde mevcuttur. Üniversitemizin web sayfalarını analiz ederse adaylarımız tercih yapmadan önce her fakültemizin, her bölümümüzün kendi çaplarında, dünya çapında çok önemli projelere imza atıyorlar. Gerek Teknofest projeleri kapsamında olsun, gerek TÜBİTAK'ın hatırı sayılır kaliteli projelerinde üniversitemizin kazandığı projeler yer almakta. Adaylarımızın bu web sayfalarında yakinen takip etmelerini tavsiye ederiz. Özellikle bugünlerde üniversite tanıtımlarının yoğun olduğu günlerde adaylarımıza bunları mutlaka görmelerini tavsiye ederiz. Ayrıca eğer Tarsus'ta yaşayan öğrenciler, bölgemizde yaşayan öğrenciler arzu ederlerse üniversitemizde öğretim üyelerimiz, ilgili programlarımızın hocaları hazır bir şekilde bekleyecekler. Hem oradaki laboratuvarlar imkanları göstermek açısından hem de programlar hakkında bilgi vermek açısından öğretim üyelerimiz, araştırma görevlerimiz bölümlerinde hazır bulunacaklar. Yani öğrencilerimiz, yani adaylarımız, aileleri mutlaka üniversitemizi ziyaret etmelerini tavsiye ederiz. Ayrıca üniversitemizin geçen yıl başlatmış olduğumuz rektörlük bursu var. Öğrenci eğer ilk 60 bine girdiyse ve Tarsus Üniversitesi'nde lisans programlarından herhangi birisini birinci tercihte yazıp kazandığı ve kabul kayıt yaptırdığı takdirde de bu öğrencilerimize öğretim hayatları boyunca burs imkanları sağlıyoruz.
2: Evet.
3: Buna ilaveten de bu öğrencilerimize aynı zamanda öğretim hayatları boyunca yemek bursu imkanları da sağlıyoruz. Bu tür işte yenilikler, geçen yıl başlattığımız yenilikler mevcut.
2: Evet. Peki evet. Sayın Özen, baktığımızda üniversite, sanayi işbirliği ve iş dünyasıyla kurduğunuz ilişkiler öğrencilerin kariyerine nasıl katkı sağlıyor?
3: Evet, üniversite özellikle bu Mersin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki meslek yüksek okulumuzda tamamen sanayiyle iç içe. O programlar YÖK'ten destekli, biliyorsunuz.
2: Evet.
3: Orada 3+1, 2+2 programlar, yani işletme deneyimi öğrencilerin kazanması için YÖK başkanımızın da özellikle üzerinde durduğu, öğrenciler işletmede zaman geçirerek, özellikle son dönemleri, son yıllarını işletmede zaman geçirerek tecrübe sahibi olup ve mezuniyetlerinden itibaren de hemen iş istihdamı sağlanması açısından bunlara çok önem vermekteler. Dolayısıyla OSB'de bu tür imkanlar çok yüksek. Diğer bölümlerimizde de, kampüsümüzde de aynı şekilde Havacılık Uzay Bilimleri Fakültesi olsun, bu Teknofest projeleri kapsamında, Uluslararası Projeler Avrupa Birliği projeleri kapsamında öğrencilerimiz buralarda bursiyer olma imkanı elde edebilmekteler. Hem ön lisans hem lisans öğrencilerimizin bu tür imkanları mevcut. İlgili program bölümlere göre bunlar tabii ayrıntılı olarak değerlendirilebilir. Mühendislik Fakültesi'nde farklı imkanlar elde edilebiliyor. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde farklı imkanlar elde edilebiliyor. Dolayısıyla bu programa göre değişecek şeyler. Ve üniversitemizin de uluslararası işbirlikleri, gerek ulusal işbirlikleri ve bölge üniversiteleriyle kendi işbirliklerimiz sayesinde elde edilen pek çok çıktılar da mevcut. Gerek nitelikli yayın açısından, gerek patentler açısından öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimizle birlikte çalışmalar sürdürülmekte.
2: Evet. Sayın Özen, peki kampüs yaşamı açısından öğrencileri nasıl bir sosyal ortam bekliyor? Kulüpler, spor ve kültürel faaliyetler hakkında da bilgi verir misiniz?
3: Evet. Kampüsümüz şirin, küçük, mütevazi bir kampüse sahibiz. Kampüsü genişletme çalışmalarımız sürüyor. Son derece modern bir kütüphanemiz var. Kütüphanemizi 7/24 açmaya çalışıyoruz imkanlar çerçevesinde. Özellikle sınav dönemleri öğrencilerimiz orada sabaha kadar ders çalışabiliyorlar. Bunun haricinde 50'nin üzerinde sosyal etkinlikler yapılabilmesi için öğrenci toplulukları mevcut, kulüpler mevcut yani. Hem Ar-Ge kulüplerinden tutun, işte farklı alanlarda çok farklı, işte satranç kulübü diyelim örnek olarak, dans kulüpleri vesaire, çeşitli kulüpler mevcut. Öğrencilerimiz işte ilk okula başladıkları andan itibaren oryantasyon programlarıyla bu bilgiler kendilerine aktarılıyor ve hemen ikinci haftadan itibaren bu toplulukların etkinlikleri, bütün toplulukların kampüste sanki bir bahar şenliği havasında topluluklarla birlikte etkinlikler yapılıyor. Dolayısıyla bütün özellikle yeni gelen öğrencilerimiz kulüpleri tanıma fırsatı elde ediyorlar. Kendilerini hangi kulübe yakın hissederlerse ona göre o kulüplere kayıt yaptırıp öğrencilerimiz etkinliklere başlayabiliyorlar. Dolayısıyla sosyal etkinlik olarak bunların haricinde işte futbol turnuvaları, efendim okçuluk yarışları, basketbol turnuvaları, efendim tenis turnuvaları, gene üniversitemiz kampüs alanında bunlar gerçekleştirilebiliyor. Aynı zamanda da bölgede Öğrencilerimiz işte ödüller alabiliyorlar. İşte Mersin'de, bu Adana çevresinde, bölgemizde ve okçulukla da alakalı Türkiye genelinde de yarışmalara katılabiliyorlar. Gelecek yıl inşallah bunlar daha detaylı, daha kapsamlı hayata geçirilecek. Daha fazla imkanlarla öğrencimiz kampüste daha neşeli. Yani sadece ders çalışılan bir kampüs değil, aynı zamanda sosyal aktivitelerinde dolu dolu geçirildiği bir kampüs ortamında öğrencilerimiz çalışma fırsatları bulabilecekler.
2: Evet, peki Sayın Özen, baktığımızda barınma olanakları nasıl?
3: Barınma olanakları şu anda, geçen yıl Temmuz ayında bu yangın yönetmenliği, Kartalkaya'daki o otel yangın faciasından sonra yeni yangın yönetmenliği yayınlandıktan sonra Türkiye genelinde çoğu yerde yurtlar kapatıldı. Bu Tarsus'ta da bize de nasip yani vurdu. Dolayısıyla geçen yıldan itibaren yani biz yurtları tercih eden öğrencileri Mersin'de ağırladık geçen yıl. Bunları kampüsümüze otobüslerle taşımaya çalıştık. Ancak bu sene kampüsümüze çok yakın bir alanda 4500 kişilik altyapıya sahip olacak şekilde başlangıçta 2800 kişilik yurt yapımı, çevre şehircilik, iklim değişikliği ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından yapımına başlandı. Bunun da yetiştirilmesine çalışılıyor. Yani bu Eylül ayına yetişmezse Şubat ayına inşallah gelecek yıla bunların yetiştirilmesi için çalışmalara başlandı. Yani gerekli bütün altyapı çalışmaları, proje çalışmaları vesaire yapıldı. Şu anda Gençlik ve Spor Bakanlığı bu konunun üzerinde ve bu problemi biliyorlar. İnşallah böyle bir problem en kısa zamanda çözülecek. Yani barınma imkanları konusunda da bu şekilde.
2: Evet.
3: Ama Tarsus'ta da yeterli yurtlar var, ancak farklı, işte biraz nüfus artınca buralarda barınma imkanı olmaz zaman, yani Kredi Yurtlar Kurumu'nda öğrenciler kalma talebine karşılık Mersin'deki Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurtlarında onları misafir olarak ağırlıyoruz ve ulaşımı da sağlıyoruz.
2: Evet. Sayın Özen, tercih yapacak adaylara üniversite ve bölüm tercihi yaparken, seçerken nelere dikkat etmesi gerektiğini önerirsiniz?
3: Ben tercih yapacak adaylara bir kere tercih hatası yapmamalarını öneririm. Yani bir aday eğer mühendislik düşünüyorsa, bazıları işte bu rehber öğretmenler vesaire farklı konulardan bahsedebilir.
2: Evet.
3: Daha önceki çalışmalarımızda da karşılaştık. Öğrenci mesela mühendislik yazmak istiyor. Araya bir tane coğrafya öğretmenliği vesaire yazdırıyorlar. Sonra o coğrafya öğretmenliği kazanılıyor. Bu sefer öğrenci hiç böyle istemediği bir programa gitmek zorunda kalıyor. Orada yapamıyor, efendim vazgeçiyor, seneye bir daha sınava giriyor, puanı kesiliyor vesaire.

0: Yani en büyük benim uyarmak istediğim konu, lütfen hangi programları istiyorlarsa kendi istedikleri aileleri değil, öğrenci ne olmak istiyorsa o programları tercih etmelerini ben tavsiye ederim. Bunların haricinde de elbette bakın, yani şu bölgemizde 4 tane üniversite var. Mersin'e bağlı. Tarsus'ta 2 tane üniversite var. Adaylarımızın aileleriyle birlikte gelsinler. Yani Mersin'deki üniversiteyi de gelsinler. Tarsus'taki efendim diğer üniversitelerimizde gelip baksınlar. Burada fikir alışverişi olsun. Buradaki sınıf ortamları, laboratuvar ortamları, çalışma ortamları, kampüsü bir görsünler. Ondan sonra bence karar versinler. Bu da çok önemli. Çünkü ezbere şimdi şeyden bir tercih yapalım. Bu sefer orayı beğenmeme durumu söz konusu olursa ne olacak? Yani iş işten geçmiş olacak. Dolayısıyla bu tür şeylerin de dikkat edilmesini tavsiye ederim. Yani aday hemşire olmak istiyorsa tutup da şimdi mühendislik yazmasında bir anlamı olmaz. Sevmediği bir mesleği yapmak zorunda kalabilir. Ya da aday işte havacılık uzay mühendisi olmak istiyorsa bu sefer de tutup Sağlık Bilimleri Fakültesinden bir bölümü yazmasında bir anlamı yok. Bunlara dikkat edilmesini önemli rica ederim.
1: Çok teşekkür ederiz katkınız için Sayın Özen. İyi
0: Biz
1: çalışmalar
0: teşekkür
1: diliyoruz. Hoşça
0: ederiz.
1: Kalın.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun.
1: Değerli dinleyenler, programımızda Tarsus Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Ali Özen bizimleydi.
2: Bugün en güzel yaşım, düşün taşın benle evlenir misin?

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Genç Yaşam devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, bugün sizinle gurur veren bir başarı öyküsünü konuşacağız. Sporun azim, disiplin, sabır ve takım ruhuyla birleştiğinde nasıl büyük başarılara dönüştüğünün en güzel örneklerinden birini programımızda ele alacağız. Geçen günlerde Sırbistan'da düzenlenen 2026 Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi başarıyla temsil eden Ayşe Orhan Spor Kulübü elde ettiği derecelerle hepimizi gururlandırdı. Ay yıldızlı formayla mücadele eden sporcularımız uluslararası arenada sergiledikleri performansla hem Türk sporunun gücünü bir kez daha gösterdi hem de emeklerinin karşılığını madalyalarla taçlandırdı. Elbette bu başarı yalnızca kürsüye çıkılan birkaç dakikadan ibaret değil. Bu başarının arkasında aylarca süren antrenmanlar, fedakarlıklar, vazgeçilmeyen hedefler ve büyük bir ekip çalışması var. Bugün stüdyomuzda bu gururu bize yaşatan isimleri ağırlıyoruz. Ayşe Orhan Spor Kulübü'nün değerli takım antrenörü ve Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi başarıyla temsil eden sporcularımız bizimle birlikte olacak. Şampiyonaya giden süreci, yaşadıkları heyecanı, kazandıkları deneyimleri ve bundan sonraki hedeflerini konuşacağız. Konuklarımız Ayşe Orhan Spor Kulübü antrenörü Sayın Faruk Orhan bizimle. Sayın Orhan merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş buldum. Teşekkür ederim, sağ olun.
2: Ve tekvando sporcuları Sayın Ceyda Sezen Çetin bizimle. Hoş geldiniz Sayın Çetin.
4: Hoş bulduk.
2: Bir diğer konuğumuz Sayın Ahmet Cihan Genç. Sayın Genç merhaba, hoş geldiniz.
5: Merhaba, hoş buldum.
2: Ve bir diğer tekvando sporcumuz Sayın Mustafa Yaman Genç. Sayın Genç merhaba, siz de hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
2: Tebrik ederiz. Önemli başarılar elde ettiniz. Tebrik ediyoruz. Öncelikle tabii tekvando sporunu tanıyabilir miyiz Sayın Orhan? Tekvando sporu nedir? Nasıl bir spordur?
3: Tabii ki tekvando öncelikle bir savunma sporu. Güney Kore'nin atasporu olarak ortaya çıkmış bir spor. Çocukları kötü alışkanlıklardan korunmak için öncelikle tekvando yazılıyorlar genelde.
2: Evet.
3: Burada başlangıçta herhangi bir şampiyonadan söz konusu edemeyiz. Çünkü başlangıç olarak çocuklar eğlensin amaçlı geliyor.

0: yapıyorlar.
1: Evet.
0: Daha sonra çalışmalarımız sürdürdükçe uluslararası ve dünya Avrupa şampiyonunda ülkemizi temsil etme gururunu yaşıyoruz. Bu şekilde.
1: Evet, peki tekvando sporunun ülkemizdeki durumu nasıl? Mersin'deki durumu nasıl?
0: Mersin'deki durumu da çok iyi. Çok başarılı spor kulüpleri var. Türkiye olarak da dünya çapında en iyi ülkeler arasındayız. En son dünya şampiyonasında hem kadın hem erkek takım olarak dünya şampiyonu olduk. Avrupa şampiyonasında da aynı şekilde. Yani Türkiye olarak tekvando'da gayet başarılı bir ülkeyiz. Bunun için de gururluyuz, mutluyuz.
1: Evet, peki gençlerin ilgisi nasıl bu spora?
0: Gençlerin ilgisi çok fazla ama kız sporcuların ilgisi çok daha fazla. Buradan erkek sporculara bir sitem olsun. Erkek sporcular daha çok futbola yöneliyor ama tekvando branşında ülke olarak çok başarılıyız. Bunu değerlendirmek gerekiyor. Kız sporcu sayısı olarak erkeklerden çok daha fazlayız. O şekilde erkekleri de başlatmayı düşünüyoruz.
1: Evet. Tabii o başarılı sporcularınız da şu an stüdyomuzda. Sporcularınızdan Sayın Ceyda Sezen Çetin. Tekrar hoş geldiniz. Merhaba.
2: Merhaba.
1: Tebrik ederiz. Bu sporla ne zaman nasıl tanıştın?
2: Ben tekvando sporuna 2 yıl önce başladım. Ve kendimi savunmak için geldim.
1: Evet. Bu 2 yılda da önemli başarılar elde etmişsiniz. Neler yaptınız? Hangi müsabakalara katıldınız?
2: Ankara Minikler
1: Evet.
2: müsabakasına, Mersin müsabakasına katıldım.
1: Evet, tebrik ederiz. Peki nasıl hazırlanıyorsunuz bu müsabakalara? Bir gününüz nasıl geçiyor? Antrenmanlarınız nasıl oluyor?
2: Antrenmanlarımız genellikle Faruk hocamla oluyor. Bazenleri babamla dışarıda doğal havada falan.
1: Peki hedefiniz ne bu alanda? İlerlemek istiyor musunuz tekvandoyla?
2: Çok ilerlemek istiyorum. Hedefim de birinci olmak.
1: Evet, umarız o hedefe de ulaşırsınız. Tebrik ederiz. Başarılar diliyoruz.
2: Teşekkürler.
1: Ve iki sporcumuz da ikiz kardeş. Sayın Ahmet Cihan Genç bizimle. Sayın Genç, merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş buldum.
1: Sizin bu sporla tanışmanız nasıl oldu?
3: İlk olarak ailem bir dövüş sporu seçmemi istiyordu.
1: Evet.
3: Tabii annem de hem kendime zarar vermeyeceğim hem de kendimi savunabileceğim bir spor diyordu. Biz de tekvandoyu bulduk.
1: Evet, ikinizin de bu sporla tanışma öyküsü aynı o zaman.
3: Evet.
1: Peki, kaç yıldır bu sporu yapıyorsunuz?
3: Yaklaşık 3 yıldır.
1: 3 yıldır bu sporla uğraşıyorsunuz. Peki, hangi müsabakalara katıldınız? Siz de başarılar elde eden bir sporcusunuz. Nerelerde yer aldınız?
3: Mersin Şampiyonası'nda, Lüksemburg Open'da ve Türkiye Şampiyonası'nda.
1: Evet, tebrik ederiz. Peki, bir gününüz nasıl geçiyor? Bu müsabakalara nasıl hazırlanıyorsunuz?
3: İlk olarak okula gidiyorum. Okuldan sonra yaklaşık 1,5 saat, 2 saat tekvandoya gidiyoruz. Bazı günlerde dışarıda antrenman yapıyoruz.
1: Evet. Peki hedefiniz ne bu alanda?
3: Olimpiyatlara gidip şampiyon olmak.
1: Evet, umarız o hedefinize de ulaşırsınız. Başarılar diliyoruz.
3: Teşekkürler.
1: Ve ikiz kardeşiniz Sayın Mustafa Yaman Genç de bizimle. Hoş geldiniz siz de.
4: Hoş buldum.
1: İkiz kardeşsiniz. İkiniz de aynı sporu yapıyorsunuz. Evde de çalışıyor musunuz birlikte? Nasıl oluyor?
4: Evde değil, bazen dışarıda kondisyon çalışıyoruz.
1: Evet. İki kardeşin aynı sporu yapması nasıl peki, antrenmanlara etkisi nasıl oluyor?
4: Kendime göre bir eş bulabiliyorum.
1: Evet.
4: Gurur verici. Birimiz derece yaptığımızda diğerimiz de
1: Birbirinizi
4: seviniyor.
1: motive ediyorsunuz değil mi öyle?
4: Evet.
1: Peki sizin nasıl geçiyor gününüz? Nasıl hazırlanıyorsunuz müsabakalar? Siz hangi müsabakalarda yer aldınız?
4: Türkiye Şampiyonası'nda, Mersin Şampiyonası'nda, Lüksemburg Open'da.
1: Evet, tebrik ederiz. Peki sizin hedefiniz ne bu alanda?
4: Türkiye'de şampiyon olup milli olmak.
1: Evet, umarız o hedefinize de ulaşırsınız. Size de başarılar diliyoruz.
4: Teşekkürler.
1: Sayın Orhan, tabii birçok başarı elde etmişler. Aslında heyecanla da birçoğunu belki söylemediler burada.
0: Evet.
1: Baktığımızda Ayşe Orhan Spor Kulübü'nde bugün kaç sporcu var? Bu sporcular nerelerde, hangi başarıları elde ettiler?
0: Şöyle hocam, spor okulumuz yaklaşık 2,5 yıl önce faaliyete geçti. Daha öncesinden kız kardeşim Ayşe Orhan, onunla birlikte
1: Evet.
0: şampiyonlara hazırlanıyorduk. Kendisiyle Avrupa şampiyonluğuna ulaştık. Ardından Dünya Başkanlık Kupası'nda şampiyon olduk. En son olarak da US Open Amerika'da şampiyon olduk. Ondan sonra spor okulu açmaya karar verdik işte. Aynı başarıları sporcularımla yaşamak için çok çalıştık. Çok kısa sürede işte turnuvalara hazırlanıp yarış

0: yarışmalara gidebilme şansı yakaladık. İlk olarak yurt dışına Luxembourg Open'la işte Ahmet ve Mustafa ile beraber katıldık. Orada iyi bir başarı yakaladık. Mustafa ikinci, Ahmet de üçüncü oldu. Ardından Balkan Şampiyonası'na gitmeye karar verdik. Balkan Şampiyonası'na 14 sporcuyla gittik.
1: Evet.
0: Bu turnuvaya işte Balkan ülkeleri milli takımlar seviyesinde katılmıştı. Ülke şampiyonları katılmıştı turnuvaya. Biz 14 sporcuyla işte Arnavutluk 35 sporcu, Makedonya 35 sporcuyla katılmıştı. Hepsi milli takım sporcusu. Biz 14'te 6 altın madalya kazandık. Arnavutluk 35 sporcu da 3 altın madalya kazanabildi. Biz onları ülke olarak geçtik. Kulüp olarak ülkelerini geçmiş olduk. Bu da tarif edilemez bir duyguydu. O şekilde sporcularım çok çalışıyor, çok emek veriyor. Beslenme düzeylerine dikkat ediyorlar, antrenmanlarına dikkat ediyorlar. Okullarda da çok başarılı, dersleri de çok iyi. Hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum.
1: Evet, peki tekvando sporunu kimler yapabilir? Kaç yaş itibariyle öğrenci kabul ediyorsunuz?
0: Şöyle, Türkiye'de 10 yaşından itibaren turnuvalara girebiliyoruz. Yalnız şöyle, tekvandoya başladım hemen bir ay sonra turnuvalara girme şansımız yok, sıfır. Yaklaşık bir 2-3 yıllık hazırlık sürecimiz oluyor. İşte 6-7 yaşından itibaren başlarsak çok iyi olur. Bunun belli bir yaş sınırı yok. 20 yaşında biri de yapabilir, 25 yaşında biri de yapabilir. Tabii ki de bu hedeflere bağlı. İşte bir şampiyonlara hazırlanmak istiyorsam, olimpiyatlarda, dünya şampiyonasında yarışmak istiyorsam 20 yaş çok geç olabilir. Ortalama 7 yaş tekvandoya başlamak için ideal bir yaş diye düşünüyorum.
1: Evet, peki bu sporu kimler yapabilir? Tekvando ilgisi olan biri nereden nasıl başlayabilir?
0: Aslında herkes yapabilir. Şöyle, normalde zaten sağlıklı bütün bireyler yapabiliyordu. Şimdi para tekvando çıktı. İşte tekerlekli sandalye, Down sendromlu sporcular da hepsi tekvandonun bir branşında yer alabiliyorlar. Aslında tüm insanlara, ya tüm bireylere hitap eden bir spor diye düşünüyorum. Herkesi bir şekilde kucaklayıp önlerini açıyor, hayallerini açıyor diyebilirim.
1: Evet, tabii siz antrenörlüğünü de yapıyorsunuz. Bu
0: Evet.
1: alanda bir sporcusunuz da. Öğrencilerinizde neler gözlemliyorsunuz? Tekvando'nun etkisi nasıl? Hem size hem öğrencilerinize nasıl bir etkisi oldu bu sporun?
0: Ya öğrencilerimle aslında antrenmana çok yorgun bile gitsem bile antrenmanda öğrencilerimin gözlerindeki o ışığı görünce bana gelip sarılıyorlar, işte hocam hoş geldiniz falan genelde. O benim bütün yorgunluğumu unutturuyor. Onlarla sadece antrenman yapmıyorum. Antrenman dışında topta oynuyoruz, işte geziyoruz, tozuyoruz, koşu yapıyoruz. Bu şekilde yani çocuklar çok severek geliyorlar. Zaten sevmeseler bir yerden sonra hani ilerlememiz çok mümkün olmuyor. Öncelikle sevdirip daha sonra belli başlı hedefler koyarak ilerlemek istiyoruz. Bu şekilde ilerliyorum.
1: Evet, peki sporun etkisini nasıl gözlemliyorsunuz gençlerde?
0: Şöyle, çocuklar genelde tabletle, işte
1: Evet.
0: telefonla bir şekilde, nasıl diyeyim, ya bir şekilde kötü alışkanlıklara ister istemez ulaşabiliyorlar. Ama
1: Evet.
0: tekvandoya geldikleri zaman veya tekvandoda herhangi bir spor olsun, herhangi bir sporla ilgilendikleri zaman zaten enerjileri çok kalmıyor. O 2 saatlik ekran süresini herhangi bir spor dalında gerçekleştirdikleri zaman çok daha fazla faydasını görüyoruz. Ben yüksek lisans yapıyorum aynı zamanda. Hani bu konularla ilgili de çalışmalar sürdürüyorum. Herkese sadece tekvando değil herhangi bir spor
1: Evet.
0: dalını öneriyoruz. Umarım tüm aileler çocuklarını yazdırırlar tekvandoya, jimnastiğe, futbola, basketbola. Hangi branşta yeteneklilerse, hangi branşı seviyorlarsa onda ilerlemelerini istiyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ederiz bu
0: Bizler de
1: kıymetli
0: çok teşekkür
1: katkınız
0: ederiz.
1: için. İyi çalışmalar diliyoruz, başarılar diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Teşekkürler, sağ olun.
1: Değerli dinleyenler, Genç Yaşam'da konuklarımız stüdyomuzdaydı. Ayşe Orhan Spor Kulübü antrenörü Sayın Faruk Orhan, sporcular Sayın Ceyda Sezen Çetin, Sayın Ahmet Cihan Genç ve Sayın Mustafa Yaman Genç Genç Yaşam'daydı.
2: Masal gibi başladı.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: TRT Çukurova Radyosu.
2: Sayın dinleyenler, bugünlük de Genç Yaşam programının sonuna geldik. Bugün programı Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, dün başladığı siyasi parti turuna devam ediyor. Saat 13'te İYİ Parti grubunu ziyaret eden Kurtulmuş, saat 15'te de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel ekibiyle yol haritasını belirliyor. Dün akşam il başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel, bugün kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüşüyor. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopter tarlaya düştü. Helikopterde bulunan bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi. Gürlek, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. İstanbul Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Silivri Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Bulut adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Sertel, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da olduğu 5 ismin daha ifadesi alınacak. Bu kapsamda Öykü Sertel ve Ece Üner savcılığa ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu yarın yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Ticaret Bakanı Ömer Bola, Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 3 milyar 700 milyon dolara ulaştığını belirtti. 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için karşılıklı çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Ankara'da düzenlenen 2027 yılı Hac Kurası töreninde konuştu. Arpaguş, "Her bir hacı adayımıza hizmeti en büyük şeref kabul ediyoruz," dedi. ABD Başkanı Donald Trump, "İran değişimiz henüz bitmedi," diyerek saldırı tehdidinde bulundu. İran'ın Kazma Dağ bölgesine çok yakında ve çok güçlü biçimde vuracaklarını söyledi. Trump, savaşta 18 Amerikan askerinin öldüğünü de açıkladı. Ukrayna, Rusya'ya ait kritik noktalara insansız hava aracı saldırılarını sürdürüyor. Bu kez Rus e-ticaret devi Wildberries'in depoları hedef alındı. Tesislerde yangın çıktı. Zararın yaklaşık 2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Rusya'da Ukrayna kentlerini vurdu. 4 Ukraynalı hayatını kaybetti. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin golü Anderson Taliska'dan geldi. Bu maçın rövanşı haftaya oynanacak. Konferans liginde yer alan Başakşehir 2. eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Bugün saat 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1 ve tabii ve TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Reklamlar. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı

0: Çevre Ajandası.
1: Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de Çevre Ajandası programında sizlerle birlikteyiz. Çevremizi uzman konuklarımızla birlikte konuşuyoruz. Bugün de yine çok kıymetli bir konuğum var. Türkiye Çevre Vakfı, TÜRÇEV, Çevrenin Genç Sözcüleri Ulusal Yürütücüsü Kadir Gürbüz konuğum. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum İlker Bey, merhabalar.
1: Çok teşekkür ederiz. Tabii hem çevre hem gençler bizim için çok kıymetli. Zaten çevre çocuklara belki bırakabileceğimiz, daha doğrusu onlardan emanet aldığımız en önemli şey. Ve çevre hassasiyeti taşıyarak, çevremizi temiz tutarak çocuklarımıza daha temiz bir geleceği bırakabilmek en büyük hedeflerimizden, arzularımızdan bir tanesi. Burada da tabii gençlere çok büyük önem veriyoruz ve onlara da büyük görevler düşüyor. Nihayetinde o çevre bilincini kazanmak çok küçük yaşlarda itibaren ortaya çıkıyor. Siz de bu anlamda kıymetli bir görevi yürütüyorsunuz. Bu bakımdan şimdiden sizlere kolaylıklar dileyelim elbette. İsterseniz şuradan başlayalım. TÜRÇEV'in bu anlamda başta gençlere yönelik olmak üzere projeleri nelerdir? Çevre hassasiyeti ve çevre bilinci aşılayacak çalışmaları nelerdir? Genel anlamıyla oradan başlayalım. Sonrasında da sizin yürüttüğünüz bu koordinatörlüğünde başlıklarına kısaca göz atalım.
2: Tabii ki. Ben dilerseniz kısaca bir vakfımızdan bahsedeyim ki vakfımızda zaten bu alanda 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren bir vakıf. TÜRÇEV, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı aslında 1993 yılında kuruluyor ve kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olarak kuruluyor. Burada vakfımız farklı çevre eğitim programları düzenliyor ve bu programlar aslında Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı dediğimiz Foundation for Environmental Education'ın programları ve bizim vakfımızda bu programların Türkiye'deki tek yetkili temsilcisi olarak bunları yürütüyor. Ki zaten kuruluşunda da aslında Mavi Bayrak programını Türkiye'ye getirmek için kurulan bir vakıfız diyebilirim. Onun dışında tabii ki Çevrenin Genç Sözcüleri programından bahsettik ki benim de ulusal yürütücüsü olduğum program. Bu programın kapsamında aslında biz doğrudan gençlerle çalışıyoruz. Yani diğer programlarımızda belli yani farklı yaş grupları olsa da bu programda hani doğrudan biraz daha genç diyebileceğimiz yani 11 yaştan 25 yaşa kadar olan aralık ki gençlerle çalışıyoruz. Ve bu programın aslında şöyle bir farkı var diğerlerinden. Bu bir yarışma formatında olan bir program. Ve gençlere aslında sadece bir farkındalık kazandırmayı hedeflemeyen. Yani onlara evet tabii ki bir program dahilinde bir çevre eğitimi veriyoruz. Ama aynı zamanda da bir yarışma formatı da olan bir program olduğu için gençlere burada çok büyük bir rol düşüyor. Yani onu da şöyle izah edeyim.
1: Nasıl bir yarışma? Yani bunun içeriği nedir? Ne gibi projelerle gençler katılım sağlıyorlar? Ve bu anlamda değerlendirmeler nasıl oluyor o zaman?
2: Tabii ki şöyle açıklayabilirim. Şimdi programımızın bir metodolojisi var. Bu bizim 4 adımlı bir metodoloji dediğimiz bir şey. Ve ilk adımda aslında gençler araştırarak başlıyorlar. Yani diyelim ki okullarıyla, öğrenci topluluklarıyla programa kayıt oldular. Bu şekilde bir tabii tema belirleniyor her yıl. Her yıl farklı bir tema kapsamında bu oluyor. O tema kapsamında gençler araştırarak başlıyorlar. Birinci adımda. Yani burada ne yapıyorlar? Yerel çevrelerine bakıyorlar, işte okullarına bakıyorlar, yaşadıkları topluma, kültüre bakıyorlar ve orada bir çevre sorunu bulmaya çalışıyorlar. Yani aslında kendilerinin gözlem yapmasına dayanan ve onların gözlemleriyle şekillenen bir süreç oluyor. Tabii burada farklı bakış açıları ediniyorlar ve o yaptıkları araştırma eleştirel bir gözle değerlendiriyorlar.
1: Mesela plastiklerin çevreye zararı gibi bir konu belirlediniz. Bu konu çerçevesinde gençler projelerini üretmeye başlıyorlar. Öncelikle çevrelerinden başlayarak plastikler çevrelerine ne gibi zararlar veriyorlar? En yakın çevreden başlıyorlar ve ondan sonra da bunu halka halka büyüterek başka hangi kırılımları var acaba bu yarışmanın?
2: Şöyle ikinci adımda da aslında bir çözüm üretme aşaması var. Yani bu yapmış oldukları o yerel gözleme ki bahsettiğim gibi tema zaten küresel anlamda belirleniyor her yıl. Yani tüm dünyada ki program 37 ülkede uygulanıyor. Bu 37 ülkenin tamamında ortak bir tema oluyor. Ama bu en başta buldukları o yerel sorunu o temayla bağlayarak bir çözüm önerisi de sunmalarını biz ikinci adımda onlardan istiyoruz. Yani burada yapıcılık çok önemli. Yani bir nevi bir çevre gazeteciliği yapıyorlar. Ama bunu yapıcı bir şekilde yani bir hani kriz söylemine dayanan bir şekilde değil de hani içinde bir çözümü de barındıracak bir ölçüde biz yapmalarını istiyoruz diyebilirim.
1: Bu anlamda nasıl peki becerileri kazandırmayı hedefliyor gençlere bu yarışma? Tamam başladık. Bir proje geliştiriyor gençler. Çözümü de bulmaya gayret ediyorlar. Burada değerlendirme nasıl oluyor mesela? Kimler değerlendiriyor? Nasıl bir jüri oluşturuluyor? Bu anlamda ne gibi bilgiler verebilirsiniz?
2: Çok iyi bir yere değindin. Yani şöyle biz ulusal düzeyde bir jüri kuruyoruz ki programın zaten bu ikinci adımı olan haber yapma süreciyle de çok entegre bir şekilde oluyor. Çünkü gençler bu buldukları sorunu 4 farklı kategoride bir ürüne dönüştürerek bize sunuyorlar zaten. Yani bu yarışmaya o şekilde hazırlayarak katılıyorlar.

0: oluyorlar. Hı-hı. İşte bunlar nedir? Fotoğraf olabilir, video olabilir, podcast olabilir veya bir makale formatında olabilir. Ki tabii ki bu bir yarışma formatına dönüştüğü için bir yerden sonra bunu değerlendirecek bir jürinin olması gerekir. Ulusal düzeyde biz alanında uzman isimleri bir araya getiriyoruz. Hı-hı. Yani bu her bir kategorinin kendi alanında teknik uzmanlık olabilir veya akademik anlamda bir uzmanlık olabilir. Her yıl bu jüriyi biz yenileriz. Bu anlamda uzmanların değerlendirmesine aslında sunulacak bir formata getirmeye çalışıyorlar bu çalışmaları.
1: Yaş aralığı mesela liselere mi hitap ediyor, üniversite öğrencilerine mi hitap ediyor? Orada kriterler nedir?
0: Yaş içinde kriterlerimiz var. 11-14 yaş kategorisi var. 15-18 yaş kategorisi var. Bir de 19-25 yaş kategorisi var. Yani aslında pek çok farklı okul düzeyinden öğrencinin katılabileceği ki üniversiteye kadar aslında katılım sağlanabilecek bir kategoriler var. Ki bu kategorilerin olması da şunu kolaylaştırıyor. Farklı düzeydeki öğrenciler kendi arasında yarışıyor bir nevi. Yani orada da adil bir yarış oluyor diyeyim. Öğrencinin yaşının getirdiği beceriler anlamında.
1: Farklı kategoriler oluşturuluyor. Bu kategoriler çerçevesinde çalışmalar hazırlanıyor öyle mi?
0: Evet.
1: Mesela haber çalışma yaptı. Bir fotoğraf üzerinden bir proje yürüttü. İşte podcast de bu yeni aslında dijital dünyanın getirdiği yeni uygulamaları da o zaman öğrenciler veya gençler diyelim bu proje süreçlerine bir şekilde adapte ediyorlar. Peki işte bu ulusal değerlendirme yapılıyor. Bir jüri bu değerlendirmeyi yapıyor. Sonrasında da bu çalışmalar yine dünyaya da açılıyor mu? Farklı alanlarda da ülkemizi bu anlamda temsil ediyor musunuz?
0: Tabii ki çünkü her yıl zaten programın döngüsünde bir uluslararası süreç de var aslında. Yani doğrudan mesela bir Türkiye'den bir çalışma uluslararası yarışmaya katılamıyor. Ama yani bu bir format zaten. Yani önce ulusal düzeyde bir biz değerlendiririz yürütücü olarak. Devamında bizim jürimizden derece alanlar, yani her ülkenin ulusal koordinasyonlarından derece alan çalışmalarda o ülkenin ulusal yürütücüleri tarafından uluslararası yarışmaya iletilir ki orada da bir süreç yürütülüyor. Ki bizim Uluslararası Çevre Eğitim Vakfımız da merkezi Danimarka Kopenhag'da bulunan vakıf da bu alanda dünyanın en büyük aslında eğitim organizasyonlarından bir tanesidir. Yani mesela Greening Education Partnership dediğimiz ve bu aslında doğrudan hani UNESCO ile çalışan bir ortaklık yapısıyla ilerleyen bir organizasyondur. Ki uluslararası standartlarda da aslında gayet başarılı bir jüri sürecinden geçer bu çalışmalar.
1: Burada her yıl bir tema mı belirliyorsunuz?
0: Tabii ki her yıl bir tema belirlenir ki bu da o yıl için aslında gündemde olan bir çevre sorununu yansıtacak şekilde belirlenir. Mesela örnek vereyim, 2025-2026 yılının teması gıda güvenliği ve iklim değişikliğiydi. Yani tabii iklim değişikliği bildiğimiz gibi hani COP'ta bu yıl Türkiye'de ülkemizde düzenlenecek. Hani bu bağlamda öne çıkan bir küresel sorun zaten ve kamuoyunda çok gündem olan bir sorun ki bunun gıda güvenliğiyle doğrudan bağlantılı bir sorun olduğunu da aslında biliyoruz. Yani dünyanın pek çok farklı yerindeki insan için sıkıntı yaratabilecek bir söz konusu durum olabiliyor. Evet.
1: Bir durum olabiliyor. Peki tema ya niye bu kadar siz önem veriyorsunuz? Nihayetinde gençlerin kendilerini zaten yaşadıkları dünyada işte bir krizse eğer bu krizin içerisinde buluyorlar kendilerini ve aslında bu krize de bir çözüm üretme amacı mı taşıyor bir taraftan? O yüzden mi tema sizin için bu kadar önemli?
0: Güzel bir yere değindiniz. Biz bunu düşündük. Yani bunu uluslararası koordinasyonumuz da düşündüğü için tema burada yani %100 zorunlu değil. Yani temayı biz öneriyoruz. Hani onlara çünkü konunun uzmanlarının aslında bir yerde hani ortaklaşa karar verdiği bir tema oluyor. Ama mesela bir çalışma çok gerçekten özgün ve başarılı bir çalışmaysa ki teknik yönden de iyi bir çalışmaysa ve aslında gerçekten gündemde olan bir başka soruna da dikkat çekebilecek düzeyde ise hani bu zaruri bir şart olarak da aranmıyor açıkçası.
1: Peki bu süreçte yine hem yarışmalar hazırlık süreçlerini takip ederken hem de aynı zamanda çocuklarla da veya gençlerle de diyelim biz illaki görüşmeleriniz oluyor değil mi? Bir istişare süreci de bu anlamda yürütüyorsunuz herhalde.
0: Tabii ki. Yani sadece süreci bir yarışmaya bırakmıyoruz aslında. Yani bu Eylül mesela ayına kadar biz kayıtlarımızı alırız Ağustos-Eylül arasında. Hani ondan sonraki süreçte Mart'a kadar olan süreçte ki Mart'ta da bu çalışmaların aslında bizim bir web sayfamız ve sistemimiz var. Oraya yüklendiği süreçtir. Yani bu Eylül'den Mart'a kadar olan o aradaki süreçte biz çok pek çok farklı eğitim de aynı zamanda veririz. Yani bu bahsettiğim işte makale, video, podcast ve fotoğraf kategorileri için mesela bir fotoğrafçılık alanında uzman bir ismi ağırlayabiliyoruz eğitimlerimizde. Veya işte podcast konusunda ki bunlar bu çok yeni de bir aslında gündemde olan bir medya türü. Mesela bu konuda bir uzmanı ağırlayabiliyoruz gibi. Aslında hep tema konusunda mesela iklim değişikliği ve gıda güvenliğinin ne olduğunu anlatabilecek akademisyenlerimizi, eğitimlerimizi ağırlıyoruz gibi kapasite geliştirme sürecimiz de oluyor. Öyle söyleyeyim.
1: Peki bunun bir ödüllendirme sistemi illaki vardır değil mi?
0: Evet. Yani bu

0: şöyle, işte ulusal derecelerimiz açıklandıktan sonra biz ulusalları zaten uluslararası koordinasyona yolluyoruz ki onlar da bunu şey yapıyorlar. Yani kendileri değerlendirip oradan dereceler gelebiliyor. Ki mesela bu yıl örneğin 2025-2026 eğitim öğretim yılında Türkiye çok fazla uluslararası başarıda imza attı. Yani Türkiye'den öğrenciler uluslararası yarışmada toplam 7 tane uluslararası derece elde ettiler bu yıl. Yani geçtiğimiz yıl daha doğrusu. Ki bunlardan 3 tanesi de dünya birinciliğiydi. Farklı kategorilerden.
1: Bu tabii Türçevin aynı zamanda bir başarısı olarak da değerlendiriliyor değil mi? Kendi muadili olan vakıflar arasında
0: tabii
1: bir sıralamaya
0: tabii
1: tabi tutulursunuz.
0: Yani hem vakfımızın tabii daha da güzeli ülkemizin aslında ve öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve bir başarısı olarak evet bizleri gururlandırıyor.
1: Şimdi tabii çevre konusu hakikaten üzerinde durulması gereken son derece önemli bir konu. Belki hali hazırda etkilerini içinde bulunduğumuz dünyada çok fazla anlık olarak hissedemesek de uzun vadede tahribatın etkilerini görebiliyoruz. İşte yazların çok çok sıcak olması, kurak geçmesi, bir anda yağışların çok yüksek miktarlarda yeryüzüne düşmesi ve sonrasında ortaya çıkan seller, taşkınlar, bunların hepsinin iklim değişikliğine bağlı sebeplerinin olduğunu ifade ediyor uzmanlar. Sizler şimdi okulları ziyaret ediyor musunuz veya işte gençlerle bir araya geliyor musunuz? Gençlerle bir araya geldiğinizde sizin de o anlamda size yakın bir yaş grubunda olan o kişilerin, siz tabii kıymetli bir görev yürütüyorsunuz ama o gençlerin mesela çevreye olan ilgileri nasıl, algıları nasıl, nasıl bakıyorlar dünyaya, bunu da gözlemleme fırsatınız olmuştur herhalde.
0: Oluyor tabii ki. Yani ziyaretlerimiz de oluyor. Eğitimlerde bazen denk geliyoruz. Pek çok farklı aslında uluslararası çalışmamız oluyor. Onlar da Türkiye'den öğrencilerimizi göndermeye çalışıyoruz. Hani o süreçlerde fikir paylaşımlarımız da oluyor. Şunu söyleyebilirim, gençler çok dinamik. Gerçekten yani biz yetişkinlerin bakamayacağı boyutlarda farklı ve özgün bakış açıları olabiliyor bir konuya. Yani ki şunu söyleyeyim, ben de aslında bir genç profesyonelim. Yani yaş olarak ya şu an 27 yaşındayım. Ki benim de 4-5 yıllık bir aslında bu alanda, yani bir iklim eylemine gençlik katılımı bağlamında bir gönüllülüğüm oldu ki ona rağmen beni şaşırtıyor. Şu an ben bir lise grubundan bir öğrenciyle çalıştığım zaman, yani onun o özgün ve yaratıcı fikirleri diyeyim, gerçekten çok şaşırtıcı ve farklı olabiliyor.
1: Peki şimdi geçmişte arada 20 yaş da olsa, 30 yaş da olsa belki bir kuşak gibi farklılık oluşabiliyordu ama şimdi zaman çok hızlı ilerliyor. Teknolojik gelişmeler çok hızlı bir şekilde o değişim süreci olduğu için artık çok arasında insanların yaş farkı olmasa bile ya mesela siz 20 yaşında, 18 yaşında, 15 yaşında bir gençle karşılaştığınızda belki o kuşak farkı birden fazla kuşağı da barındırabiliyor sanki. Ben öyle hissediyorum. Çünkü yani onlara ayak uydurabilme veya onların bakışı ile dünyaya bakabilme konularında zorluk çekiyor musunuz mesela?
0: Yani henüz o yaşa gelmedim. O konuda mutluyum. Ama şaşırdığım gerçekten oluyor. Yani artık dediğiniz gibi teknolojik ilerleme, kapasite olarak ilerleme, zihnen artık lineer bir çizgide ilerlemiyor. Yani şu an belki geçen bir yıllık bir süre, belki bundan 50 yıl öncenin 2-3 senesinde, belki 5-10 senesinde ilerlenenle eşit. Çok hızlı ilerliyoruz. Tabii fikirler değişiyor, dinamizm değişiyor, inovasyon değişiyor. Bu bağlamda gerçekten çok hızlı ilerliyoruz söyleyebilirim.
1: Ama şeyleri yüksek dediniz, nedir o? Algıları yüksek.
0: Evet.
1: Oradaki hazır bulunuşluk durumlarını da siz iyi şekilde görebiliyorsunuz. Daha mı yani kalite var sizce?
0: Kalite var. Kalite var ve bir özgüven de var. Yani önceki nesillerde belki olmayan bir özgüven var. Yani tespit ettikleri sorunları çok açık bir dille ifade edebiliyorlar. Yani hiçbir şekilde lafa evirip çevirmiyorlar diyebilirim.
1: Düz,
0: tabiri caizse.
1: Eleştirel bir
0: çok eleştirel
1: var.
0: Ve çok yani dümdüz söyleyebiliyorlar.
1: Tabii çevre gibi bu konularda kendi eğitim süreçlerimizden hatırımda kaldığıyla ifade etmem gerekirse daha böyle nasihat tarzında yapılmaması, edilmemesi şeklinde bu dil kullanılarak bazı konular bize anlatılırdı geçmişte. Yani bundan belki 30 yıl öncesinden bahsediyorum hani yani. Ama şimdi galiba yapmayın etmeyin dili yerine daha farklı bir dil kullanılıyor değil mi? Daha böyle empati yapabileceği çocukların bir dil kullanılıyor. Bunun faydası olduğunu düşünüyor musunuz?
0: Ben bunun değişimin faydası olduğunu düşünüyorum ama gençlerin de kendi tarafından aslında metotlarını değiştirdiklerini düşünüyorum ki gençlik konusunda yapılan aslında akademik çalışmalar da şunu gösteriyor. Gençler aslında hani bir genel bir algı vardır. Hani gençler kendini çok ifade etmiyor denebilir bazen. Yani daha büyük yaş grupları tarafından. Evet. Aslında burada şöyle bir yanılgı oluyor. Gençler kendilerini kendi usulleriyle, yeni metotlarıyla güzel ifade ediyorlar diyebiliriz artık. Yani bizim aslında

0: önceki kuşaklarda alışa geldiğimiz kendi ifade etme metotlarından farklı. Biraz daha pasif görünen ama aslında onlara göre çok özgün ve pasif olmayan yöntemler olabiliyor bu konuda.
1: Büyükler anlamıyor. O aynı dili konuşamıyorlar.
0: Evet, büyükler
1: belki,
0: anlamıyor diyebiliriz belki.
1: Ama işte o aynı dili konuşabilmeleri için biraz da belki de büyüklerin kendi dillerini mi değiştirmeleri gerekiyor acaba? Tamam, küçükler bu yeni dünyanın diliyle konuşurlarken bir şekilde ayak uydurmak da gerekiyor. Zaman çok hızlı akıyor ve biz o zaman akarken, önümüzden böyle geçerken bazı şeyleri de belki yakalayamıyoruz. Gençlerin o anlamdaki hem algıları yüksek hem de kapasiteleri çok daha hızlı bir şekilde konuları kavrayabilecek düzeyde. Apolitik olmakla eleştiriliyor gençler. Daha doğrusu yani bu apolitik kelimesini sadece siyasi terminoloji açısından söylemiyorum. Yani çevresinde olup bitenlere dair de çocukların, gençlerin çok fazla fikrinin olmadığı söylenir, ifade edilir. Bu da acaba biz aynı dili konuşamıyoruz da anlayamıyoruz, o bakımdan mı yorumlanmalı sizce?
0: Bence kesinlikle öyle yorumlanmalı. Gençlerin çok yaratıcı fikirleri var. Çok hızlı düşünüyorlar. Çok fazla konuda bence bilgi sahibi olanlar var. Yani biraz da algı seçicilik yapıyoruz diyebilirim. Çok genele bakıyoruz. Belki hangi kuşakta olursa olsun çok genele baktığımızda iç karartıcı olabilir ön yargılarımız, düşüncelerimiz. Ama çok spesifik örneklerle, yani ben bu alanda çok önde gelen gençler tanıdım bu süreçte. Ve geleceği parlak gençler de tanıdım. Ki umuyorum ki ileride bu gençlerin sayısı da artacaktır. Aslında onlara biraz zemin açmak lazım. Platform sağlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Ki bu konuda Türkiye'de çok güzel çalışmalar var. Yani bizim vakfımızın çalışmaları, mesela Çevre Genç Sözcüleri programı buna bir örnek. Hani bunun dışında yapılan, yani kamu tarafından, belediyeler tarafından, diğer sivil toplum kuruluşları tarafından aslında yapılan çalışmalar olduğunu biliyorum. Bu alanda çalışan birisi olarak.
1: Burada bilgiye ulaşma metotları sanki biraz değişti. Eskiden kütüphanelerden, işte kitaplardan, saatler süren araştırmalar sonucunda elde edilen bilgiye şu anda bir tık ile ulaşabiliyor gençler. Bu tabii avantaj. Bu anlamda hem zamanın telafisi olmadığı için zamanı iyi kullanma açısından hem de bilgiye ulaşma açısından, ama şöyle bir risk de doğabiliyor. Teyitsiz bilgilerle ve doğru olmayan bir takım bilgilerle de çocukların kafası belki şekillenebiliyor. Bu da bir risk olarak da görülebilir tabii, ama bunun bir şekilde teyit mekanizmaları söz konusu olabiliyordur değil mi? Siz de mesela vakıf olarak hem bilgiye ulaşma noktasında hem de çevre hassasiyetinin aşılanması, çevre farkındalığının aşılanması noktasında farklı projelerde geliştiriyor musunuz gençler için, çocuklar için?
0: Yani tabii ki pek çok farklı projelerimiz oluyor. Öğretmenlere yönelik eğitimlerimiz oluyor. Yani ekookullar programı, okullarda orman programı, Mavi Bayrak ve Yeşil Anahtar programlarımız da var. Yani sadece Çevre Genç Sözcüleri programını yürütmüyoruz. Ki o programlar da aslında kendi metodolojileri içerisinde pek çok farklı bu tip çalışma yapıyor. Ben hani yine bir ÇGS'den örnek verirsem, yani bu kapasite geliştirmeler esnasında, yani güzel geri dönütler aldığımız, ki onlara da bunun aslında dokunduğunu ve gösteren çalışmalarımız oluyor diyeyim.
1: Bunu peki kamu kurumları olabilir, eğitim kurumları olabilir, onlarla illaki paydaşlarınız vardır, onlarla da paylaşıyor musunuz? Orada da işe yarayacak fikirler bir anda hayata geçtiğinde çok farklı projelere dönüşebilirler. Daha böyle somut başlıklar halinde bu çalışmalar da yapıyor musunuz?
0: Tabii ki, yani aslında pek çok bizim hem ulusal düzeyde hem uluslararası düzeyde yani farklı projelerimiz de var, girişimlerimiz de var. Yani bunlardan bir iki örnek vermem gerekirse, evet, mesela son dönemde vakfımız Birleşmiş Milletler Çevre Programı'na akredite oldu. Yani bu aslında hem Türkiye için, ki Türkiye'de mesela bu programa akredite olan kurum sayısı belki bir elin parmağını geçmeyecek düzeydedir. Hani orası için bir zemin yarattık. Daha da ilginci, mesela UNEC'nin, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Komisyonu'nun Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Öyküleri isimli bir derlemesi çıktı. Mesela bu derlemede bizim vakfımızın farklı programlarından 8 tane örnek çalışmamızı biz oraya gönderdik. Ve bunların tamamı da koşulsuz yayınlandı. Yani o kitapçığın içerisinde yer alıyor. Ki bu kitapçık da Cenevre'de düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma için bölgesel forum sürecinde paylaşıldı. Yani o kapsamda yayınlandı gibi. Veya çok kısa belki şunu da örnek verebilirim. Yine ÇGS programı, Çevrenin Genç Sözcüleri programımız kapsamında BOVSİT isimli başka bir uluslararası vakıfla yapılan bir işbirliğinde bizim bir öğrencimiz mesela BOVSİT'ten yapılan bir resim çalışmasına bakarak, yani o çalışmayı yapan öğrenciyle birlikte aslında bir makale yazdılar ve uluslararası anlamda da aslında bir işbirlikleri olmuş oldu diyeyim.
1: Bu çalışmalar tabii bir tarafıyla gençlerin projeleri olarak değerlendirilebilir ama aynı zamanda her biri de bir insan hikayesi. Bu insan hikayeleri de uluslararası düzeyde bu anlamda takdir görüyor olması tabii sizin de aynı zamanda ve tabii ki Türkiye'nin başarısı anlamında da son derece kıymetli. Tabii böyle tatlı tatlı konuşurken sürede su gibi akıp geçiyor. Son olarak tabii hem vakfın projelerine dair hem de bu geleceğe dair atılacak adımlar noktasında özellikle de gençler bakımından neler söylemek istersiniz? Son cümlelerle de toparlayalım isterseniz.
0: Tabii ki. Yani bizim hani dediğim gibi 30 yılı aşkın bir aslında deneyimimiz var. Yani pek çok programı yürütüyoruz. Pek çok farklı projemiz oldu. Yani bunların gelecekte devamlılığını da sağlayacağımızı düşünüyoruz ki artarak bunlar devam edecektir. Yani geçmiş yılların deneyimleri katlanarak ilerliyor. Ki bu anlamda yani güzel bir zemin var. Öğrencilerin, öğretmenlerimizin güzel bir enerjisi var. Ve bunu aslında koruyacağımızı ve güçlendireceğimizi düşünüyorum gelecekte de.
1: Evet, biz de sizlere tabii başarılar diliyoruz. Son derece kıymetli bir görev ve aynı zamanda da yüksek sorumluluk gerektiren bir işi yapıyorsunuz. Nihayetinde kuşakları etkileyebilecek, onların akıllarından çıkmayacak belki bir takım fikirlerle onları yetiştirebiliyor olmak son derece önemli. Bunun tabii hem olumlu tarafı hem olumsuz tarafından da bakılabilir. Eğer sizin yapacağınız zararlı bir girişim varsa şayet o da çocuğun kafasına farklı bir hikayeye dönüşecek. Dolayısıyla burada da o anlamdaki o sorumluluğun da farkında olduğunuzu görmek bizler için son derece kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda sizlere başarılar diliyoruz. Türkiye Çevre'nin Genç Sözcüleri Ulusal Yürütücüsü Kadir Gürbüz, sağ olun.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
1: Evet, çok teşekkürler. Kıymetli bilgileri de sizlere aktarmış olduk programımızda. Çevreye dair her konu bizim merceğimizi tuttuğumuz konular arasında yer buluyor. Dolayısıyla bugün de bu önemli konuyu, gençleri yakından ilgilendiren bu konuyu sizlerle paylaşmış olduk. Ben İlker Uykal. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalınız.
2: Çevre Ajandası.

0: konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz ama nasıl?
2: Pandemi dolayısıyla çok yakınımızda tuttuğumuz bir şey var.
1: Halbuki sadece pandemi dolayısıyla değil, biz Türkler onu hep yakınımızda tutarız. Misafir geldiğinde de, bayramlarda da, seyranlarda da, ayılıp bayılanlarda da hep başvurduğumuz özel bir kullanım aracıdır ya da sıvısıdır. Kolonyağı.
2: Doğrusu çok güzel telaffuz ettiniz Hakan Bey. İtalyanca kökenli bu sözcük kolonyağı değil, kolonya. Evet. Bir yağ yok bunun içinde. Sadece kolonya diyoruz. Buna benzeyen bir başka sözcük daha var. Hangisi?
1: Şöyle bir düşüneyim. Buna benzer. Caparo olabilir mi?
2: Evet, o da İtalyanca bir sözcük. Tam da caparo biçiminde söylüyorlar. Doğrusu ne? Capora.
1: Capora.
2: Evet.
1: A yerine O'yu kullanmak dikkat edilmesi gereken harflerden bir tanesi. Caparo olarak söyleniyor.
2: Evet. Doğrusu Capora.
1: Capora.
2: İtalyanca'dan geldiğini hatırlatalım. Demek ki iki sözcük var. İtalyanca kökenli, biri kolonya, diğeri de Capora. Hı hı. Bunların doğrusu O harfiyle söyleniyor olması. Kolonya ve Capora.
1: Bir örnek daha aklıma geldi. Çok sık yapılıyor. Karakter. Karakter diyen var.
2: Karakter diyeni duydum ben. Ama doğrusu karakter.
1: Karakter mutlaka.
2: Arapça seciye denilirmiş eskiden. Sen çok seciyeli bir insansın.
1: Bulmacalarda hala çıkar.
2: Evet, ama biz şimdi karakter diyoruz. Evet. Karakter sözcüğü Fransızca kökenli aslında yine. Ve ayırt edici nitelik anlamında kullanıyoruz. Bir tür huy, yaratılış anlamına gelen bir sözcük. Karakter değil.
1: Karakter.
2: Karakter. Öyleyse.
1: Konuş ki.
2: Seni görebileyim.
0: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

0: dili.
1: Efendim TRT İstanbul Radyosu Radyo 1'den hepinize merhaba. Bendeniz Sözün Dili programı sunucusu ve yapımcısı Süleyman Doğan. Programı birlikte gerçekleştirdiğimiz hocalarımız Sefa Saygılı ve Sefa Bulut hocamızla beraber, teknik yapımda Gülşah Çetin, teknik yönetmen Gülsen Kızıler ile beraber bugünkü programımıza hepinize saygılar, sevgiler diyerek başlıyoruz. Efendim bugün Sözün Dili programında vefa kavramı üzerinde, vefa üzerinde duracağız. Evet, vefa nedir bilir misin? Vefa, arkanda bıraktığını, giderken yıktığını yabana atmamandır. Vefa, dostluğun asaletine, bir dua sonrası verilen sözlere, hayallere ihanet katmamandır. Vefa, ötelerin sonsuz mükafatı karşısında cehennemi hafife almaman, ulvi güzellikle dünyaya satmamandır diyor Mevlana Celaleddin Rumi. Efendim vefa sözünü yerine getirme, sözünde durma, sevgi, dostluk ve bağlılıkta kararlılık ve dini sorumlulukla yerine getirme anlamlarına gelen bir kavramdır. Vefa demek ihtiyaç halinde ona yardım etmektir. Arkadaş öldükten sonra onun çoluk çocuğunu, yakınlarını sevmek, onlarla ilgiyi kesmemek de vefadır. Müslüman vefalı olur. Vefakar olmanın, yani sırf Allah rızası için sevmenin de mükafat büyüktür ve kıyamette hiçbir kimsen bulunmadığı zaman Allah-u Teala himayesinde bulunacak 7 kişiden biri de vefalı kişilerdir. Vefa, dostlukta bağlılık, sebat etmektir. Arkadaşa yaptığı iyiliği az görmek, onun yaptığını çok bilmek vefadandır. Vefa demek, gerek hayatta iken ve gerekse öldükten sonra sevgi ve ilgiyi devam ettirmek demektir. Ölen bir kimseye az bir vefa göstermek, hayatta olana çok iyilikte daha makbuldür. Çünkü insan hayattaki arkadaşlarına bir iyilik edince belki bir karşılık bekleyebilir. Öldükten sonra yapılacak iyiliğe riya karışmaması zor olur. Ölüler için dua ve istiğfar edilir. Yapılan iyiliklerin bu sevaba bağlıdır. Dolayısıyla vefa her yerde esastır. Sevgili dinleyiciler, vefa sadece İstanbul'daki bir vefa semtinden ibaret değildir. Evet. Sefa Saygın hocam. Vefayı sadece...
2: Şimdi güzel sordum, vefa sefa.
1: Vefa sefa birbiriyle nasıl bir bağlantısı var hocam?
3: Yani evet
1: maalesef. Vefa da sefa olsun diyelim.
3: Maalesef günümüzün bir özelliği vefasızlık, vefanın unutulması. Günümüzde artık ilişkiler bencilleşiyor ve çıkara dayalı ilişkiler hakim duruma geliyor.
1: Evet.
3: Ya şöyle baktığımızda hepimizin hayal kırıklıkları olmuştur muhakkak. Bazen kardeşten de öte bildiğimiz dostlarımız bizi bırakıp gitmiştir. Bazen beraber iş yaptıklarımız. Çünkü asıl öncelik artık insanların kendi çıkarları olmuş maalesef. Günümüzde ahlaki değerler noktasında bir yozlaşma yaşıyoruz. Evet. Kalabalıklaştıkça yalnızlaştık. Yani insanlar mesela caddeden giderken kalabalık, neredeyse yürünecek yer yok ama o kalabalıklar içinde yalnızız artık. Çok insanla tanışıyoruz. Sosyal medya sayesinde devamlı takipte kaldık. Her paylaşımı beğendik. Ama bu bizi daha da yalnızlaştırdı. Her mutlu fotoğrafın arkasındaki gerçeğin peşine düştük. Neden biz de böyle değiliz? Neden başkasında olan bizde yok telaşına kapıldık? Çünkü herkes iyi yönlerini, eldeki nimetleri sosyal medyada paylaşıyor maalesef. Sıkıntımızda yanımıza koşanlarda sahteliği görmeye başladık. Çıkarlar yarışı başladı sonra.
1: Evet.
3: Ve dediğiniz gibi özellikle gençler, genç kuşaklar vefa kelimesini duymuyorlar ve anlamını da bilmiyorlar. Bu ne demek diye soruyorlar. Ne olduğu toplumsal değerlerimize, bizi biz yapan samimi duygularımıza diye düşünmeden edemiyoruz. Yani vefa sizin de dediğiniz gibi sözünü yerine getirmek, sözünde durmak, bağlılık gibi anlamlara gelmekte. Ahlaki bir terim olarak sevgi, dostluk ve bağlılıkta kararlılık, görülen iyilikleri unutmama, iyilikte bulunanlara misliyle veya daha fazlasıyla karşılık verme gibi anlamları var. Vefa, iyilik edip bunun karşılığında iyiliğin kullanılmaması anlamında. Vefa ile ilgili çok şeyler var. Yani kitap dolusu şeyler söyleyebiliriz. Çok güzel bir kelime. Oldukça geniş anlamları var. Her şey oluyor bu hayatta. Mesela üzersin seni sevenleri ya da sıkılır terk edersin canım dediğini. İncitir, acıtırsın çevrendekileri. aynaya bakıp sadece beğenirsin kendini, günümüzün bir özelliği. Dostlarını düşmana

0: döndürmek, arayıp sormamak, vefasızlık belirtileri. Ardında gözyaşı bırakanlar unutur gidersin, 3-5 kuruşla satarsın benliğini, varlığını. Yeter ki yani günümüzün bu vefasızlığı maalesef çok arttı. Ama vefa her zaman geçerli bir hasletimiz. Bizim milletimizin önemli bir hasleti. Vefa olan yerde kin, nefret, kıskançlık, haset gibi duygular olmaz. Bunlar vefanın düşmanıdır. Vefa dostların kalbine yetişen müstesna bir güldür. Vefa kaderde, kıvançta yüreği bir atan, beraber olan, birbirini beklentisiz ve çıkarsız seven, duygu ve düşüncelerde aynı şeyleri paylaşan kişilerin karakteri. Ve biliyorsunuz evet. Brutus de vefasızlığın sembolüdür. Brutus demiş. Evet.
1: Şimdi efendim, sevgili dinleyiciler, Sözün Dili programındasınız. Sevginin en temel göstergelerinden biri olan vefa, insanın sahip olabileceği en yüce erdem. Bu vefayı gerek öğrencilere, gerek çocuklara nasıl yerleştirebiliriz? Bu sonradan kazanılan bir durum mudur Sefa Bulut Hocam?
2: Hocam aslında bu güzel bir şey. Vefa, insanı unutmamak, size yapılan iyiliği veya bir yaşanmışlığı da unutmamaktır. Hani evet. Bir minnet duygusuyla geçmişte olan güzel anları, güzel hatıraları unutmamaktır. Hani Türk atasözleri var da, deyimleri var ya, hani aramızda tuz ekmek hakkı var diye bir deyim var bunun gibi. Ben çocukluğumdan bir olay anlatmak istiyorum.
1: Buyurun, buyurun.
2: İşte çocukluğumda bayramlarda falan bize şey gelirdi. Böyle takım elbiseli, kravatlı, işte banka müdürü, tapu müdürü vesaire gelirdi. Ben anlamazdım bunlara, bizim tanımadığımız insanlar bize niye geliyor diye. Çok sonra fark ettim ki aslında onlar dedemin ahbapları veya dedemin ahbaplarının çocuklarıymış onlar. Evet. Hani biz direkt onları tanımasak da, direkt ilişki için sırasında olmasak da, onlar da eski dostluklarının hatırına dedemin çocuklarını ziyarete geliyorlarmış. Bence bu çok güzel bir şey.
1: Vefa göstergesi.
2: Evet, vefa göstergesi olarak nezaket ziyaretine geliyorlarmış. Tabii ben çocukluğumda bunu anlamıyordum ama sonra anladım ve çok anlamlı buldum.
1: Kesinlikle.
2: Kendime de bunu örnek aldım. Yine vefa aslında kültürel bir şey. İnsanlar bunu yaşayarak, gözleyerek, sosyal öğrenmeyle öğrenebilirler. Hani kuşaklar evet. arası aktarımda öğrenilebilecek bir şey. Mesela bir biyografide, bir yazıda şey diyor. Turgut Özal 12 Eylül ihtilali olduğu zaman eşine diyor ki, Semra diyor, bugün bizi arayanları diyor deftere yaz, listeye diyor. Hani bu zor günde, kara günde kimler bizi arıyor soruyor. Çünkü herkes bizden kaçıyor, şimdi ihtilal oldu, gelip bizi de tutuklayacaklar. Bu yaklaşım aslında ilginç bir yaklaşım. Vefa, zor anlarınızda, zor durumlarınızda, darlığınızda kimler sizin yanınızda oluyor, kimler sizi terk etmiyor. Bu bir anekdot aklımda evet. kalmış. Yine vefa aslında bireysel düzeyde olduğu gibi uluslararası düzeyde de olabilir. Yine Turgut Özal 1985'te İran'da mahsur kalan bir grup Japon'u özel uçakla alıp Japonya'ya götürtmüştü o yıllarda. Tabii ben çocuktum ama sonra belgesellerden gördüğüm şey. O da Japonlarla aramızda bir dostluk geliştirmesine katkıda bulunuyor. Güzel bir gelişim oluyor. Yani yapılan iyiliği insanlar unutmuyorlar. Yine mesela 1492'de Musevileri buraya getirmişiz. Hani Musevilerle de uzun süre aramızda ilişkilerimiz iyiydi. Onlar da bu vefaya karşılık 500. yıl vakfını kurmuşlar önceki yıllarda. Yani yapılan iyilik bireysel düzeyde, uluslararası düzeyde, toplumsal düzeyde unutulmuyor. İşte evet. Türkler de Pakistanlıları çok seviyor. Geçmişte bize yardım ettikleri için, Kurtuluş Savaşı'nda para, altın gönderdikleri için. Böyle bir iyilik, bir güzellik duygusu aslında bir kuşaktan diğer kuşağa aksediyor. Sosyal öğrenmeyle biz bunu öğreniyoruz. Aslında kendimiz vefalı olursak davranışlarımızda, ilişkilerimizde, ziyaretlerimizde herhalde çocuklarımız bunu öğrenir diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Yani bu Japonya dediniz ya, Türk-Japonya dostluğunun bir nişanelerinden biri de Ertuğrul faciası. Ertuğrul gemi faciasıdır.
1: Evet, Ertuğrul Fırkat.
0: Evet, o facianın olduğu yerde yüzlerce maalesef deniz erimiz o sırada vefat etmiş, şehit olmuşlar. Şimdi Japonlar o kazanın olduğu yere büyük bir müze kurmuşlar. Yani dönüm, yani bilmem kaç dönümlük bir yer. Hem müze var, hem onların mezarları var, yani sembolik mezarları. Şehitlerin isimleri var. Hem canlandırıyorlar, görsen biz gittik ziyaret ettik birkaç ay evvel. Bu da bir vefa duygusudur yani. Aradan 100 seneden kaç, 200 sene geçmiş
2: tabii,
0: belki
2: tabii
0: de.
2: Bizim vefamız.
0: Evet, Japonlarla aramızda böyle bir dostluk ilişkisi vardır yani. Şey
1: evet. Şimdi sevgili dinleyiciler, Sözün Dili programındayız. Vefa kavramı üzerinde konuşuyoruz. Ahde vefa diye bir kavramımız

0: var ki bu hocalarımız anlattı. Bu tabii bu gerek babalarımız, annelerimiz, komşularımıza vefa göstermek. İşte efendim bize bir iyilik yapana misliyle daha fazlasıyla iyilik yapmak. Bunlar bütün vefadan gelen şeyler. Şimdi tabii Mesnevi'de bir hikaye anlatılır. Mevlana bir hikayede bir köylünün durumunu anlatırken söylüyor bunu. Diyor ki bir köylü şehre geliyordu. Şehirde bir zengin bir adamın evinde misafir oluyor. Pazarlığını yapıyor, işte pazar alışverişini yapıyor. Sonra gidiyor, yıllarca böyle gelip gidiyor adam. Her geldiğinde de efendim bizim haneyi şereflendirmediniz diye de böyle serzenişte bulunuyormuş. O da bir gün demiş ki ya bu adam sürekli bizi çağırıyor. Biz çoluk çocuğu alalım bir kağını o günün şartlarında. Gidiyorlar. İşte birkaç gün gittikten sonra o köyü buluyorlar. Ter kan içinde o köyü adamı soruyorlar. Köyün sonunda filan adam diyorlar. O adamı tanıyorlar tabii. Adam bunları görünce sırtını dönüyor. Diyor ki ya ben falan kişiydim. Yok diyor ben öyle bir kişiyi tanımıyorum diyor. Ya işte sen bizde geldin yemek yedin oturdun çay içtin şunu oldun yattın kal. Yok diyor ben öyle bir şey tanımıyorum. E biz o kadar yoldan geldik ne yapacağız şimdi geri döneceğiz. Ne yapacağız işte bari diyor senin şu küçük bir yer efendim eski köylerin yanında tandırlık derlerdi. Sefa hocam bilir misiniz ekmek filan yapılan yer.
1: Evet.
0: Şurada bari bir gece kalalım filan diye ısrar edince bir şartta kalırsın diyor. Şimdi diyor bizim eşeğe işte kurt canavar dadanmış yani bu akşamları geliyor. Bundan koruma şartıyla diyor, bekçilik şartıyla burada kalabilirsin diyor. Tamam, bir ok bir yay veriyor. Akşam diyor olduğunda öyle gelirse, bir karartı görürsen bunu vur diyor. Böylece sen burada kalabilirsin deyince tamam diyor. Gece oluyor, geç bakayım. Bir de bakıyor adam bir karartı, oku yaydan çekiyor, onu öldürüyor. Sabah bakıyorlar ki kurt değil de eşeğini öldürmüş adamın. Yani eşeğini beklerken gece karanlığında ya bu adam fevran ediyor diyor ki ya diyor nasıl olur diyor ben seni eşeği beklemek için burada yatmana izin verdim de falan da filan da bilmem ne de deyince işte diyor ben eşeğimin diyor bilmem nesinden tanırdım diyor havala yapmasın arkasında bunu tanır sen nasıl yapamadın deyince bu da diyor ki ya sen benim bu kadar eşeğin bilmem nesinden tanıyan adam geldin, yattın, kalktın, yedin, içtin, bunu tanımıyorsun da bunu nasıl tanıyorsun diye. Böyle bir misalde vefasızlığın ne kadar kötü bir şey olduğunu, yani insanlara evet iyilik yapılır ama küçücük bir ahde vefanın ne kadar alakasızlığını, ilişkiyi kesmesini, sevgisizliğini göstermesine güzel bir örnek Mesnevi'de geçen bir uzun bir hikayedir. Sefa Saygılı Hocam, ne dersiniz bu tip şeyler günümüzde de yaşanıyor mu?
1: Giderek azalıyor tabii bu tip tablolar ama ben Çanakkale Savaşı'ndan benim duyduğum, okuduğum bir enstantane var. Arkadaşının vurulduğunu gören Mehmetçik siperden çıkıyor, koşuyor onu geriye çekip tedavisine şey yapmak için dur diyorlar. Zaten ölecek, sen de vurulursun, sakın gitme. O dinlemiyor, ikazları dinlemiyor, siperden fırlayarak kuşun yağmuru altında ölmekte olan yani yaralanan arkadaşını sipere taşıyor. Fakat bu sırada arkadaşı son nefesini veriyor. Tehlikeye atmana değmedi. Bak gördün öldü diyorlar. Mehmetçik de şöyle diyor. Kucakladığımda yaşıyordu. Bana dedi ki geleceğini biliyordum dedi ve tebessüm etti. Bu duygu her şeye değerdi diyor gerçekten. Yani vefa demek insanlara yaşama sevinci verir. Böylesine nadide insanlara bizim de sevgi ve saygı adına, insanlık değerleri adına daha fazla vermemiz gerekir. Vefalı dost yanlışlarını gördüğünde sorgulamadan, rencide etmeden uygun biçimde fikir verir. Asla otoriteye kurmaya çalışmaz. En zor anında bile aramadan, çağırmadan yanında olan kişidir. Yani gece yarısı bile çağırsanız ne var, bir sıkıntı mı var, niye geleyim demez. Sormadan gelir yanınıza. Bu vefadır yani gerçekten. Evet. Hazreti Mevlana bu anlamda ne güzel söylemiş. Ne elbiseler gördüm, içinde insan yok. Nice insanlar gördüm üzerinde elbise yok. Yani vefa adeta insanın insan yapan bir özellik. Dostluk ve vefa bilincine sahip olan insanlar var ya o insanlar. Evet. Bunlar insanlara eziyet ve zulmetmeye yanaşmazlar. Sorumluluk sahibidirler. Ne denli ağır bir mesuliyetin altına girerlerse girsinler asla dostlarının sorunlarına çözüm üretmekten kaçınmazlar. İşleri ne kadar yanlış yaptıklarında özür diler, hatalarını düzeltirler, merttirler, yüreklidirler, fazilet sahibidirler. Gönüllerinin erginliğini yaşam içerisinde pratiklerine yansıtırlar. Öğrenmeyi, kemali, olgunlaşmayı hedefleyen, erdemli, iyi ahlaklıdırlar.

0: Evet.
1: Zalime zulme karşı duruşta cesur ve asil ruhludurlar. Zalime karşı hakkı, doğruyu haykırmaktan çekinmez bu vefalı insanlar. En zor şartlarda bile ahde vefa gösterirler. Dostların hiçbir asabiyete, kirli paradigmaya, öfkeye, psikolojik zaaflarına, kibre vefa etmezler. Kadir kıymet bilirler. Kim olursa olsun saygıda kusur etmezler. Alçak gönüllüdürler. İnşallah vefalı nesil yetiştirelim. Vefalı olalım. Vefayı yayalım diyorum.
0: Evet. Şimdi Sefa Saygılı Hocam, biz millet olarak vefayı o kadar içselleştirmişiz ki insanların ismini Vefa diye koymuşuz, Sefa diye koymuşuz. Bu güzel isimler ama tersini vefasızlık, cefa gibi isimlerimiz yok. Dolayısıyla bu güzel hasletlerimizi hep yaşatıyoruz. Şimdi efendim vefa ile ilgili sevgili dinleyiciler bir şiir okumak istiyorum. Vefa asalet mührü, ak yüzüdür Adem'in. Sevdanın nazarında edilmiş o son yemin. Vefa kıraç toprağa elifçe bir dokunuş, bir mektup ve bir selam bin keredir okunuş. Sevaplar öküz gibi şimdi yerde gökte günah var. Çalınmayan kapının dudağında bin ah var. Ne çabuk unuttun sen işittiğin andını. Ey Adem, silkin artık şöyle bir tat kendini. Vefa edep pınarı, coşkun akan ırmaktır. Her katrenin hedefi menziline varmaktır. Sadakatin miracı, duyguların sultanı, düşünürsen elinden incitirsin atanı. Arifedir bir çift söz pencereden bakınır, dertli dizden değil de unutandan yakınır. Gelenlerden korkulmuyor korkumuz gelmeyenden, ok çıkmış artık yaydan vefayı bilmeyenden. Vefa köhne kapıyı tokbağını vurmasıdır, dudağın diz çökmesi el etek durmasıdır. O istesin zamanı dur deyince durdurur, azgın sular üstüne köprüler kurdurur. Muhabbet kalesini sarsılmayan burcudur, vefa her kim ki sevdiğinin kulağına çınlatır, melekler birbirine varıp onu anlatır, gönül okşanmak ister bir mektup yaz bir satır, hatır sormak isterse de önce sormalı hatır. Evet, vefa fedakarlık, samimiyet, dürüstlük getiren, İnsanın yüreğinde hissettiği yüce ve asli bir duygudur. Vefa sözünü tutmaktır. Verdiği sözü yerine getirmektir. Vefa ve sadakat insanların yaşamları boyunca ihtiyaç duydukları üstün ahlak özellikleridir. Ki bugün toplumda vefa ne kadar sağlam olursa, basit bir örnek verirsek aile içerisindeki vefasızlık da bu ailenin yıkımına yol açar mı Sefa Bulut Hocam?
2: Tabii bu vefalı olmak güzel bir insan karakteristiği. Vefalı olan insanın pek çok güzel özellikleri de var, beraberinde gelen özellikleri. Bir kere iyiliksever olması, dürüst olması, insanlara yaklaşması, geçmiş yaşantılara değer vermesi, insanın özüne değer vermesi. Bu açıdan çok önemli bir şey vefalı olmak. İnsanın eşine vefalı olması, çocuklarına vefalı olması. Vefa önemli bir duygu, önemli bir meziyet, önemli bir insan karakteristiği. Evet, insanlardaki güzel özellikleri keşfetmeliyiz, öyle söyleyeyim. Hani bu da pozitif psikolojinin bir bakış açısı. İnsanlarda var olan iyi, güzel, güçlü, pozitif yanları keşfedip belki insanların o yanını takdir edebiliriz. Belki de şeyi de olabilir, hani hayatımızda bizi üstümüzde iyiliği geçen pek çok insan vardır. Bizi çok iyi eğiten bir ilkokul öğretmeni, hayatımıza yön veren bir ortaokul öğretmeni, fen öğretmeni ya da ne bileyim bize şu sınava gir diyen bir komşu çocuğu, ne bileyim işte bize saat okumayı öğreten bir yaşlı amca. Hani bunlar aslında hep şey, hayatımızda olan, hayatımıza giren güzel insanlar ve güzelliklerdir. Biraz bunları da düşünelim. Bizim hayatımıza kimler dokundu, kimler şekillendirdi, kimler yön verdi? Hani bu kariyerimize, geldiğimiz noktaya kimlerin katkısı olduğu, bunları bence düşünerek hani içimizden bunları takdir etmeliyiz. Mümkünse bulup bu insanlara teşekkür etmeliyiz.
0: Evet.
2: Ben şahsen ilkokul öğretmenimi çok aradım. Ben ilkokulu bitireli tam 40 yıl oldu. İlkokul öğretmenimi çok aradım.
0: Bulamadın mı?
2: Şöyle bulamadım, uzun süre bulamadım. Çünkü tayini çıkıyor, sürekli değişiyor vesaire. Benim de tayinim çıkıyor, değişiyor. Yani kendi ismiyle bulamadım. Ama sonra şey aklıma geldi. Bizim yaşlarda kızları vardı. Onların isimleriyle girip aradım Facebook'ta. Onların isimleri aracılığıyla buldum. Öğrencisi olduğumu yazdım kızına. Kız da annesinin numarasını verdi. Hocamla görüştüm. Yani 40 yıl sonra hocamla görüştüm. Öğretmenler Günü'nde.

0: bayramda arıyorum. Gerçekten de çok sevdiğim bir öğretmenimdi. O sevgisini, şeyini hep hissetmişimdir. Onun gibi hayatımıza dokunan pek çok öğretmenimiz olmuştu. Onları da hatırlarım, hatırlamaya çalışırım. Güzel bir şey. Bana da kendimi iyi hissettiren bir şey.
1: Şimdi vefa tabii böyle bir şey. Yani dostunu araması, sorması. Sizin de öğretmeninizi aramanız, sormanız. Sefa Saygılı Hocam, siz bir hekim olarak da
2: sizi çok arayanlar vardır.
1: Çok arayanlar vardır. Doğru.
2: Olmaz
1: öyle örnekler
2: ya.
1: Var mı öyle birkaç örnek?
2: Yani iyilik yap at denize, balık bilmezse halik bilir derler.
1: Evet,
2: bazen
1: evet,
2: ummadık evet kişilerle karşılaşırım.
1: Evet.
2: Sizin eliniz bana değdi, işte çok iyiliğinizi gördüm diyenlerle karşılaşırım. Yani tedavi ettiklerimin dışında. Mesela evet, yüksek hakimlerden biriyle bir kongrede karşılaştık. Bu birkaç günlük izin almak istemiş. Ben ona istirahat raporu vermişim ama bak bir şartla, dersine çalışmak için veriyorum. Çalışıp iyi bir yere gireceksin diye. Çalıştım dedi. Bak şu an yüksek hakimim. Çok mutluyum dedi. Sizi hiç unutmuyorum dedi. Böyle şeylerle çok şey yapıyorum. Ama esas duygulandığım bir olay da bir gün bir anne geldi.

0: konferansta bir kızcağız geldi bana. Ben burada öğretmenim dedi. Bu annesi hamileyken bunu aldırmak istemiş annesi. Ben de engellemişim, bu doğru değil falan diye. Bak dedi, hep sizin aldığınız andır. Ben doğdum, öğretmen oldum ve burada öğretmenlik yapıyorum dedi. Hoşuma gitti. Yani böyle şeyler vefa işaretidir. Evet. Vefalı insanlarla karşılaştığımızda memnun oluyoruz. Bize de moral geliyor. Vefayı yayalım o yüzden, evet, diyorum ben.
1: Şimdi efendim vefayı yaymışız. Biliyorsunuz vefa semtimiz var, vefa lisemiz var. Onlara da selam olsun.
0: Vefa stadımız var.
1: Vefa stadımız var değil mi? Yani vefa epey yaymışız yani. Sevgili dinleyiciler, bugün de programımız burada noktalanırken programı hazırlayan ve sunan bendeniz Süleyman Doğan. Programı birlikte gerçekleştirdiğimiz hocalarımız Sefa Saygılı ve Sefa Bulut hocamızla beraber, yapımcımız Gülşah Çetin, teknik yönetmen Gülsen Kızılar'la beraber hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo 1. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bir soru, bir cevap. İnflamatuar bağırsak hastalıkları neler? İzmir Şehir Hastanesi gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Gözde Derviş Hakim cevaplıyor.
2: Evet, inflamatuar bağırsak hastalıkları dediğimiz zaman Crohn ve ülseratif kolit aklımıza geliyor. Aslında yine farkındalığın önemi burada da açığa çıkıyor. Çünkü pek çok hastanın kronik karın ağrısıyla ortada gezdiğini görüyoruz. İshallerle gezdiğini ve bunu normalleştirdiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla bu hastaların doğru düzgün yapılmış bir kolonoskopileri ve ince bağırsağa girilmiş bir kolonoskopileriyle inflamatuar bağırsak hastalığı tanısını koyabiliyoruz. Niçin önemli? Gerçekten yaşam konforunu bozan bir hastalık bu hastalık. Hastanın karın ağrısı, çocuklarda büyüme gelişme geriliği, ishaller, evden çıkamama durumu, kanamalar bunlarla gidiyor. Çünkü bağırsağın içinde ülserler oluşuyor. Bu ülserlerin derinliğine, sayısına, boyutuna göre de hastanın semptomları karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla da yaşam konforunu bu denli bozan

0: karşı hastalığın önemi tanısından geçiyor. Tabii farkında olmadan geçiyor. Biz gastroenterologlara düşen görev de bu hastalıkta pek çok şeyle karışabiliyor. Hemen böyle huzursuz bağırsaksın sen demeyip gerçekten ince bağırsağa girilmiş bir kolonoskopi yapmak, bu konuda aydınlatmak çok önem taşıyor. Çünkü bunlar kronik hastalık dediğimiz, sizinle tanı koyduktan sonra ölene kadar devam edecek hastalık grubunu oluşturuyor. Bazen hastalarımız bunu grip gibi düşünüp ilaçlarını kesebiliyorlar. Ama unutmamaları gerekir ki hastalık kronik bir hastalık. Yani tanı koyulduktan sonra ölene kadar artık hekimle nişanlandığınız, nikahlandığınız bir hastalık diyebiliriz. Dolayısıyla hem farkında olmak tanı anlamında önem taşıyor, hem de hastalığın ne olduğunu bilmek hasta açısından takiplerini ve tedavilerini aksatmaması açısından önemlidir diyebiliriz.
1: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerin bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacak, asla genel af niteliği taşımayacak dedi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel ekibiyle yol haritasını belirliyor. Dün akşam il başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel, bugün kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüşüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Avrupa Parlamentosu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kararına tepki gösterdi. Mahfiller bilsin ki KKTC geçici bir idare, oynanacak bir koz değildir dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, Kıbrıs'ın öz vatan olduğunu ifade etti. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopter tarlaya düştü. Helikopterde bulunan bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, yeniden açılan ve FETÖ izine rastlanan Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında hakikatin ortaya çıkarılacağına inandığını söyledi. Her kimin kusuru ve kastı varsa hukuk önünde bedelini ödeyecektir dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da olduğu 5 ismin daha ifadesi alınacak. Bu kapsamda Öykü Serter ve Ece Üner, savcıya ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para politikası kurulu yarın yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek. Gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpa Guş, Ankara'da düzenlenen 2027 yılı Haç Kurası töreninde konuştu. Haç organizasyonu için tüm imkanlarla seferberlik halinde olduklarını söyledi. Arpa Guş, "Her bir hacı adayımıza hizmeti en büyük şeref kabul ediyoruz," dedi. Muğla'nın Fethiye ve Aydın'ın Kuyucak ilçesinde orman yangınları çıktı. Aydın'daki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Fethiye'deki yangına ise karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Ukrayna Rusya'ya ait kritik noktalara insansız hava aracı saldırılarını sürdürüyor. Bu kez Rus e-ticaret devi Wildberries'in depoları hedef alındı. Tesislerde yangın çıktı. Zararın yaklaşık 2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Rusya da Ukrayna kentlerini vurdu.

4 Ukraynalı hayatını kaybetti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yarın Filipinlerin başkenti Manila'da bir araya gelecek. Görüşmede Ukrayna Savaşı başta olmak üzere ikili ilişkiler ve olası diplomatik işbirliği alanlarının ele alınması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la işimiz henüz bitmedi diyerek saldırı tehdidinde bulundu. İran'ın Kazma Dağı bölgesine çok yakında, çok güçlü biçimde vuracaklarını söyledi. Trump savaşta 18 Amerikan askerinin öldüğünü de açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın müzakereler konusunda ciddi olmadığını savundu.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin golü Anderson Talisca'dan geldi. Bu maçın rövanşı haftaya oynanacak. Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir 2. eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Bugün saat 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1 Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz mi?

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Aydın Deniz Otoyolu 1 ila 3. kilometreleri arasında Yeni Pazar çıkış kolunda yapılacak üst yapı çalışması nedeniyle araç trafiğine kapatılmıştır. Trafik akışı Yeni Pazar kavşağı giriş kolundan kontrollü olarak iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 49 ila 50. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
7: Sağlamsa Lassa.
8: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: 31 Temmuz tarihleri arasında seçili Dyson küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: 80 yıldır ferahlatma

Zamanın Getirdikleri programından herkese selamlar, sevgiler. Efendim ben Ayşegül Keskin. Bu hafta dayanıklı olmayı konuşacağız. Bir insanın dayanıklı olması iyi midir, kötü müdür? Her insan dayanıklı olabilir mi, olmalı mı? Bunlar üzerine birkaç kelam edeceğiz. Efendim biz genelde dayanıklı olmayı alkışlarız, överiz, isteriz ve duygularını açık ortaya koyan, ağlayan, kendiyle ilgili olumsuzlukları anlatan veya tıkanıklıklarını, yapamadıklarını, zorluklarını, zorlandıklarını anlatanlara da dayanıksız, zayıf diye yorumlar yaparak konuya dahil oluruz. Dayanıklılık ne demek acaba? Gerçek dayanıklılık nasıl olur? Direnmek, hayatın içindeki zorluklarla baş edebilmek hakikaten dayanıklılık mıdır? Şimdi dayanıklılık dediğimizde çok büyük yanlış anlaşılmalar olur. Biz başımıza ne gelirse gelsin hiçbir şekilde açık vermeyeceğiz anlamında. Cenazemiz olsa da, kaybımız olsa da, hastalığımız olsa da biz dimdik ayakta duracağız. Hiç kimse bize acımayacak, hiç kimseden yardım istemeyeceğiz ve biz bunların üstesinden geliyor görüneceğiz, öyle olmasa bile. Birileri fark etmeyecek yani. Yakınımız, dostumuz, akrabamız vefat ettiğinde veya zarar gördüğünde veya ölümcül bir hastalığa yakalandığında illaki dayanıklı olmak adına bir sürü duyguları saklarız, bir sürü yaşadığımız olayları gizleriz ve bu da bize zarar verir. Bu ciddi patolojik olarak büyük rahatsızlıklara da yol açabilir, hatta depresyona kadar gider. Bundan dolayı bizim duygularımızı, dayanıklılık konusundaki olaylara bakış açımızı iyi bilmemiz gerekiyor. Diyelim ki çok büyük bir kaza yaptınız. O anda oturup zaten duygularınızı analiz edemezsiniz. Bir dakika ben bir kenara çekileyim. Ne hissediyorum? Korktum mu? Panikledim mi diye oturup onu düşünemezsiniz. Çünkü vakit yok. Çok ciddi bir kaza oldu. Acilen kendinize gelip orayı anlamlandırmanız lazım. Acilen duruma müdahale etmeniz lazım. Veya bir yakınınız aniden rahatsızlandı ve acile kaldırıldı. O anda oturup benim duygum ne diye düşünmezsiniz. Hızlı bir şekilde hastaneye ulaşırsınız. Hızlı bir şekilde bilgi almaya çalışırsınız ve acilen bir şeyler yapmak istersiniz. Yani krizin içinde insanlar ben ne düşünüyorum? Dayanıklı mıyım? Dayanıksız mıyım? Duygularım nedir? Duygularımı bir analiz edeyim. Normal davranayım. Aman zarar gelmesin, travma olmasın demez, diyemez. Çünkü vakit yok, zaman yok. Onları düşünecek fırsat yok. Acilen kriz yönetimi gerekiyor. İşte bu durumlarda insanlar tolere edemediği şeyleri hasıraltı ediyor. Yani çok güçlü olmak, hiç açık vermemek, sürekli her işini kendinin yapması gerektiğine inanması, bunlar gerçekten insanı yoran ve dolduran, hırpalamak adına, zedelemek adına, yıpratmak adına birikimlerin olmasını ortaya çıkaran mevzulardır. Bazen bakıyorsunuz insanlar çok şeyin üstesinden gelmiş. Diyorsunuz ki ne kadar güçlü. Her şeyi yapmış. Şunlar başına geldi halletti. Bunları yaşadı halletti. Hatta başkasına da yardım etti. Fakat o insanın gün geliyor çok basit bir şeyden çok kötü hale düştüğünü de görüyorsunuz. Güçlü zannettiğiniz insanların bazen çok ağır vaziyette depresyona girdiğini veya duygu durum bozukluğu yaşadığını, travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını, çok yoğun stres içinde olayları halledemediğini de görebilirsiniz. İnsanlar biriktirip biriktirip yani hayat içinde güçlü durup durup çok basit bir şeyden de yıkılabilirler. Bunun sebebi de o biriktirdikleri, hiç dokunmadıkları, halletmedikleri, görmezden geldikleri mevzulardır. İnsanlar iflas atlatır, ağır hastalıklar atlatır, yer değişimine mecbur kalır, işten atılabilir. Bir sürü ihtimaller var. Bunlarla baş ettikten sonra sıradan birinin bir lafıyla bunalıma girebilir. Birinin yorumuyla depresyon yaşayabilir veya çok büyük alınganlık gösterebilir. İşte yaşadığı o yüklenmeler ufak bir şeyde patlar ve insanın düzenini bozar. Öncelikle kendimizi iyi tanımamız lazım. Kriz anında bizler neler yapıyoruz? Bizim tarzımız ne? Hayata bakış açımız ne? Biz nasıl olaylara anlam katıyoruz? Olaylara baktığımız gözlüğün görebildiği alan ne? Benim olaylara anlam verme şeklim ne? Yani kendimi iyi bilmem lazım. Aslında kriz içinde yaşadığımla krizi atlattıktan sonra yaşadığım çok önemli. Bu iki mevzuyu iyi analiz yapmak.

bakmak lazım. Birincisinde krizin içinde ben neler yapıyorum? İşte krizin içinde hallediyorum, iş bitiriyorum, doktora arıyorum, işle irtibatlı olacak kişileri buluyorum ve halletmek için çaba sarf ediyorum. Tamam, güzel. Burada bunu yaparken bir olumsuz cümle duyduğumda ne düşünüyorum? Yani biri bana hayır, müsait değilim, yapamam veya yapmak istemiyorum dediğinde ben neler yaşıyorum? Duygusal olarak ne yapıyorum? Bu da çok önemli. Çünkü dayanıklı dediğimiz esnek olamayan insanlarda mümkünse kendi işini yapma ihtiyacı vardır. Çünkü alınganlık da yüksektir. Kendi işimi yapayım, güçlü olayım, kimseden bir şey istemeyeyim. Birinden bir şey istersen ve ben hayır cevabını alırsam çok incinirim, kızarım, küserim. Yani alınganlık yaparım. İşte burada mükemmelliyetçi insanlar, güçlü durmaya çalışan insanlar, hayır lafına tahammül edemeyen insanlar mecburen hayat içinde esnemeden duygularını saklayarak hatta kendilerinin bile görmezden geldiği şekilde hayatlarını şekillendirmeye başlarlar. Çünkü esnek olmak ne demektir onu da bilmezler. Krizin içinde size biri hayır dediğinde siz acaba ne yapıyorsunuz? Silip atıyor musunuz? Güceniyor musunuz? Veya bozulmanızın sebebi ne olabilir? Eğer çocuklukta aileniz, büyükleriniz siz yardım istediğinde size yardım eli uzatmamışsa veya kızmışsa o sebepten dolayı yetişkinlikte de yardım almakta zorlanırsınız. Yardım almak ağır gelir. Orada bir risk vardır, reddedilme vardır. Bunun korkusuyla her işi kendiniz yapmak zorunda hissedersiniz. Esnemek o olaya adapte olmaktır, sürece adapte olmaktır. Dediğim gibi insanlar çok şey yaşıyor. Ağır ölümcül hastalıklar olabilir bunlar, iflaslar olabilir, kayıplar olabilir, her şey olabilir ve insanın canı yanar, üzülür. O kriz anında, süreçte de bir şeyler yaşar. İşte o süreçte esnek olmak lazım. Yani hayatın getirdikleri yeni şartlara adapte olabilme kabiliyetini kazanmamız lazım. Yeni durumlar, yeni oluşan mecburi haller bizim uyumlanmamızla alakalı iyi veya kötü gider. Yani yeni süreçlere, yeni olaylara bizim uyumlanma becerimiz olayı hafifletir. Çünkü sürpriz bir şey oldu. O sürpriz bir şeyin devamında yeni bir şey gelişti ve hayatımda değişiklikler oldu. Yani bir şekilde benim kontrolüm dışı gelişti. Ben buraya direnirsem bu bana sıkıntı olarak döner. Yani yeni gelen şeyi kabullenip esnek olmam lazım ve yeni gelen duruma uyum sağlayabileceğim şekilde yeni bir düzen kurmam lazım. Bu yeme içme düzeni olabilir, uyku düzeni olabilir, iş hayatının düzeni olabilir, geçim problemi olabilir. Yani yeni bir şey. Bu yeni bir şeye uyumlanma süreci katı olursa, sıkıntılı bir şekilde devam ederse eninde sonunda patlayacaktır ve bizi yaralayacaktır. Hem de çok basit bir konudan patlayacaktır. Ama biz arka planını bilmediğimiz için o konuya takılacağız. Yani o basit konu acaba beni niye bu kadar etkiledi diye onun üzerinden gideceğiz. Halbuki öncesinde yaşanan kocaman kocaman olaylar var. Boşanmalarda da bunu görüyoruz. Boşanıyor insan, ciddi yara alıyor ama o yara aldığını belli etmek istemiyor. Halbuki insani bir şey. Tabii ki insanlar üzülür. Tabii ki incinir. Bir ilişkinin bitmesi tabii ki üzücüdür. Kırıcıdır belki de. Bir emek var ortada. Bunlar insani hallerdir. Ama insanlar bunu belli etmek istemiyor. Niye? Ben güçlüyüm, ben etkilenmedim. Karşı taraf beni aciz zannetmesin. Arkasından peşinden yıkıldım zannetmesin. Hiç umurum değil. Acımadı ki, bana dokunmadı ki. Aman zaten kötü bir ilişkiydi. Zaten bitirecektim. Zaten bitmişti gibi cümlelerle kendi güçlülüğünü, kendi dayanıklılığını ispata çalışıyor. Yine birçok kişi biliyorum, ebeveynlerinden veya çocuklarından vefat eden insanlar var. Hiçbir şekilde ağlamadım hocam. Dimdik durdum. Kimseye açık vermedim. Kimse beni üzgün görmedi. Yani bu dayanıklılık çabası insanları gerçekten zorlayabiliyor. İnsanız, yaralarımız var. Ağır olaylar yaşıyoruz. Boşanmada, ağır hastalıklarda, kayıplarda, iflaslarda tabii ki insan yorulur, üzülür, hayal kırıklığına uğrar, incinir, hatta öfke yaşar. Bunların hepsi normaldir, insani hallerdir ve bu yeni süreci duyguları yaşayarak esnek olmayı gerektirir. Esnek olmayan insanlar bir başkasına yardımda da mahirdir aslında. Diyelim ki bir arkadaşının cenazesi var. Hemen gider toparlar, hemen halleder. Arkadaşının bütün fiziki, maddi manevi işlerini belki de hemen halleder ve duygu katmaz. Çok güzel becerir, güçlüdür, dayanıklıdır, işleri yoluna koyar. Ama bazen bakarsınız ki bu güçlü insanlar ikili diyaloglarda zayıftır. En ufak bir sürtüşmede, ilişkilerde sorun çıktığında hemen yerle bir olduğunu da görürsünüz. Diğer yandan bakarsınız ki Allah Allah, bu kadar işi başarıyor, bu kadar güçlü, bunu nasıl eline yüzüne bulaştırdı veya bunda bu kadar etkilenecek ne vardı ki diye sizler de şaşırabilirsiniz. Çünkü

0: insanların dayanıklılığı her alanda olmaz. Kimi para kazanmada çok dayanıklıdır, gece gündüz çalışır, hiçbir şeyi problem etmez, patronla sorunu problem etmez, baskıları sorun etmez, bir şekilde işleri yoluna koyar ama ikili ilişkilerde zorlanır. Bir başkası da ikili ilişkilerde çok iyidir, gayet güzel ilişkileri yoluna koyar, irtibatları sağlar, bağlantılar kurar ama zorlu hayat şartlarına dayanamaz. Yani insanların dayanıklılık, güç gösterdiği yerler farklı farklıdır. Yine de her durumda esnek olmak çok kıymetlidir. Esnek olmayan insanların mükemmeliyetçi yapısı, katı halleri ve sürekli güçlü olma istekleri bir süre sonra başlarına hastalık olarak, yıpranmışlık olarak, depresyon olarak dönebilir. Bir araştırma yapıyorlar ve belli sayıda aileleri, çocukları gözlemliyorlar ve araştırma sonucunda düşük gelirli, düşük imkanlı insanların baş etme yöntemlerinin daha iyi olduğunu, esnekliği daha iyi yaptıklarını ve hayatın zorluklarına karşı daha dayanıklı olduklarını gözlemliyorlar. Ve bu tür zor şartlarda büyüyen çocukların yetişkin olduklarında da çok güzel uyumlandıklarını gözlemleyip araştırma sonucunda ortaya koyuyorlar. Tabii bu araştırmaya itiraz edenler de oluyor. Diyorlar ki neye göre dayanıklı, kime göre dayanıklı? Çünkü orada dayanıklı olunan şeyler duruma göre değişiyor. Çocukluk döneminde anne babanın dayanıklılık şekli çocuklara bir örnek oluyor. Yani anne baba evde neye dayanıklıysa, neyi becerebilmişse, neyin üstesinden gelmişse, olaylara nasıl tepki vermişse çocuklar da aynı şekilde o alanlarda güçlü olabiliyor. Ebeveynin güçlü olduğu alanlar veya o soruna verdiği anlam şekli aynı şekilde çocuklar için de geçerli oluyor. Yani dönüp dolaşıp yine biz aileye dönüyoruz. Kök aile nasılsa çocuklarda öyle oluyor. Sorunla baş etmede, donanımlı olmada, esnek olmada eğer aileler iyiyse inanın çocuklar da bunu yapabiliyor. Hem çocukluk dönemlerinde hem de yetişkinlik dönemlerinde kesinlikle başarılı bir şekilde esneyebiliyorlar, yeni durumlara uyumlanabiliyorlar ve şikayet edip eski durumları özleme, eski durumları elde tutmak için çabalar gibi faydasız işlere de girmiyorlar. Çünkü iflas gibi bir durum olmuşsa bu gerçeği kabullenmek gerekir. Yani böyle bir can yakıcı bir durumda tabii ki üzülebilirsiniz ama güçlü olacağım diye hiç üzülmeden, hiç hayal kırıklığı yaşamadan veya bu manzarayı çizerek, bu rolü oynayarak bu süreci geçirmeye çalışmak kendini sırt dönmektir. Üzüntülere, hayal kırıklıklarına, mahzunluğa, öfkeye izin vermek lazım ve insanların dönüp kendine iyice bakması lazım. Dayanıklılık zannettiğimiz kadar çok harika, çok güzel bir şey değil. Lütfen duygularınızı inceleyin, duygularınıza bir bakın, duygularınızı yaşamaya çalışın. Burada güçlü olma isteği bizimle ilgilidir. Yani güçlü olmaya verdiğimiz anlam nedir? Bazısı güçlü olmayı bir başkasının ona laf diyememesi olarak da algılıyor. Hocam ben güçlü olursam kimse beni eleştiremez, kimse bana bir şey diyemez, kimse beni suçlayamaz. Bu da olabilir. Dayanıklı olacağım diye tahammülsüz olabilirsiniz. İnsanları çok çabuk azarlıyor olabilir. Ve sınırlarınızı da çok katı bir şekilde çiziyor olabilirsiniz veya sınır ihlali yapıyor olabilirsiniz. Yani bunlar ihtimaller dahilinde. Biz hep deriz ki çocukluk çok önemli. Çocukluk dönemi ihtiyaçlarımız ve isteklerimiz vardır. Ve biz sorun yaşarken, yetişkin olmak isterken bir yandan, diğer yandan da çocukluk istek ve ihtiyaçlarımıza kayıveririz. Yani ikisi arasında gidip geliriz. Benim çocukluk ihtiyacım ve isteğim nedir? Önemli olmak, sevilmek, onaylanmak, takdir almak, alkış almak. Yetişkinlikteki ihtiyacım ne? Aynen yine o insani ihtiyaçlar devam eder ama biri çocuksudur, biri yetişkin halidir. Benim güçlü durmamdaki, açık vermeyişimdeki ana konu ne acaba? Eleştiri almak mı, dışlanmak mı, sevilmemek mi? Bunlardan hangisi? Yani bir sürü duygu var. Benim dayanıklılık adı altında gücümü ispat etmeye çalışmam kesinlikle ailemle alakalıdır. Ailemin benim ihtiyaçlarımı ve isteklerimi görmezden gelmesi ve çocuk yaşta kendi işimi halletmeye mecbur kalmam ve ebeveynlerimin beni fark etmemesi, beni anlamaması, duygumdan haberdar olmaması bunları bu hale getiren konuların başında gelir. Onun için kendimdeki karşılığı iyi bilmem lazım. Niye güçlü olmak istiyorum? Veya güç ne demek benim için? Mükemmelliyetçilik hangi alanda var? Benim dayanıklı olmamdaki hedef ne? Niye birinden bir şey isteyemiyorum? Yardım istediğimde niye kendimi kötü hissediyorum? Veya birini kurtarmak, birinin derdini halletmek, hemen iş bitiren olmak, hemen kalabalıklara girip insanların sorunlarını halletmek, bu kadar güçlü görünmek niye acaba? Bunları tek tek kendime sormam lazım ve kendi duygularımın farkında olmam lazım. Bizim daha önceki programlarımızda duygu okur yazarlığı cümlesini kullandığım çok olmuştur. Benim kendi duygu okur yazarlığım yoksa, kendimi anlayamıyorsam bir başkasını anlamanın pek bir faydası olmaz. Çünkü bir başkasını anlasam da duyguyu tam anlayamam. Sadece tespitlerde bulunurum ve o duyguyu okuyamama, anlayamama hem kendimi hem karşıyı yarı yolda bırakabilir. İnsanların dayanıklı olma hevesi, ısrarı gerçekten kendilerini yoran çok büyük bir şey. Çünkü esnekliğe izin vermiyor. Çünkü esnek olmanıza engel oluşturuyor. Kimseden yardım isteyemiyorsunuz, duygunuzu saklıyorsunuz. Duygunuzu ortaya koyarsanız dışlanacağınızı veya zayıf görüneceğinizi düşünerek kendinize bir rol biçiyorsunuz. İnsanların mümkünse dayanıklı olmaması gerektiği alanları vardır. Mümkünse esnemesi gerekir ve yardım istemesi gerekir. Üzüldüğünde ağlayarak, bunaldığında stresini ifade ederek ve bunlara çözüm arayarak, etrafından yardım alarak, bunlarla bu problemi aşmaya çalışması, yeni sürece adapte olması çok önemli. Siz acaba yeni oluşan durumlardan kaynaklı yeni süreçlere adapte olabiliyor musunuz? Bu geçişler nasıl? Yoksa eskiye takıldığınız habire onu evirip çevirip gündeminizde mi tutuyorsunuz? Şikayet mi ediyorsunuz? Olanlarla kavga mı ediyorsunuz? Reddedip kendinizi hırpalıyor musunuz? Yokmuş gibi mi davranıyorsunuz? Ve bunu yaparak neyi sağlamaya çalışıyorsunuz? Lütfen bunlara tek tek bakın. Biz kayıplardan sonra, özellikle ebeveynlerin, anne babanın kaybından sonra çok büyük sarsıntı yaşayan, yaz sürecini atlatamayan insanlara denk geliriz. Anne baba olmak zorunda değil. Çok yakın bir akraba olur, evladı olabilir. Burada yaz süreci vardır. Yine iflaslarda da yaz süreci vardır. Aniden yurt dışına gitmek zorunda kalmanız veya yurt dışından gelmek zorunda kalmanız, yani bir düzen değişikliği de yine ayrıldığınız yerden dolayı yaz sürecine girer. Yaz süreci dediğimiz şey bir zaman bütünüdür ve kişiden kişiye değişir. Bu yaz sürecinde aşama aşama kabullenmeler, yeni sürece alışmalar vardır. Yani başta itiraz, baştaki şikayet, baştaki korkular, stres veya işte uyumlanma sürecindeki o pazarlıklar, arkasından bir öfkenin oluşması, kızgınlığın oluşması, arkasından kabulleniş ve arkasından sakinlik gibi süreçler bir zaman dilimine ihtiyaç duyar. Yani birdenbire olacak şey değildir ve insandan insana, kişiden kişiye de değişir. Benim sürece adapte olman hızım başkadır. Bir başkasının yeni sürece adapte olma hızı, performansı başkadır. Biz genelde çocuklarımız bir şey yapamadığında da kızarız. Mümkünse yardım etmek, öğretmek lazım ve bunu başardıklarında da, kendilerinin yapabileceklerini gördüklerinde de yardım almanın kötü bir şey olmadığını da onların zihnine yerleştirmiş oluruz. Zihnen çocukların yardım istediğinde yardımlarına ulaşmak lazım. Yani sorunu halletmekten ziyade rehberlik anlamında, onların yerine çözmekten ziyade rehber olup nasıl çözülebileceğine dair istişare edip konuşmakta fayda var. Acaba şunu şöyle yapabilir miyiz? Sen bunu böyle yapsan çözülür mü acaba? Ne dersin? Bir de bunu dene istersen. Bir bak bakayım, zorlanırsan ben sana yardım edeceğim. Eğer takılırsan gel bana söyle, nasıl yapabiliriz onun üzerine bir konuşalım gibi çocuğa manevi destekler, cesaret vermeler çok kıymetlidir. Farkındaysanız biz yetişkin halimizle bile ne yapıp edip çok paniklediğimizde, korktuğumuzda çok güvendiğimiz bir arkadaşımıza gideriz, akıl danışırız. Ne yapsam acaba? Çok panikledim, çok korktum. Dışarıya güçlü ve kuvvetli görüneceğiz ya, kimseye de muhtaç olduğumuzu belli etmeyeceğiz. Ne yaparız? Çok güvendiğimiz birine doğal halimizle, panik halimizle gider, konuşuruz, o ihtiyacımıza gideririz. Mümkünse lütfen bunları yapın zaten. Hiç kimse harika olmak zorunda değil, mükemmel olmak zorunda değil. Ben etrafa açık vermeyeceğim, güçlü olacağım, kuvvetli olacağım diye kendinizi hırpalamayın. Çünkü sonu gerçekten büyük hastalıklar olabilir. Migren olabilir, somatik hastalıklar olabilir. duygusal hırpalanma ve beraberinde büyük öfke patlamaları, tahammülsüzlük olabilir. Ve genelde güçlü olmak isteyen, açık vermek istemeyen, duygularını kapatan insanlara baktığınızda onların sert mizaçlı olduğunu veya o rolü oynadıklarını da görürsünüz. Çünkü tahammülleri kalmamıştır, sırtlarında bir sürü yükler vardır, duygularını görmezden geliyorlardır. Bir başkalarını da uzun uzun dinleyemezler, bir başkalarıyla uzun uzun zaman geçirip dert dinlemek, sorun çözmek adına yorgun düşer. Hatta çok çabuk azarlayabilirler, kızabilirler, tahammülsüzlükleri belirgin olur. Bu yüzden lütfen güçlü olmak adına, harika görünmek, kimseye ihtiyacı olmamak adına kendinize yüklenmeyin. Bir başkasının işini hallediyorsanız nerelerde mahir olduğunuzu bir gözlemleyebilirsiniz. Yani yine de yardımcı olabilirsiniz, sorun yok. Tabii ki dostunuza, eşinize, yakınlarınıza yardımcı olun. Fakat kendinizi yok sayarak değil, kendi duygularınızı yok saymaya başladığınızda burada tehlike sinyalleri kendini ele verir. Lütfen kendinizi yok saymayın, zorlukları ifade edin. Ben etkilenmedim ki, bana bir şey olmadı, zaten ben de onu yapacaktım diye görmezden gelmeyin. İnsanız, robot değiliz. Robot olmadığımız gibi de duygularımız var ve kendimizi ufak ufak duygusal yönden de ifade etmeyi başarmamız, esnek olmamız çok önemli. Bir de dayanıklı olmayı bir sabretmeyle de karıştırıyoruz. Her şey çok kötü ama ben dayanıyorum, sabrediyorum. İlişkilerim berbat ama elbet düzelir. Düzeleceğini ümit ediyorum, sabrediyorum. Yani dayanıklı olmak eşittir sabretmekse, bu çözümsüzlük de demektir. Çözmek adına değil, olayı götürmek, olayı sürdürmek adına dayanıklıysanız, susuyorsanız, halletmiyorsanız bu başka bir madde. Bu başka bir sıkıntı zaten. Yani dayanıklı olmak ezilmek, sorunları yutmak, sorunların altında mahvu perişan olmak değildir. Sabretmek her zaman sizin anladığınız anlamda değildir. Bu sebepten dolayı bunu da iyi değerlendirmek ve kendimizi bu konuda da ayrıştırmak durumundayız. Sabretmek ne? Dayanıklı olmak ne? Esnek olmak ne? Bunları iyi analiz etmemiz lazım ve mümkünse yeni durumlara adapte olup esnek olmalıyız diye cümlemi tamamlıyorum. Bugün dayanıklı olmayı konuştuk. Dayanıklı olmanın zannettiğimiz gibi çok harika bir şey olmadığını, mümkünse esnek olmamız gerektiğini ve bir şeye dayanarak, bir şeye katlanarak yol alınamayacağını konuştuk. Evet efendim, programımızın sonuna geldik. Mail adresimi veriyorum. zaman.getirde@trt.net.tr. Ekip arkadaşlarım: yapımda Elmas Coşkun, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Ahmet Engin, hazırlayan ve sunan Ayşegül Keskin olarak şimdilik hoşça kalın.
1: Zamanın getirdikleri.

0: Reklamlar.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
8: Her ev güzel İstikbal'de.
9: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
11: HDI Sigorta.
0: Reklamlar.
12: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: dinleyiciler, Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de ekonomi günlüğü başladı. Programı Işık Işık hazırladı. Teknik yönetmenimiz Arif Keleş, mikrofonda ben Selvi Karakoç. Bugün de saat 18'e kadar sizinle birlikteyiz. İlk konuğumuz Müsiyah Turizm Sektör Kurulu Başkanı Mecit Kılınç Arslan olacak ve turizmdeki son gelişmeleri değerlendirmelerini alacağız. Enerji alanında uzman gazeteci Barış Sağlam da onun ardından stüdyomuzda olacak ve son dönemde yaşananlar Hürmüz başta olmak üzere enerji alanındaki gelişmelerle ilgili bizi bilgilendirecek. Türkiye yayınlanan OECD Turizm Eğilimleri ve Politikaları 2026 raporuna göre 2019-2025 döneminde uluslararası turist sayısını %21 oranında artırarak bu alanda öne çıkan ülkeler arasında dünyada 4. sıraya yerleşti. Şimdi sorularımızı yanıtlamak üzere Sayın Kılıç Arslan telefon attığımızda soralım bakalım turizmdeki bu 4. sıra nasıl gelmiş, ama siz yayınımıza hoş geldiniz önce.
1: Selvi Hanım, iyi akşamlar diliyorum. Tüm TRT Radyo izleyenlere, dinleyenlere, ekonomi günlüğü politika, o ekonomi günlüğü dinleyenlere de sevgi ve saygılarımı iletiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet, açıklanan rakamlar ülkemizin turizm sektörünün lokomotif sektör olduğunu bir kere daha teyit etti. Dünya çapında yapılan ortalama çalışmalarda Türkiye'nin ilk 4 ülke içerisinde olduğu teyit edildi tekrar. Zaten evet. Biz bu rakiplerimizin neler olduğunu, nasıl yaptığını biliyoruz. İlk 4'teki ülkeler zaten bizim rakibimiz olarak teyit edilmiş.
0: Kim onlar? İlk 3 sırada kim var?
1: Amerika, İspanya, Fransa, bunlar vazgeçilmez rakiplerimiz. Biz de o rakiplerle mücadele etmek adına sektörümüzde canla başla çalışıyoruz.
0: Bütün sektör çalışanlarına kolay gelsin. Turist sayısındaki artış da sevindirici. Ama hep gündeme geliyor, son dönemde özellikle çok gündeme geliyor. Yurt dışı hem sosyal medya hesaplarından hem medyadan gördüğümüz kadarıyla Türkiye'nin bütün güzelliklerinin yanında artık pahalı bir ülke olduğu da dile geliyor maalesef. Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
1: Evet, şöyle bir gerçeklik var. Bu rakamlar, bu başarı çok kolay gelmedi. Altyapı projeleri, büyük işletmeler ve Türkiye'nin dünya çapındaki yatırımlarıyla gelmişti. Bunda kruvaz gemilerinin yanaşması için yapılan altyapı yatırımları kruvaz yolcularında ciddi bir hacim yarattı. Yine havayolu, havalimanı ve tren yolculuğu ile ilgili, karayolları ile ilgili yapılan çalışmalar bize bu anlamda altyapıdaki çalışmaların sonuçları olarak aslında son 6 yılda karşımıza gelmeye başladı. Yine diplomasi ilişkilerinin gelişmiş olması bizi bu anlamda avantajlı pozisyona getirdi. Ancak yaşadığımız süreç içerisinde Türkiye ne yazık ki maliyetlerini zorlanarak yönetmek durumunda kaldığı bir enerji krizinin ortasındayız. Dünya çapındaki enerji maliyetlerinin yükselmesi ulaşımı çok ciddi etkiliyor. Ulaşımın maliyetinin artması sebebiyle tabii ki turizm sektörü, işte uçak biletlerinin yükselmiş olması, yurt içi seyahatlerin, kara seyahatlerinin maliyetlerinin artmış olması aynı zamanda misafirlerimizi, yolcularımızı da etkiliyor. Yine yeme içme sektöründeki fiyat belirsizlikleri, fiyat karşılıkları da bizleri ve misafirlerimizi rahatsız eden durumlar. Yani 60-80 euro bilet parası vererek Türkiye'ye promosyon biletlerle gelen yolcu bir taksiye bindiğinde 100 eurodan aşağıya tarife çıkmıyor. Dolayısıyla bu anlamda maliyetlerimizi izlemek adına bir takım sorunlarımız var.
0: Peki Sayın Kılınç Arslan, hep konuşulur zaten doğal güzelliklerimiz ortada, yalnızca deniz, kum, güneş üçlemesinden bahsetmiyoruz. Kültür turizmi de var, sağlık turizmi de var artık, farklı alanlarda kongre turizmi de gelişiyor. Onlara biraz sonra geleceğiz ama yeme içme ve ulaşımdan söz ettiniz siz özellikle. Denetim konusunda biz neredeyiz? Otellerimizin çok güzel olduğundan, koylarımız, denizlerimiz çok güzel olduğundan hep söz ediliyor. Yeterli denetimimiz var mı? Çünkü sağlıklı da kalabilmeli giden turist ve kaldığı otelde değil, yalnızca her şey dahil otelde değil, daha fazla da harcama yapması isteniyor. Turistlerin harcamalarında bu biraz önce saydıklarınızın dışında bir artış var mı?
1: Tabii ki dışarıda enflasyon ölçüsü son 2 yıldır özellikle çok hissedilir bir şekilde artmıştı. Şimdi birazcık daha durağanlaşmış bir seviyeye geldi. Ülkemizde tabii döviz yönetimiyle alakalı bir politika belirlenmiş Hazine Maliye Bakanı tarafından. Onun etkisiyle de tabii dövizin de alım gücü bu

0: sırada farklı ülkelerde de dövizin enflasyona tabi kaldığını biliyoruz. Dolayısıyla dövizin alım gücü de kan kaybediyor. Zaman içerisinde bunun pozitife döneceğine dair ümidimiz var. Açıkçası fiyatlarımızı artırmakla alakalı yataklı tesislerimiz, konaklama tesislerinde zaten bir sorun yaşıyoruz. Biz aslında çok pahalı bir ülke değiliz. Özellikle otelcilik ve konaklama sektöründe ucuz bile kalıyoruz pek çok ülkeye göre. Sürekli yeni yatırımlar, yeni projeler geldiği için rekabeti kendi kendimizi yapıyoruz. Çok yukarıya çıkartamıyoruz fiyatlarımızı. Dolulukla ilgili bir performansımız var. Doluluk üretebiliyoruz. Ancak bu dışarıdaki otel tesislerinin dışında, tam konaklama tesislerinin dışındaki bahsettiğiniz bireysel tüketicilere hissettiği yüksek rakamlar tabii ne yazık ki bizi etkiliyor. Bu anlamda Ticaret Bakanlığımız çok ciddi denetimler yapıyor. Turizm Bakanlığı zaten tüm turizm tesislerinde, konaklama turizm tesislerinde çok ciddi bir denetleme politikası ilerletiyor. O anlamda denetleme anlamında ciddi çaba var, ciddi gayret var. Tabii sektör bileşenlerinin ve tüketicilerimizin de denetimde katkı sağlaması bizim için çok önemli. Usulsüz, hatalı ve yanlış yapılan işlemlerde ciddi bir denetim ve şikayet mekanizması hızlıca sonuca gidebiliyor. Dolayısıyla tüketicilerimizin haklarını bilerek düzgün bir hizmet almalarını sağlamamız da hepimizin en önemli görevi.
1: Peki diğer alanlarda, deniz, kum, güneş dışında gastronomide, sağlıkta, sporda, kongre turizminde son yıllarda Türkiye'nin başarıyla özellikle kongreler, spor organizasyonlarında altından kalktığı yorumları yapılıyor. Ne durumdayız? İstenen gelişme sağlandı mı?
0: Şöyle bir durum var Selvan, tespit etmek gerekir. Gideceğimiz çok yol var. Önümüzde hakikaten biz birazcık G'den geldik bu faaliyetlerde daha büyük başarı sağlayabilmemiz için. Ama özellikle dizi ve film sektörümüzün aktif bir şekilde dünyanın dört tarafında kültürümüzü paylaşması, duyurması ve güzelliklerimizi anlatması anlamında ciddi bir başarısı var. Yine uluslararası eğitim anlamında Türkiye çok ciddi çaba sarf ediyor. 350 bine yakın yabancı öğrenci ülkemizde misafir oluyor. Bunların ortalama 3 kişilik yıllık misafir getirdiği hesaplanıyor. Bahsetmiştim kruvaz gemileriyle kruvaziyer limanlarına yanaşan yolcu sayımız 1,5 milyonu rahatlıkla geçecek durumda. Diplomasi ve uluslararası ilişkilerin gücünü hissediyor sektörümüz. Özellikle işte yakın zamanda yaşadık. NATO zirvesi ülkemizde başarıyla gerçekleştirildi. Önümüzde yapılacak COP31 programı Antalya'da gerçekleşecek bu senede. Evet, Antalya'da gerçekleşecek. Dolayısıyla yine aynı şekilde büyük konser etkinlikleri ülkemizde başarıyla gerçekleştirildi ve ciddi misafir aldı. Yakın zamanda bildiğiniz üzere Formula 1 tekrar İstanbul pistlerinde sahneye çıkacak. UEFA'nın maçları, Formula 1 girişimleri üst üste eklediğimizde güzel etkinlikler. Bunlar ülkemize ciddi yolcu getirebilen büyük başarılı etkinlikler. Bunların yapacağımız çok işin teminatı olarak görmemiz gerekiyor. Çok daha fazlasını yapabilecek kapasitemiz var. Yine özel kongreler, toplantı, eventlerin Türkiye'de yapılması her geçen gün artıyor. Orada bir kan kaybetmiştik. Tekrar hızlı bir şekilde toparlıyoruz. Son pandemi sonrasında hızlı bir şekilde toparlamaya başladı.
1: Sayın Kılınç Arslan, peki en çok konuğumuz nereden geliyor bize?
0: Ülkeler tabii başat gidiyor. Rusya en büyük yolcu gönderen ülkemiz. İngiltere ve Almanya yine çok yoğun yolcu gönderen ülkelerimiz, destinasyonlarımız. Tabii bizim şöyle bir durumumuz var. Güncel itibariyle 15'e yakın bize yolcu gönderen ülkelerde iç savaş veya çevresel savaşlara katılmış veya paydaşı olmuş durumları söz konusu. İşte Ukrayna, Rusya, İran, İsrail, Filistin, Gazze, Ürdün, Dubai gibi pek çok ülke veya işte Amerika, nispeten Mısır, bunlar Irak, Suriye gibi ülkeler, çatışma ortamlarında bulunan ülkeler veya çatışmanın tarafı olan ülkeler, bize de yolcu anlamında ciddi etkisi olan bir coğrafya aslında bunlar. Ama yapılan pazarlama çalışmaları, özellikle dikkatli ve titiz yapılan çalışmalar var. Onlarla birlikte bir denkleme oturtulmuş, sayımızı korumak anlamında bir başarı

0: elde ediyoruz. Tabii rakiplerimiz bu ilk dört ülke sürekli ilk üç ülke diyelim. Dünya turizminde ilk üç ülke sürekli yukarı doğru kendini çekebiliyor. Biz birazcık zorlu parkura girmiş durumdayız. Bu ilk üçün arasına girebilmek bizim için çok zor ama imkansız değil. Bahsetmiş olduğunuz deniz, kum, güneş dışına çıkabildiğinizde işte sağlık turizmiyle, kültürel miras etkinliklerimize, gece müzeciliğiyle, evet, gastronomi turizmiyle, alışveriş turizmiyle bu sayıyı biz çok yukarıya çekebileceğiz. Biraz daha çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bize yolcu gönderen ülkelerdeki iç karışıklıklara karşın bizim yeni pazarlarda yeni müşterilere ulaşabilecek yatırımlar yapmamız lazım. Kırılgan bir sektör tabii turizm. Bu kırılganlığı sürekli dinamik bir pazarlama çalışmasıyla aşmamız lazım. Ben burada bir de şuna dikkat çekmek istiyorum. Özellikle gelişmekte olan ülkeler pazarına da aktif bir şekilde eğilmemiz gerekiyor. Tabii Türkiye Avrupa Asya arasında bir geçiş aksında olduğu için göç mülteci sorunuyla her zaman yüzyıllardır muhatap olmuştur ama ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerin zengin kitlesine hitap edebilecek ürünler geliştirerek pazarlama çalışmaları yapmamızda da ciddi fayda görüyorum.
1: Evet, o göç meselesine değindiğiniz iyi oldu. Hani misafirlerimiz var dediniz, savaş bölgelerini açıkladınız. Onların çoğu gidecek yeri olmayıp gelenler de demek mümkün herhalde.
0: Evet, yani oralara rekabet anlamında hem yolcu gönderen ülkeler anlamında hem de rekabet anlamında bizim farklı pozisyonumuz var. Bunu avantajı çevirmemiz gerekiyor. Yani savaşa yakın bölgeler bizim hem yolcu gönderen hem de rakibimiz olan ülkeler. Bize rakip olan ülke işte Dubai, Mısır nispeten bizim yolcumuza rakip ülkelerdir. Bu ülkelerle doğru mücadele edebilirsek, pazarlamamızı doğru konumlandırırsak oraya gidecek olan yolcuları Türkiye'ye çekmek İşte zor değil. Bunun için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bıçak sırtı gidiyoruz. Bu seneki sayılar, veriler geçen seneyi korumak üzere, muhafaza etmek üzere bir pozisyondayız. Çünkü ekonomik kriz sadece bizde yok. Dünya genelinde bir ekonomik kriz ve alım gücü sorunu yaşıyor dünya genelinde. Bu alım gücünü etkilediği gibi seyahati de etkiliyor. Yapılması gereken birkaç aslında başlık var. Yerli turist...
1: Sayın Kılınç Arslan, yerli turiste kaldık, onu unutmayalım, yapılması gerekenler var deyince Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan kanun teklifinde turizm sektörüyle ilgili de düzenlemeler var. Yerli turistin de bu yıl ne kadar harcama yaptığı da açıklanmış. 102.3 milyar lira seyahat harcaması yapmış Ocak-Mart döneminde. Geçen yılın aynı dönemine göre %33,9 artmış.
0: Evet. Tabii bu yurt içi seyahat harcamalarında %34'e yakın bir %34 civarında bir artış söz konusu ama tabii bu Türk lirası bazında bakıldığında enflasyona yaklaşık olarak tekabül eden bir rakam ve ilk 3 aylık veri. İlk 3 ayda da bayram tatilleri ve Ramazan ayının da etkisini de düşünmek gerekiyor. Evet. İkinci 6 ay verileri de yakın zamanda çıkar diye düşünüyorum. Turist, oradaki yerli turistin harcamaları başa baş geçen seneyi muhafaza etmişiz ama konaklamada sayılarımız artmış. %10 civarında bir konaklama geceleme sayısında artış var. Dolayısıyla aslında fena değil. Ama yerli turiste turizm sektörünün daha titiz, daha promosyonel, daha becerikli yaklaşması gerekiyor. Yerli turistin kıymeti bu sene daha da fazla. Çünkü yurt dışında bahsettiğimiz destinasyonlarda ciddi kırılmalar var. Yerli turistin kıymeti çok daha fazla. Yine aynı şekilde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımız, gurbetçilerimiz bu esnada çok önemli. Çok önemli bir yolcu kitlesi bizim için, misafir kitlesi. Hatta onlar misafir de değil. Ne yazık ki içeride siyasi angajmanlarla bu gelen misafirlerimize kötü yaklaşımlardan zaman zaman haberdar oluruz ama bunlar hoş şeyler değil. Özellikle kendi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ülkemize gelerek ciddi bir turizm hareketliliği yaratıyorlar, ciddi bir tüketim yaratıyorlar. Onları da bu anlamda tekrar ülkemizde gönül rahatlığıyla misafirperverliğimizi göstererek misafir etmeliyiz. Onların da katkısını unutmamalıyız.
1: Sohbetin sonunda yıl sonu hedeflerine ulaşabilecek miyiz?
0: Yurt dışı seyahatlerinde ulaşmayı biraz riskli görüyorum. Çok kolay bir şey değil çünkü önümüzde kalan süre gidişatımızın başa baş seyredeceğini gösteriyor. Tabii Türkiye devleti büyük bir devlet ve pazarlama anlamında TGA tarafından yapılan çalışmalar ciddi bir seyir gösteriyor.

0: eğer doğru hamleler yapabilirsek uzak coğrafyalardan özellikle Çin ve Amerika pazarlarından ciddi yolcu alabileceğimizi düşünüyorum. Evet. Japonya, Çin ve Amerika'dan yüksek sayıda yolcu bekliyoruz, ivme bekliyoruz. Burada kaybettiğimiz MENA pazarında Orta Doğu bölgesindeki düşüş yaşayan ülkelerimizi toparlamamız lazım. Acilen oralardaki yolcularımızı tekrar kazanmamız gerekiyor. Ayrıca meclise sevk edilen teklifte turizm sektöründe konaklama sadece konaklama tesislerindeki personelin teşvik edilmesi anlamında bir teklif söz konusu. Bunu hem Mayıs Aralık dönemi olarak planlanmış, bunu Ocak Aralık dönemine çekilmesi sektörümüz tarafından bekleniyor. Hem de aynı zamanda otellere konaklama tesislerini yolcu getiren taşımacılar, karayolcuları, hava yolcuları, acenteciler, tur operatörleri de istihdam sorunları bulunmakta had safhada. Onların da bir nefes alabilmesi için önemli bir destek olacaktır. Onları da eklemek gerekir diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Aynı zamanda maliyetleri düşürmek adına bu istihdam desteği anlamında bir avantaj sağlayacaktır. Çünkü turizm ihracatımızın içerisindeki en büyük gelir kaynağımız. 65 milyar dolar gelirle tek kalemde Türkiye'nin en büyük ihracat sektörü. Bu sektörün de değerlendirilmesi, bu sektörün teşvik edilmesi, bu sektörün önünün açılması anlamında tüm paydaşlarına destek verilmesinde fayda var.
1: Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim. İyi akşamlar.
1: Size de. Üsküdar Turizm Sektör Kurulu Başkanı Mecit Kılınç Arslan telefonla katıldığı yayınımıza birazdan enerji alanında uzman gazeteci Barış Sağlam stüdyoda olacak.

0: Barış Sağlam stüdyomuzda sevgili dinleyiciler. Barış hoş geldin.
1: Hoş buldum, merhaba.
0: Kolay gelsin. Şimdi dünya petrol ve doğalgaz ticaretinin en kritik geçiş noktalarından olan Hürmüz Boğazı gündemden düşmüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları devam ediyor. İran'dan karşılık geliyor. Ve dünya ne olacak? Enerji konusunda nasıl ilerleyecek? Soru işaretleriyle yaşıyor. Nedir son durum?
1: Evet, dün bu konuya Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol da değinmişti ama dün bu açıklamaları şöyle bir açıklama yapmıştı. Piyasalar dengede gidiyor çünkü Çin'in petrol tüketimi azaldı %50 oranında ve doğalgaz tüketimini de bir hal yoluna koydu demişti. Ve diğer körfez ülkeleri de diğer ihracat rakamlarını sürekli olarak yükseltiyor ve sorunun başladığı dönemden çok daha yüksek demişti ama o zaman hesaba katılmayan bir şey gelişti. O da Husilerin, İran destekli Husi gerillalarının
0: Yemen'deki
1: Babul Mendebe yönelik saldırılar düzenlemesi ve Suudi Arabistan'ın bazı gemilerinin bu saldırılar sonrasında boğazdan geçmeyip geri limana dönmesi etkili oldu ve bugün petrol fiyatları 95 doları test etti. Testin ardından geçti, bu eşiği kırdı. Geriledi bir miktar ama sonuç itibariyle Goldman Sachs dahil olmak üzere başka öngörüde bulunan diğer kurumlar da aynı öngörüde bulundular. Eskiye oranla daha riskli bir sürece tekrar girmiş olduk ve toparlama süreçleri hem petrolde hem doğalgazda biraz daha gecikecek. Goldman Sachs toparlanma sürecini Ağustos ayı gibi öngörmüştü ama bunu 1-2 ay erteleyerek Kasım'a doğru itelemiş oldu. Bu nedenle piyasalar şu anda petrolün ve doğalgazın arzının en önemli iki tane dar boğazının tıkandığını görüyorlar ve buna tepki veriyorlar. Petrol fiyatları belirli bir oranda yüksek kalmaya devam edecek. Benzin fiyatları ise, daha doğrusu akaryakıt fiyatları ise, petrol fiyatlarından bağımsız olarak özellikle rafinericilerin toparlanma süreçlerini daha geç yaşaması nedeniyle petrol fiyatları düşse bile petrol fiyatlarının benzine yansıması biraz daha vakit alacak. Bu nedenle petrol fiyatları, doğalgaz fiyatları, yani hidrokarbon fiyatları belirli bir süre gergin kalmaya, daha oynak olmaya ve yukarı yönlü ilerlemeye açık bir konumda bulunuyor şu an.

0: güneş ve rüzgar kapasitesi büyürken enerji sistemlerinde esneklik ihtiyacı artıyor diye bir cümle var. Esneklik evet. ihtiyacı ne demek?
1: Şimdi özellikle esneklik dediğimizde şebekenin belirli saatlerde daha yoğun olan üretim, özellikle yenilenebilir enerjinin yoğun olduğu evet. saatlerin dışında da esnek bir şekilde bunu piyasaya sunabilmeleri, aynı zamanda sunuş tarzlarını ve sunuş sürelerini daha şebeke modernizasyonuna uygun bir şekilde gerçekleştirmeleri gerekiyor. Yani burada kilit nokta şebeke modernizasyonu ve dijitalleşme. En önemli konu da bu sürecin, yani üretimin şebekeye verilmesi, depolamayla bu verilme saatlerinin baz saatler, yük saatler dediğimiz saatlere yaklaştırılması, hem arza hem de talebin dijitalleşme ve özellikle yapay zeka konumlu programlarla eşleştirilerek daha uzun vadeli çözüm sunabilecek bir yaklaşımın geliştirilmesi. Bununla ilgili en önemli sorun, dinleyicilerimizin hemen aklına getirebileceği, İspanya. İspanya bildiğiniz gibi hem rüzgarda hem de güneşte son derece avantajlı bir konumda bulunuyor ve çok yüksek rakamlarda şebekeye yenilenebilir enerji arz ediyordu. Geçtiğimiz sene hatırlarsanız büyük bir çöküş, şebeke çöküşü yaşanmış ve ülkenin tamamı, neredeyse tamamı, çok küçük bir azınlık bölge hariç elektriksiz kalmıştı. Bu işte şebekenin modernizasyonu ve dijitalleşmesinde adımların ne kadar önemli olduğunu ve baz yükle şebeke stabilitesinin sağlanması için özellikle yenilenebilir enerji üretim sahalarının modernleşmesi ve şebekeye entegrasyonun daha hızlı ve daha kolay bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor.
0: Biz ne durumdayız bu konuda? İşte bataryalar önem kazanıyor. Biraz önce söylediğiniz şebekelerin durumu, rüzgarda, güneşte gelişmeye devam ediyor enerji anlamında bizde.
1: Burada iki kilit aslında alanlar. Birincisi dijitalleşme. Hı hı. İkincisi belki daha da önemlisi bataryalar.
0: Evet.
1: Bataryalar, ilk önce bu soruyu cevaplayalım. Bataryaların ve dijitalleşmenin ülkemizde gelişmesi için altyapı oluşturuldu ve lisanslar sağlandı. Özellikle batarya, yani hibrit sistemlerin de yer aldığı bataryalı lisanslar verildi ve bunların da devreye girmesi yavaş yavaş hızla artıyor. Fakat geleceğe yönelik bu süreçler öngörüldü ve Enerji Bakanlığı şebekenin modernizasyonu, yenilenmesi ve çağa ayak uydurabilmesi için büyük bir bütçe ayırdı. 2050'ye kadar milyarlarca dolarlık bir yatırım gerekiyor. Bu süreçlerin işlemesiyle yurt dışından alacağımız know-how ve yerli üreticilerin sürece katkılarıyla birlikte 2030'a kadar bu sürecin yakından takip edilerek eksikliklerin giderilmesi öngörülüyor. En azından politikalar bunun görüldüğü ve ileriye dönük de bu konuların ele alındığını gösteriyor ki bunlar umut verici.
0: Bu arada bataryada demişken, yenilenebilir enerjiden söz etmişken, Türkiye'de elektrikli araç kullanımı her geçen gün yaygınlaşırken şarj istasyonlarındaki elektrik tüketimi rekor seviyeye ulaşmış. Geçen yılın aynı dönemine göre %153'ten fazla artmış.
1: Evet.
0: Ne olacak?
1: Aslında güzel bir gelişme. Şimdi yaklaşık toplam 17.569.444 saat şarj edilmiş. Yaklaşık her bir aracın 1-1,5 saatlik ortalama bir şarj süresi var. Ve toplamda da önemli olan başka bir rakam da şarj nokta sayısının 45.660'a ulaşması. Bunların tamamı elektrikli araçların yurdun dört bir yanına dağılabilmesini kolaylaştıran etkenler. Eğer şarj istasyonunuz, özellikle hızlı şarj istasyonlarınız artarsa, insanlar daha az süre beklemeyi göze almış olacak demektir. Daha az bekleyeceği bir süreçte daha ucuz bir ve daha temiz bir alternatife geçmekte daha hızlı davranacak demektir bu. Önümüzdeki günlerde dünyanın çeşitli bölgelerinde olduğu gibi Türkiye'de de elektrikli araç sayısının artmasını, özellikle Hürmüz Boğazı kaynaklı gelişmelerden sonra artmasını ve bu süreçlerin daha da güç kazanmasını bekliyoruz. Türkiye'de de bu olacak. Bu rakamlar Türkiye'nin de bu noktada aynı eğilimi sürdürdüğü ve tüketicilerin elektrikli araçlara yöneldiğini gösteren güzel bir gelişme açıkçası.
0: Kafalar şurada karışıyor bence. Tamam, enerji meselesi, dünyanın hali ortada, savaşlar, çatışmalar ortada, ama bir yandan da elektrikli aracın arttıkça elektriğe ihtiyacın da artıyor. O denge nasıl sağlanacak?
1: Biraz önce hani konuştuk, evet, hatırlarsan, hemen ardından güzel bir soru oldu. Yenilenebilir enerjinin üretimdeki payı arttıkça buralara, özellikle yeşil şarj noktaları adını verdiğimiz şarj elektriğinin tamamını swap anlaşmalarıyla yenilenebilir enerji kaynaklarından alan noktalar öne çıkmaya başladı. Dünyada genel bir elektrik ihtiyacı arzının artmasıyla birlikte asıl talebin artması, yani elektrifikasyon, elektrikleşme dediğimiz süreç arttığı için bu önümüzdeki günlerde de artacak. Elektrik ihtiyacının artması büyük bir problem değil. Önemli olan bu ihtiyacın modern süreçlerle işletilebilmesi. Evet. Bu nedenle de elektrikli araçların önümüzdeki günlerde artmasını bekliyoruz.
0: Süremiz çok az kaldı. Bir başka gelişme var mı enerji alanında, bir cümleyle de olsa duyurabileceğimiz?
1: Aslında var, şöyle bir iki tane vardı ama vaktimiz az kaldığı için benim önemli gördüğüm bir tanesinden başlayayım. Nükleere teşvik konusunda bazı gelişmeler olduğunu piyasalar konuşuyor. Önemli olan konu şu: teşvikler artarsa Çin'in ve Güney Kore'nin bizim özellikle Sinop ve Trakya'da kurulacak olan yeni santraller için daha fazla girişimde bulunacağı ve bu süreçlerin daha hızlı gerçekleşeceği yönünde beklentiler var. Bunlar söylentiler ama zaten bildiğimiz kadarıyla piyasada şöyle bir yasal düzenleme, nükleere teşvik konusunda yasal düzenleme beklentisi vardı. Bunu da mecliste yakında geleceği söyleniyor.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Enerji alanında uzman gazeteci Barış Sağlam bugün ikinci konuğumuzdu. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Hoşçakalın. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Sodaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde sodalarda aynı üründen 2 al 1 öde. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat. Sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
2: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamlar.
6: Gün ötesi. ...18.02 saatimiz İstanbul Radyosu'ndan merhabalar. Bugün 22 Temmuz 2026 Çarşamba. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair bütün gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için hazırlıklarımızı tamamladık.

0: Gün Ötesi Ankara Gündemi.
1: Efendim, Gün Ötesi Ankara gündeminin öne çıkan başlıklarıyla devam ediyor. Konuğumuz TRT muhabiri Çağla Üregen. Kendisine Ankara'da neler var neler yok ondan bilgileri almak üzere merhaba diyoruz. Hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Evet, merakla bekliyoruz sizin anlatacaklarınızı. Mikrofon sizin.
2: Hemen başlayalım. Ankara'da sivil bir eğitim helikopteri düştü. Helikopterde bulunan bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri menşeli Remington R-44 sivil eğitim helikopteri Temelli'de yol kenarında bir tarlaya düştü. Jandarma komutanlığı tarafından JASAT, jandarma komando, jandarma kriminal, asayiş ve istihbarat ekipleri bölgeye hızlı bir şekilde sevk edildi. Helikopterde bulunan pilot, emekli albay, Yasa Özden Bakkal ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'na ilk müdahale olan yerinde yapıldı. Yaralılardan biri ambulansa, diğeri ise helikopterle hastaneye sevk edildi. Pilot, emekli albay Yasa Özden Bakkal tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de açıklama geldi. Konuyla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını söyledi ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti turuna devam etti. Ardından da açıklaması oldu. Teröristik Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerin bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, teröristik Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacak. Asla genel af niteliği taşımayacak dedi. Ve suçla ilgili 18 yaş altı suçlarla ilgili bir düzenleme var. Suçun ağırlığı, işleniş şekli, amacı ve suçlunun sabıka kaydına bakılacak. Ağır suç işleyen 15-18 yaş aralığındaki faile hakim takdiriyle yetişkin gibi ceza verilecek. AK Parti'nin hazırladığı 18 maddelik 18 yaş altındaki suçlulara yönelik düzenleme Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme ile failler için artık suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. 18 yaş altındaki tüm suçlularda cezaların üst sınırı da artacak. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 18 yıla çıkarılacak. Teklife göre çocuğun bakımını yerine getirmeyen ebeveyne 2 yıla kadar, çocuğun güvenlik ve sağlığını tehlikeye sokana da 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Ve son başlık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma devam ediyor. Soruşturmada bugün yeni bir gelişme yaşandı. Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da bulunduğu 5 ismin daha ifadesinin alınacağı belirtildi. Bu kapsamda Öykü Serter ve Ece Üner savcıya ifade vermek için Şağlayan'daki İstanbul Adliye Sarayı'na gitti. Gökhan Özoğuz'un da adliyeye gittiğini belirtelim. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada en son aralarında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 zanlı tutuklandı. Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli daha önce tutuklanmıştı. Böylece soruşturma kapsamında şu ana kadar tutuklananların sayısı 28 oldu.
1: Teşekkür ediyoruz Çağla Üregen. Kolaylıklar diliyoruz. Ankara'ya selam.
2: Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Gün Ötesi devam ediyor.

Efendim biraz evvel TRT muhabiri arkadaşımız da bahsetti. Hakikaten değişik bir kaza. Ankara'da bir eğitim helikopterinin düşmesi ve bir can kaybının yaşanması. Kazada yaralanan iki kişiden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Haberini aldık. Allah'tan rahmet diliyoruz. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İki Cumhuriyet Savcısı bu işle ilgili görevlendirildi. Tabii Ankara'nın Temelli ilçesinde bu eğitim helikopterinin nasıl düştüğü konusunda herkes için bir merak konusu var. Ankara Valiliği bugün düşen eğitim helikopteriyle ilgili de bir yazılı açıklama yaptı. Bugün saat

0: Adalet Bakanı Akın Gürley'in de sosyal medya hesabından bir açıklaması var. Onu da sizinle paylaşmak isteriz. Akın Gürlek açıklamasında Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan bir eğitim helikopterinde bulunan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurdoğlu'na acil şifalar temenni ediyorum. Kaza ile ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup adli soruşturma bütün yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir şeklinde sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Evet, biz de tekrar rahmet diliyoruz şehit albayımıza. ...18.10 saatimiz sevgili dinleyiciler. Ankara gündemini konuşmayı sürdüreceğiz. Konuğumuz gazeteci Mustafa Kartoğlu, telefonumuzun diğer ucunda. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Efendim, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un dün başlayan siyasi parti gruplarıyla görüşmeleri bugün de devam etti. Malumunuz önce Devlet Bahçeli ile, sonra Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Başkanı ve ardından da İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti ve ardından da AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'le bir araya geldi. Görüşmelerde terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına nasıl geçileceği ve bu aşamada neler yapılacağı detaylarıyla konuşuldu. Sizin tabii ki değerlendirmelerinizi şimdi merak ediyoruz. İlk günden bu yana Türkiye sürecine dair, terörsüz Türkiye sürecine dair değerlendirmeleriniz nasıl olacak? Mustafa Bey, dinliyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii bu Türkiye, yeni Türkiye, dünyada Türkiye yüzyılının çok önemli bir parçası. İçeride bütünlük, sonra dışarıda etkinlik aramanız için gerekli fırsatları yakalamak, imkanları yakalamak ve projeleri geliştirmek. Ama önce içeride bir bütünlük. Şimdi terör dediğimiz hadise Türkiye'nin içerisinden çıkmış, Türkiye'nin iç dinamikleriyle örtüşen bir hadise değil. Terör yurt dışında geliştirilerek Türkiye'ye ihraç edilmiş ve Türkiye'den de Türkiye'ye de yine yurt dışı destekli olarak Türkiye içerisinde devam ettirilmiş bir süreç. Bunun arkasında zamanının Sovyetler Birliği'nden bugünün Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar veya dünün Avrupa Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar ve bugünün Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamına kadar bileşenleri var, destekçileri var. Bunlar olmasaydı hiçbir teröristi kendi ülkesinin iç dinamiklerinden neşet etse bile dışarıdan beslenmeden uzun süre hayatta kalamaz. Bu dünyanın her yerinde geçerli olan bir tespittir. Bugün ve önümüzdeki çağlarda dahil bu. Eğer içeride iç dinamiklerden kaynaklanan bir terör örgütü olsa iki ülkede ya iç savaş olur ya da ülkenin rejimi değişir bir şekilde terörle mücadelesinde ya da devlet bunun hakkından gelir. Şimdi eğer bu olmuyorsa 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl sürüyorsa ve dışarıdan destekçiye, dışarıdan ülkenin içine doğru, ülkenin içine göre doğru terör yapabiliyorsa onun destekçileri dışarıdadır. Artık silahlı mücadeleyle bunu bir şekilde durdurur ve zararını önlemeye çalışırsınız ama bunu yurt dışından çözmeniz gerekir. Sonra döneceksiniz, verdiği hasarı içeride düzelteceksiniz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti önce yurt dışında bu terör bağlantılarını kesti. Amerika'nın terörü desteğini, Avrupa'nın terörlükle desteğini kesti. Desteğini bıçakla kesti ama Gordiyon'un düğümü, Ankara'da düğümü çözmesi gibi. Gordiyon düğümünün çözülmesi gibi İskender. Ben bunu çözmekle uğraşamam kardeşim dedi. Amiyane tabirle kılıçla kesti ve sonuçta düğüm çözüldü mü? Evet, çözüldü. Türkiye'de terörle mücadelesini kılıçla kesti. Önce silahlı mücadeleyle örgütü bitirdi. Örgütü Avrupalı ve okyanus ötesi kullanışlı bir aparat olmaktan çıkarttı. Örgüt sadece İsrail için kullanışlı bir aparat olarak kaldı. Şimdi de onu önlemeye çalışıyor. Bunu tamamen ortadan kaldırmaya çalışırken yurt dışında içeride de verdiği hasarı düzeltmeye çalışıyor.

0: işte buradan bakmadığımız sürece yanlış yaparız. Bunun Kolombiya'yla, bunun İrlanda'yla, bunun İspanya'yla, Basra'yla falan ilişkisi çok sonra aranacak bir ilişkidir. Temelde aynı örgüt değillerdir. O yüzden bakış açısı budur. Temeli devletin terör örgütünü, terörü kılıçla önlemiş, kılıçla silahlı mücadeleye silahla son vermiş olmasıdır. Temeli budur. Diğer ülkelerin hiçbirinde böyle bir şey yoktur. Siyaseten silahı durdurmak projesi yürütülmüştür. Bizde silah zaten durdurulmuştur. Siyaset de onun verdiği zararı önlemekte esas olan şu anda Türkiye için. O yüzden diğerlerinden farkı vardır. Bu konuda biraz bu işi takip edenlerden ayrışırım bu anlamda. O yüzden bugünkü ziyaretlere, baktığımız zaman Meclis Başkanı tabii onun şeyinde yürüyor, moderatörlüğünde yürüyor iş. Çünkü meclisin çözmesi gereken bir sonuç, siyasetin terör, Türkiye karşı tırnak içinde Türkiye karşı silahlı mücadele diye bir herhangi bir yapıya, girişime, ihtimale bir sosyolojik, siyasal, sosyoloji ve siyaset bilimi açısından bir varlık olarak, bir kavram olarak böyle bir şeye asla siyaseten sıcak bakılmayacağı, destek verinceye yönünde bir ortak uzlaşı, anlayış oluşturmak gerekiyor. Bu anlayışın da PKK terör örgütü özelinde Türkiye'ye verdiği zararların giderilmesi, kaldı ki örgütün kendi militanları da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı önemli bir kısmı ve onlara da zarar vermiş durumda. Onun da giderilmesi, yarın bir daha herhangi bir manipülasyonla bir takım kişilerin bu şekilde çocukların, gençlerin devşirilmemesi açısından kuralsal tarafı, yasal tarafı na ilişkin bir prosedür yürütülüyor. Bunun tamamlanması yani bu yaz içerisinde olacak deniyor ama artık Temmuz bitiyor. Normalde şu ana kadar bu işin bitmesi lazımdı. İki parti bunu ağırlıklı olarak Cumhur İttifakı'nda yürüttü. Bir taraftan hem parti eklendi. Diğer parti Cumhuriyet Halk Partisi üye verdiyse de ne yapacağı konusunda tereddütti. Fakat şimdi Cumhuriyet Halk Partisi belli ki ikiye bölünüyor. Ve bildiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi ona destek verecekmiş gibi görünüyor. Böyle baktığınız zaman istenirse önümüzdeki hafta içerisinde bu yasalar çıkartılır. Her aşamayı da geçerek çıkartılabilir. Ama yasayı hazırladık, uzlaştık. Komisyonda da bıraktık ama oradan da geçirdik veya işte genel kurula ekimde getirdik. Doğrusu zayıf bir ihtimal ama kalsa da çok önemli değil diye düşünüyorum ben.
1: Uzamasının sebepleri ne olabilirdi Mustafa Bey sizin düşüncenize göre?
0: Biraz şimdi biraz hani devlet bir şey söylüyor. Devlet silahla terör örgütünü ortadan kaldırdı. Kurucusuna örgütün varlığını inkar ettirdi. Yani örgütü feshettiğini söyledi. Ve gerekçelerini de artık iptal etti. Örgütün elebaşı, hükümlü elebaşı Afrika Öcalan. Böyle bir örgüt şu an bu Türkiye'de olmamalıydı dedi. Ya da olmamalı dedi. Yani arkasında herhangi bir temel yok. Ruh yok yani. Evet. Şimdi bunu çıkarttığınızda geri kalan kısmı çeteye döner. Şimdi yani siyasi bir ideolojisi ve hedefi varsa buna terör örgütü denir. Ama bunu ortadan siyasi ideolojisi kalktı. İdeolojisini kuran kişi onu oradan kaldırdı. Devlet de silahlı mücadeleyi silahlı mücadeleye tırnak içerisinde ortadan kaldırdı. Ama şimdi hala bakıyorum örgüt ve örgüt yandaşları. DEM Parti çok da fazla örgütten uzaklaşamıyor. Ya kopamıyor ya istemiyor, bilemiyorum. Onu ben analiz edemiyorum. Ve sanki ya siyaseten anlaşalım da örgüt silahı bıraksın gibi siyasetin mecbur kalmasıyla örgüt silahı bırakmayı kabul etmiş görüntüsüyle, algısıyla devletten bir takım tavizler bekleme sinyali veriyor. Bu doğru bir şey değil. Çünkü olayın kendisi doğru değil. Yani yenilen teslim olur bırakır. Ha teslim oldu bıraktı tamam yani çocukların hani bu kadar süre burada siyasetine de çok fazla oy veren var vesaire falan. Hani biraz orada kavramları biraz daha insanlar için kabul edilebilir kılınabilir.

0: alalım denilebilir. Buna itirazım yok. Ama devletten taviz beklemek, terörün elebaşının böyle bir süreçten yararlanması, Türkiye'ye karşı terör yapmış olanların herhangi bir yargılama veya takip sürecinden geçmeden, herhangi bir kısıtlamadan dahi geçmeden siyasete katılması, ülkeye dini kulunu sallayarak gelmesi falan, bunlar olmayacak. Zaten evet. Bunun üzerine kurulu bir sistem. Fakat ne kadar zaman geçirilirse o kadar bir takım şeylerden daha devletten bir takım şeyler daha istenmesi gündeme geliyor ki bu rahatsız edici bir şey. Zannediyorum PKK'yı biraz İsrail zorluyor şeyde bölgede Kandil'de falan. Biraz da İran'dan dolayı kendilerinin silahlı olarak kalmaları gerektiğine Amerika'yı ikna etmeye çalışıyorlar. Bu arada da zaman kazanmak istiyorlar. Türkiye'de işler çözülürse orada da oraya baskı olacağı için
1: hazır bir pazarlık ortamı da yakalamışken
0: evet biraz ama pazarlık ortamı yok işte ortada.
1: Onlar öyle mi zannediyor?
0: Ona zorluyorlar. Müzakere ve pazarlık ortamına zorluyorlar. Burada İS Başkanı'nın net ve tavizsiz olması beklenir. Şu ana kadar da öyle gidiyor gibi gözüküyor. Bu netlik ve tavizsizlik mecliste normalde bu hafta çalıştırıyor olmalıydı.
1: Evet. İnşallah hallolur dediğiniz gibi.
0: Ama önümüzdeki olmazsa, hafta olmazsa bakın o zaman meclis çalışmalarıyla AK Parti de dahil, AK Parti'nin meclis grubu da dahil, meclis başkanının kendisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünün arkasını dolduramamış olacak.
1: Evet, başarısız ilan edilmiş olacaklar. Tabii,
0: bu da onlar evet. için nasıl şey,
1: sıkıntı.
0: Zamanın daraldığı anlamına evet. geliyor. Umarım bu haftaki çalışmalar önümüzdeki hafta bir sonuç üretir.
1: CHP'ye geçelim Mustafa Bey. CHP hareketli günler yaşıyor. Grup Başkanı Özgür Özel dün grup toplantısında konuştu. Arkadaşlarıyla yeni bir parti kuracaklarını, birkaç gün içinde bunun ortaya çıkacağını söyledi. Bugünse Genel Başkan Kılıçdaroğlu partisinin MYK toplantısına başkanlık etti. Ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin de mutlak butlan sebebiyle Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması malum kararını vermişti ve bunun temyiz incelemesi için de Yargıtay'a gönderilmişti. Peki CHP'de yaşanan son gelişmeleri dair neler söylemek istersiniz? Bir özet yapmış oldum sizden önce.
0: Şöyle yani Cumhuriyet Halk Partisi başından beri bakın Cumhuriyet Halk Partisi şimdi yargılamanın sebebine yönetimin mutlak tutulanla ortadan kaldırması bu yönetim delegeleri para ve bir başka bir takım çıkarlar vaat edilerek veyahut sağlanarak oylarını Özgür Özel'den yana değiştirdikleri kabulüyle böyle bir karar alındı. Bu ne demek? Partinin kurultayı, PAP kurultayı parayla satın alındı demek. Peki bunu kim yaptı sorusunun cevabı? Ekrem İmamoğlu'nun organizasyonu ve sağladığı parayla Özgür Özel ve onun daha sonra oluşturduğu yönetim yaptı. Şimdi böyle baktığımız zaman hadiseye Cumhuriyet Halk Partisi diğer bu yönetimi parayla satın alan partilileri kustu dün itibariyle. Hı hı. Ve Özgür Özel direnemedi partide kalma hakkının olduğunu sonuna kadar savunma gücünü, dirayetini gösteremedi. Şimdi tabii bu siyasi kulislerde zaten hak etmediklerinin kendileri de farkında. O yüzden daha fazla diretemediler, direnemediler, dayatamadılar diye yorumlanıyor. Bu bir yorum bir kenara koyalım. İkinci tarafıyla daha birinci İstanbul'da genel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun birinci seçimi kazanmasından hemen sonra bile Cumhurbaşkanlığı konusu bir erken seçimde Ekrem İmamoğlu için daha belediyecinin beysini yapmadan doğrudan Cumhurbaşkanlığına sıçraması gibi bir formüle dönüştü. O günlerde Macron modeli diye konuşulan yani Sosyalist Parti'de Macron Sosyalist Parti ama dar bir oyu var. Ve sağ tarafta daha büyük oy potansiyeli var. Sosyalist Parti'den aday olduğunda Macron herhangi bir şansı olmuyor. Ama Sosyalist Parti'den

0: sayılır. Ben zaten aslında sosyaliste indim diyerek biraz daha diğer taraflardaki sağ partileri
1: merkeze yani geçince
0: oy devşirip aslında merkeze geçmiyor. Sadece merkezin oylarını topluyor.
1: Talip oluyor, topluyor.
0: O zaman işte Macron ikinci tura kalmıştı. Tam böyle yaparak ikinci turda karşısında aşırı ırkçı Le Pen olduğu için de insanlar ehvenişer diye ona yönelmişti. Şimdi Türkiye'de böyle bir plan yapıldı. Ekrem İmamoğlu için böyle bir senaryo, böyle bir gelecek vizyonu düşünüldü, konuşuldu, simülasyon yapıldı. Ve bu simülasyon hayata da geçirilmek istendi. O zaman Kemal Kılıçdaroğlu buna mani oldu. O kadar mani oldu ki ikinci dönemde yani 2024'te 2023'te Ekrem İmamoğlu'nun aday yapılmayacağı da konuşuldu. Aday gösterilmedi Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. Ve tabii hemen öncesinde ne oldu? Şey değişti. Veya aday gösterildi. Ondan sonra da parti değiştirildi. Parti yönetimi değiştirildi ve Ekrem İmamoğlu'nun önünden adaylık riski kalktı. Ve dikkat ederseniz hemen arkasından da normalde hani başka bir zaman olsa insanların hani acıyarak gülecekleri bir şey Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapıldı. Ortada fol ve yumurta yokken Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı ilan edildi. Bunlar tabii komik şeyler evet ama Türkiye'de gerçekleşti. Yani Türkiye'de siyaset o anlamda da mental anlamda da felsefi anlamda da ucuzladı biraz. Sadece parti satılacak kadar ucuzlatılmadı. Siyaset de ucuzlatıldı. Kimse buna komik saçmalamayın öyle şey olur mu? Kendi kendinize gelin diyorum Cumhurbaşkanı nasıl adayı nasıl ilan edersiniz? Hani ortaya sandık koyduk seçtik şu kadar oy aldı diye kendi kendinize bir hakim gözükün herhangi bir prosedür olmadan bunu yapar mı? Komik olur insanlar bize gülerler diyen kimse olmadı. O kadar ucuzladı yani.
1: Yapılmayan işler yapıldı. Şimdi, ve hala da devam ediyor. Şimdi mesela diyorlar ki ya bir partinin grup başkanı iken bir başka partinin o grup sözcüsü olarak konuşulması da çok ilginç ve tarihte eşi benzeri görülmemiş bir davranış oldu diyorlar.
0: Sözcüsü olarak konuşuyorum diye Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanısınız. Daha ayrılmamışsınız.
1: Yani. İstifa etmemişsiniz.
0: Şimdi bunların hepsi olacak. Bu ne demek? Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nde kendi varlıklarını koruyamamış isimler ayrıldı. O zaman ayrılacaklardı. Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir marka. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kaldıraç olarak kullanmadan biz başarılı olamayız. Bir kaldıraçtır, bir aparattır Cumhuriyet Halk Partisi mantığıyla bakıyorlardı.
1: Peki şimdi bu mağdur rüzgarıyla, mağdur olduk rüzgarıyla bu yeni kurulacak partinin istikbalini nasıl görüyorsunuz sohbetimizin sonunda?
0: Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nden 11-12 kez ayrılanlar oldu, parti kuruldu. Sadece Bülent Ecevit bu konuda 1,5 kez başarılı oldu. Birinde mecliste iktidar yakalayabildi. Bir diğerinde de seçimle bir iktidar yakaladı ama koalisyon iktidarı oldu. Fakat her ikisinden sonra da yok oldu.
1: Evet yani, ama Ecevit'in özellikleri farklıydı tabii yani.
0: İşte bravo. Şimdi dolayısıyla orada bir liderlik vardı. Burada bir liderlik yok. Bir de bu soruşturmalar Türkiye biraz kendi içinde de aranıyor. Kemal Kılıçdaroğlu aslında moda bir deyim kullandı onu söylerken. Türkiye kendi içinde de bir arınma yaşıyor. Belediyeler, işte ahbap dernekleri bilmem ne falan. Dikkat ederseniz bunların birbiriyle çok alakası var. Neden? Cumhuriyet Halk Partisi Çin'e belediyesinde organizasyon işlerini bire yapıp 5 lira almakla sıklanan şirketin yöneticisi, yönetim yani sahibi, patronu Haluk Levent'in kardeşi. Evet. Şimdi aslında bir parselleme durumu mevzu başlıyor. Ve sırf muhalefet adına, sırf bizim adamımız adına bunlar korunup kollanılmış, gözetilmiş. Kim tarafından? Siyasetçiler tarafından, medya tarafından. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi siyasetçileri kadar kendi medyalarını ve kendilerine sözcülük yapmaya çalışan medyatik isimlerini tekrar bir gözden geçirmesi lazım. Ne gözden geçirmesi? Ahlaki olarak değil, nitelik olarak. Ne kadar işe yarıyorlar, ne kadar yaptıkları işte başarılılar.
1: Bekleyip göreceğiz. Neler olacağını bekleyip göreceğiz, evet.
0: Kesinlikle.
1: Teşekkür ediyoruz Mustafa Kartoğlu. İyi akşamlar diliyoruz. Selamlar, sevgiler, sağolunuz.
2: Reklamlar. Anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World Puan, World Card'ın ile

0: 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve Worldcard.com.tr'de.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
6: Dünya dursun, biz buradayız.
7: Sigortam cepte hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam cepte, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
8: Reklamlar.

0: gün ötesi ekonomi.
1: Sevgili dinleyiciler, 18.31 oldu saatimiz. Ekonomi gündemine dair son gelişmeleri stratejist Cüneyt Paksoy'la konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: İyi yayınlar Fatih Bey, kolay gelsin.
1: Sağ olun size de. Evet, jeopolitik gelişmeler, ekonomik göstergeler bağlamında tabii ki hem küresel ekonomi hem Türkiye ekonomisine dair bir değerlendirmenizle başlayalım sohbetimize. Neler söylersiniz?
2: Yani tekrar petrol fiyatları 91 dolara geldi Fatih Bey. Çünkü savaş süreci maalesef barışın gölgelendiği bir süreçte devam ediyor. Anlaşmalar şimdilik geride kalmış gözüküyor. Her iki taraftan sert açıklamalar Brent petrol fiyatlarını 91 dolara getirdi. Bu da tabii petrol fiyatlarının yüksekliğinin getirdiği endişeleri bir kez daha piyasaların gündemine taşıdı. Çünkü biz daha önce de petrol fiyatının yüksek olduğu dönemlerin hemen akabinde farklı finansal sonuçlar, ekonomik sorunlar, makro mikro sorunlar gördük dünya üzerinde. O yüzden petrol fiyatlarının dengeye gelene kadar piyasaların tedirgin olduğu bir dönem tekrar başlamış oldu. Bir yandan da artık merkez bankalarında söz, bizim merkez bankamızda toplantısı var ama bize geçmeden önce yani yurt dışını tamamlama adına Avrupa Merkez Bankası önce toplanacak, bir karar alacak. En son toplantısında faiz arttırmıştı. Tekrar faiz artış sürecine geri dönmüştü. Yeniden bir faiz artışına mı gelecek? Yoksa bekle gör mü yapacak? Önemli olacak ama daha önemli karar haftaya FED'den gelecek. FED'in mevcut durumda petrol fiyatları da yükselmişken şahin duruşu potansiyel bir faiz artış ihtimalini de masaya getirdi tekrar piyasa bakışında. Petrol düşünce bu gerilemişti ama tekrar yukarı yönlü bir beklenti oluşmaya başladı. Bu da dolar endeksini yükseltiyor. Yani doların tüm para birimleri karşısındaki değer algısı yükseliyor. Bir yandan da ABD tahvilleri oldukça yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor. Benchmark'tır. Tüm global borçlanma için, sadece ABD için değil. ABD oynaklar örneğin 4.66'larda. Bu tabii Avrupa tahvil piyasasını da etkiliyor. Fransa gibi bir ülkenin şu an İtalya ile eşdeğer 10 yıllık tahvil faizi var. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Petrol fiyatlarının yüksekliği, bunun daha da devam edebilme riskleri, bir yandan diğer farklı gelişmeler, ABD için karşıtlığı vesaire, toplamda artık piyasalarda tüm grafikleri kritik eşiklere getirdi ve bu iki hafta, hem bu hafta hem de önümüzdeki hafta FED sonrası, jeopolitikler dışında piyasaların yön arayacağı iki hafta olacak, önemli de olacak. Bize de gelince biz, yani Türkiye için önemli bir gün yarın, Merkez Bankamızın toplantısı var. Kararı önemli olacak. Aslında bir en azından politika faizine geri dönüş.

0: örtülü bir faiz artışı yapmıştı. Haftalık repodan gecelik borçlanmaya geçerek. Ama onu tekrar normalleştirir diye bekliyordu piyasa. Fakat şimdi bu petrol fiyatlamasıyla tekrar onun ötelenebileceği beklentisi var. Ama tabii bugün kapanışta Borsa İstanbul'un biraz yukarı yönlü arayışları devam ediyor. Dolar TL'de sakin seyir rezervlere de bağlı olarak devam ediyor. Bizim de tahvil tarafında dengeli bir seyir var. Bizim için de yarın önemli olacak ama tabii global gelişmelerin etkisiyle bu iki haftayı da bizim piyasalar takip edecek Fatih Bey.
1: Başta Avrupa olmak üzere sanki sesinizden de onu anladım. Yani söylediklerinizle birlikte bir kriz derinleşmesi gibi bir şey hissettim. Doğru mudur bu?
0: Yani tam kriz derinleşmesi ifadesi aslında belki yaklaşım olarak doğru ama hani mevcut durum zaten potansiyel bir sıkıntıyı gösteriyor. Bunun daha da derin bir krize dönüşüp dönüşmeyeceğini anlama adına özel bir dönemden geçiyoruz. Yani şu çok net. Özellikle Avrupa üzerinde konuşuyorsak ekonomiler Rusya-Ukrayna savaşından beri ciddi etkileşim gösterdi. Yüksek petrol fiyatları, doğal gaz fiyatları, enerji maliyetlerinin yüksekliği vesaire Avrupa'da enflasyonu yukarı taşıdı. Avrupa Merkez Bankası bu dengeyi kurmak için Lagarde yönetiminde ciddi adımlar attı. Bir denge kuruldu ama ekonomiler düzelmedi. Bir de tabii rekabet süreci var. Özellikle Asya'nın, Güney Pasifik'in teknoloji noktasına yaptığı adımlar, oradaki ülkelerin, yani sadece Çin olarak okumamak lazım ya da Güney Kore olarak, Singapur, Tayvan gibi küçük ölçekli ülkelerin de yaptığı adımlar, yarı iletken tarafında, çip tarafında, yapay zeka tarafında attığı adımlar, o ülkelerin manevra alanı genişletirken Avrupa otomotiv sektörü başta olmak üzere birçok sektörde bir sıkıntı içine de girdi. Yani Almanya'da durum, ki en büyük ülke, fonlayıcı bir ülke tüm Avrupa ekonomisini, orada da sıkıntılar var ama tabii hani bugünden yarına bir derin kriz demeyelim ama oraya doğru giden bir süreç. Bir de şunu hatırlatmak istedim Fatih Bey. Dünya genelinde toplam borç 350 trilyon dolar. Bu borcun ödenebilirliği ve bu borcun daha da artma ihtimalleri piyasaların şu an adını koymadığı ama takipte olduğu bir başlık, önemli bir başlık. Onu da tabii takip ediyor olacağız.
1: Buna göre nereye gideceği belli olacak dünya ekonomisinin galiba.
0: Kesinlikle, kesinlikle öyle.
1: Peki Borsa İstanbul hakikaten bu süreçte, bu kriz ortamında iyi direnç gösteriyor diyebiliriz. Teknik destek ve direnç seviyeleri hangi noktalarda, ne durumda? Bugün de birazcık yükseliş olduğunu gördük.
0: Yani direniş var fakat tabii genele yayılan bir direniş değil. Belli sektörler üzerinde bir direniş var. Örneğin bankacılık sektörü ciddi gerileme içinde, 200 günlük ortalamalara geldi. Yani hatta 377 günlük ortalamalar. Bunlar önemli destekler. Buralara çalışması bankacılık endeksi için önemli. Niye bankacılık endeksi önemli? Çünkü lokomotif sektör, özellikle de yabancı girişini bizim yakından takip ettiğimiz ana sektör. Derinliği olan hisseler var orada. Sanayide bir direniş var. Bunu önemsiyoruz tabii. Holding sektörü, ulaştırma sektöründe bugün bir kıpırdama vardı sürece rağmen. Metal, ana, taş, toprak gibi önemli sektörler. Yani sektör sektör incelediğimizde pozitif ayrışan sektörler var. Bankacılık sektörü gibi geride kalan sektörler.
1: Bankacılık bütün dünyada mı aynı durumda acaba?
0: Yani tam değil. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde sürükleyici teknoloji dışında borsada sürükleyici sektörlerden biri ama bizim için her zaman yukarı yönlü hareketi tetikleyicisi olmuştur. Rekor kırma anlamında da. Gözümüz açıkçası yarın Merkez Bankası'ndan sonra gösterge tahvilde ve buna bağlı bankacılık sektör hareketlerinde olacak. Ama ana endekse döndüğümüzde de 13.500 bandını kırmadan şu an direnişte. Bu iki haftayı, özellikle bu haftanın kapanışı ve önümüzdeki hafta, bu bölgeyi kırmadan 14.500-600 üzerinde güç kazanabilirse bir yeni rekor kırıp yıl sonu hareketine devam etme ihtimali var. Ama tabii yüksek petrol, bunun global piyasalar etkisinde yakından takip edecek Borsa İstanbul tarafı.
1: Bizim milletin sevgilisi altına geçelim Cüneyt Bey. Herkes o merak ediyor. Hangi teknik seviyeler önemli? Ons altında ve gram altında ne durumda? Böyle bir hemen 4000 dolar seviyesine geliyor ama oradan kırılmayıp tekrar zıplıyor ama enerjisi de pek yüksek görünmüyor. Neler söyleyeceksiniz?
0: Son yıllarda sadece bizim Türkiye'nin değil, vatandaşımızın değil, tüm dünyanın sevgilisi oldu. Hı hı. Çünkü

0: az önce kısaca belirtmeye çalıştığımız risklerin herkes farkında. Bu yüzden kurumlar ve bireyler altın almaya devam ediyor. Fiziksel altın alımından bahsediyorum. Yani Dünya Altın Konseyi'nin raporlarında da okuyoruz bunu. Başta Çin olmak üzere birçok önemli ülke ve merkez bankaları alıma devam ediyor. Teknik olarak baktığımızda 5600 hareketinden sonra bir düzeltme bekliyorduk zaten. Çünkü birçok şey fiyatlayarak gitmişti oraya. Ve petrolün yüksekliği tabii ve ABD tahvil faizlerine ve dolar endeksinin yüksekliği biraz baskıladı altını. Fakat dediğimiz gibi 3900 altına da pek gelmiyor şimdi. O zaten 3800-3900 çok önemli, kritik bir destek ons bazında. Orası kırılmıyorsa önümüzdeki günlerde, ki bugün 4156 da, yani bu şuna da bir cevap aslında. Yani savaş çok riskli hale gelirse, şu ana kadar güvenli liman olarak çalışmadığı söylenen altın yukarı yönü tepki vermeye başlar. O 5600 de zaten giderek birçok şey fiyatlamıştı. Ama görünüm, Allah korusun diyelim, daha da sert bir noktaya gelirse altında dolar endeksinin tahvil faizinin petrol yüksekliğine bakmaz, kendi hareketine başlayabilir. Onu anlayacağımız yer 4200-4300 seviyesi. Onun üzerinde yukarı yönlü hareketler biraz daha ivme kazanabilir. Gram altın tarafı tabii 8000'ler gördükten sonra 6000'lere geri çekilme önemli bir geri çekilme. Çok soru geliyor. Size de geliyordu.
1: Evet.
0: 6000'lerin altı çok net söyleyeyim. Yani bizim harekete başladığımız yerler çok aşağılar. Çok büyük bir hareket gördük son 6 sene içinde altın tarafında, gram altın tarafında. Yatırımcıyı hem güvenli olarak korudu hem de beklentilerini getiri anlamında da karşıladı. Ama 6000 altında kaldıkça artık 5500-6000 bandının yukarıda maliyet denenler ya da yeni almak isteyenler için bir önemli destek ve konsolidasyon ve alım bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. Mevcut tabii tüm başlıklara bakarak söylüyorum. Yukarıda tekrar ama hareketin, çünkü çift bileşenden etkileniyor biliyorsunuz gram altın. Dolar, TL ve ons altın fiyatlamasıyla bir çarpanla hareket ediyor. 6500 üzerine geçerse bu iki hafta sonunda oraya kadar hareket tepki olarak kalır. 6000-6500 ya da 5800-6500 arasında gel git yapabilir. Ama 6500'lerinde bir gram altın kapanışlarla, haftalık kapanışlarla tehdit geliyorsa yukarı yönlü hareketini başlayabilir. Ama şunu da söyleyeyim. Evet, kısa vadede bir düzeltme içindeyiz. Ama altın sahneyi bırakmayacaktır. Orta ve uzun vadede güvenli tarafı mutlaka koruyacaktır diye düşünüyorum mevcut görünüme baktığımda.
1: Tabii bir de altının oynak kardeşi var, gümüş. Ona da çok yatırım yapıp zarara uğrayanlar da var. Bir anda çok zıplayıp bir anda yine aynı hızla düştü. Onunla ilgili neler söylersiniz?
0: Tabii önemli. Yani bir finansal okuryazarlık gibi bir yaklaşım gerekiyor. Çünkü hem tüm mecralarda hem TRT radyo aracılığıyla uyarmaya gayret ettik. Bir hareket bekliyorduk. Evet, ama hareket çok hızlı gelişti. Fatih Bey, siz de biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani 50 dolarların üzerinde bir anda sert bir hareketi 100 doların üzerine kendini atınca, bir noktadan sonra tarihe baktığımızda, eski gümüş hareketlerine baktığımızda birkaç tane böyle gümüş hareketi var. Agresif yükselişler. Hatta bundan daha yüzleri yüksek hareketler de var, ama eninde sonunda gümüş altın gibi değil. İçeride tamam, endüstriyel bir metal ama koruma refleksi altın kadar güçlü olmadığı için tepkiler de sert olabiliyor. Yukarı olduğu kadar aşağı yönde de. Şimdi onu yaşıyoruz. 50 dolar çok önemli bir seviye. Neden önemli bir seviye? 2011-2012'de altınla beraber rekoru kırdıkları seviye o. Oranın üzerinde zaten sert hareket gördük birkaç ay içinde. Şimdi o bölgeye çok yakın. Orası 50-60 dolar bandı destek oldukça yukarı yönlü hareket için tekrar fırsat kollayacaktır. Çünkü şunu görüyorum. Endüstriyel metal özelliği, sürdürülebilir enerji kaynakları içinde kullanımı dışında Çin başta olmak üzere birkaç ülke tarafından da toplanan emtialardan biri gümüş. O yüzden önümüzdeki günlerde tekrar bir hareket başlatacaktır. Ama o hareket nereye kadar gider? Hareketin başlangıç sebebine konsantre olarak konuşmak lazım. Onu da ilerideki yayınlarda paylaşalım.
1: Yatırımcılar için her şey sabır, biraz da tabii ki finansal okuryazarlık, hep vurguladığımız gibi. Teşekkür ederiz Cüneyt Bey.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: İyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalınız, iyi akşamlar.
2: Reklamlar. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Iveco G120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
5: Kazancım net, SigortamNet.
6: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
7: sınırsızca. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
8: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Reklamlar.
10: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
11: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
12: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
13: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
14: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
15: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: gün ötesi sağlık.
1: Efendim, yaz aylarında daha sık görülen bazı acil durumlarla ilgili bilgi almak üzere Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Profesör Doktor Sayın Başar Cander konuğumuz oluyor. Son konuğumuz bu akşam. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler.
1: Başar Hocam, yaz ayları deyince aklımıza hemen güneş ya da sıcak çarpması geliyor. Bu konuda koruma yöntemleri konusunda neler yapmamız gerektiğinde sizden dinlemek isteriz.
2: Çok teşekkürler. Tabii küresel ısınma gündemde, sıcaklar arttığı günler, uyarılar daha çok artıyor. Yurt dışından da sıcaklığa bağlı ölüm haberleri daha çok karşımıza çıkıyor. Bu yüzden önemli bir konu. Şimdi tabii sıcağa bağlı acilden en ağır olanı sıcak çarpması ve ölüme sebep olanı da o. Bundan korunmak için de mutlaka çok dikkatli olmak gerekir. Bu aslında iki önemli türü var bunun. Birincisi egzersizle provoke olan, yani daha doğrusu mesela şimdi sıcak bir ortamda eğer çalışıyorsanız güneş altında sıcak çarpmasına yakalanma ihtimaliniz yüksek oluyor. Ama bunun dışında egzersizden bağımsız olan bir sıcak çarpması var. Bu da sıcakta kalan, özellikle belli risk grubunda olan insanlar uzun sürede sıcakta kalıyorlarsa onlarda da sıcak çarpması söz konusu olabiliyor. Tabii korunmak çok önemli. Korunmanın asıl şeyi de belli en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü, özellikle 11-16 saatleri arasında güneş ışıklarının dik geldiği zamanlarda sıcaktan ve güneşten korunmak. Ve bu durumlarda dışarıda kalmamak, serin ortamlarda kalmak, gölgede kalmak vesaire. Ama bunun dışında da eğer güneşte mutlaka kalınacaksa da bu koruyucu giysiler olması, şemsiye, şapka gibi güneşin ışınlarının dik gelmesini önleyici olması, giysilerin belli özelliklerinin olması, işte vücudu kapatıyorsa da mutlaka pamuk gibi işte sıcağı absorbe eden bazı şeylerin olması önemli. Ve sıvı kullanımı çok önemli. Çünkü normalde insan vücudunun yaklaşık işte ihtiyacı olan 2-2,5 litre sıvı bu sıcak günlerde daha çok artıyor. Çünkü terlemeyle sıvı kaybı artıyor. Sıcak sıvı kaybını arttırıyor. Dolayısıyla sıvı tüketimi çok önem arz ediyor.
1: Efendim, güneş yanığı konusu var bir de biliyorsunuz. Böyle bir yanık meydana geldiğinde ilk yapılması gereken neler olmalı?

0: yapmalı?
1: Şimdi bir defa yanlışlardan kaçınmamız lazım öncelikle. Burada sık yapılan yanlışlar var. Onlar da işte biliyorsunuz, belki karşılaşmışsınız. Bize her türlü üzerine yoğurt koymuşlar, salça koymuşlar, başka işte bir şeyler koymuşlar, zeytinyağı koymuşlar. Bütün bunlar yanlış uygulamalar. Biz burada özellikle ince sıcak, sıcakla ilgili bir yanık meydana geldiyse, güneş yanığı geldiyse, soğuk suda bir yıkanmasını, ondan sonra koruyucu kremlerle bunun enfekte olmasını engellemeyi planlıyoruz. Yani önce serinletmek, daha sonra da temiz bir bez, spaj dediğimiz steril olabilecek nemli bezlerle orayı kapatmak ve ihtiyaç varsa da pomatlarla, merhemlerle hem acıyı gidermek hem de derinin enfeksiyon kapmasını önlemeye çalışıyoruz.
0: Peki şimdi şu arı sokmaları da çok gündemde. Özellikle alerjisi olanlar için hayli tehlikeli de olabiliyor. Oradaki yol haritamızı da söyler misiniz?
1: Tabii ki. Yani bunlar üst üste yaz acilleri arka arkaya sormuş oluyoruz. Çok da güzel oluyor. Bahar aylarından itibaren arı sokmaları özellikle tabii ki daha hani vücudun açık olan bölgeleri risk altında. Eğer arı sokması meydana geldiyse zaten bunu anlıyoruz. Çünkü ağrılı bir sokma bu. Çene gibi değil. Ondan sonraki süreçte eğer kişi atopik bir yapıya sahipse, yani alerjik bir yapıya sahipse, buradaki durum daha ciddileşiyor. Alerjik reaksiyon, anafilaksi dediğimiz ölümcül bir tabloya da dönebilir. Zaten bunlar kendilerini daha çok bilirler. Daha önce karşılaşmışlardır. Arı sokmuştur. Vücut birdenbire şişer, tansiyon düşer, balon gibi şişmiş bir vücut görür. Şimdi burada yapılacak en önemli şey, eğer daha önce tanısı varsa bu kişilerin, anafilaksi tanısı varsa ve arı alerjisi tanısı varsa, bunlar çok özel bir iğne var. Onu zaten yanlarında dolaştırıp kullanmak durumundalar. Epinefrin dediğimiz, epipen dediğimiz. Ama bunun dışında arı sokmasıyla karşılaşan herhangi bir kişi bu durumda ağrı, buz koyma, ekstremiteyi de tutmak gibi ilk yardım tedbirleri, eğer bu ilerliyorsa da acil servise başvurması gerekiyor.
0: En önemli şeylerden biri de son dönemde keneler. Kenelerin her yerde bulunması, özellikle çocuklarda hakikaten fark edilmesi halinde yapılması gerekenler de konuşuluyor. Neler yapılmamalıyla başlayalım böyle bir durumda?
1: Aslında neler yapılmaması, burada yine belli bazı şeylerle karşılaşabiliriz. İşte keneyi işte üzerine alkol dökme, yok zeytinyağı dökme veya başka sıvılarla keneyi çıkartmaya çalışma. Bunlar yanlış şeyler. Kene ısırığını öncelikle tespit etmek lazım. Tespit ettikten sonra da mutlaka uygun, doğru yöntemle çıkartmak lazım. Burada en önemli yanlış çıkartma yöntemleri. Çünkü kenenin başının içeride kalacağı yöntemle çıkarttığımız zaman bunun enfeksiyon riski daha da yüksek boyutlara çıkıyor ve daha kötü oluyor. Şimdi kene özellikle yurdumuzda bu yani 20'ye yakın herhalde sayılara ulaştık. Gerçekten ciddi bir ölüm sebebi olabiliyor. Piknik zamanlarında tabii özellikle açık, vücudun açık bölgelerini kapatmak çok önemli, ama kene ısırığının mesela arı sokmasına bir farkı var. Hiçbir şekilde hissedemiyorsunuz. O yüzden özellikle piknik veya dışarı gittiğiniz zamanlarda eve gittiğinizde fark edilmeyen, gözle görülmeyecek kasık bölgeleri veya koltuk altı gibi yerleri çocuklarda özellikle mutlaka kontrol edilmesi lazım. Eğer keneden şüpheleniyorsak ve kene ısırığı düşünüyorsak, onun da çok uygun bir metotla çıkartılması lazım. Eğer incecim, buz vesaire ve bütün deriye yakın şekilde başını çekerek çıkartmak lazım. Bunlar özel materyalleri var. Eğer bu şekilde çıkaramayacaksa ilk önce yapılması gereken şey bir acil servise gidip bir sağlık kuruluşunda veya kenenin çıkarılmasını sağlamak. Dediğim gibi kene özellikle ülkemizde belli bölgelerde çok daha fazla risk taşıyor. İç Anadolu'nun belli bölgelerinde ve en önemli risklerden biri de kenenin görünmemesi veya görüldüğünde ise yanlış çıkartılması ve başın orada olması. Onun için bunu engellemek amacıyla bir, açık alanları mutlaka açık alanda kaldıysa vücudun herhangi bir yerinde kene var mı kontrollerini yapmamız gerekiyor. Riskle karşı karşıya kaldıysa. İki, eğer varsa da düzgün metotla çıkartmak veya sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor. Bir de çıkarttığımız gün, diyelim ki bugün çıkarttık, 10 gün boyunca ateş olacak mı, halsizlik olacak mı takip edilmesi gerekiyor. Çünkü 10 günlük bir süreç var. Bu 10 gün içinde eğer ateşle bir acil servise

0: başvuruyorsanız mutlaka bu hikayeyi vermeniz gerekiyor. Bizde kene vardı veya kene ısırması oldu, biz çıktık gibi bir hikayeyi, onu çıkardık gibi bir hikayeyi mutlaka hastaneye ve sağlık kuruluşlarına bildirmemiz gerekiyor. Bunlar çok ciddi boyutta kan tablosunu etkileyen ağır hastalıklar yapabiliyorlar.
1: Teşekkür ediyoruz Başar Hocam. Bütün acil tıp uzmanlarını sizin şahsınızda kolaylıklar, esenlikler diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağolunuz, iyi akşamlar dileriz. Efendim program ekibimiz Feryal Ardal, Anıl Çıtak, Yusuf Çağdaş ve ben Fatih Öznur. Huzurlarınızdan sevgiyle ayrılıyoruz. Yarın akşam yine haber katmak için gününüze biz sizi bekleyeceğiz aynı saatte efendim. Allah'a ısmarladık, hoşçakalınız. Gün Ötesi.

0: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça kullandığımız, çoğu zaman varlığını bile fark etmediğimiz ama hayatımızı kökten değiştiren ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bazen bir düğmeye basarak, bazen yalnızca bir kapağı açarak kullandığımız bu icatların arkasında yıllar süren bilimsel çalışmalar, cesur fikirler ve insan yaşamını kolaylaştırma arzusu yatıyor. Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen pek çok eşya aslında büyük bir düşüncenin ve önemli bir keşfin ürünü. İşte bu programda alışkanlıklarımızın ardındaki bu etkileyici hikayeleri hatırlıyor, bildiğimiz sandığımız şeylere bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Dünyanın en tanınan yapılarından biri olan Eyfel Kulesi'nin yaz aylarında yaklaşık 15 santimetre uzadığını biliyor muydunuz? İlk duyulduğunda kulağa inanılmaz gelen bu değişim aslında çok basit bir fizik kuralının sonucu. Eyfel Kulesi tamamen çelikten oluşan dev bir yapı. Bilimsel olarak biliyoruz ki tüm metaller sıcakla birlikte genleşir, soğukta ise bölüşür. Yazın Paris'i saran sıcak hava kulenin metal yüzeylerini ısıtır. Bu ısınma çeliğin içindeki atomların daha fazla titreşmesine ve birbirlerinden hafifçe uzaklaşmasına neden olur. İşte bu küçücük genişleme kulenin metrelerce yüksekliğine yayıldığında toplamda 15 santimetreye varan bir uzama ortaya çıkar. Mühendisler bu genleşmeyi önceden hesaplamışlardır. Yani kule tasarlanırken sıcaklık değişimlerinin yapıya zarar vermemesi için özel boşluklar, bağlantılar ve toleranslar bırakılmıştır. Çünkü eğer bu paylar verilmeseydi çelik genleşirken yapı çatlayabilir veya gerilebilir, büyük hasarlar oluşabilirdi. Bir başka ilginç nokta da şu. Eyfel Kulesi sadece uzamaz. Yaz aylarında güneş ışığının yoğun geldiği zamanlarda çok hafifçe eğilir. Çünkü yapının bir tarafı diğerinden daha fazla ısınır. Güneşe dönük yüzey daha hızlı genleşirken gölgede kalan taraf daha az genleşir. Bu fark da kulede hafif bir eğilme oluşturur. Ancak bu eğim o kadar küçüktür ki çıplak gözle fark edilemez. Kış ayları geldiğinde ise sıcaklık düşer. Metal soğur ve kule yeniden eski boyuna döner. Hatta bazı yıllarda soğuk havanın etkisiyle kulenin yüksekliği yaz günlerine göre milimetrik olarak biraz daha kısa bile olabilir. Bu durum sadece Eyfel Kulesi'ne özgü değildir. Demir yolları, köprüler ve tüm metal yapılar sıcaklığa bağlı olarak uzar ve kısalır. İşte bu yüzden tren yaylarının arasında küçük boşluklar bulunur. Bu yüzden köprülerde genleşme derzleri vardır. Mühendislik, doğanın kurallarını bilmek ve bu kurallarla uyum içinde yapılar inşa etmektir. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopter tarlaya düştü. Helikopterde bulunan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı. Meclis Başkanı kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel, ekibiyle yol haritasını belirliyor. Ahbap soruşturması derinleştiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini bir kez daha tehdit etti. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopter tarlaya düştü. Helikopterde bulunan bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Helikopterde bulunan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli Binbaşı Bilge Hanlı Kurtoğlu'na ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi. Gürlek, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Numan Kurtulmuş, Ankara'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal için taziye mesajı paylaştı. Kurtulmuş, Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Kazada yaralanan Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilge Han Kurtoğlu'na acil şifalar temenni etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda helikopter kazasında pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini derin teessürle öğrendiğini belirtti. Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerin bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacak, asla genel af niteliği taşımayacak, dedi.
2: Terörsüz Türkiye hedefinin tam manasıyla sağlandığı bir dönemin kapılarını açmak için yasal bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi zarureti ortaya çıktı. Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır. Asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır. Bütün siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerde aşağı yukarı ana çerçeve itibariyle bir anlayış birliğinin olduğu görülüyor. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir. Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz.
1: CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel, ekibiyle yol haritasını belirliyor. Önce il başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel, bugün de kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Toplantıların ardından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni parti için birkaç gün içinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını söyledi.
3: Geldiğimiz noktada başka bir çıkış noktası kalmadı. Ve biz evet yeni bir yola çıkıyoruz. Bu kapsamdaki hazırlıklarımız tamamlanmak üzere önümüzdeki birkaç gün içerisinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapıyoruz. İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdiğimiz güne kadar her adımı organize attığımızı bilmenizi isteriz. Bakın partimizin ismini dahi verildiğimiz gün duyacaksınız. Genel merkez konusunda dediğim gibi bir görevlendirilen arkadaşlar bir çalışma yaptı. Elverişli bir yer konusunda ve bir ön anlaşma yapıldı.
1: CHP'de yaşanacak istifalar beklenirken farklı açıklamalar birbirini izledi. NİDE milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP'den ayrılmayacağını belirtti. Mustafa Kemal Atatürk'ün iki emaneti var. Biri Cumhuriyet, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde kalmaya devam edeceğim ifadesini kullandı. Benzer bir açıklamada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan geldi. Karalar, CHP'de kalacağım dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'e tepki gösterdi. CHP'nin olanaklarından yararlanarak bir başka siyasi partinin ilanı yapılamaz, ahlaki değil, dedi. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası konuşan Müslim Sarı, partinin bölünmesine izin verilmeyeceğini söyledi, yanlıştan dönün çağrısı yaptı.
0: Hiçbir zaman bir siyasal partinin içinde olup, o siyasal partinin olanaklarından yararlanıp, onun kürsüsünden konuşarak, onun amblemi altında, onun ilçe örgütleri ve il örgütlerinden faydalanarak, onun grup salonunda ve onun grup odasında bir başka siyasal partinin ilanı yapılamaz. Bunun çok ahlaki bir şey olmadığı çok açıktır. Gelmiş olduğumuz noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmüşlerdir. Bölmeye çalışmaktadırlar. Bütün bu arkadaşlarımızı parti içi çekişmeleri ve mücadeleleri bir tarafa bırakarak hala bu yanlıştan dönmelerine çağırıyoruz.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Avrupa Parlamentosu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kararına tepki gösterdi. Mahfiler bilsin ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geçici bir idare, oynanacak bir koz değildir, dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, Kıbrıs'ın öz vatan olduğunu ifade etti.
4: Kıbrıs Türk'ünü azınlık statüsüne hapsetmeye çalışan mahfiller bilsinler ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geçici bir idare, günü geldiğinde oynanacak bir koz veya bir macera değildir. Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliği tanınmadan, Kıbrıs Türk Devleti'nin iradesi kabul edilmeden kurulacak hiçbir cümle ciddiye alınamaz. Kıbrıs, Anadolu'nun Akdeniz'deki ayrılmaz parçasıdır. Yavru vatan değil, öz be öz, öz vatandır.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı bir kez daha kutladı. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve şehitlere rahmet diledi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemine de değindi.
4: Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası anlaşmalardan doğan garantörlük hakkını kullanarak yalnızca soydaşlarımızın hayatını değil, adanın barış ümidini de kurtarmıştır. Türkiye, tehdit karşısında tereddüt etmeyen bir devlet olduğunu bütün dünyaya göstermiştir.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kıbrıs meselesinde iki devletli çözümü işaret etti. Federasyon defterinin kapandığını belirtti. Türkiye'nin her zaman kardeşliğin, barışın ve uyumun tarafında olduğunu vurguladı.
5: Şimdi artık iki devletli çözüm zamanıdır. Artık

0: daha hatırlattı.
1: Kıbrıs meselesi Türk milletinin meselesidir. Dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkiye'dir. Türkiye Kıbrıs'tır. Kıbrıs Türk halkının geleceği, Türk milletinin geleceğidir. Türk ordusunun adadaki varlığı hem Kıbrıs Türk halkının güvencesidir, huzurudur, hem de Rum halkının güvencesidir, huzurudur.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Asrın felaketinde Haluk Levent yardım toplarken kendisine destek olan pek çok ünlü isim olmuştu. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da olduğu 5 isim ifadeye çağrıldı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 54. duruşması yapıldı. Duruşmada savcılığın esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanlar alındı. Mahkeme heyeti davaya katılmayan sanık ve müdafileri için son kez ihtar kararı verdi. Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklu sayısı 25 oldu. Devam eden soruşturmada 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İstanbul Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut da yer alıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Duruşmanın 3. gününde 14 kişinin savunması tamamlandı. İş adamlarının savunmaları alındı, taraflar suçlamaları reddetti. Davada görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem hakkında ise 946 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İş İnsanı ve Eski Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yönetim Kurulu üyesi Tijen Mergen'e tepki gösterdi. Boğaziçi Üniversitesi mezuniyetine katılan başörtülü kadınları hedef almasını ayrımcılık olarak nitelendirdi. Bakan Göktaş, kimsenin ötekileştirilmesine sessiz kalmayacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye sınırındaki 5 gümrük kapısında ticari geçişlerin 7/24 devam ettiğini belirtti. Bakan Bolat, Suriye Serbest Ticaret ve Sanayi Bölgeleri ve Yatırım Ortamı toplantısında konuştu.
2: Bizim Türkiye ve Suriye olarak hali hazırda faal 6 tane gümrük kapımızdan 5 tanesinde ticaret 7/24 yapılabilmektedir. Ve yolcu geçişleri de yapılabilmektedir. Bir tane Yayladağ Kesep gümrüğümüzde de küçük ticari araçlar ve yolcu geçişleri yapılmaktadır. İnşallah Türkiye-Suriye sınırının en doğusunda Nusaybin Kamışlı gümrüğünün de yakın bir zamanda bu yıl sonuna kadar ticaret ve yolcu geçişlerine ve transit geçişlerine açılması konusunda da çalışmalar hızlandırılmıştır.
0: Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. İnlice mahallesine ulaşan yangın nedeniyle bazı evler tedbiren boşaltıldı. Yangına 14 helikopter, 5 uçak, 21 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve 200 personelle müdahale ediliyor. Ekiplerin alevleri kontrol alma çalışmaları sürüyor. Antalya, Osmaniye, Aydın ve Afyonkarahisar'da da çıkan orman yangınları ekiplerin havadan ve karadan etkili müdahaleleriyle yangınlar büyümeden kontrol altına alındı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, sosyal medyada paylaşılan çekirge görüntülerine ilişkin açıklama yaptı. Parıldar, görülen çekirgelerin bölgenin doğal türleri olduğunu belirterek, şu an önlem alınmasını gerektirecek bir risk bulunmuyor, dedi. Çekirgelerin insanlar ya da tarım alanları açısından herhangi bir risk oluşturmadığını ifade etti. İstanbul'da ve çevre illerde çekirge popülasyonunda ciddi bir artışın söz konusu olmadığını belirtti. Kabe'ye kavuşmak, milyonlarca hacı adayının en büyük hayali, en heyecanlı bekleyişi. Hac kuralları Ankara'da çekildi. Hac kayıtları 30 Temmuz 18 Ağustos arasında E-Devlet'ten yapılabilecek. İlk hac kafilesi 2027 yılının 17 Nisan günü kutsal topraklara hareket edecek.

0: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Filipinlerin başkenti Manila'da yüz yüze görüşecek. Görüşme, ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında yapılacak. Gündemde Rusya-Ukrayna Savaşı olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini uyardı. Trump, İran'ın altyapısına yönelik saldırı tehditlerini yineledi. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İran'ın Hürmüz'deki gemilere saldırması durumunda Tahran'dakiler dahil olmak üzere bir köprü veya enerji santralini bombalayacaklarını ve imha edeceklerini söyledi. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail güçlerinin çekildiği bölgeleri ziyaret etti. İşgalden kurtarılan yerlere ülkesinin bayrağını dikti. Lübnan'ın egemenliğinin tüm topraklarda sağlanacağını söyledi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Beyaz Saray'da İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesini görüşmek üzere ABD Başkanı Trump'la bir araya geldi. Donald Trump, Lübnan ordusuna destek mesajı verdi. Diplomatik temaslara rağmen sahadaki gerilim sürüyor. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopter tarlaya düştü. Helikopterde bulunan pilot, emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel, ekibiyle yol haritasını belirliyor. Ahbap soruşturması derinleştiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini bir kez daha tehdit etti. Spor. Konferans liginde yer alan Başakşehir, ikinci eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Saat 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde yarı final için yarın Çin'de parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar Kanada ile karşılaşacak. Saat 11'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Tekirdağ, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ve Zonguldak çevreleriyle Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara, Bursa, Konya, Düzce ve Malatya 20, İstanbul, Eskişehir ve Samsun 21, İzmir ve Denizli 25, Çanakkale, Muğla ve Diyarbakır 24, Trabzon 23, Antalya 29, Adana ve Hatay 26, Şanlıurfa 31, Kars ve Erzurum 13 derece.
1: Yol durumu.
0: TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı'nda viyadük ayak imalatları yapılacak. Çalışmalar esnasında Kozyatağı Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanacak. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutulacak. Ankara-Konya yolunda 49 ile 50. kilometreler arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bulaşık tabletlerinin iyisi iyi fiyata bir.

0: Migros'ta 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Ütü deyince vatan.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklamlar. Soralım bakalım.
4: Veri gizliliği nedir? Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Doktor Öğretim Üyesi Murat Kılınç'a sorduk.
5: Veri gizliliği, bireylerin kişisel bilgilerinin izinsiz kullanılmamasını ve korunmasını ifade eder. Günümüzde dijitalleşmenin hızla arttığı bir çağda yaşıyoruz ve farkında olmadan internette gezinirken, online alışveriş yaparken ya da sosyal medyada vakit geçirirken aslında birçok kişisel verimizi paylaşıyoruz. Bu bilgiler yalnızca isim, adres, telefon numarası gibi temel verilerle sınırlı kalmıyor. Sağlık kayıtları, biyometrik veriler ve finansal bilgiler gibi daha hassas ve korunması gereken verileri de kapsıyor. İşte tam da bu noktada veri gizliliği kavramı devreye giriyor ve kişisel bilgilerimizin güvenliği, bireysel mahremiyetimizin korunması açısından oldukça büyük önem taşıyor. Bu kapsamda kontrolsüz şekilde paylaşılan veriler kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık gibi ciddi risklere yol açabilir ve bireylerin kişisel mahremiyetini ihlal edebilir. Özellikle dijital dünyada kötü niyetli kişilerin bu verilere erişmesi durumunda büyük mağduriyetler yaşanabilmektedir. Bu konuda ülkemizde 2016 yılında yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kısaca KVKK ile kişisel verilerin toplanması, saklanması ve paylaşılması sıkı kurallara bağlanmıştır. KVKK, kişisel verilerin işlenme süreçlerinde bireylere çeşitli haklar tanırken kurumlara da ciddi sorumluluklar yüklemektedir. Bireysel olarak bu noktada ise veri gizliliğimizi sağlama kapsamında kullanıcılara büyük iş düşmektedir. Öncelikle güçlü şifreler kullanmak, her platformda farklı ve tahmin edilmesi zor parolalar belirlemek gerekmektedir. Aynı zamanda şifrelerin düzenli olarak güncellenmesi büyük önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra birçok uygulama içerisinde iki faktörlü kimlik doğrulamayı aktif hale getirerek de güvenliği arttırmak mümkündür. Sosyal medya kullanırken konum bilgisi ve kişisel alışkanlıklar gibi fazla özel bilgileri de paylaşmaktan kaçınmak da dikkat edilmesi gereken bir diğer husustur.
3: Soralım bakalım.

0: Spor Servisi.
1: İyi akşamlar efendim, spor servisine hoş geldiniz. Bugün 22 Temmuz Çarşamba, ben Ahmet Füsunoğlu, program yapımcımız Berkay Küçük ve teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş'la beraberiz. Ve şöyle bakıyorum, spor gündemi gerçekten bugün yine çok yoğun. Hemen hiç kısa kesmeyelim ve programımıza başlayalım.
0: Spor'da son 24 saat.
1: Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya'nın Górnik Zabrze takımını 1-0 yendi. Galatasaray Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ta Wilfried Ndidi'nin sakatlandığını duyurdu Beşiktaş ve Ndidi'nin Midtjylland maçında forma giymeyeceği kaydedildi. Fenerbahçe erkek basketbol takımının yeni transferi milli basketbolcu Shane Larkin sağlık kontrolünden geçti.

0: Mısır'ın Şarm el Şeyh şehrinde 9 ülkenin katılımıyla düzenlenen uluslararası dalış Dünya Kupası'nda sporcumuz Fatma Uruk 71, 70, 68 ve 40 metrelik dalışlarıyla kadınlarda şampiyon oldu. Milli satranççı Büyük Usta Işıkcan, Çin'de düzenlenen 2026 Yükselen Yıldızlar Turnuvası'nı birincilikle tamamladı.
1: Spor Servisi Futbol.
0: Evet, Spor Servisi Futbol'la devam ediyoruz. Şimdi konuğumuz spor yorumcusu Burak Özgül. Sevgili Burak, özledim seni. Nerelerdesin?
2: Ahmet abi, ben de seni çok özledim. Ben geldiğimde sen olmuyorsun. Sen geldiğinde ben olmuyorum.
0: Evet, evet.
2: Bir türlü denk gelemedik.
0: Sosyal medyada paylaşımlarını görüyorum. Okuyorum onları ama tabii seninle program yapmak ayrı bir keyif. Ayrı bir güzellik.
2: Benim için de öyle.
0: Dinleyicilerimiz de eminim özlemişlerdir. Burak Özgül'le şimdi hem Fenerbahçe'nin dünkü oynadığı maçı konuşacağız. Hem de Dünya Kupası'nı konuşacağız. Dünya Kupası'nı özellikle gerçekten seninle konuşmayı çok istiyordum. Sağ olsun yapımcımız Berkay Küçük de ayarlamış. Bu akşam sen de müsaitmişsin, beraber olduk, telefon bağlantısı da olsa diyelim. Evet, şöyle başlayalım sevgili Burak Özgül. Dün Fenerbahçe öncelikle nasıl buldun?
2: Dün Fenerbahçe'nin oyun sistemini ya da oyun iştahını konuşmadan önce şunu bir kere konuşmamız gerekiyor. Birincisi, Ağustos ayına gelmeden önce oynanan bir karşılaşmada önce skora bakmak lazım.
0: Hı hı.
2: Skor 1-0 bizim lehimize, ancak şöyle bir durum var. Rakip gerçekten çok kötüydü ve biz bu rakibe karşı yalnızca bir golü duran toptan atabildik. Bir kere burada bir hani suratımız ekşiyor. Oynanan oyunda oyunu oynamak isteyen ve top oynamak istemeyen iki oyuncu grubu vardı Fenerbahçe'de. İzninle ben onlara değinmek istiyorum,
0: evet.
2: Ahmet abi.
0: Direkten dönen toplar da var bu arada. Belki evet. O zaman girse değil mi, daha farklı bir skor olabilirdi ama... yani, benim de ekleyeceklerim var iki takımın oyunuyla ilgili. Buyur lütfen, senden başlayalım.
2: Yani şimdi şöyle, Fenerbahçe'nin bildiğiniz gibi zaten senelerdir, en son 2008 yılında Şampiyonlar Ligi'ne katıldı ve neredeyse 18 senelik bir özlem var. Hı-hı. 18 senelik özlemin olduğu noktada oyuncuların bu kadar rahat bir şekilde oynaması bir kere teknik kadro, teknik heyetten önce oyunculara yakışmayan bir tabloydu. Şimdi sahanın içindeki 22 oyuncu artı sonradan giren oyunculara baktığımızda sahanın açık ara, bence bunu hiç kimse tartışmadı, en iyisi Bartu Elmaz'dı.
0: Hı hı, evet.
2: Yani Bartu dışında Fenerbahçe'de bu kadar tecrübeli ve yetenekli ya da Fenerbahçe formasını daha önceden giymiş oyuncular varken oyuncuların bu denli hazırlık maçı havasında oynamasını ben oyunculara yakıştıramadım.
0: Hı hı.
2: En başta iki oyuncuyu eleştirmek istiyorum. Sonra diğerlerine, iyi oynayanlara, yanlış oyunlarına, oyunun doğru noktaları, oyunun da yanlış noktalarına geçeceğiz. Ben İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürk konusuna değinmek istiyorum.
0: Evet.
2: Yani İrfan Can gerçekten Fenerbahçe formasıyla birlikte bir dönem gerçekten iyi işlere imza atmıştı. Ancak
0: hı hı.
2: Oyuncu Kasımpaşa'ya transfer olduktan sonra geri geldikten sonraki ilk resmi maçında kendisine yakışmayacak bir şekilde oyun oynadı. Çok fazla kendini çizgiye attı. Çok fazla kendini hırpalamadı. Kerem Aktürkoğlu konusuna gelecek olursak, yani çok fazla top kaybettiğine, oyunun akışkanlığını zedeleyecek şekilde oyun akışına uygun olmayan seçeneklere yöneldi. Talişka zavallı santrfor olmadığı için sürekli olarak ana santrfor olmadığı için sürekli olarak geri geldi, top aldı, top dağıttı. Bu sefer de ne oldu? Şimdi Fenerbahçe'nin iki kanat oyuncusu bir tane çizgiye bastı, diğeri top kaybetti. Bütün yük beklere bindi. Bekler çok güzel bir şekilde sıfıra indi, ortalar açtı. Özellikle Semedo ile birlikte Fenerbahçe çok fazla topu sağ kanattan, sağ çizgiden içeri çevirerek yönlendirdi. Ama ana forvetiniz Vedat Muriç gibi bir oyuncunuz olmadığı için de,
0: hı hı,
2: burada büyük problemler yaşadınız. Yani biz de orta saha konusuna gelecek olursak, şimdi Genduzi, Bartu, Fred, bunlar muhteşem oyuncular. Bartu, Genduzi, bunlar geriden oyun kurabilen. Fred ön taraftaki oyunu daha kontrollü bir şekilde akıllıca oynayabilen bir isim. Ama dünkü Fred performansı çok fazla iştah açıcı bir performans değil.

0: geldi. Bartu'nun oyunun iki yönüne doğru oynaması, çektiği kendine güvenli şutlar, direkten dönen şutları, oyunu yönlendirmesi, yani sahada sanki Fred ya da Gendüz'ü Bartu gibiydi. Allah nazarlardan saklasın ve inşallah daha da güzel başarıları imza attın Bartu. Savunma İnşallah. Konusuna gelecek olursak şimdi tabii ki rakibimiz gerçekten çok zayıf bir rakipti. Çok hücum setleri olmayan, yalnızca kanattan gelebilen bir takımdı. Ama yine de Şikrinyar, işte Aki ikilisine bakacak olursak, o birisi kesici, diğeri dağıtıcı. Bu takımlar bu takımlara karşı iş yapabilecek isimler. Ancak şundan korkuyorum ben. Şimdi 1-0 maalesef tatlı bir skor değil. Yani ekşiten bir skor. Şimdi biz biliyoruz ki biz Türk takımları olarak, bizim adetimizdir, böyle bir farkla gittiğimiz yerlerde rakip bir saat kapanır. Sonra ağır stoperlerin arkasına bir top atar. Haydi bakalım, bismillah. Yani benim çekincem bu. Çünkü dün Fenerbahçe'nin oynadığı oyunda sahadaki oyuncuların yarısı hazırlık kampı havasındayken, yarısı da gerçekten kendisini sahaya veren isimlerdi. Bunlar işte Bartu'dur, Semedo'dur vesairedir. Bu oyuncular gerçekten çok çabalı, çok uğraştı. Sonradan oyuna giren Levent olsun. Ama şu artımız var. Gerçekten rakibin bir seti yok. Rakibin oyunu kurabilecek bir orta sahası yok. Ve rakibin bekleri de çok fazla pozisyon hataları yapıyor. Ve arkasına kanat oyuncuları değil, kanatla eşleşen bekler, arkasına çok fazla bek oyuncusu, rakibin bekini kaçırıyor. Bunlar Osterwalder, Levent ve Semedo ile bulduğumuz pozisyonlardan da zaten çok rahatlıkla anlaşılabilir. O yüzden Fenerbahçe'nin ana planını anlamış olsam da biraz daha oyuncuların motive olmasını beklerdim ve Fenerbahçe'nin biraz daha, hatta biraz demeyelim de, şöyle 3-4 tane daha transfere ihtiyacı olduğu çok aşikar. Ve ben
1: nerelere sence böyle, onları da söyle. Ben olsam şu mevkileri acil, şu futbolcular mesela da diyebilirsin. Örnek
0: Ahmet
1: vererek.
0: Abi, şimdi ben her zaman sezon başına konuşmayı severim. Çünkü sezon ortasında konuşmak kolay.
1: Evet.
0: Ake transferinin çok mantıklı bir transfer olmadığını, Şikrinyar'ın da geçen sene vadesinin dolduğunu, iki yeni stoperin alması gerektiğini söylemiştim. Ben bu kararımın hala arkasındayım. Çünkü yani sen niye Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynuyorsun? Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için. Şampiyonlar Ligi'ne kaldığında Şikrinyar, Ake ile birlikte sen ne Haaland'ı durdurabilirsin, ne işte Ekitike'yi durdurabilirsin, ne Kenan Yıldız'ı durdurabilirsin. Bunları durduramaz.
1: Evet.
0: Bu oyuncularla bunları durdurma şansın yok. Bir kere orada senin hedefin Şampiyonlar Ligi değilmiş gibi duruyor. Bu bir. İkincisi, kazara kaldın. Sen Şampiyonlar Ligi'ne kaldıysan ligde nasıl oynayacaksın? Bu da bir soru işareti. Diğer nokta Greenwood noktası. Greenwood oyunu ileride çok iyi oynayan, ters ayağıyla, iki ayağıyla da iş yapabilen, kendi forvetini iyi bir şekilde besleyebilen, aynı zamanda asist ve gol katkısı da yapabilen, hücum yükü yüksek bir oyuncu. Ama bu oyuncunun savunma katkısını konuşmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Bakın, savunma katkısı şu demek değil, şu yanlış anlaşılıyor. Savunmaya geri gelmiyor. Hayır, bundan bahsetmiyorum. Topu kaybettiği noktada rakibine kadar zorlayabiliyor. Bu. Ve ikincisi, bekiyle anlaşması nasıl? Yani bek oyuncusu Greenwood yardım etmiyor diye sürekli geride mi bekliyor? Bunlar önemli. Ve Greenwood bu konuda çok başarılı. Zaten başarılı bir oyuncu değil. Zaten Manchester United'da en çok eleştirilen konulardan biri de buydu. Hani arkaya gelmiyor, koşmuyor tarzındaydı. Ama hücum yükü iyi. Şimdi burası çok kritik. Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın bugün bir haber düştü. Rafael Leao ile ikisiyle de iki kulübümüz de ilgileniyor. Yani hadi Galatasaray'ı bir nebze anladım, çünkü Barış Alper gibi savunmaya epey yardım eden bir oyuncum var. Ya senin bir tarafında Greenwood varken Leao'ya almak nasıl açıklanabilir? Sen hiç topu rakibe vermeyecek misin? %99 topla mı oynayacaksın? Ya Leao transferi Greenwood varken yanlış bir transfer. Bakın, iddia ediyorum, Trasuart'ı Fenerbahçe almış olsaydı 1000 kat daha yararlı bir transfer olurdu. Trasuart ve Greenwood tarafları. Çünkü Trasuart'ın inanılmaz şekilde savunma yardımı var. Önde basar, topu tutar, rakibiyle birebir mücadeleye gider. Ama Leao bunu istediğinde yapar ve 90 dakika bunu yapabilecek bir oyuncu değil. O yüzden Fenerbahçe Leao'yu transfer ederse bu yanlış olur. Bunu da baştan söyleyelim.
1: Leao'nun bir de kusurları da var. Yani başka özel hayatla ilgili.
0: Evet.
1: Ne bileyim, antrenmanlarda rahatsızlık çıkarabilir takım içinde, her şey olabilir yani.
0: Zaten Fenerbahçe çok kırılgan bir takım son seneler.

0: filmlerde bu tarz oyunculardan epey uzak durması gerekiyor. Yani gündeme bile gelmesi gerekmiyor. Gelmemesi gerekiyor. O yüzden mesela Trossard ismi çok doğruydu ama yönelmediler. Bu arada Trossard Fenerbahçe'ye de önerildi ama Fenerbahçe almadı. Tamam. Ama bunun karşılığı Leo olmamalı ya da Leo olacaksa Greenwood olmamalıydı.
1: Bak Berkay diyor ki kulağıma, Dünya Kupası'nda en çok gol şansı üreten futbolcu Trossard diyor. 10 gol şansı üretmiş.
0: Bravo. İşte buyur. Bu da istatistik olarak
1: Dünya Kupası'nda. Evet. Yani Beşiktaş,
0: yani
1: Beşiktaş altın bulmuş.
0: Yani. Tabii ki. Yani Trossard çok çok iyi bir oyuncu. Hatta Galatasaray'da da ilk 11'de oynayabilirdi. Leroy Sané satılır, Barış sağ kanada geçer, Trossard solda oynar.
1: Benim yani, benim kaç senedir şeyim bu, biliyor musun? Ölçü birimim bu. Yani şimdi sen işte Galatasaray 4 senedir üst üste şampiyon oldu. Bu programlarda bunu çok kullanıyorum. Galatasaray'ı geçecek kadro yapmak istiyorsun işte, ya Fenerbahçe buna uğraşıyor, onu alıyor, bunu alıyor. Ben kaç senedir sana da demişimdir yayında, yani örnek veriyorum, sen diyorum Okan Buruk'sun diyorum karşıdaki konuğuma. Fenerbahçe'den kimi alırsın diyorum takımına. Bu Fenerbahçe'den alacağın kişi 4 veya 5 olursa tamam, o zaman şampiyonluğa ortaksın, oynarsın. Ama bir futbolcuyu sayarsan o zaman yani bu takımın şampiyon olma şansı az diye kendim de zaten çıkartabiliyorum. Şu anda da şöyle bir Galatasaraylılara sor, Fenerbahçe'den kimi almak istiyorsunuz diye, herkes sadece Asensio'yu söylüyor.
0: Şimdi Ahmet abi, bu soruyu yaklaşık bir sene, 4-5 senedir program yapıyorum.
1: Evet, her sana da sordum sorardım ben bunu, evet.
0: Benim her zaman fix bir cevabım vardır. İsmail Yüksek, Fred ya da o zaman 4 sene önceki Fred'den bahsediyorum.
1: Şimdiki Fred İsmail değil tabii ki.
0: Ha, ya da geçen sene neydi? İsmail Yüksek, Asensio dedi. Yani İsmail Yüksek'i ben sürekli sayarım. Sürekli sayarım.
1: Ama sanki kere, İsmail Yüksek yedek kalacak gibi bu sene İsmail hocam.
0: İsmail'i çok üzülüyorum çünkü İsmail çok önemli bir yeteneğimiz. Yani Fenerbahçe olmuyorsa, ligimizde de oynamak istemiyorsa direkt olarak...
1: Yani sana da öyle geliyor değil mi? Biraz sanki bu kadro dizilişinde şans bulamayacak gibi.
0: Ya bulamayacak. Ama İsmail Kartal'la İsmail Yüksek'i sever. Bakalım nasıl bir şey olacak. Hani diğer bir noktada transferin gerekli gördüğüm noktalardan biri de, hatta ikisi de kesinlikle bekler. Semedo'dur, Archibram'dur, Levent'tir. Bunlar bana yeterli gelmiyor. Osorvalli'dir, Osorvalli daha stoper özellikle oluyor.
1: Semedo gene dün beklenmedik bir şekilde iyi oynadı. Ben Semedo, beğendim. Evet. Dünkü görüntüsünü şöyle, beğendim yani.
0: Kalibresiz düşük takımlara karşı Semedo'nun yedek kalması gereken bir rotasyon oluşturman gerekiyor senin. Hı hı. Yani Semedo senin yedeğinde olmalı. Öyle bir takım kuracaksın ki, yani Galatasaray ne yaptı? Singo'yu aldı diye Salah'ı kesmedi. Kardeşim dedi, Salah daha iyi dedi. Sen de Semedo'yu yedek bırakacak bir bek alacaksın ve sol bekin de gerçekten çok kuvvetli.
1: Zaten ölçü olur. Olmalı ya. Biz 4 senedir seninle burada demiyor muyuz? Fred'i yedek bırakacak bir futbolcu bulursan Fred takımda kalsın.
0: Evet, zaten Fenerbahçe'nin en büyük problemi de Fred'e güvenerek o sonuç.
1: Hala bak kaç sene oldu Fred, bu 4. senesi değil mi bitiyor? Öyle olmalı. Hala 8 tek 8 numara o. Takımda 8 numara yok ya.
0: Tabii yani buna ne bağlı.
1: Ama 6 numaraları say. 6 numara, ben sana 7 tane falan 6 numara sayarım şu anda kadroda.
0: Tabii evet işte. Yani bizim problem aslında buradan başlıyor.
1: Evet.
0: Ve hani Dünya Kupası'na geçmeden önce de şunu son olarak söylemek gerekiyor. Rakip kolay. Sturmgraz maçı inşallah bu tur geçilir. Sturmgraz maçı tabii, onu daha detaylı konuşuruz.
1: Fenerbahçe'nin iyi bir 9'a ihtiyacı var mı sence?
0: Ben Verat Muriç'in yedek olarak kesinlikle en az Verat
1: veya Vedat Muriç'i yedek bırakacak bir 9 bence daha mantıklı değil mi?
0: Tabii ki ama Verat gibi bir oyuncuyu aldıysanız onu yedek bekletmek ne kadar kolay olur onu bilemiyorum. Bir de yabancı problem var Fenerbahçe'de. Çok büyük bir yabancı problem var hatta.
1: O da doğru.
0: Hani yani gidip de şu anki bir Türk oyuncunun da Verat'ı kesme olasılığı yok. O yüzden en az Verat ayarında U23 kategorisine uyabilecek bir yabancı oyuncu Fenerbahçe için daha mantıklı duruyor.
1: Şimdi Dünya Kupası'na geçelim. Bomba, sen yakalayamamış olabilirsin hatta bunu. Dünya Kupası'nın en iyi 11'ini FIFA açıkladı nihayet. Görme şansın olmadı değil mi?
0: Yok.
1: Büyük ne sürprizler var. Yani daha iyi 10 dakika 15 dakika oldu, o yüzden görmemişsindir yani. Dedim.
0: Evet,
1: çok büyük sürprizler var. Yani şimdi sana 11'ini yap desem senin 11'inden 4 veya 5 tane isim şaşacak. Onu söyleyeyim sana.
0: Yapayım o zaman.
1: Yap lütfen hadi. Kaleye kimi koyarsın? Kaleye kimi?

0: Bono, Bono, ben Bonocuyum. Bono'yu
1: sen
0: koyarım
1: Bono'sun,
0: kaleye.
1: Bono yok kalede, onu söyleyeyim sana. Tahmin et. İkinci isim söyle.
0: İkinci isim Norveç'in kalesini mi koydular?
1: Yok. Bak sen sürprize gidiyorsun ben öyle dedim diye. Normalde kimi koyarsın? Ya İspanya'nın kalesini koyarsın ya da Arjantin'in kalesini koyarsın.
0: Arjantin'in kalesini koyarsın.
1: Çünkü evet, final oynayan kaleciler genelde en iyi şeydir. Kaleciler seçilir. Vozinha'yı koymuşlar bir.
0: O biraz popüler bir şey olmuş. Sağbek'e kesinlikle Pedro Porro'yu koyarım.
1: Pedro Porro var. Şimdi enteresan, İspanya'nın 11'i biliyorsun Dünya Kupaları tarihinde bir gol yiyen tek takım. Yani en az evet, gol yiyen takım olarak, ki inanılmaz bir takım olarak.
0: Ahmet
1: zaten
0: abi ben şöyle demiştim.
1: Ben çok beğendim İspanya'yı bu Dünya Kupası'ndan. Hani insandan hoşuna gitmeyen bir futbol belki ama.
0: Yok yok.
1: Ya hayır, bizim ülkemizde biliyorsun hoşlanılmıyor bu evet, futbollardan. Evet, sürekli evet, saldırsın istiyorlar.
0: Yani Dünya Kupası'na başlarken hani herkes bir tahmin yazsın demişlerdi. Ben de şey demiştim. Hı-hı. İspanya tüm turnuvada 3 gol yer demiştim. O hani o kadar az yemezler diyorlardı. Bir gol yedi, ben de şaşırdım yani.
1: Evet, neredeyse onu da yemiyorlardı.
0: Onu da yemiyorlardı.
1: Şey dedik, hangi maçta yemişti Berkay, unuttum ben ya. İspanya hangi maçta?
0: Dekatelere kafayla atmış.
1: Tamam, ben o golü de hatırlıyor musun? Defans oyuncuları ve diğer herkes birbirine baktı yani, şaşırdılar ve bu golü nasıl evet, biz yedik diye bayağı bir kendi aralarında tartıştılar. Yani o bir gol için bile bayağı tartıştılar o gün.
0: Tabii o da ufak bir dalgınlık yani, onu anlayabilirsin.
1: O da sonra yani Dekatelere de yani tarihe geçti. Şu tek golü ben attım diyecek.
0: Yani bu arada Dekateler de çok çok iyi bir oyuncu.
1: İyi turnuva geçirdi. Onu da evet, söyleyelim tabii ki. Şimdi Pedro Porro'nun dışında defansta başka şey yok. İspanyol yok.
0: Kesinlikle Kubarsi'yi koyardım. Kubarsi'yi koymamaları inanılmaz. Çünkü
1: yok,
0: hem ligde en az gol yiyen, Şampiyonlar Ligi'nin en az gol yiyen takım, Dünya Kupası'nın en az gol yiyen takımının stoperi, bir de oyun kurma açısından da aşırı aşırı iyi bir oyuncuydu. Onun dışında kimi koyarım?
1: Sol tarafa kim koyarsın?
0: Sol, hani Kubarsi'yi koyarım. Eğer Kubarsi yoksa mesela sağ stoperi, belki buna kızacaklar ama ben Arjantin'den Martinez'i çok beğendim.
1: Martinez'i bakın, koymuşlar. Lisandro Martinez var sağda.
0: Evet. Çünkü
1: doğru.
0: Neden
1: sola diyecek? Sola
0: Martinez. Martinez gerçekten çok evet, büyük işler yaptı. Sol stopere kimi koyarım? Sol stopere kimi koyarım? Yani sol stoper konusu biraz aklıma gelmedi şu an. Böyle direkt olarak.
1: Hadi ben seni zorlamayayım. Defans hattını sayıyorum şimdi. Pedro Porro. Hı-hı. Martinez dediğin gibi. Upamecano.
0: Sol beki Kukureya'ya koyarım.
1: Kukureya, evet, Kukureya var. Upamecano ve Kukureya var.
0: Hatta şeyde yeşil burundan şimdi Trabzon'a gelen Cabral'ı da koyarım sol beke.
1: Evet, hemen onların önüne geçiyoruz şimdi.
0: Rodri. Tartışmaya gerek.
1: Rodri gerek yok
0: ve kesinlikle ben hakkı verilmeyen bir oyuncu daha var dünya genelinde, Real Madrid'de de olsa, Bellingham. Ya bu çocuğun yapılmış.
1: Bellingham'ı da koymuşlar.
0: Güzel. Diğer şeyde
1: Olise var. Olise var. Aslında buraya çok isim yazılabilir. O kadar çok iyi insan vardı ki yani takımları taşıyan.
0: Oraya Fas'tan Unai'yi koyardım. Muhteşem bir turnuva geçirdi.
1: O da çok
0: bence
1: iyi turnuva geçirdi. Yani hemen yine devam ediyoruz. Lionel Messi.
0: Ön tarafı Messi, Mbappe, Haaland yaparım bir kere. Hani orada karşı.
1: Orada şey yok evet. Şaşırtmaca
0: orası
1: yok.
0: Orası çok hani çok değişmez orası.
1: Ama mesela benim ya bu niye olmadı, konmadı dediği isimler hala var. Sen bilmiyorum tabii, sen de anladığım kadarıyla bu şey kafi senin için değil mi? Şu anda o kadar da yani, kötü değil diyorsun.
0: 2-3 tane oyuncuyu ben mesela Olisev tamam çok az.
1: Ya mesela Dani Olmo girmez miydi şu kadroya? Dani Olmo girmez miydi? Şampiyon bir takımın bence Dani Olmo İspanya'nın en iyilerindendi ya.
0: Tabii Dani Olmo'yu da koyardım ama onu koymadan önce Unai, mesela Rodri ve Bellingham varken de onların yanında Unai de çok iyi olurdu ama Olmo da sırıtır mıydı, sırıtmazdı bence.
1: Evet. Yani bu Dünya Kupası 11'i bayağı şaşırtıcı. Özellikle kaleci başlangıcıyla çok şaşırtıcı bir 11 olmuş.
0: Hani çok fazla kurtarış yaptı diye koyulmuş ama hemen hemen ben de buna yakın bir şey düşünüyorum zaten.
1: Ama kurtarış şeyi olarak bildiğim kadarıyla en fazla kurtarış yapan kaleci Martinez değil mi Dünya Kupası'nda? Zannederim Martinez olmalıydı. Üstelik final oynadı. İspanyol yani, kalecisi fazla kurtarış yapmadı çünkü kimse gelemiyordu kaleci.

0: diye.
1: Simon'u, hatta Unai Simon'u biraz da stoper gibi yazabiliriz.
0: Yani doğru diyorsun. Yani. Ya final maçında bile kurtarışı yok. Bir ara kaleciyi görmüyorduk. Geri pas yaptılar da topu aldı falan. Dedim abi bak kaleci de şey buradaymış dedim yani.
1: Tabii. Zaten hani oyun tarzları da ona çok uygun olduğu için. Öyle bir durum söz konusu.
0: Yani seyrettiğim Dünya Kupası finalleri arasında en yaban olayıydı diyeyim. Ama bu yavanlığın sebebi de İspanya değil, tamamen Arjantin'de. En fazla zaten, kurtarış Orlando Gil'de, doğru.
1: Zaten biraz da yurt dışı basınını takip ettim. Orada da şey demişlerdi, soyunma odasından çıkarken bir şey konuşuyor işte.
0: Paraguay'ın kalecisinin de bu kurtarış şeyini biz yükseltmişizdir. 64 şutumuz var ya, Burak.
1: Doğrudur, olabilir. Messi mesela maçtan tam soyunma odasından çıkıp maça girilirken şey diyor. Evet diyor, soyunma odasında konuşulan her şeyi unutun, soyunma odasında yaşananları diyor. Bu biraz benim şeyime, garibime gitti. Biraz araştırdım. Olayın aslı şuymuş. Scaloni demiş ki bugün savunma yapacağız. Messi de demiş ki yani ben İspanya'da oynadım. Hı-hı. İspanyollara karşı savunma yaptığınız zaman onları yenme şansınız yok demiş. O demiş ki hayır, savunma yapacağız. O hücum yapmalıyız falan demişler böyle. Bayağı maçtan önce birbirlerine girmişler sözlü anlamda.
0: Valla orada Messi ne diyorsa o olur. Ben teknik direktörüm, pek öyle sözünün falan geçtiğini düşünmüyorum. Takım ama sahadaki olayları gördün yani. Messi'nin çorabına değseler, top değse 10 tane futbolcu hemen etrafını çeviriyordu.
1: Evet, oyuncular çeviriyor ama Arjantin çok sıkı bir savunma yapmak istedi. Biraz daha açık oynayabilirdi. Simeone ile Lautaro Martinez'i mesela yedek bıraktı. Yani bunlar çok çok radikal kararlar. Yani şey gibi, bizim Kenan ve Arda'yı biraz daha yedek düşünüyormuş gibi başlamamızda eşdeğer diyebiliriz Arjantin için Messi'yi bir kenara koyduğumuz.
0: Dünya Kupası'nın hayal kırıklığı senin için neydi? Senle hatırlıyorsan Dünya Kupası başlamadan önce konuşmuştuk.
1: Evet.
0: Şimdi hayal kırıklıklarını sorarak başlayayım sana.
1: Ya benim için İspanya, Arjantin, Fransa ve Türkiye yarı final oynar demiştim. Çünkü çok şey vaat ediyordu bize milli takım. Evet,
0: demek ki Türkiye hayal kırıklığı. Buradan çıkardığımız sonuç.
1: Evet, Türkiye hayal kırıklığı. Almanya, Brezilya ve Hollanda'nın önceki turlarda yarı finale gelmeden eleneceğini söylemiştim.
0: Onu evet hatırlıyorum. Olsun, doğru bildin, evet.
1: Sağ olsun Türkiye yanılttı beni. Bir tek Türkiye yanılttı.
0: Ya işte Türkiye'yi kötü düşünmek istemiyoruz. Pozitif bakıyoruz. Biz belki
1: de Ahmet abi. Buraya kadar gelen yol çok güzeldi ya, böyle çiçekliydi ya.
0: Evet.
1: Yani yolun sonunda bahçe var dedik de yolun sonu uçurummuş yani. O yüzden o.
0: Peki bunun yapıldı. Hatası sence kimde? Yani o kadar büyük hatalar yapıldı ki, seçilen kamp yeri yanlıştı. Neden değiştirmediklerini, birçok takım değiştirmiş. Fransa değiştirmiş, İngiltere değiştirmiş, Almanya değiştirmiş, Belçika değiştirmiş. Verilen yeri beğenmemişler. Biz niye orayı değiştirmedik? Enteresan. Gazeteci arkadaşlarımla konuşuyorum. Diyorlar ki Burak, gündüz diyorlar 40 derece, akşam güneş battığı andan itibaren montsuz çıkamıyorsun. Yani
1: evet,
0: böyle bir yerde kamp yapılır mı?
1: Ya zaten en baştan zaten problem oradan başlıyor.
0: Ya örnek veriyorum, ben bunu yayında söyledim, gene söylüyorum. Ben teknik direktöre direkt birinci suçu buluyorum. Yani hiç başka aramaya gerek yok. Örnek veriyorum, şu milli takımın teknik direktörü Fatih Terim olsaydı, Fatih Hoca kampı oraya gittiği an takımı çekerdi başka bir yere. Son dakikada da olsa çekerdi. Kaldı ki daha profesyonel olup bir ekip gönderir bakarlardı. Yani oraya ayrı bir şey. Ama burada olmaz bu iş derdi yani.
1: Yani tabii en başta derdi ama işte biraz da bu toprağın yetişmiş insanı ve figür olduğu için onu belki de söyleyebilecek tek kişi olurdu. Yani bu çok uzun bir konu. Şimdi büyük ihtimalle zamanım da kısıtlıdır benim. Hani
0: evet,
1: bunu
0: evet,
1: toparlayacak olursam şöyle diyebilirim. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan teknik direktörüne, oyuncusundan oyun içi gruplaşmaya kadar, altını çizerek söyleyeyim bunu, oyun içi gruplaşmaya kadar bir sıkıntının olduğu aşikar. Bu milli takım belki de çok daha iyi bir yerlere gelecekken,
0: kesin,
1: ufak tefek sorunlar böyle büyüye hallederiz diye halının altında süpürüldüğü için şu an bu noktadayız. Umarım sıradaki turnuvada böyle bir şey yaşamayız diyelim.
0: İnşallah.
1: Daha detaylı da geldiğinde konuşuruz.
0: İnşallah. Elim milli takım bizim için önemli, o göz bebeğimiz. Ay yıldız nerede temsil ediliyorsa, nerede dalgalanıyorsa

0: Bizim gözümüz, yüreğimiz, kalbimiz, her şeyimiz orada oluyor. Ağzına sağlık sevgili Burak.
1: Teşekkür ederim Ahmet
0: abi. İyi akşamlar diliyorum.
1: Dinleyenlere selamlar. İyi akşamlar.
0: İnşallah stüdyoda da en kısa zamanda buluşmak dileğiyle diyorum.
1: İnşallah.
0: Evet, Burak Özgül konuğumuz efendim. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklamlara gidelim. Reklam dönüşü spor servisi devam edecek.
2: Reklamlar.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Setur Yaz Show!
3: Güneş zirvede Setur Yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444 28 22.

0: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
1: Evet efendim, kısa reklam aramız bitti ve devam ediyoruz. Spor servisi TRT Radyo 1'desiniz. Ben Ahmet Füsunoğlu. Şimdi konuğum spor yorumcusu Cem Taha Yüksekdağ'la birlikteyim. Sevgili Cem, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar, selamlar.
1: Evet Cem, sevgili Cem'le de Dünya Kupası'nı konuşacağız. Şimdi bir önceki konuğumla da Dünya Kupası konuştum ama çok kısa girdik. Daha ayrıntılı konuşacağız Cem Taha Yüksekdağ'la. Öncelikle tabii ki ama yine başlangıcın bu en iyi 11 açıklandı, sen görmüşsündür sevgili Cem, evde bakmışsındır. Evet. Kadroyu gördün mü? Şaşırdın
2: evet,
1: mı?
2: Gördüm. Yani şaşırma Bosnia'da belki bir önceki konukta da bahsettiğiniz gibi orada bir popüler seçime gidildi.
1: Gönüllerin şey olmuş biraz kale
2: tabii
1: seçimi.
2: Evet. Yani 20 küsur milyon galiba takipçi kazandı zaten.
1: Evet evet, doğru diyorsun.
2: Serattı. Öyle olduğunda onu koymuş ama gerisine baktığımda ben Upamecano dışında açıkçası onun yerine başkalarını koyabilirdik belki ama kadroya baktığımızda Mbappe gol kralı, Haaland Messi'nin etkisi belli. Rodri zaten yok, o lise asist kralı oldu. Bellingham 2 maç üst üste 2 gol attı İngiltere milli takımı adına, galiba bu rekordu. Onun dışındaki oyuncular da aynı katkıları, benzer katkıları yaptı.
1: Ezberleri bozan, ezber bozan bir Dünya Kupası yaşadık hep beraber. Kırmızı kartların iptal olduğu, öyle değil mi? Final maçından bir gün önce 30 dakikalık devre arasının olacağı açıklanan böyle enteresan bir Dünya Kupası'nı gördük, yaşadık, bitti. Hala konuşuluyor tabii bazı şeyler. Özellikle Avrupa ülkeleri, UEFA kanadı bayağı tepkili. Hatta final maçına bile gelmedi UEFA başkanı.
2: Ya şöyle söylemek gerekiyor. Aslında Amerikan kültüründe çok fazla uyum sağlamadan ziyade işgalci bir kültür. O noktada Dünya Kupası'nı da ben o açıdan düşündüm ve gördüm. Yani işte gerek su molalarını çeyrek olarak diğer sporlardaki gibi, onların ülkesinde icat edilen spor,
1: evet, evet, sporlardaki doğru
2: gibi zikretmeleri ve ilk kez Dünya Kupası şampiyonuna yüzük verildi. Bu da hiç görülmemiş bir şey ve Amerika'da olan.
1: Doğru diyor. Biraz o Amerikan spor kültürünü evet, futbola da itelediler.
2: Dünya Kupası, evet, yorumu itelediler. Doğru. Aslında doğru. Amerikan gözünde.
1: Amerikan soslu bir Dünya Kupası mı?
2: Evet.
1: Öyle evet, oldu. Aslında toprağı bol olsun. Maradona bunu söylemişti. Dünya Kupası'nı evet, Amerika daha almadan, hani adaydı. Amerika aday olduğu söylenince bir televizyon programında, ya eğer Amerika alırsa maçları 4 ayrı periyotta oynatırlar, aralara reklam alırlar diye söyleyip gülmüştü. Gerçekten dediği oldu. O zaman biz ya, anlamamıştık
2: bu eskiyi. Bizden daha iyi tanıyormuş kesinlikle.
1: Evet, evet. Gerçekten dedikleri de oldu. Ama gerçekten bir yandan sevgili Cem, maçları çok güzel maçlarda seyrettik. Tabii hakemleri konuşulan, hakemlerin konuşulduğu bir Dünya Kupası gördük. Bir yandan da bakıyorum, final anlamında herhalde benim seyrettiğim, ya hatırladığım dönemlerde en kötü finallerden biriydi. Yani belki en kötüsü bile diyebilirim. Yani bir takım tamamen sahadan silindi. İspanya'yı seyrettik sadece.
2: Ya güç dengesi açısından baktığımızda bu kadar gerçekten bir tarafın ağır bastı. Yani farklı galibiyetler olabilir vesaireler olabilir ama gerçekten hani şutu olmayan Dünya Kupası finalinde bir takım izledik. Hı hı. Burada aslında ben şunu gördüm. İspanya'nın sistemli oluşu ve oyun prensiplerinin Arjantin'e çok ters düşmüştü. Yani iki takım da topu çok istiyordu. Hı hı. Ama bir taraf Messi'nin etrafında, yani Messi'nin performansını maksimize etmek için kurgulanan bir sistem vardı Arjantin'de. Evet. İspanya'da ise...
1: Bir saniye rica edeceğim sevgili Cem. Sesin zaman zaman düşüyor, tekrar geliyor. Yani yükseliyor. Telefonda bağlantıda mı bir sıkıntı var?
2: Bilemiyorum.
1: Bulunduğun yeri değiştirmiyorsun değil mi?
2: Yok, hayır, bulunduğum yeri değiştirmiyorum.
1: Sadece. Kulaklıkla mı konuşuyorsun, onu sorabilirim.
2: Evet, kulaklıkla.
1: Mümkünse kulaklığını iptal edip direkt telefonla şey yapalım. Kulaklığın belki bataryası bitiyor olabilir.
2: Tabii ki, şu anda geçtim telefonu.
1: Şu anda çok net. Biz de dinleyicilerimiz özellikle rahat etmiştir. Seni daha iyi duyacaklar.
2: Tamamdır, teşekkür ederim.
1: Evet, böyle devam edelim. Ben teşekkür ederim sevgili Cem. Lütfen kaldığımız yerden devam edelim. noktada, Messi'den bahsediyordun.
2: Messi'nin performansını maksimize etmek için kurgulanan bir sistem vardı. İspanya'da ise Thierry Henry bundan bahsetmişti. Ben Barcelona'da bunu gördüm ve yaşadım. Yani 7, 8, 9 yaşlarından itibaren ne yapacağını bilen, sistemi öğrenen bir takım var orada da. Bunlara, bu böyle bir takıma karşı bu ezberi oturtmuş, bu farkındalığa sahip, yani oyun içi sahada ne yapacağını bilen ve 11 kişi aynı şeyi düşünebilen bir takımdan bahsediyoruz. Bunu yapamadılar. Arjantin'in yolu tabii ki daha kolaydı. Bir önceki dünya kupasında şampiyon olduğu için daha kolay bir yoldan geldi. Belki atıyorum örneğin, ya da Fransa'yla yarı finalde karşılaşmış olsaydı eğer, zaten burada göremeyecektik. Bu tarz şeyler de oldu. Bunları da söylemek gerekiyor.
1: Ben o beklentiyi İngiltere'den bekliyordum ama Arjantin dünya kupasında, bu dünya kupasında daha doğrusu, en iyi oynadığı maç o maç oldu.
2: Ya aslında şunu da söylemek gerekiyor. Ben bu dünya kupasını şu taraftan da görüyorum. Kimliği olan takımlar ne olursa olsun diğer takımların önlerine geçtiler. Yani Arjantin'in de bir kimliği var. Çok kavga ediyorlar. Biz bundan memnun olmayabiliriz ama onların tercihi olmuşsa. Bu şekilde oynadılar. Ve İngiltere gibi bir takımı tabii ki eleyebilmek çok
1: biraz
2: önemli.
1: Biraz Güney Amerika futbol değil mi? Yani onu da düşünmek lazım.
2: Bireysel futbol. Yani evet. Brezilya, Deniz'in icat ettiği futbol Messi'nin etrafında nasıl uygulanabilirse o şekilde uyguladılar. Kavga ve gürültü de tabii ki Güney Amerika'dan bahsediyorsak önemli bir etken ve unsur zaten.
1: Evet, yani şimdi çok da sevdiğim bir arkadaşım şey yorumu yapmıştı. Arjantin'i bu Dünya Kupası'nda Paraguay'ın Messi'lisi diye. Ne dersin buna?
2: Ya ona gerçekten söyleyebilecek bir şey yok. Tabii ki mizahi anlamda evet. Yani
1: çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir spiker abimiz böyle bir yorum yaptı. Ben de bir şey diyemedim. Gerçekten yok, haklı yok. Gibi.
2: Ya tabii ki işte hani çok fazla sahanın içine inersek Arjantin'de de çok zeki ve çok fazla şeyi, farklı şeyi yapabilen oyuncular var. Yani bu aslında şuradan bakmak gerekiyor. Mesela Messi'yi Arjantin çok yüksekte performans gösterebildi. 39 yaşındaki bir oyuncu. Portekiz'e dönüp Ronaldo hemen karşısına koyulan örnektir. Ronaldo'nun hiçbir şey yaratamamış olması örneği de var. Bu sadece Ronaldo'dan kaynaklanmıyordu. Portekiz'deki diğer futbolculara baktığımızda onların da takımdaki, yani kendi oynadığı takımlarda gösterdiği performanslardan çok daha aşağıda gördük. Burada bu noktada Arjantin'i tebrik etmek gerekiyor. Yani yarı finale çıkan takımlar arasında en değersiz kadro ve en yaşlı kadro Arjantin'de örneğin.
1: Evet, ama işte Messi öyle bir değer ki, öyle bir kıymet ki, o takımı oraya kadar taşıdı gerçekten.
2: Kesinlikle, zaten 39 yaşındaki oyuncunun etrafında bir sistem inşa edilmesi aslında onun ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Yani bunu yapabileceğiniz futbol tarihinde çok fazla oyuncu yok zaten.
1: Biraz da herhalde hani kavga ederek, dövüşerek dedin ya, Portekiz'in yapmadığı oydu. Belki Ronaldo'nun hani arkadaşlarının yapmadığı şey oydu.
2: Ya Portekiz'deki problem aslına bakacak olursak, o Bernardo Silva şöyle bir şey söylemişti. Kimlik noktasına yine vurgu yaptı o da. Bizim bir oyun tarzımız yok çünkü bütün oyuncular farklı liglerde

0: farklı takımlarda oynuyorlar, farklı oyun ezberleriyle oynuyorlar diye. Portekiz'de evet bir mücadele problemi de vardı. Yani takım olgusu olarak baktığınızda Arjantin açısından verdiğiniz örnek tam tersi tarafa düşüyor evet Portekiz. Portekiz'de bence birçok problem vardı. Ve bunların hepsi bir araya geldiğinde de böyle bir sonuç çıktı ortaya.
1: Evet, bu FIFA'nın açıkladığı en iyi 11'e senin katkın olabilir mi? Yani ya şunun yerine şunu niye almadılar diyeceğin.
0: Ya lisan, yani aslında ben çok, ya Bosnia yerine kesinlikle Bosnia'yı değiştirebilirdik. Çünkü popüler bir tercih oldu. O çok fazla kurtarış yaptı. Çok öne geçen performanslar sergiledi. Turnuvaya imza attı, evet. Ama Barcelona'nın, Real Madrid'in, Atletico Madrid'in kalesini koruyabilecek seviyede bir performans ya da o kalitede bir kaleci mi dersek değil. Orada da bir Unai Simon'u koyabiliriz. Ya da farklı tercihlere gidebiliriz. Ama kaleci dışında açıkçası ben şu oyuncuyu şuraya koyardım diyebileceğim bir açıkçası yok. Tabii ki söylenebilir ama en azından benim perspektifimde yok.
1: Opta'nın da 11'i var biliyorsun, altın 11'i. Onda mesela kaleye Kobe'li koymuş.
0: Örneğin.
1: Ama Pedro Porro, Martinez, Kukureya, Rodri, Bellingham, Messi, Mbappe, Haaland bunlar Opta'da da öndeler. Bu arada Messi'nin de Dünya Kupası'nda birçok veride lider olduğunu da söyleyelim.
0: Rating konusunda en üstte yer alan oyuncu bu arada.
1: Evet evet, o kadar çok şey baz alındığında Messi üstte ki insan şaşırıyor, yani koşmuyor denilen adam mı bunları yapmış diye.
0: İkili mücadelede lider mesela.
1: Değil mi mesela, ya benim en çok şaşırdığım da oydu yani. Sevgili Cem, en çok şaşırdığım liderliği o.
0: Orada yani, şöyle bir durum var aslında, gözden kaçabiliyor bazen. Hücumda driplingler, yani çalımlar da ikili mücadeleye katıldığı için Messi bu arada en fazla çalım atan oyuncusu turnuvanın. Öyle ikisi birleştiğinde aslında onu öne taşıyor. Ama tabii ki 39 yaşındaki bir oyuncunun bu kadar fazla çalım atabilmesi de aslında az önce söylediğiniz evet, şeyi, onun değerini gösteriyor zaten.
1: Mesela benim çok beğendiğim ama ne Opta'ya girmiş ne de FIFA'nın 11'ine girmiş isim Dani Olmo. Ben Dani Olmo'yu çok beğendim turnuva boyunca.
0: Çok zeki ve farklı bir oyuncu. Evet, ben de hayranlıkla izliyorum.
1: Ben hayranlıkla izledim ama ikisinin 11'ine de girmemiş. Demek ki istatistikli şeylere takıldı.
0: Polise diğer tarafta asist kralı olduğu için aslında orada çok baskın bir tercih haline dönüşüyor. Hı-hı. Orada onu muhtemelen oynatabilmek onun yerini. Bu arada çok da önemli performanslar gösterdi gerçekten. Hani sadece asist kralı olduğu için orada olduğunu söylemek yanlış olur. İkisi birleştiğinde ne yazık ki giremiyor ama söylediğiniz gibi Olmo'nun oyuna kattıkları, hatlar arasında konumlanması, sürekli top almak için opsiyon olması, koşullarıyla, ceza sahası koşullarıyla, geç koşullarıyla, erken koşullarıyla yarattığı farklar inanılmaz bir futbolcu gerçekten.
1: Evet, gerçekten öyle. Opta'da Kubarsi'yi mesela ilk 11'e koymuş, Trossard'ı koymuş ve işte şeyin transferi.
0: Trossard da önemli bir performans sergiledi ama yine de tartışılır takımının gidebildiği noktadan dolayı açıkçası.
1: Evet. Ya tabii bu 11'ler her zaman konuşulur ama biz Dünya Kupası'nın başka yönlerini konuşalım. Bir kere şu final dörtlüsünü konuştuğumuzda senin beklediğin dörtlü müydü sevgili Can?
0: Final dörtlüsü benim beklediğim dörtlüydü diyebilirim. Zaten bunlar dünya sıralamasının en üst 4 sırasında yer alan ülkelerdi. Arjantin'in ben aslında çok fazla ilerleyemeyebileceğini düşünüyordum ancak onların da işte az önce söylediğimiz
1: yolu için, çok açıktı değil mi?
0: Yolu çok açıktı ve bir şekilde kaliteyle, istirak arttırıcısında söylediğiniz gibi yer yer kavga da ederek bir şekilde oraya geldiler. İngiltere'nin orada olmasını bekliyorduk. Belki finale İngiltere'nin gitmesini bekliyordum diyebilirim ben açıkçası. Orada çünkü birçok şeyi yan yana koyduğumuzda İngiltere daha ağır basıyordu. Ama futbol yani bir klasik olacak ama sahada oynandığı için işler kağıt üstündeki gibi olmadı ve finale çıkan taraf
1: Peki,
0: Arjantin.
1: İngiltere-Arjantin maçında İngiltere neden böyle bir şoka uğradı? Arjantin'de en iyi maçını oynadı. Onu da söylemek lazım tabii. Turnuvanın en iyi maçını oynadı orada.
0: Bunu söylemek gerekiyor. Tuchel bu konu dolayısıyla İngiltere basınında günlerce yerden yere vuruldu. Ben bu maçı şuradan okudum.
1: Ama istifa gelmedi değil mi daha ondan?
0: İstifa gelmedi diye hatırlıyorum. Ben de devam edileceği de konu.
1: Gelmedi Tuchel.
0: Evet, aynen öyle. Ben o maçı şuradan okudum. Az önce söylediğimiz gibi finali konuşurken Arjantin'in ne yapmasını istemezsiniz dersek topla oynamasını istemek. Çünkü topla oynamadığımızda hem Messi'nin zaten savunmada bir dezavantaj yaratıyor olması, hem de yeteneklerini ortaya koyamayacak oldukları için onlara topu bırakmak, aslında onlara oyunu dahil etmek gerekiyor. İngiltere öne geçtiğinde koruma psikolojisine girdi. Bellingham'ın oyunun devamında ikinci golünden önce yaptığı bir şey var. Topu aldığında ceza sahası köşesinden kafasını öne eğerek ileriye doğru koşturuyor. Bu noktada topu sahip olmanız, tutmanız gerekiyor. Luis Enrique'nin çok güzel bir sözü var. Top rakip ceza sahasına ne kadar hızlı giderse o kadar hızlı geri döner diyor.
1: İşte bazen kafanla oynaman gerekiyor,
0: evet,
1: diyorlar.
0: Evet, aynen öyle. Tecrübe bu yüzden,
1: evet,
0: önemli.
1: İşte diyorum ya, takımda her takımda Messi olması mümkün değil tabii ama Messi gibi aynen düşünen öyle birilerinin olması lazım.
0: Aynen öyle yani. Tempoyu düşürdüğünüzde, topu vermediğinizde problem yaşamayacaksınız. Çok fazla savunma hamlesi yaptı. Önde baskı yapmak gibi bir tercihe gitmedi. Ama mesela şuna baktığımızda Arjantin 2-1 öndeyken o maçta 90+6'da rakip yarı sahada pres yapmaya çalışıyordu.
1: Evet.
0: Çünkü niye kalenize yaklaştırırsınız ki topu? Eğer önde tutabiliyorsunuz.
1: Çok eleştirildi zaten. Ben de sana katılıyorum. Ben de bu konularda özellikle çok eleştirdim Tuhel'i. Peki sevgili Cem, sana sorsam hayal kırıklığın bu Dünya Kupası'nda hangi takım oldu?
0: Hayal kırıklığı yani hiç şüphe duymaksızın Türkiye kesinlikle.
1: Ne kadar nereyi bekliyordun Türkiye'den? Ne oynar diyordun?
0: Yani gruptan çıkmasını lider Amerika Birleşik Devletleri bize ters gelebileceği belki düşünüyorduk. Futbol anlayışı, hı hı, bakımından kaliteli de bir takım ve ev sahibi. Lider çıkamayız diyordum ama ikinci olarak en azından, yani üçüncülüğü ben bu arada hesap dahi etmiyordum. İkinci olarak çıkarız diyordum.
1: Ben de öyle diyordum. Lider çıkarsak yolumuz çok açık diyorduk. Çünkü tabii Amerika'nın şeyine baktık, ağacı devamı çok güzel. Evet. Buradan lider çıkmak lazım diyorduk. Ne hesaplar yaptık ama olmadı maalesef. Benim de hayal kırıklığım o. Sevgili Cem Taha Yüksek, daha çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Başka konuklarımız da olduğu için şimdilik size veda etmek zorundayız. İyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar, iyi yayınlar. Davetiniz için teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz güzel yorumların için. Evet, spor yorumcusu Cem Taha Yüksek Dağ'la birlikteydik. Spor servisi devam edecek.
2: Spor servisi futbol.
1: Evet efendim, spor servisi devam ediyor. TRT Radyo 1'desiniz. Ben Ahmet Füsunoğlu. Dün biliyorsunuz Fenerbahçe Gornik Zabze ile oynadı. 1-0 yendi. Artık Avrupa Kupalarında maçlarımız başladı. Biz de heyecanla Dünya Kupası biter bitmez şimdi bu maçları yapıyoruz. Bu akşam da Başakşehir Inter Turku önünde çıkacak. Saat 20.45'te maç başlayacak. O maçı da TRT Radyo 1'den canlı olarak dinleyebileceksiniz. Onu hemen şimdiden sizlere iletelim. Ve şu anda TRT Spor'da yorumcu olarak eminim zevkle takip ediyorsunuz, dinliyorsunuz, seyrediyorsunuz kendisini. Kutlu Akpınar benim konuğum. Sevgili Kutlu, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Sevgili Kutlu Akpınar'la da Galatasaray'ı konuşacağız. Galatasaray'ı nihayet bugün bir transfer açıkladı. Lemina'yı açıkladılar değil mi? Taraftar ısrarla transfer bekliyor. Galatasaray'da işi ağırdan alıyor. Sence neden ağırdan alıyor?
3: Galatasaray'da yazılı olmayan kurallardan bir tanesi. Transfer dönemlerindeki taraftarın tırnak içinde işkence çekmesi. Çünkü son yıllarda şampiyonluk geliyor ama şampiyonluk gelirken atılan adımlarda geç kalınması. Özellikle rakiplerin yaptığı hatalar çok fazla görünmüyor. Çünkü Galatasaray şampiyon olduğu için sanki takım, yönetim, hoca tamamen doğru. Hı hı. Burada birbirini etkileyen durumlar var. İki rakibinizde kötü transferler yaptığın için Galatasaray'ın yaptığı transferler çok net ve iyi görünüyor ve belli oyuncular çok üst düzey performans gösteriyorlar. Bizler Lucas Torreira'nın, Barış Alper Yılmaz'ın ya da Abdülkerim'in sezonda 50 maç oynamasını çok büyük bir başarı olarak adlandırırken aslında bunun altında yatan, eleştirilmesi gereken, konuşulması gereken başka bir konu var. Bazı oyunculara çok fazla yük binmesi. Galatasaray taraftarının aslında bence son yıllarda sürekli olarak yönetimi, hocayı, takımı diri tutmak için yaz döneminde bilinçli bilinçsiz ama sonuçta bir eleştirisi var ve bu eleştiri Galatasaray'da transfer olarak sahaya yansıyor. Olumlu yönde değerlendiriyorum ben bunu ama bu sezonki biraz daha farklı. Bu sezonki biraz daha sanki tırnak içinde söyleyeyim, vitesi arttırmış şekilde devam ediyor Galatasaray taraftarı. Bunun bence belli başlı bir sebebi var. O da rakiplerin geçtiğimiz yıllardaki transferdeki hatalarının olmadığını görüyor. Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş

0: belli bir kadro. Geçtiğimiz yıl eksikler transfer edildi. Bu sezon aslında biz omurgayı güçlendireceğiz düşüncesinde. Ama siz ne kadar eleştirseniz de performansı, fiziksel durumu geçtiğimiz yıllardan uzak deseniz de biz Icardi'yi kaybettiniz. Hem bir saha içi ikonunu hem bunun dışında da geçtiğimiz sezon neredeyse kesinlikle 15'e yakın gol atmış bir skorer oyuncuyu kaybetmiş oluyoruz. Evet. Bu çok önemli. O yüzden Galatasaray aslında kadrosunu güçlendirmeyecek. Kadrosunda belli başlı eksikler var. Bunları tamamlaması gerekiyor. Az önce programı açarken yani konuşmaya başlamadan siz çok güzel bir şey söylediniz. Bugün ilk transferini açıkladı. Galatasaray geçtiğimiz yıllardaki hataları yapıyor. Lemina'nın yerini Lemina ile dolduruyor. Gomis'in yerini Gomis ile doldurmuş. Yani bunlar Galatasaray tarihinde herkesin çok yakın dönemde haftasında kalan hatalar. Lemina iyi bir oyuncu. Okan Hoca istemişti. Hı-hı. Ama Lemina'yı 10 maç kullanırsanız fayda alırsınız. Lemina artık belli bir yaşa gelmiş ve fiziksel kalitesi Şampiyonlar Ligi seviyesinde 7-8 maçla beraber ligdeki 30 maçı kaldıracak düzeyde değil. Buna Torreira'yı da dahil edelim. Abdülkerim'i de. Galatasaray'da belli bir metal yorgunluğu deriz ya, şu an bir metal yorgunluğu var. Ve kadroda belli bölümlerin gerçekten transferle beraber çeşitlendirilmesi gerekiyor.
1: Evet.
0: Ama dediğim gibi Galatasaray yönetiminde diyor ki bizim 4 yıldır şampiyon olan bir kadromuz var. Biz kadroyu sil baştan yapmayacağız. Biz sadece kadroyu güçlendireceğiz.
1: Peki ben bu taraftar da şimdi sevgili Kutlu yazmış bir taraftar. Bak diyor ki madem alacaklardı niye geç anlaştılar? Kampa da geç katıldı o yüzden diyor.
0: Burası
1: çok haklı değil mi?
0: Çok haklı. Başlı başına konuşulması gereken bir konu. Neden? Eylemler ve söylemler bu sezon birbirinden çok farklı. Icardi kampa gelmediği için erken dönemde Galatasaray'ın sorusunu ya da Galatasaray'ın önerisini yanıtlamadığı için eleştirirken Lemina kamp dönemi burada ve evde çalışıyor. Peki bir oyuncu gelmediği için eleştirirken gelen oyuncuyla niye imzalamıyorsun? İşte o yüzden diyorum eylemler söylemler birbirinden farklı. Yani Galatasaray'ın bence yol haritasını netleştirdiği bir durum yok. Evet, ben de 4 transfer geleceğini bekliyorum. Bunlardan Can Uzun dışında 3 transfer gelecek. Yani Can Uzun artık büyük oranda ben Galatasaray'ın istenen rakamları yaklaşacağını ve anlaşacağını düşünüyorum ama Galatasaray'ın ben bu sezonun geçtiğimiz 4 yıl kadar kolay geçeceğini düşünmüyorum. Onu net şekilde ifade edebilirim.
1: Bence geçen sene de yani her geçen sene biraz daha zor olmaya başladı.
0: Herhalde 4 yılın şampiyon olsa da en kötü sezonunu geçtiğimiz yıl oynadı Galatasaray.
1: Bak 1 puan daha doğrusu 1 puanla mıydı o Fenerbahçe Galatasaray çekişmesinde İsmail Hocalı? Hani evet, 102 puan 99 puan mıydı? 3 evet. Puan. O zaman bile ondan daha zordu bu sene bence. Çünkü 3 kere Fenerbahçe'ye gel şampiyon ol diye şans tanıdı.
0: Kasımpaşa maçı 90+larda puan farkı 0'da Asensio'nun golüyle. Kasımpaşa gol attığında 2'ye çıktı. Talişko o penaltı golünü atsa tabii ki bunlar hepsi varsayım bilemeyiz ama sizin önlemlerinizi almanız gerekiyor. Şimdi Leslie yetenekli bir oyuncu. Evet, ne göstereceğini sahada görmek lazım. Çünkü bazı oyuncular vardır. Performans beklersiniz göremezsiniz. Bazıları da transfer edilir. 3-5 maç katkı bekleyecekken çok iyi oynar.
1: Ben ilk hazırlık maçına çok beğenmedim açıkçası.
0: Ben unuttum. Şundan dolayı elinizde farklı profilde en azından bir oyuncu olacak. Ama değerlendirmeyi şöyle yapmak gerekiyor. Siz Lemina ve Torreira yerine Leslie'yi alıyorsanız taraftar bundan memnun kalır mı? Çünkü Lemina ve Torreira ile 4 yıldır alışık olmuş olduğunuz bir oyun var. Leslie girdiğinde bu oyunu oynayamayacaksanız sanki oyuncu kötüymüş gibi görünür. Normalde sizin oyununuza uyacak oyuncu mu? Çünkü Galatasaray'ın sadece bir A planı var. Galatasaray BC planı oynamıyor. Galatasaray zaten sıkıntısı ve problemi bu. 10 numarayı o yüzden arıyor ki oyununu biraz değiştirebilsin. Yoksa evet. Galatasaray Osimhen'le beraber Osimhen'in
1: yani Mertens'in açığının dolmadığı çok net takımda.
0: Çok net. Çok net. Ama bir 10 numara ve Can Uzun. Ki 10 numarada Sayın Başkan Dursun Özbey'in imza transferi olacak. Ama kolay bir süreç değil. Galatasaray taraftarının bence şu anki rahatsızlığının sebebi bu. Ve Lemina ile ilgili de bir soru işareti vardı. Yani Lemina'yı gönderirse Galatasaray yönetimi daha iyisini alabilir mi? Bence yönetimle ilgili insanların kafasındaki soru işareti bu. Daha iyisini alabilir mi? Bu güven henüz sağlanabilmiş değil Galatasaray'da. Hep şu örnek veriliyor. Evet, Sayın Başkan 4 yıllık şampiyonluğun kadrosunu da kuran, daha önce Allah rahmet eylesin Sayın Mustafa Cengiz, onun yönetime geldiği, başkan olduğu dönemin kadrosunu da kuran ama dediğim gibi burada rakipleriniz artık çok ciddi kadrolar kuruyorlar. Galatasaray bence konfor alanında davranıyor ve bu bazı reflekslerinizi uyuşturmuş gibi gösteriyor. Bence taraftar burada son derece haklı.
1: Ya oturmuş kadronun tabii ki bir avantajı vardır ama dezavantajı da var. Dezavantaj şu, sizin oyun düzeninizi, sisteminizi çözüyorlar. Futbolcuların özelliklerini rakip takım oyuncuları çözüyor. Yani nereden nasıl çalım atar, ben yememek için ne yapayım, bunların hepsini çözüyorlar. O yüzden zaten çok iyi gelen futbolcu, dikkat edin, bir sonraki sene biraz daha düşüş yaşıyormuş gibi gözüküyor. Aslında ondan değil, karşı takım oyuncular onu çözüyorlar.
0: Evet, Galatasaray'ın bu opsiyonlarını arttırması gerekiyor. Şimdi Osimhen çok kaliteli, çok iyi bir oyuncu ama Leroy Sané'nin daha fazla devreye girmesi gerekiyor. Barış'ın yükünün alınacak.

0: yükü 10 numarayla paylaştırılması hı-hı. gerekiyor. Torreira'nın yükünün, Lemina'nın yükünün. İki sezon önce Galatasaray duran toplarda ligin zirvesi, hatta Avrupa'nın zirvesindeyken gol sayısında geçtiğimiz sezon %80'lik bir düşüş. Bu incelenmesi gereken bir düşüş. Tesadüfi bir düşüş değil. Yani evet. sizin ne kadar çok opsiyonunuz olursa o kadar galibiyet oranı, şampiyonluk ihtimaliniz yükseliyor. Galatasaray son 4 yılda şampiyon olduğu için hani biz oyunumuzla, bireysel performansımızla gerekirse günü çözeriz düşüncesinde, ama bence ligin seviyesi artık o değil. Lig çok daha zor. Samsun Spor maçında bunu yaşadınız zaten.
1: Evet. Bu arada Sané deyince aklıma geldi. Herhalde Galatasaray taraftarının 4 yılda en çok şaşırtan şey Sané'nin lig biter etmez açıklanması. Değil mi?
0: Hiç alışık olmayan bir durum. Benim de uzun yıllardır Galatasaray'ı takip ederken hiç alışık olmadığım bir durum.
1: Ben de vay be demiştim yani, hatta peş peşe başkalarını da açıklayacaklar herhalde, yapmışlar bitirecekler dedik. Geçen sene kaleci son gün geldi.
0: Evet, ama orada şöyle bir durum var, enteresandır. Normalde biliyorsunuz işte Musiala'nın yaşadığı sakatlığı hepimiz gördük. Galatasaray Leroy Sané'yi transfer ettikten sonra Almanya, düzeltiyorum yani Bayern Münih'le beraber Amerika'ya gitti turnuvada oynamaya. Orada sakatlık yaşasa bambaşka şeyler konuşulabilirdi. Bu kadar erken bir transfer hamlesi. Ama orada oyuncunun boşta olması, önerilen ücret, proje, bunlara etkili olmuştu. İşte geçen yıl yapılan takviyeler aslında Galatasaray'ın ihtiyaçları belli. Galatasaray'ın orta sahasında bir rotasyon ve güçlendirecek bir oyuncu. Buna Kefren Turan tarzı da diyebilirsiniz. Tarz olarak bahsediyorum. Geçen yıl Juventus maçında herkes Locatelli'ye hayran kaldı.
1: Evet.
0: Başına maçı domine etti. Bu tarz oyuncu da diyebilirsiniz. Ve Galatasaray'ın Mertens gittiğinden beri 10 numaraya ihtiyacı var. Bu futbolu bilen bilmeyen herkesin net şekilde gördüğü bir durum. Galatasaray'ın bir stoper eksiği var. Arda Ünye'nin geçen sezon oynadığı maçlarda genç bir oyuncu hata yapacak, ama Galatasaray taraftarının hataya çok fazla tahammülü olduğunu düşünmüyorum. Hep iyi oyuncu istiyor. O yüzden hani stopere bir takviye, orta sahaya bir takviye ve bunun dışında bir 10 numara, ayrıca Icardi sürecinden bağımsız bir santrafor eksiği varken, biz Temmuz ayının sonunda Ağustos ayına gelmişken hala bunların yapılmamış olması doğal olarak taraftarı endişelendiriyor. Ben burada taraftarın isyanına hak veriyorum. Çünkü siz ne zaman yönetim olarak, yönetici olarak bir talepte bulunsanız, gerek loca, gerek kombine, gerek forma, gerek çıkarttığınız kutular, taraftar bunu elinde avucunda ne varsa yatararak alıyor. O zaman bunun karşılığında doğal olarak bekliyor. Çünkü Galatasaray taraftarının ben futbolu ve takımını çok iyi bildiğini görüyorum. Onların endişesi takımın şu an ligdeki o 30-35 maçı net şekilde kaldıramayacağı şeklinde.
1: Evet, Kutlu Akpınar'la konuşuyoruz, TRT Spor yorumcusu, Galatasaray'ı konuşuyoruz sevgili dinleyiciler. Sevgili Kutlu, biraz Icardi'yi de konuşmak istiyorum seninle. Gerçekten başına dedin, Icardi'nin yokluğu hissedilecek Galatasaray'da. Çünkü bu 4 senede Galatasaray'a çok şey verdi, tamam çok şey de aldı yani, maddi olarak çok şey kazandı Icardi, ama Galatasaray'a da çok şey verdiğini düşünüyorum. En azından bir nesil herhalde Icardi'yi unutmayacak, değil mi? O kadar çok kişiyi etkiledi ki futboluyla, sahadaki tavrıyla. Sizlere karşı nasıldı mesela? Yani, takımı takip ediyordunuz. Evet.
0: Konudan bahsediyoruz. Evet. Sağ içindeki etkisi, sağ dışındaki etkisi, tesislerdeki etkisi, insanlarla olan ilişkisi, iletişimi, hatta birçok oyuncunun Galatasaray transferinde kapıyı açan oyuncuydu. Neden bunu özellikle vurgulamak istiyorum? Icardi 13. olan Galatasaray'a transfer oldu. Osimhen ise şampiyon Galatasaray'a transfer oldu. Osimhen'in gelişinin o kapısını açan da Icardi oldu. Hatta çok güzel bir sözü var Galatasaray'da.
1: Yani güzel, o kadar güzel tanımladın ki. Yani Icardi diyorsun, 13. Evet. olan Galatasaray'da başladı geldi. Osimhen şampiyon Galatasaray'a geldi.
0: Galatasaray şampiyon.
1: Bunu patentini sen almışsın ama ben arada bir kullanırım.
0: Ama şöyle, yani Osimhen'e şampiyon olmadan gitseniz Icardi'deki etkiyi yaratıp transfer edip edemeyeceğiniz çok büyük bir soru işareti ki çok zor.
1: Doğru.
0: Orada Şampiyonlar Ligi doğru. bir faktör. Ve Şampiyonlar Ligi'nde olmayan bir Galatasaray'a bu transferi gerçekleştirdiniz. Icardi hücrelerine kadar Galatasaray'ı yaşayan bir isimdi. Şunu söylemek gerekiyor. Şimdi ben yıllarca Galatasaray'ı takip eden bir insan olarak Hacı'den sonra gördüğüm bu etkiyi yaratan oyuncular üzerinde değil, hem camia üzerinde, hem rakipler üzerinde, hem taraftar üzerinde böyle bu kadar dominant bir isim görmemiştim. Tek bir örnek vereceğim. Herkes biraz böyle hafızasını tazelerse, Yenikapı'da düzenlenen bir etkinlik. Çok büyük bir etkinlik.
1: Evet.
0: 10 binler, belki 100 binler, belki milyonlara varacak kadar taraftar orada. Yağmur yağdığında herkes streste 7-8 saat sürmüş. Oraya çıkan sanatçılar var. Hepsi çok sevilen sanatçılar, ama en sonunda Icardi sahneye çıktı ve o stres seviyesi düştü. Neden? Çünkü yani onun aurası, onun star etkisi, onun orada olması Galatasaray taraftarının 7 saatlik beklentideki, işte yağmur altındaki açlığı, bunların hepsini giderdi. Evet. Öyle etkili olan bir oyuncuyu bulmanız çok zor. Bu kolay yeri dolacak bir isim değil. Ayrıca benim orada eleştirim de şu olur. Biz vedaları ülke olarak güzel yapamıyoruz maalesef.

0: Bu çok önemli.
1: Doğru diyorsun.
0: Icardi'nin geç cevap vermesi bir problem olabilir
1: bir
0: ama.
1: Bir de Galatasaray bunu özellikle yapamıyor biliyor musun? Sonradan barışıyor futbolcularla ama yani şu güzel bir şekilde hani jübilesini yap veya başka bir şekilde bir dostluk maçıyla, uğurla onu bir türlü başaramadılar.
0: Bu arada sadece yabancı oyuncular özelinde değil. Galatasaray'da ben çok fazla örnek vereyim. Bülent Korkmaz.
1: Bülent Korkmaz. Direkt ben de onu verecektim. Evet.
0: Tugay Kerimoğlu. Hı-hı. Onların hepsi aslında kurumu seviyorlar. Kişileri değil. Galatasaray'ı seviyorlar. O yüzden kırgınlıklarını da çok fazla dile getirmiyorlar. Galatasaray çağırırsa sorgusuz sualsiz koşarak geliyorlar. Ama sadece 17 Mayıs'ta hatırlamak değil. Drogba'yı sadece Afrika kıtasından oyuncu alacakken aramak değil. İşte Snyder'i sadece Hollanda, Flemenk bu tarz oyuncuları alacakken aramak değil. Hı-hı. Doğru anda doğru vedayı yapabilmek önemli. Icardi öyle bir etki ki rakipleriniz Icardi ayarında bir oyuncu bulmak için milyon eurolar harcadı. Icardi'yi gönderirken de insanlar şu noktayı kaçırıyorlar. Icardi sezon boyu çok büyük kırgınlıklar yaşadığı için cevabını net belirtme durumu gerçekleşti. Bu kadar süreç uzadı. Acaba bu ilişki kırılırken tek taraflı sorumlu Icardi mi? Bence biraz buradan da bakmak gerekiyor. Galatasaray'ın 4 şampiyonluğunun ikisinin altında Icardi'nin imzası var. Futbolu çok iyi bilmenize gerek yok. Takip ettiğinizde görebiliyorsunuz. Ve egosu bu kadar yüksek bir oyuncu Ankara'daki deplasman sonrası şampiyonlukta Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk omuzlarını aldı. Normalde egosu yüksek oyuncular bunu yapmaz. Orada Okan Hoca'ya hakkını teslim etti. Ama Galatasaray'ın 4 yıllık şampiyonluğunun en sağlam tuğlalarını ve kolonunu oluşturan isim Mauro Icardi'ydi. Bu tartışılmaz bir gerçek.
1: Evet, şöyle bakıyorum hemen. Fenerbahçe'ye karşı 8 maç oynamış Icardi. 3 golü var. Beşiktaş'a karşı 7 maç oynamış. 5 kez fileleri havalandırmış. Trabzonspor'a 6 karşılaşmada oynamış. Karşı karşıya gelmiş. 4 gol kaydetmiş. Yani bu rakiplere de hepsine goller atmış. Öyle söyleyelim.
0: Psikolojik kırılma yaşatan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Icardi sahadaysa oyununuz da etkileniyor, psikolojiniz de etkileniyor, planlarınız da etkileniyor. Ben yıllarca statta takip eden bir gazeteci olarak şunu söyleyeyim. O stada çok fazla yıldız geldi. Rakip oyuncu yıldızlar da geldi. Salah da geldi son dönemleri hatırladım. Onların da etkileri oldu ama sakat olduğu dönem, çapraz bağ koptuğunda, ameliyat sonrası, Fenerbahçe derbisini tribünde takip edecekken geldikten sonra sahaya davet edildiğinde insanların Icardi ile özdeşleşen şarkı çaldığı anda hani kollarını havaya kaldırıp gözlerini kapatarak o şarkıyı söyleyiş şekli, o yarattıkları atmosfere bakınca bunu hani yaratmak çok zordur. Bunu başarmak, bu aidiyeti sağlamak, bu birleşmeyi sağlamak çok zordur. Bunu hem Galatasaray taraftarı hem Icardi karşılıklı yaptı. Ama ben hep şunu ayırıyorum. Naçizane. Taraftar yani tribün ve sosyal medya Galatasaray'da gerçekten birbirinden çok farklı. Orada çok ayrı bir dünya var. Sosyal medyanın reaksiyonu biraz daha hızlı, biraz daha agresif, biraz daha keskin. Ama tribünün reaksiyonu çok daha farklı. Tribün Icardi'yi her zaman kucaklayıp sahipleniyor.
1: Peki Icardi'nin yerine dolaşan isimler var mı? Kim düşünülüyor? Yerli mi olacak? Yerli forvet de zaten zor. Çok az zaten. Ama yabancı mı olacak? Ne dersin?
0: Alternatifler çok fazla yok aslında. Zaten bu milli takımımızın da yaşadığı bir problem. Yani yerli forvet.
1: Bir de gelen forvet yedek kalmayı da sorun etmeyecek. Yani öyle bir forvet bulman lazım.
0: Yani bu kolay değil. Genç bir oyuncu neden gelsin size? Forma şansı bulmak için. Kendini göstermek, oynamak için. Osimhen'in arkasında ne kadar bekler? Burası zaten bir problem. Bunun dışında yerli forvetlerde ücretler Galatasaray ligin bitimine artık 2 ay kala ciddi şekilde Bertu ile ilgilenmişti ama şimdi bu kuralla beraber yerli oyuncuların fiyatları çok yüksek. Hani 13 milyon eurolardan bahsediyoruz. Deniz Gül için istenen rakam çok yüksek. Bunun dışında mesela Galatasaray 2 sezonluk Kolo Muani'yi ciddi şekilde istiyor. Juventus çok ciddi görüşüyor ama Kolo Muani'yi transfer edip Osimhen'in arkasında bekletmeniz de çok zor. Burada sunacağınız proje çok önemli. Bu belirleyici nokta. Örneğin Ponomarenko ile görüştü Galatasaray. 15 milyon euronun üstüne çok fazla çıkmadı şu ana kadar. Kulübün beklentisi 25 milyon euro. Galatasaray'ın önerisi zorunlu olmayan opsiyon. Aynı Noah Lang'da olduğu gibi. Ama tam tersi kulübünün beklentisi 25 milyon zorunlu satın alma opsiyonu. Şimdi şöyle bir örnekle hani pekiştireyim. Rafa Silva çok yetenekli bir oyuncuydu ama hiç Portekiz dışına çıkmamıştı. Geldikten sonra adaptasyon sorunu yaşadı burada. Ponomarenko'da ülkesinin dışına çok fazla çıkan bir oyuncu değil ve 25 milyon euro çok büyük bir yatırım. Osimhen'i niye aldınız? Bir sezon önünüzde oynadığı için, geçmişte Napoli'yi şampiyon yaptığı için, o adaptasyon olduğu için. Ama sizin bütçeler olarak bu risklere girebilecek bir hani hareket alanınız yok. Burası Premier Lig değil. Ben o yüzden ben U23 kategorisine uyacak bir forvet bekliyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Şimdi Vlahovic Beşiktaş'ta adı anılıyor. Menajerlerin sürekli olarak Türkiye'ye önerdiği bir oyuncu. Kolo Muani Juventus'ta imzalamazsa önerilecek bir oyuncu. Ama işin açıkçası Galatasaray'ı az çok takip eden taraftarlar da biliyorlar ki Galatasaray'ın son dönem beklentileri de

0: de vardır. 10 numara için o son dönem bekliyor. Ben sol kanat ve forvette Galatasaray'ın genç oyunculara yönelebileceğini söyleyeyim. Ama bir fırsat transferi gerçekleşir, o zaman olabilir. Örneğin kim olabilir? Şu an Atletico Madrid bir kanat oyuncusu bakıyor. Eğer kanat oyuncusu transferi gerçekleştirirse Ademola Lookman oradan gönderilme ihtimali var. Geçtiğimiz sezonlarda gerçekleşmeyen transfer Galatasaray'ın
1: gündemine gelebilir. Ben Lookman'ı hiç göndereceklerini düşünmüyorum ya.
0: Bir transfer sonrası öyle bir durum var. Ama mesela Brahim Diaz...
1: Çok faydalandılar çünkü yani zannetmiyorum göndereceklerini.
0: Evet ama işte orada bir kadro değişme. Mesela Brahim Diaz Real Madrid'de...
1: Ya büyük fırsat olur o.
0: Tabii ki öyle. Yani Brahim Diaz ayrılacak Real Madrid'den büyük oranda. Galatasaray durumunu takip ediyor ama Brahim Diaz'ı bugün ikna edebileceğiniz bir durum yok. Aynı Bruno Fernandes'de olduğu gibi. Transfer piyasası kapanmaya yakınken kulüpler kendi kadrolarını artık oluşturduklarında ellerinden çıkartması gereken isimler oluyor.
1: Doğru.
0: O zaman hamle yapma şansınız oluyor. Galatasaray'da durum biraz bu. Ama Can Uzundur'un dışında 3 transfer. Ki ben Gabriel Sara'nın gelecek yıl Galatasaray'da olma ihtimalini az görüyorum. Gabriel Sara da eğer satılırsa bu sayının 4'e çıkabileceğini düşünüyorum.
1: Evet, ağzına sağlık sevgili Kutlu Akpınar. O kadar güzel özetledin ki Galatasaray'ı. Herhalde Galatasaraylı dinleyicilerimiz de çok tatmin olmuşlardır. Özellikle Icardi'yi çok iyi anlattın. Çok teşekkür ederim sana. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Çok teşekkürler.
1: Evet, Kutlu Akpınar'la da Galatasaray sohbetimiz ettik efendim. Spor servisi devam ediyor.
2: Spor servisi devam ediyor.
1: Evet, spor servisi devam ediyor. Artık son dönemece geldik. Şimdi konuğumuz Batuhan Sırtaş, spor yorumcusu. Sevgili Batuhan'la sohbetimizi yapacağız. Beşiktaş'ı konuşacağız ama önce bu akşam tabii ki bir maç var. Onu da söylemek lazım. Kadrolar açıklandı zannederim. Bir de tabii ki mesajlara da şöyle bir bakalım ya. Dinleyicilerimizden yazanlar oluyor. Herkes sağ olsun, iyi yayınlar dinliyoruz diyenler var. Samet Başkan, bizim kıymetlimiz Samet Başkan da yazmış. İyi yayınlar dilemiş bize. Ona da buradan sevgiler gönderelim. Ona ve ailesine de buradan sevgiler gönderelim sevgili Samet Başkan'a. Ve Batuhan'la da Beşiktaş'ı konuşacağız. Başakşehir'i bu akşamki maçı konuşuruz. Sevgili Batuhan, iyi akşamlar, hoş geldin.
3: İyi akşamlar, iyi yayınlar, hoş buldum.
1: Evet, Batuhan, Beşiktaş konuşacağız ama müsaaden olursa önce bir kadrolara bakalım mı?
3: Olur.
1: Şöyle bir tabii sevgili Berkay bana koymuş ama benim bu şeyde okumam, evet, şimdi daha rahat olabiliyor. Kalede Muhammed var. Hemen önlerinde Emin ve Ömer Bağ. Onlar Karbovnik, Ömer Ali sol ve sağda. Hemen onların önünde Kemen, Umut. Karatlarda Brnić ve Yusuf var. Bertu ileride ve Şumurodov da yine forvette tanıdığımız. Dün Bertu çok yapmıştı. Bu akşam Bertu herkes seyredebilecek. Öyle de diyelim bazen, çünkü Bertu karışabiliyor. Olur böyle şeyler. Ne dersin, bu akşam Başakşehir'de inşallah galip gelir diyerek başlayalım değil mi?
3: Başakşehir'in galip gelmesi lazım zaten. Maç İstanbul'da oynanıyor. Rövanş maçı da var Finlandiya'da.
1: Evet, Başakşehir'in ben bu kupada hatta gitmesini de bekliyorum ya. Yani gidebildiği kadar gitsin, puanlar toplasın ülkeye değil mi?
3: Tabii.
1: Kadrosu var çünkü.
3: Tabii yani zaten diğer takımların da kadro değerlerine baktığımız zaman diğer takımlara nazaran bir üstünlük var. Özellikle Inter Turku'ya baktığımızda sadece kadro değerleri üzerinden tabii ki değerlendirme yapmak yanlış. Ama 5 milyon euroluk bir değeri var, hatta o kadar bile yok.
1: Evet.
3: Mesela bizim ligimize şu an baktığımızda
1: futbolun birinci spor olmadığı bir ülkenin takımı tabii.
3: Evet öyle.
1: Yani hatta acaba üçüncü mü dördüncü mü onu da bilmiyorum ama birinci olmadığı kesin.
3: Evet, doğru.
1: Finlandiya takımı.
3: Aynen.
1: Evet, başarılar dileyelim. Evet,
3: buyurun. Öyle, başarılar dileyelim. Geçen sene de işte Beşiktaş'ın rakibi Shakhtar vardı. Shakhtar'ın Beşiktaş maçından bir önceki maçı İlves'leydi. Çok rahat geçmişlerdi mesela maçı. 6-0'lık bir galibiyet elde etmişlerdi. Hani oyuncu da çıkaramıyorlar çok fazla. Zaten turnuvalarda da göremiyoruz. Lig kalitelere de bir aile düşük.
1: Evet. Beşiktaş'a tabii ki değineceğiz. Beşiktaş konuşacağız demiştik sevgili Batuhan Sırdaş'la. Beşiktaş'ın da tabii ki Danimarka ekibi Midtjylland'le eşleşti. Çok şanssız bir eşleşme. Öncelikle ben kurallar çekilirken takımlara baktığımda ilk aklımdan geçendi. Yani Midtjylland gelmesin, hangisi gelirse gelsin demiştim içimden. Neredeyse öyle dedim ya. Öyle düşündüm ve gerçekten Midtjylland geldi. Çok talihsiz bir eşleşme.

0: Hem öyle oldu, bir de yani Midtjylland bu elemeden sonra yani Beşiktaş eğer geçerse daha kolay rakipler oluyor kağıt üstünde. Trabzon'la bir takım daha vardı. Yani gerçekten büyük şanssızlık. Bir de mesela Fenerbahçe'nin dünkü rakiplerine de karşılaştırdığımızda Midtjylland daha ağır basan bir
1: takım. Kesinlikle. Yani şu anda yani Midtjylland'ın zaten burada oynamaması lazım en azından. Ya dediğin çok doğru. Beşiktaş çok kötü bir kura çekti maalesef. Geçerse yolu açık Midtjylland'da. O kesin.
0: Geçerse evet. Öyle. Ama playoff'ta da galiba zor rakipler varmış. Gerçi konferans liginin playoff rakiplerini de gördüm. O da zormuş yani. Bu kadar olmaması lazım aslında ama.
1: Değil mi? Konferans ligi diye düşünüyorsun.
0: Evet. Evet.
1: Ama Midtjylland çok tecrübeli takım. Yani bir de Danimarka futbolu bize ters geliyor. İşte çok koşuyorlar.
0: Geliyor.
1: Ama inşallah Beşiktaş'ın da çok güzel, iyi bir kadrosu var. Tabii nasıl bir 11 ile çıkacak hoca bilmiyorum. Evet, dün Fenerbahçe'yi evet, seyrettik işte. Yani transferlerin çoğunu son 5 dakikada, son 10 dakika içinde aldı.
0: Yani çok etkiliyor.
1: Birçoğu daha hazır değil. İnşallah Italiano takımı iyi hazırlamıştır diye düşünüyorum.
0: Tabii yani. Tabii yani bu takımlar bir de sistem takımı olduğu için.
1: Bir de ligleri başlamış. Yani ligleri, sevgili evet, Batuhan, ligleri başladı, oynanıyor. Kaçıncı haftada da bilmiyorum. 6. 7. 8. haftada da.
0: Finlandiya ligi başladı. Danimarka ligi bu hafta başlayacak galiba.
1: Ha, Danimarka yeni mi başlıyor?
0: Evet. Norveç, Finlandiya ve İsveç ligleri oynanıyor sanırım. Hatta Finlandiya, Inter Turku bayağı yani ligleri bitecek neredeyse. Onlar için de öyle bir durum da var mesela. Çok hazırlar Başakşehir en azından.
1: Evet. Yani Başakşehir için de çok tabii talihsiz.
0: Evet.
1: Maalesef evet, öyle.
0: Danimarka ligi sanırım yeni başlayacak. Bu hafta başlayacaklar onlar.
1: En azından diyorsun bir avantajımız o.
0: Evet ama iyi bir sistem takımı. Yani Aral gitti mesela. Sevinilüyor evet. Stoperleri mesela en önemli stoper oyuncusu Diao sakatlandı. Sevinilüyor ama bunlar sistem takımları olduğu için tabii ki bir güç farkı yaşıyorlar. Kaybı yaşıyorlar ama çok farklı şeyler olacağını düşünmüyorum yani. Çok farklı.
1: Evet, şimdi Beşiktaşlı taraftarlar da yazıyor. Salah'ı çok yazan var. Bakıyorum Samet Başkan da yazmış. Salah gelecek mi diye. Salah zannederim geliyor. Yani kulüp yakında açıklar. Birçok anlaşmazlığın bittiği haberlerini duyuyoruz. Sol stopere ihtiyacı var mı Beşiktaş'ın şu anda?
0: Kesinlikle var. Zaten Felix Udokaydın'dan da büyük ihtimal çıkılacak. Bunun Sivan'dan da teklif varmış sanırım. Kesinlikle var. Biraz daha Akpo da büyük ihtimalle ilk 11 oynar zaten sezon boyunca. Jalon'un da gitme durumu varmış. Beşiktaş'ın oraya bir lider karakterli bir oyuncuya daha ihtiyacı var. Biraz daha yerden oyun kurabilen, geniş alanları savunabilen bir oyuncuya ihtiyacı var bence.
1: Trossard çok iyi transfer yalnız. Gerçekten tabii. Nasıl ikna edildi, nasıl getirdiler burada Önder Hoca'yı da kutlamak lazım.
0: Evet. Yani Dünya Kupası'nda bir de bu kadar zirvelere çıkmışken, o Belçika milli takımına rağmen
1: evet,
0: bu seviyeleri görmüşken gelmesi gerçekten büyük iş oldu.
1: Yani bu sene Salah da gelirse tabii, bir de sol stoper tabii ki olursa. Ama tabii bir yandan Salah gelince mesela forvet olmayacak mı? Bir forvet daha alınmayacak mı diye soranlar da var bak.
0: O da var evet. Hem maddi açıdan olabilir bunlar, bir de ya orta sahada biraz daha yük binecek gibime geliyor. Salah, Trossard kanatları yaptığınız zaman biraz daha kanat forvet profilli oyuncular olduğu için ya oraya da bir ekleme yapmak lazım.
1: Gol sıkıntısı çekeceğini zannetmiyorum. İki yok, kanatlarda bu iki isim olduğu zaman, ama tabii ki orijinal 9 numara forvet forvettir. Yani işte Fenerbahçe'nin dünkü maçın 1-0 bitmesinin sebebi o.
0: Tabii.
1: Öyle değil mi?
0: Tabii öyle öyle. Ya bir Berat olsaydı gene fark edecekti mesela.
1: Evet. Yani forvet her zaman forvettir. Hatta milli takımda da bence ben aynı fikirdeyim. Yani işte bilmem ne kadar şut çektik milli takım olarak. İşte bulduğumuz gol sayısı çok az. Maçları işte neticede gruptan bile çıkamadık ama belki orijinal bir forvetin olsa onların çoğu goldü. Kaleciden dönen topları olabilirdi, tamamlayabilecekti.
0: Tabii. Ya oyun içinde de çok farklılıklar oluyor. Mesela ilk maçta Avustralya maçında işte Kenan Yıldız sonradan girmişti oyuna. Biraz hareketlilik getirmişti Barış Alper en azından.
1: Evet doğru.
0: Orada bir pivot santrafor olsaydı 2'ye 1'lere girerlerdi. Belki gene gol bulabilirdik. Hani öyle bir organizasyonla bile gol bulunabilirdi.
1: Evet. Şu anda gördüğüm kadarıyla benim Beşiktaş'ın da böyle bir forvet ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin mutlaka var. Mutlaka evet, var. Yani Vedat Muriç dönse bilmiyorum ne olacak. Yani acaba Muriç'le mi devam edecekler? Yani başka bir forvet ihtiyacımız yok deyip stratejilerini bilmiyorum ama dünkü maç bize bir forvet ihtiyacı olduğunu gösterdi.

0: kesinlikle. Zaten sezon uzun. Ya Vedat'ın hani her maç oynayacağı 90 dakika banko garantisi de yok. O Hı-hı. yüzden olmalı yani gerçekten.
1: Sence Beşiktaş ligi sadece Oh'la götürebilir mi? Koreli futbolcuyla. Oh'la
0: ya götürebileceğini pek sanmıyorum. Zaten gündeme gelen mesela Vlahovic var. Hı-hı. Böyle isimler gündeme gelince de bu sefer yani bütün Beşiktaş taraftarları aşağı yukarı bir beklenti içerisine giriyor. Hem bu açıdan önemli. Ya bir de işte Semih'in ne kadar performans verebileceği de çok önemli. Yani evet. Semih biraz İtalya'da oynadığında oyunun içine biraz daha adapte olmuş. Bağlantı oyununu biraz daha geliştirmiş olabilir. Ama işte onun verecek katkı çok önemli. Ona göre bir değerlendirme yapabiliriz yani.
1: Yani biraz hırslanması lazım ve ben bu evet. kadroyu kaparım demesi lazım. Aslında eğer forvet transferi yapılmazsa da Semih'in bu işte bu da hırslanması lazım. Yani kesinlikle. Ben diyecek ki Oh'u keseceğim diyecek orada. Yapacak
0: abi tabii.
1: Bu arada Beşiktaş'ın ben açıkçası kale mevkini çok iyi hallettiğini düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Hem Nübel hem Doğan Alemdar ikisi de iyi transfer.
0: Evet. Ya özellikle Nübel zaten şöyle bir durum var. İtalyan ilk geldiği zaman ben bununla ilgili bir paylaşım yapmıştım. Yüksek temelli baskı hocası diye. Şimdi böyle takımların hücum rakip yarı sahaya yerleşimleri çok fazla oluyor ve savunma arkasında boşlukları bırakabiliyorlar doğal olarak. Hı hı. Mesela profil olarak bunu da kapatabilir. Libero kaleciliği iyi yapabiliyor. Zamanında yerini terk edebiliyor. Ve oyun kurulumlarında çok iyi.
1: Evet.
0: Tek sıkıntısı işte seken toplar. Efendim özellikle toplarda ikinciye bir sektiriyor. Dönen topları tamamlayan takımlarda. Ama gerçekten iyi transfer.
1: Ama tabii şimdi Bundesliga'da çekilen şutlarla bizim ligimizde çekilen evet, evet, şutları evet. kıyaslarsan burada evet. sektiremez yani. Çok, öyle şutlar geliyor ki kaleyi tutmuyor çoğu. Gelen çok sönük oluyor. Tabii. Tabii. Yani Süper Lig'in zorluğu tabii Bundesliga'ya göre çok daha az.
0: Tabii.
1: Öyle kıyaslarsanız ben Nübel'in iyi bir transfer ve ligi rahatlıkla kaldırabileceğini düşünüyorum. Oyun kuruşunu ben çok iyi olduğunu, açıkçası çok seyretmedim Nübel'i ama iyi olduğunu duyuyorum. Evet. Bu da Beşiktaş için bence bir avantaj. Zaten Italiano da biraz öyle bir sistemle oynuyor.
0: Doğru. Ya zaten mevcut stoperlere baktığımızda da hani ayağı çok temizleyebileceğimiz bir stoper yok. Buraya da ek bir artı olur yani oyun kurulumlarında. Hı hı. Beşiktaş zaten geriden oyun kuracağı için sezon boyunca birçok maçta büyük bir artısı olur.
1: Evet. Peki Beşiktaş'ta şimdi Salah büyük bir heyecan yarattı. Önce tamam geldi zannedildi, sonra işte başkandan açıklama geldi, dedi ki ya pürüzler var, bazı şeyler işte inanılmaz istekler var falan gibi. Sonra herkesin o heyecanı düştü ama sonra tekrar baktılar ki Beşiktaş işten çekilmemiş, bu işi kovalıyor ve sanki son gelen haberler artık Salah'da bayağı bir yol alındı ve hani ben artık kendi adıma konuşuyorum, tabii gelmeyebilirdi ama çok yüksek ihtimalle Beşiktaş formasını giyecek diye düşünüyorum artık.
0: Evet.
1: Sen ne düşünüyorsun aslında, bu konuda?
0: Böyle oyunculara ihtiyacı var için özellikle
1: Süper Lig'in ihtiyacı var bence yani. Evet. Marka değerini yükseltecek bir isim kesinlikle.
0: Fazlasıyla. Beşiktaş bildiğiniz üzere zaten son 4-5 senedir Kasım'da avlu atan bir takım olduğu için ligde. Hı-hı. Ve Avrupa'da başarı yok. Ayrıyeten Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın yaptığı transferlere baktığımızda yani Galatasaray gidiyor Osimhen'e getiriyor mesela. Hı-hı. Fenerbahçe'nin yaptığı transferler benzer ayarda yapabildiği transferler var. Beşiktaş'ın böyle isimlere gitmesi çok kıymetli, çok değerli.
1: Evet.
0: Gitmesi lazım. Hani biraz daha bu konuları yarışması lazım rakipleriyle.
1: Ben Beşiktaş'ın takım mühendisliğini de daha iyi gözeterek yaptığını düşünüyorum.
0: Evet.
1: Şu ana kadarki transferlerin mesela Salih Özcan da çok önemli bir transfer. Hı-hı. Yani Nübel kadar önemli bir transfer.
0: Kesinlikle.
1: Orta sahada fark yaratacaktır. Kesinlikle.
0: Evet. Ya Öner Özcan geldikten sonra daha derli toplu oldu. Hı-hı. Kadro mühendisliği konusu. Evet. Gidilen oyuncular da zaten bunu gösteriyor. Hala transfer gündeminde olan oyuncular da gösteriyor. Hı-hı. Belli bir plan dahilinde gidildiği belli.
1: Evet, evet doğru. Salah da ayrı bir heyecan yaratacaktır. Bir kere Müslüman coğrafyasında, Müslüman ülkelerde çok sevilen bir futbolcudan bahsediyoruz.

0: Takipçisi çok. Yani sırf Salah oynuyor diye Beşiktaş'ı takip alan bir sürü futbol sever olacaktır Müslüman dünyasında. Afganistan'ı, Pakistan'ı, Suudi Arabistan'ı, Katar'ı, Mısır'ı, her yerde Beşiktaş maçları seyredilecektir. Süper Lig takip edilecektir. Yani bu da
1: Tabii.
0: bence bizim ligimize çok ayrı bir heyecan getirecek ve kalite getirecek.
1: Kesinlikle. Yani zaten vardı. Bir de Liverpool'un efsanelerinden birinden bahsediyoruz yani artık.
0: Evet.
1: Öyle bir oyuncu getiriyoruz. O yüzden mesela transferin uzamasının da ben bu açıdan normal olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Sevgili Batuhan, bir de Türkiye'nin Liverpool'u Beşiktaş derler hep.
1: Evet.
0: Bunu sen de duymuşsundur. Yani Liverpool'dan bir futbolcuna, efsane olmuş bir futbolcunun Beşiktaş'a gelmesi de ayrı bir şey olacak değil mi? Tesadüf olacak.
1: Evet, doğru.
0: Bakalım orada gösterdiği başarı, yani Liverpool uzun zaman şampiyonluk yaşayamamıştı. Salah'la beraber bu zinciri kırmıştı hatırlıyorsan. Bakalım Salah burada da öyle bir heyecan yaratacak mı? Öyle bir başarı yakalayacak mı? Gerçekten çok büyük futbolcu, o ayrı. Yani hepimizin beğendiği, izlediği bir futbolcu. Premier Lig'de ben de bu arada Liverpool'u çok severim ve takip ederim maçlarını. Salah'ın herhalde yüzlerce maçını seyrettim. Gerçekten çok büyük futbolcu alıyor eğer olursa.
1: Tabii. Yani şöyle bir şey var. Düşüşte olduğunu düşünen çok insan var, çok kişi var. Bir nebze buna katılabiliyorum ama geçen sene Liverpool'un o kadar çok talan servislerinde, o kadar çok harcadığı pozisyon var ki.
0: Doğru.
1: 10 asistle bitirmişti sanırım Salah sezonu ama 20 asistle tamamlayabilirdi. 12 golü de var.
0: Doğru. Evet, burada bitirmek zorundayız sevgili Batuhan Sırdaş, ağzına sağlık. Çünkü birazdan Başakşehir'in maçı başlayacak ve biz oraya gideceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sana iyi akşamlar diliyorum.
1: Hayırlı akşamlar.
0: Evet efendim, biz bırakacağız ama Başakşehir Inter Turku maçı bu radyodan canlı olarak dinleyebileceksiniz. Ben Ahmet Füsunoğlu efendim, Yusuf Çağdaş teknik yönetmenimiz ve Berkay Küçük yapımcımız da herkese iyi akşamlar dileyelim. Yarın 19.30'da yine buradayız.
2: Servisi.

0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın.
2: Burası Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. programı.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Şimdi Başakşehir Futbol Kulübü Inter Turku futbol takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu karşılaşmasının naklen yayınına başlıyoruz.
2: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndan herkese mutlu akşamlar. Değerli Radyo 1 dinleyicileri, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir sahne alıyor. Rakip Finlandiya temsilcisi Inter Turku karşılaşmaya konuk ekip başlayacak. Başakşehir'deyiz, Fatih Terim Stadyumu'ndayız. Temsilcimize ilk maçta başarılar diliyoruz. Hemen 11'leri vermek istiyorum. Kalede Muhammed, Başakşehir'de Ömer Ali, Emin Bayram, Bağ, Karbonlink. Savunma dörtlüsünde orta alanda Yusuf Kemen, Umut Güneş, Bırriç, ileride Bertu ve Şumrodov tercihi var. Teknik direktör Nuri Şahin'in. Geçelim konuk ekibe. Konuk ekipte Vesa Vassara, Inter Turku'nun teknik direktörü Uhtanan kalede, Sarinen, Kuittinen, Kangasniemi, Niska savunmada, Ampofo, Laine, Tuominen orta alanda yer alıyor. Bikula, Yepta kanatlarda, ileride Conte gol ismi olacak.

Inter Turku'da Vesa Vasara'nın mücadelede güdük çaldığı Juan Martinez Muniera tarafından karşılaşmaya Inter Turku başladı. Temsilcimize Başakşehir'e başarılar diliyoruz çıktığı bu yolda. Konferans liginde önce ikinci eleme turu ardından üçüncü eleme turu oynayacak temsilcimiz tabii ki Inter Turku takımını geçtiği takdirde ama ilk maçta avantajlı bir skor elde etmeyi umuyoruz. Kafa vuruşu kale sahasında son anda tehlikeyi Ömer Ali uzaklaştırdı. Şimdi Yusuf Sarı ile atağa çıkıyoruz. Yusuf topla buluştu. Taç çizgisine yakın noktada kendi aralarının son metrelerinde Yusuf bastı. Topa döndü geriye. Emin. O da yeni transferi Başakşehir'in Emin Bayram ve bu karşılaşmada 11'de partneri hemen yanında Hüseyin Übağ yer alıyor. Kendi aralığının ortalarında pas yapıyor Başakşehir. Umut topu aldı. Umut topla birlikte çıktı. Geçti. Sol kanada verdi pasını. Orada Brnić hareketli. Brnić bastı. Topa döndü geriye Kemen'e. Kemen rakibini aldı karşısına. Ve Emin'le oynadı. Emin Bayram topla birlikte geçti rakip yer alana. Şimdi Yusuf taç çizgisine yakın noktada yine Yusuf Sarı. O hareketli bindirmelerini maçın başından hemen gördük. Hızlı bir şekilde kanadı iyi kullanıyor Yusuf. Şimdi Umut'tan Yusuf'a doğru diagonal bir pas. Yusuf koşuyor orada kafayla müdahale geldi. Niska'dan atak devam edecek Ömer Ali Şahiner'le kaptanla. Ömer Ali aldı topu. Taç çizgisine yakın nokta. Köşe gönderine yakın yer. Sağ kanat yaptı ortasını. Kafalardan sekti top ön direkte. Şimdi Umut Güneş ayak koydu. Hüseyin Übağ topa daha yakın. Atağımız devam edecek. Bu kez sol kanattan Brnić'le. Brnić aldı topu. Gitti rakibinin üzerine. Brnić ceza sahasına gönderdi. Savunma karşıladı orada Kuitinen'le. Dönen topları alıyoruz bu dakikalarda. İyi başladık karşılaşmaya. Oyunun kontrolü temsilcimiz Başakşehir'de. Emin. Kendi yaralanın ortalarında Emin Bayram. Acele etmedi verdi pasını Bağ'a. Hüseyin Übağ gördü Yusuf'u. Yusuf yine taç çizgisine yakın yerde sağ kanatta rakip yer alanda seri bir şekilde topla ilerliyor. Rakibini karşısına aldı. Yerden pası Bertuğ'la duvar pasında başarı var. Şomurodo şimdi ceza sahasına gönderdi ama orada iyi bir pas olmadı bu. Hüseyin Übağ tüm hatlarımıza rakip yer alandayız. Şomurodo giremedi. Juan Martinez Muniera pozisyonuna yakın oyun devam ediyor. Bir foul beklentimiz vardı. Top şimdi Inter Turku takımında. Şomurodo'da Özbekistan milli takımında yine Fayzullah evle birlikte dikkatleri üzerine çekti. Çok güzel bir gol atmıştı. Demokratik Kongo'ya karşı Erdor Şomurodo ve zorunlu satın alma opsiyonunu kullandı. Başakşehir Futbol Kulübü Şomurodo'yu yine Başakşehir formasıyla dikkatle izleyeceğiz. Hem ligde hem de Avrupa'da. Inter Turku takımının hata var. Sağ kanada gönderilen top. Top hızlı orada Bikula topu yakaladı. Ceza sahasına girdi. Tehlikeli bir orta kafa vuruşu top dışarıda. Conte. 4. dakika Inter Turku takımı gole Conte ile çok ama çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Bikula ortayı yaptı. Conte müsait durumda kafa vuruşunu yaptı. Neyse ki top dışarı çıktı. Orada tabii yeni transfer Karbonik Başakşehir'de rakibini kaçırdı. Daha dikkatli olması gerekiyor Karbonik'in de. Karbonik basın aktarımında tabii o da ilk karşılaşmasına çıkıyor. İlk resmi maçı Başakşehir'in 2026-2027 sezonunda. Emin'le birlikte Karbonik yeni transferler. Ama genele baktığımızda Başakşehir temsilcimiz kadrosunu korumayı başardı. Onu da söyleyelim tabii Doğan Alemdar Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Bazı ayrılan oyuncular var. Vişça sakatlığı sebebiyle bu karşılaşmada yok. Operi cezalı. Onu da belirtelim. Yine kırmızı kart cezalısı. Maç kadrosunda yer almıyor. Şimdi Bağ'la çıkıyoruz. Kayarak bir müdahale. Hüseyin Übağ ağlı topu döndü. Ekseni etrafında en geride Kemen vardı. Ona doğru gönderdi. Kemen rakip yer alana doğru gönderdi. Savunma kafayla karşıladı. Şimdi top Brnić'te kalıyor. Brnić çok süratli. Brnić kendine gitti. Brnić çapraz pozisyon çekti. Topu rakibiyle mücadelesi orada. Son anda müdahale geliyor. Yoksa Brnić ceza sahasına girecekti. Sol çaprazda belki de kaleyi düşünecekti ve iyi bir fırsat olacaktı Başakşehir adına ama savunma orada dikkatli. Brnić'e izin vermedi. Kanatlarımız çok seri, çok hızlı. Hem Brnić hem de Yusuf birebir de çok rahat.

adam eksiltebilen oyuncular. Şimdi Barınç'la köşe vuruşunu kullanıyoruz. 6. dakika. Durum 0-0 Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda. Barınç öndüreye doğru gönderdi. Şomurodov kale sahası top sekti ve kalecide kalıyor. Orada Uhtanen. Eliydi hemen oyunu başlattı. Uhtanen. 6. dakika topla buluşan Yiyip'te. Kendi yer alanının ortalarına doğru topu çekti Yiyip'te. Şimdi Niska. Acele etmiyor Inter Turku takımı. 6. dakika. Ön alanda baskımız var. Rakip yer alanda. Orada Bertuğ'da. Şomrodov'da geldi o noktaya. Kafayla Emre'den top yine savunma arkasına doğru tehlikeli bir pozisyon. Ceza sahası çapraz bir pozisyon. Orada şut açısı arandı. Şimdi vuruş geldi. Emin'den geri geldi. İkinci pozisyon Ömer Ali Şahiner. İkidir savunma arkasına tehlikeli bir biçimde sarpıyor Inter Turku'da oyuncular. Tabii belki şöyle söyleyebiliriz. Inter Turku Finlandiya Ligi'nde maçlarına devam ediyor. Nisan'da başladı. Orada karşılaşmalar değerli Radyo 1 dinleyicileri. Hani maç temposu anlamında daha hazır olabilir ama tabii Başakşehir kadrosuyla aynı ölçüde değil. İyi bir dönem geçiriyorlar. Finlandiya Ligi'nde de ikinci sıradalar. Ama ne olursa olsun tabii temsilcimiz Başakşehir daha iyi bir takım. Şimdi Bertuğ'la ceza sahasını zorladık. Bertuğ'un faul yaptığını belirtti karşılaşmanın hakemi Juan Martinez Muniera. Öyle zannediyorum ki tabii Getafe'de forma giyerken Bertuğ, Juan Martinez Muniera da İspanya'da Getafe maçlarını yönetmiştir. Şimdi ön alanda baskımız devam ediyor. Orada Kemen de geldi. Kayarak sert bir müdahale Kemen'den. Juan Martinez Muniera düdüğünü çaldı. Serbest vuruş 8. dakikada. Inter Turku takımının çıkarmak istemedi rahat bir biçimde. Kemen kayarak biraz sert bir müdahale yaptı ve şimdi serbest vuruşta oyun kaldığı yerden devam edecek Inter Turku takımında. Uzun gönderilen top topa en yakın geride Yusuf, onun kontrolünde top dışarı çıktı. Taç atışı bizim temsilcimiz Başakşehir'in Yusuf kullandı hemen. Ömer Ali ile kaptanıyla oynadı. Ömer Ali Şahiner ileri doğru göndermek istedi. Bertuğ topa yakın göğsüyle topu indirdi ama yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. En direkt serbest vuruş Inter Turku takımının, karar offside. Kangas Niemi kullandı. Kuitinen ve kaleci Huhtanen. Huhtanen bekledi. Şomurodov karşısında Huhtanen ileri doğru gönderdi. Şimdi topa yakın Hüseyin Uba. Savunma derinliğinde döndü kalecisine Muhammed'e. Muhammed de geçen sezon kurtarışlarıyla Başakşehir'de dikkat çeken isimlerdendi. Volkan Babacan'la bir senelik bir sözleşme yenileme oldu. Aynı zamanda onu da belirtelim. Ömer Ali Şahinler'le geliyoruz şimdi. Onun pası Yusuf'a. Atak günü sağ kanat. Yusuf Sarı çekti. Topu ceza sahasına gönderdi. Ömer Ali çaprazdan vurdu top dışarıda. 9. dakika. Ömer Ali Şahiner'de gole çok ama çok yaklaşıyoruz. Ömer Ali Şahiner, Yusuf Sarı paslaşması. Yusuf çok iyi düşündü. Ceza sahasına bıraktı Ömer Ali Şahiner'e. Ceza sahasında çapraz pozisyonda kale sahasına yakın bir yerde vuruşunu yaptı Ömer Ali Şahiner. Top yandan dışarı çıktı. En ciddi hatamız diyebiliriz. İlk 10 dakika itibarıyla gole çok yaklaştığımız bir andı. Temsilcimiz Başakşehir'in. Yine deneyeceğiz. Şomurodov yerde kaldı. Kalk diyor karşılaşmanın hakemi. Oyun sürüyor değerli radyo ve dinleyicileri. 0-0'lık eşitlik Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda. Kangas Niemi döndü kalesine. Huhtanen. Bertuğ'un baskısı hemen Kemen'de geldi o noktaya. Şimdi Şomurodov olabilecek mi? Kayarak müdahale Kemen'den top yükseklik kazandı. Kafayla Kangas Niemi Emin de geldi ileriye. Orada takımına yardımcı oldu. Umut kafayı indirdi ama orada

bir faulü tespit etti karşılaşmanın hakemi ve topu Inter Turku takımına verdi. Taç atışı hemen kullanıldı bu arada. Niska, kaleci Huhtanen ileri doğru gönderdi. Yerde sek top, engelledi Emin Bayram. Topla buluştu, döndü kalecisine. Muhammed, 11. dakika, 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Onun pası Umut'a. Umut yerden oynadı Emin'le. Emin de tabii Belçika'da iyi bir tecrübe kazandı. Şimdi kaptırılan top Inter Turku atağına dönüştü. Fiominen pası sağ kanada. Özellikle ataklarını sağ kanattan yapmaya çalışıyor Inter Turku takımı. Onu belirtelim bu dakikalarda. Şimdi savunma arkasına doğru gönderilen top. Topa daha yakın Karbovnić. Vermedi topu, iyi sakladı. Brnić ile oynadı. Brnić orta alana doğru merkeze. Bertu göğsüyle indirdi. Bertu çok iyi sakladı topu. Brnić'in koşu yoluna nefis bir pas. Brnić hareketli. Brnić çapraz pozisyon bastı. Topa çekti. Destek bekliyor. Brnić bekledi. Şimdi pası Yusuf'a doğru. Yusuf iyi kontrol. Baktı kaleye, şut çekecek. Yusuf vurdu, top dışarıda. Açığı buldu. Çekti soluna Yusuf Sarı. Vuruşunu yaptı ama 12. dakikada top kaleyi bulmadı. İyi geldik. Etkili geldik. Yusuf'la gole çok yaklaşıyoruz. Inter Turku karşısında 12. dakika, Başakşehir 0. Inter Turku 0, kale vuruşu. Inter Turku takımının paslaşarak kullanıldı. Ön alanda yine baskımız var. Umut geldi, o baskıya katıldı. Kaleci Huhtanen ileri doğru gönderdi. Hüseyin Uba orta yuvarlakta kafayla karşıladı. Şimdi Ömer Ali bıraktı Bağ'a. Bağ bekledi, acele etmedi. Takım arkadaşlarının sahaya yayılımını bekledi. Umut'la yerden oynadı. Sol kanat yine atak yönü. Temsilcimiz Başakşehir'di. Brnić gitti rakibinin üzerine. Yaptı ortasını ceza sahasına doğru. Bertu'dan önce kaleci Huhtanen çıktı ve topun sahibi oluyor. Huhtanen. O da acele etmedi ama 5-4-3-2-1 diye sayıyor şimdi karşılaşmanın hakemi. Topu elinden çıkarması gerektiğini

ve top doğrudan dışarı çıktı. Kale vuruşu Inter Turku takımının 13. dakika Başakşehir'de Fatih Terim Stadyumu'nda golsüz eşitlik devam ediyor. Ön alanda baskımız var. Oyunun hakimi Başakşehir. Pozisyonları buluyoruz Ömer Ali ile Barınışlı Yusuf'la, onu belirtelim. Fakat sonuç gelmedi. Şu an itibariyle tabii Emin kafayla karşıladı. Umut topa dokundu. Kemen koşar alabilecek mi? Savunma dikkatli ama top bizde. Taç atışı Başakşehir'in, rakip yaralının ortalarından atak yönüne göre sağ kanattan kullanacağız. Bu taç atışını Ömer Ali Şahiner'le. Ömer Ali arkadaşlarının dağılımına baktı. En yakınındaki isme şöyle bir bakıyor. Bağla oynadı. Hüseyin Uba iyi sakladı. Hemen arkasında Conte vardı. Emin döndü. En geriye orada Umut. Umut Güneş. Sol kanatta Barınç. Tekrar Umut'la oynadı. 14. dakika, durum 0-0. Emin Bayram hazırlık paslarımı sürüyor. Hüseyin Uba. Umut savunma arkasına doğru iyi bir pas attı. Top hızlı yerde sekti. Daha da hızlandı ve dışarı çıktı. Barınç savunma arkasına koşu yapmıştı. Kale vuruşu Inter Turku takımının oluyor böylece. Top hareketli dedi karşılaşma hakemi. Bir kez daha kullanılmasını istedi. Huhtanen kullanmıştı kale vuruşunu. Hemen yanında Kangas Niemi. 15. dakika Kangas Niemi kullandı. Huhtanen baskı Bertuğ'dan. İleri doğru gönderdi. Kafayla karşıladı. Orada Karbolnik ve Hüseyin Uba bıraktı Emin'e. Emin Bayram yanında Ömer Ali Şahiner. O kalecisiyle oynadı. Muhammed'le. Umut tekrar Muhammed. Yerden pası Şomrodov'a. Şomrodov da geriye kadar geldi. Top aldı. İyi saklıyor. Verdi pasını Barınç'e. Kendi aralarımızdan paslaşarak iyi bir şekilde çıktık ama Karbolnik'e doğru gönderilen top hızlı biraz ve Karbolnik topu oyun alanında tutamadı. Dolayısıyla taç atışta Inter Turku takımının olduğu, sağ kanattan kendi aralığının ortalarından bu taç atışını kullanıyor şimdi konuk ekip Inter Turku takımı. Pas orada Tuomine'ne, şimdi tehlikeli gelişiyor atak, ceza sahası çapraz pozisyon. Bir vuruş geldi, top ağlara gidiyor. Yeptem. 16. dakika Inter Turku takımı golü buluyor Başakşehir karşısında. Maalesef top ağlarımıza gitti. Savunma arkasına Sarkan Yepta ceza sahasına girdi. Sol çaprazda çekti topu uzak köşeye doğru. Kaleci Muhammed'in uzanamayacağı noktaya doğru iyi bir vuruş yaptı ve 16. dakikada 1-0 geriye düştük. Tabii daha çok zaman var. Maçın başından bu yana oyunun hakimi biziz ama ara ara pozisyon buldukça da tabii tehlikeli olabiliyor Inter Turku takımı da. İleri hattı seri oyunculardan kuruldu. İşte Bikula, Conte, Yepta gibi. Yepta vuruşu yaptı. Top ağlara gitti. Oyun yeniden hareketlendi. Başakşehir'de bu golün hani tırnak içinde şokunu çok çabuk atlatmamız gerekiyor. Çünkü bir kez daha belirtiyorum. Bizim kalitemizde bir takım değil Inter Turku takımı. Temsilcimiz Başakşehir'in rahat bir şekilde geçebileceği bir takım. Yeter ki pozisyonlar bulalım. Bulduğumuz pozisyonları gol ve gollerle sonuçlandıralım. Geride çok fazla pozisyonunu tabii vermemek gerekiyor. Atağa çıkarken ön alanda çok sayıda oyuncuyla çıkıyoruz ama işte zaman zaman anlatırken ilk 10-15 dakikada bunları da belirtmiştim. Bir iki pozisyon bulup tehlikeli olmuşlardı. Az önce de gol geldi. Yine Yepti hareketli. Onun pası Niska'ya. 17-18. dakika Yepta yine topla buluşan isim. Döndü geriye. En geride Kangas Niemi kaldı. Onun pası Huhtanen. Yerden oynadı Ampofo. Ampofo ayak koydu orada Kemen ama çok basit bir faul gibi. Kemen de biraz şaşkınlığını dile getirdi orada. Ampofo, Kemen.

mücadelesinde Ampofo kullandı serbest vuruşu. 18. dakika Inter Turku takımının 1-0'lık üstünlüğü var temsilcimiz Başakşehir karşısında. Topla buluşan Ampofo, sağ kanada gönderilen top Inter Turku takımı geliyor. Ponte topla buluştu, ceza sahasına gönderdi orada Emin. Köşe vuruşu sağ kanattan Inter Turku kullanacak. Maçın başından bu yana Carboni'nin olduğu kanadı çok fazla zorladı. Inter Turku takımı ataklarını daha çok sağ kanattan gerçekleştiriyor. Bizim sol kanadımız oluyor. Orada Carboni'ye biraz daha destek gerekiyor. Şimdi köşe vuruşu kullanılıyor sağ kanattan. Inter Turku'da ceza sahası çok kalabalık. Kale sahası oldukça yine kalabalık. Orta geldi ön direk. Kafa vuruşu yerde. Sekti top ikinci pozisyon. Karambolane Muhammed'den çok kritik bir kurtarış. Muhammed arka arkaya başarılı kurtarışlar. Bir orta daha geldi yine kafa vuruşu. Ters bir kafa vuruşu aldı ama orada karşılaşmanın hekimi topu Başakşehir'i temsilcimize verdi. İkinci gole yaklaştı. Konuk ekip Inter Turku dikkat etmemiz gereken noktalar, yine duran toplar onu da gösterdi. Kalecimiz Muhammed. Bastı topa Muhammed, yerden oynadı Emin'le. Emin Bayram topla birlikte çıkıyor önünde. Boş bir hareket alanı. O alanı iyi değerlendirdi. Topla birlikte ilerledi Emin. Bastı topa şimdi Hüseyin Uba. Bunun pası Umut'a. Solda Carbonic topla ilerledi. Aldı rakibini karşısına Carbonic. Ceza sahasına doğru topu gönderdi. Şomurodov sarkmıştı. Top geçmedi. Umut Carbonic. Şimdi Kemen sağda Yusuf topla buluştu. Yusuf Sarı. Birebir deneyecek. Yusuf yine aldı rakibini karşısına. Çekti topu, baktı içeriye, yaptı ortasını. Arka direk kafa vuruşu Barınç, kaleci. Barınç kafa vuruşunu yaptı. Huhtanen ayağıyla çıkarıyor. Atak devam ediyor. Bertu, Barınç. Bası topa Barınç. Birinci direği ortası. Kafa vuruşu Kuitinen'den ve top dışarı çıktı. Köşe vuruşu Başakşehir'in. Etkili geldik, iyi geldik. Yusuf çok iyi bir orta yaptı gerçekten. İkinci direğe orada Barınç müsait durumda kafa vuruşunu yaptı. Ama kaleci Huhtanen'e geçemedi. Köşe vuruşuyla sol kanattan atağımız devam edecek. Barınç topun gerisinde paslaşarak kullanmayı tercih etti. Şimdi orta geldi ceza sahasına. Bertu yükseldi kafa vuruşu. Şomurodov indirdi. Emin kafa vuruşunu yaptı. Orada tehlikeyi Niska uzaklaştırıyor. En geride kaptan Ömer Ali Şahiner. Aldı topu, bastı topa. 21. dakika Inter Turku takımının 1-0'lık üstünlüğü var. Temsilcimiz Başakşehir karşısında. Kemen solda bir boşluk. Şimdi sağda Yusuf attı, kendini gösterdi. Emin döndü sola. Barınç topla buluştu. Yerden pası Carbonic'e. Carbonic topla buluştu. Yerden Şomurodov'a. Şomurodov geçemedi rakibini. Atağımız sürecek. Ömer Ali, Kemen. Şimdi Yusuf sağ kanatta bu kez topla buluşan isim. Yusuf Sarı baktı içeriye. Geriye çıkardı Kemen. Bekletmeden ceza sahasına gönderdi. Kafa vuruşu orada. Kangas diyemeyeceğim. Barınç. Hem sağdan hem soldan deniyoruz. Carbonic. Umut'la oynadım. Tekrar Carbonic. Umut kendisini göstermişti. Boşa kaçmıştı. Onu tercih etmedi. Emin de ileride. Tüm hatlarımıza rakip yer alandayız. Santra noktasına yakın yerde topla buluşan Osinu Bağ oldu. Tekrar Bağ Kemen paslaşması. Kemen yerden pası Ömer Ali'ye. Ömer Ali tek top oynadı. Yusuf topu oyun alanını tuttu. Taç çizgisine yakın yerde. Sağ kanatta yine Yusuf Sarı topla hareketli. Orada rakibinin başını döndürdü adeta. Bir sağ bir sol Yusuf'tan. Şimdi yerden pası Barınç'e. Barınç çekti şutunu. Savunmaya çarpan top dışarı çıktı. Köşe vuruşu kullanacağız. 23. dakikada. Değerli Radyo 1 dinleyicileri, atak yönümüze göre sol kanattan Barınç gitti yine o noktaya, topu çeyrek daireyi bıraktı. Başakşehir'de yine ceza sahası.

çok kalabalık en geride. Ömer Ali Şahiner kaldı. Orta geldi. Ön direğe kale sahası. Savunmadan kafa vuruşu geldi. Emin bir kez daha doldurdu. Bertuğ'a gelmedi bu top. Karbovnik kafayla indirdi. Çok hızlı. Brnić topun oyun alanının dışında çıkmasını engelledi, yakaladı ve pasını Ömer Ali'ye verdi. Ömer Ali yine Yusuf'a doğru gönderdi. Nefis bir pas oldu bu. Yusuf Sarı iyi kontrol, girdi ceza sahasına. Yusuf çalım düşüncesi. Yusuf bastı topa. Son çizgiyi yaptı ortasını. Birinci direği yine savunma karşıladı orada. Kangasniemi ile ataklarımızı sıklaştırdık bu dakikalarda. Şimdi Şomurodov ayak koydu, pas arasını yaptı. Sert bir müdahale orada. Bertuğ yerde kaldı. Bir kart beklentimiz var. Başını tuttu, yerde kaldı. Bu an Martinez Muniera İspanyol erken pozisyona yakın. Evet, serbest vuruşu verdi. Bakalım bir kart gelecek mi? Bertuğ henüz kalkabilmişti. Şimdi kalkıyor. Kartına başvurmadı. Uyarmakla yetiniyor şimdi karşılaşmanın hakemi. Kaleyi karşıdan gören bir yer. Biraz uzak bir nokta. Brnić ve Yusuf Sarı topun gerisindeki isimler. Temsilcimiz Başakşehir'de. Şimdi barajı ayarlıyor karşılaşmanın hakemi Juan Martinez Muniera. Tecrübeli bir hakem tabii. Yusuf mu, Brnić mi, bakalım topa kim vuracak? Tabii golle sonuçlanması en büyük dileğimiz. Brnić geliyor. Brnić top barajdan geri geldi. Etkili bir vuruş çıkaramadı. Hatamız sürüyor. Bağ döndü Karbovnik'e. Karbovnik solda topla buluştu. Ceza sahasına gönderdi. Şomurodov göğsüyle indirmek istedi. Arkadan bir müdahale onu rahatsız etti. Kemenli hatamız devam ediyor. Yine Yusuf kendini boşa çıkardı. Topla buluştu. Orta alanda merkezde Umut ve Ömer Ali, şimdi onun pası rakip yer alan ilk metrelerinde. Hüseyin Uba, Kemen tüm hatlarıyla rakip yer alandayız. Aynı zamanda rakip de tabii kendi yer alanına çekildi. Şimdi Brnić'i kontrol etti. Yerden pası, gol şansı, vuruş savunmadan.

topun çıkmasına izin vermediği yerden Kemal'le oynadı. Umut döndü Emine, Emin Bayram. Topla birlikte hareketlendi, rakip yer alanda iz ceza sahasına iyi bir pas oldu bu Şomurodov. Çaprazdan vurdu kaleci Uhtanen. Bir anda Şomurodov'u ceza sahasında Emin topla buluşturdu. Şomurodov döndü vurdu çapraz pozisyonda. Yüksekten gidiyordu top. Orada biraz daha üzerine gitti kalecinin ve topu kornere çeldi. Uhtanen bu kez sağ kanattan kullanacağız köşe vuruşunu 27. dakikada. Topun gerisinde Yusuf Sarı var. Brnić ona yakın. Bakalım Yusuf nereye gönderecek topu. Ön direğe doğru geldi. Kafa vuruşu savunmadan top açıldı. Dışarıda Ömerali Şahiner topla buluşuyor. Baskı geldi Brnić'e. Döndü kalecimize Muhammed'e. Ömer Ali kaptan topla buluştu. Ömer Ali Şahiner solda. Taç çizgisine yakın yerde Karbovnić attı kendisini oraya. Müsait durumdaydı. İyi de kontrol etti. Döndü geriye. Umut'la oynadı. Hüseyin Uba orta yuvarlakta topla buluştuktan sonra pası Emin Bayram'a. Emin. Hüseyin Uba, Umut. Seri paslar Başakşehir'de. Yüksek bir top. Yusuf göğsüyle topu indirdi. Taç çizgisine yakın yerde yine Yusuf Sarı. Rakibiyle mücadelesi topu kaybettikten sonra faul yaptı Yusuf. Inter Turku takımının hızlı bir şekilde hata çıkmasını engelledi. Serbest vuruş konuk ekibin Inter Turku takımının Miska kullandı. Kangas Niemi Uhtanen. Baskı Şomrozov'dan Uhtanen. Yarı alanımıza doğru gönderdi. Ömer Ali Şahinler kafayla karşıladı. Kafa vuruşu geldi orada ama top oyun alanında kalmadı Niska. Taç bizim. Ömer Ali Şahiner kullanıyor taç atışını. Sağ kanattan rakip yer alan ilk metrelerinden. Ömer Ali şimdi Emin'le oynadı. Emin Bayram. Emin bekledi arkadan bir müdahale, karar faul. Biraz bekleyince Emin Conte hemen onu rahatsız etti. Onun yaptığı hareket faul. Ömer Ali Şahiner sol kanada uzun bir pas tercihi. Kafayla müdahale. Karbovnić alabilecek mi topu? Taç atışı bizim. Hemen kullandı Karbovnić. Umut. 29. dakika. 1-0 önde Inter Turku takımı. Emin Bayram. Yusuf Sarı sağ kanatta yine topla buluştu. Ayağının dışıyla nefis bir pas attı Kemen'in koşu yoluna. Kemen çevirebilecek mi? Çevirdi ama top kalecide kalıyor. Olivier Kemen. Savunma arkasına sarktı. Zor bir pozisyonda kayarak topu çevirmek istedi. Top Uhtanen'in üzerine gitti. 29. dakikaya geldik Başakşehir'de. İstanbul'da gün içerisinde gerçekten çok sıcak bir hava vardı ama akşam saatlerine doğru hava serinledi. Hatta Başakşehir'de bir ara yağmur da çiseledi, yağdı. Şimdi yağmur yok belki ama güzel, hafif, tatlı bir serinlik var maç içinde, onu da belirtelim. Umut topla buluştuktan sonra pası Ömer Ali'ye. Ömer Ali'nin pası Emin'e. Emin döndü kalecimize. Muhammed. Onun pası. Bağ Emin'le oynadı. Top kaybı geldi. Birinci bölgede. Şimdi araya Umut giriyor ve tehlikenin büyümesini engelledi. Tam çıkarken yapılan top kaybı pahalıya mal olabilirdi. Umut Güneş'ten kritik bir müdahale. Şimdi sol kanatta Brnić topla buluştuktan sonra hemen süratlendi. Topla birlikte gidiyor Brnić. Aldı rakibini karşısına, yaptı ortasını. Yine orada savunmada müdahale geldi. Bertu ve Şomurodov'u özellikle topla buluşturmakta biraz zorlandığımızı gözlemliyorum. İlk 30 dakika itibarıyla söyleyebilirim değerli dinleyiciler. Tabii Fayzullayev çok önemli katkı veriyordu. Başakşehir'de bu karşılaşmada Fayzullayev 11'de değil köşe vuruşu kullanıldı. Ön direkte kafa vuruşu Karbovnić. Atak devam edecek. Tekrar orta geldi Barış'tan. Kafa vuruşu Kemen'den top dışarıda. Kale vuruşu kullanılacak. Inter Turku takımında Kemen kafa vuruşunu yaptı. Top dışarı çıktı ama gole yaklaştığımız bir andı. Şöyle bir yedeklere de bakalım. Volkan Babacan, Deniz Dilmen,

kalecilerimiz, yedekler arasında Opoku, Onur Ergün, Berat Özdemir, Onur Bulut, Zelke, Devi Zelke, Dakosta, Faizullahev, Hamza Güreler ve Berke Özcan. Yedekler arasında tabii oyunu ve skoru değiştirebilecek çok da oyuncu var. Bunlardan bir tanesi de iyi bir turnuva geçiren yine Faizullahev'di. Belki ilerleyen dakikalarda tercih olabilir. Serbest vuruş Inter Turku'nun dediği Juan Martinez Muneira orada Kemen'in faul yaptığını belirtiyor. Kemen şimdi yavaş yavaş kalktı. O da bir problem yaşamıştı çünkü rakibiyle girdiği ikili mücadelede. Yavaş yavaş denedi kendini. Oyuna devam edebiliyor Kemen'de. Serbest vuruş kullanıldı bu arada. Kangas niye mi döndü kalecisine? Huhtanen. Baskı Bertuğ'dan. Emin. Umut çevirmek istedi. Şomurodov'a gelmedi bu top. Bertuğ ve Şomurodov ilerideki ikilimiz. Gol isimlerimiz. İlk 30 dakika itibariyle çok fazla topta buluşamadı. Ömer Ali. Conte döndü kalesine. Huhtanen. Kemen'den baskı. Şimdi Bertuğ topu alabilecek mi? Yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Conte açtı oyunu. Gönderdi topu sağ kanada. Orada Karbomik ayak koydu. Atak devam edecek. Laine. Acele etmedi, döndü geriye. Huitinen ve Kangas Niemi. Huitinen topla buluşuyor. Onun pası Laine. Ön alanda yine baskımız. Bertuğ koştu rakibiyle mücadelesi. İki oyuncu da yerde kaldı. Ve taç atışı bizim temsilcimiz Başakşehir'in. Sol kanattan Barış hemen kullandı. Oseylu Bağ. Döndü geriye Emin. 33. dakika orta yuvarlakta. Emin bastı topa. Ardından Oseylu Bağ'la oynadı. Karbovnik çekseni etrafında nefis döndü gidiyor Karbovnik. Açıyı buldu Karbovnik. Şut çekebilir. Verden pası Çomurodov'a. Yusuf müsait durumda. Şimdi Yusuf sarı topla buluştu. Yusuf gitti rakibin üzerinde. Ceza sahası dışarı çıkardı. Çomurodov çekti topu. Çomurodov top direkten geri geldi. Eldor Çomurodov. Atak devam edecek Brnić'le. Brnić önü kapandı. Yerden pası. Conte yerde kaldı. Karar faul. Eldor Çomurodov ceza sahasında muazzam işler yaptı. Açıyı buldu, topu çekti, rakiplerinden kurtuldu ama direkt gole izin vermedi. Beraberlik golünün sinyallerini veriyoruz. Dileriz ilk yarı bitmeden beraberlik golü gelir. Dakika 34, oyun sürüyor. Bertuğ, Kemen kontrol edemedi. Top Yusuf'un arkasında kaldı ama Yusuf topla buluşuyor. Yusuf sarı. Ömer Ali Şahiner ceza sahasının orta düşüncesi, bastı topa, Yusuf'la oynadı. Yusuf bıraktı Kemen'e. Kemen harika bir pas ama hızlı bir pas. Hızlı bir top oldu bu. Ve kale vuruşu Inter Turku takımının oluyor böylece. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda değerli Radyo 1 dinleyicileri, 34. dakika bitti. 35. dakikadayız ve Inter Turku takımının 1-0'lık üstünlüğü var. Temsilcimiz Başakşehir karşısında. Kangas Niemi ile çıktı Inter Turku. Onun pası geriye Laine. Kurtuldu Umut'tan. Laine gidiyor. Şimdi Conte topla buluştu sol kanatta. Conte ilerledi. Ortaya doğru gitti pası. Sağ kanada orta ceza sahasına Conte vuramadı. Bir yerde sekti top. Orada Conte'in yükselirken faul yaptığını belirtti. Karşılaşmanın hakemi Juan Martinez Muneira ve top bizde. Serbest vuruş temsilcimiz Başakşehir'in. 35. dakika itibarıyla tribünlerde de güzel bir görüntü oluştu. Taraftarlarımız ellerindeki telefonlarının ışıklarını yaktılar. Takımlarını maçın başından bu yana desteklemeyi sürdürüyor. Şimdi Şomurodov köyüne çok iyi aldı. Sağ kanattan yaptı ortasını arka direğe doğru. Brnić için çok zor bir top. Top falso aldı. Kaleye doğru da yönelmişti ama doğrudan dışarı çıktı. Dakika 36. Kale vuruşu kullanıldı Kangas Niemi.

Hemen Şomurodov geldi karşısına, Kangas Niemi'nin. Huhtanen, baskı var ona. Huhtanen ileri doğru gönderdi. Ömer Ali daha yakın. Göğsüyle topu yumuşattıktan sonra bıraktı kalecisine Muhammed'i. Hüseyin Ubağ gösterdi kendisine, topu aldı. Bekliyor. Şimdi onun pası Muhammed'e. Muhammed Şengezer. Tekrar Hüseyin Ubağ paslaşması. Hüseyin Ubağ umutla oynadı. Yerden Kemen'e. Kemen orta yuvarlak dedi. Tek top oynadı Hüseyin Ubağ'a. Şimdi Emin önünde boş bir alan yine. Pası Yusuf'a. Taç çizgisine yakın yerde rakip yer alanda Yusuf Sarı topla buluştuktan sonra pası Emin'e. Emin sol kanadı tercih etti. Umut'a doğru iyi bir pas attı. Umut Güneş şimdi derin bir pas düşüncesi, savunma arkasına koşu gelmişti Burnish'ten ama bu top geçmiyor. Top Inter Turku takımına geçti. Şimdi yine savunmada biraz önde yakalandık. İyi bir kontrol geldi orada Yepta'dan. Golün ismi Yepta. Onun pası yerden topla buluşan Ampofo. Niska savunmamızda yerini aldı böylece. Kuitinen sağ kanada kötü bir pas ve top bizde, taç atışı. Temsilcimiz Başakşehir'in kendi aralığımızın ortalarından kullanıyoruz bu taç atışını. Karbovnik'le değerli dinleyiciler. Karbovnik kullandı. Hüseyin Ubağ ve Muhammed. Omun pası Emin. Dakika 38, ilk yarıda da normal sürede yavaş yavaş son anlara doğru giriyoruz. İlk yarı bitmeden bir beraberlik golü neden olmasın. Oyunun hakimi biziz. Topla oynayamayız ama biraz pozisyon bulmakta zorlandık. Az önce Şomurodov'un bir şutu ceza sahasında direkten top geri gelmişti. Biraz daha ataklarımızı sıklaştırmamız, daha çok pozisyona girmemiz gerekiyor. Umut. Onun pası Hüseyin Ubağ'a. Bağ topla birlikte çıktı. Şimdi Burnic ile oynadı. Burnic Karbovnik paslaşması. Karbovnik Hüseyin Ubağ. En geride Emin kalmıştı. O topla buluştuktan sonra pası Kemen'e. Kemen sağa döndü Ömer Ali. Tüm hatlarımıza rakipler alan bez. Şimdi biraz daha geriye geldi Emin Bayram. Topla birlikte geçti rakip yer alana. Hüseyin Ubağ'ı gördü. Hüseyin Ubağ. Onun pası Olivier Kemen. Şimdi Yusuf Sarı. Hazırlık pasımız, paslarımız devam ediyor. Karbovnik hızla ilerledi. Karbovnik şut açısı aradı. Yerden vurdu. Kaleci sektirdi. İkinci pozisyon belirledi. Kaleci Huhtanen, Ömer Ali, Şomurodov. Atak sürüyor. Burnic gönderdi içeriye. Şimdi Yusuf sakladı topu. Kemen. Az önce Ömer Ali ile gole çok yaklaştı. Karbovnik vurdu. Zayıf bir şuttu. İyi de bir ikram olabilirdi bizim için. Ömer Ali denedi yine kaleci. Şimdi Burnic yaptı ortasını. Top falso aldı ve dışarı çıktı. Beraberlik golüne çok yaklaştık. Karbovnik denedi. Biraz daha yine bir kez daha belirtmekte fayda var. Şutlarla kaleyi, kaleciyi, Huhtanen'i zorlamamız gerekiyor. Bu onu gösterdi. Karbovnik belki çok etkili bir vuruş çıkaramadı ama kaleci sektirdi topu ve bize bir fırsat olmuştu. Şimdi Şomurodov yerden pası Bertu'a. Bertu için bayrak kattı. Karşı karşıya pozisyondu. Bertu Yıldırım. Offside'a yakalanıyor. Tabi Bertu'dan çok Nuri Şahin de hamle oyuncusu olarak kullanmıştı geçen sezon. Bu karşılaşmada 11'de gördük Bertu'yu. Bakalım ilerleyen dakikalarda ne gibi hamleler, değişiklikler olacak. İlk yarıda artık son 5 dakika normal sürede. Ömer Ali kafayla indirdi. Muhammed çıkmadan topu yakalıyor. Eliyle hemen oyunu başlattı Ömer Ali. Karşılaşmanın hakemi avantaja bıraktı. Inter Turku atak geliştiriyor. Yetta giremedi.
41. dakika.

Kemen. Hızlandı. Kemen gidiyor. Gençler ekip yer alana verdi pasını Bertuğa doğru ama orada Kangasni'ye mi ayak koydu? Şimdi Tuominen sakladı topu. Yerde kaldı. Karar faul. Emin faul yapıyor. Juan Martinez Muneyra gözüm üzerinde dedi. Uyarıyı yaptı Emin Bayram'a. Tuominen kullandı bu serbest vuruşu. Kangasni'ye mi? Ampofo Lainen'in pası geriye Kangasni'ye mi? 41 bitti 42. dakika. Uhtanen ileri doğru gönderdi. Emin'in kontrolünde top. Kalecimiz de Muhammed'de. Muhammed Emin'e bıraktı. Emin Bayram bası topa. Şimdi Hüseyin Uba umut gösterdi kendisini. Boşa çıktı. Hüseyin Uba'nın pası. Emin havalandırdı topu Şomrodo'ya doğru ama orada kafa vuruşu Niska'dan geliyor. Yusuf bir problem yaşadı. Yok bir şey dedi karşılaşmada kimi. Yusuf'un baskısı sürüyor Niska'ya. Ampofo geride topla buluştuktan sonra uzun bir pas attı. Karbovnik topa yakın ve yerde sekti top. Kaleci Muhammed'e kadar geliyor. Eliyle oyunu başlattıktan sonra Muhammed top Umut'a geldi. Umut yerden oynadı. Emin Bayram'la. Emin bastı topa. Onun pası Hüseyin Uba. Tekrar Umut tek top oynadı Hüseyin Uba'yla. Kendi yer alanın ortalarında Hüseyin Uba verdi pasını Emin'e. Emin döndü kalecimize Muhammed'e. Acele etmiyor Muhammed Şengezer. Şimdi arkadaşlarının dağılımına şöyle bir baktı. Ceza sahası dışına kadar da çıktı. İleri doğru gönderdi. Bertu göğsüyle topu indiriyor. Şomrodova iyi bir top oldu bu. Şomrodova'nın pası Yusuf'a. Yusuf taç çizgisine yakın yerde buluşu ama topsuz alanda orada bir faulü tespit etti. Juan Martinez Muniera tam da atak olgunlaşıyordu. Tehlikeli gelişiyordu adımıza. Bertu da bu kararı beğenmedi. Serbest vuruş Inter Turku takımının oldu. Böylece kendi yer alanının ortalarından bu serbest vuruşu kullanıyor. Konuk ekip Kangasniemi ile Ampofo Kangasniemi. Kaleci Uhtanen. İlk yarıda normal sürede yavaş yavaş son anlara doğru giriyoruz. Inter Turku 1-0 önde. Yefte gol atmıştı. Ömer Ali döndü geriye. Hüseyin Uba solda Brlić taç çizgisine yakın yerde müsait durumdaydı. O Umut'la oynadı. Umut Kemen paslaşması. Şimdi Umut Güneş yerden Bağ santra noktası civarında Umut verdi pasını Emin'e. Emin topla birlikte geçti rakip yer alana. Emin bakıyor arkadaşlarına. Ceza sahasına iyi bir top attı yerde. Sekti top dışarı çıktı ve son bir temas orada. Savunmadan dedi karşılaşmanın hakemi. Ve köşe vuruşu kullanacağız. Atak yönümüze göre 44. dakikada sol kanattan. Haydi ilk yarı gitmeden şu gol gelsin. Şu beraberlik golü gelsin. Çünkü bunu hak ediyoruz ilk yarıda. Gerçekten baskılı bir oyun. Tempolu bir oyun Başakşehir'den. Temsilcimizden orta geldi içeriye. Kafa vuruşu savunmadan geliyor. İki oyuncumuz da yerde kaldı. Oyun devam etti. Hızlı hücuma izin vermememiz gerekiyor. Yusuf Sarı topla buluştu. Yusuf aldı rakibinin karşısına. Bakıyor içeri yerden pası Şomurodov'a. Şomurodov Yusuf yaptı ortasını. Arka direk iyi kontrol. Şimdi Hüseyin Uba Brnić'le oynadı. Sol çapraz Brnić bir orta daha. Bertu geçti kafa uçu savunmadan. Tehlike uzaklaştırıldı ama şimdilik Ömer Ali Yusuf gitti rakibinin üzerine girdi ceza sahasına. Son çizgi yakınları yine topu çekmek istedi Yusuf. Bir orta daha yaptı kaleci. Kaleci yerde kaldı orada. Uhtanen. Ve karar faul. Serbest vuruş Inter Turku takımının. Artı bir işaret edildi değerli Radyo 1 dinleyicileri. İlk yarı en az bir dakika daha devam edecek. İlk yarıda oyun çok fazla durmamıştı ve dördüncü hakemden de elektronik tabelada işaret olarak bir dakika işaret edildi. Serbest vuruş Inter Turku takımının. Uhtanen biraz ağır hareket edince Juan Martinez Muniz

0: Herrera, İspanyol hakem onu da uyardı. Biraz daha seri olması yönünde. Şimdi kullanılır serbest vuruş. Conte yükseldi, kafa vuruşu deminden ve top dışarı çıktığı anda da Juan Martinez Muniera ilk yarıdaki son düdüğünü çaldı. İlk yarıda soyunma odasına değerli Radyo 1 dinleyicileri, 1-0 geride gidiyoruz. Dileriz ikinci yarıda bu skoru değiştiririz. Önce beraberliği yakalar temsilcimiz Başakşehir, ardından öne geçer. İkinci yarıda TRT Radyo 1'de yeniden birlikte olacağız.
1: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Başakşehir'de ikinci yarı başladı. Değerli Radyo 1 dinleyicileri, ilk yarıyı 1-0 geride kapatmıştık. İkinci yarıya temsilcimiz Başakşehir başladı. İlk yarının henüz başı. Taç atışı Inter Turku takımının ilk yarıda. Oyunun hakimi bizdik. Daha çok pozisyona giren taraf temsilcimiz Başakşehir'de. Şomurodov'un bir topu direkten geri gelmişti. Fakat ilk yarıyı 1-0 geride kapatmıştık. Yeptan'ın attığı golle ikinci yarıda önce beraberlik golünü ardından üstünlük golünü arayacağız. Karşılaşmanın hakemi Juan Martinez Munera 47. dakikada kartına başvurdu. Orada yerde kalmıştı Conte. Karşılaşmadaki ilk kart oldu bu ve duran top şansı şimdi Inter Turku takımı adına. 47. dakikada Laine topun gerisinde. Ceza sahası ön çizgisinde oyuncular yerlerini aldı. Hüseyin'i Bağ sarı kart gördü. Kalan dakikalarda Bağ'ın daha dikkatli olması gerekecek. Laine topun arkasında şimdi işaret geldi. Laine bir elini havaya kaldırdı. Şimdi gönderdi. Ceza sahasına doğru kafa vuruşu orada. Top sekti ve kaleci Muhammed'de kalıyor. Çıktı, uzandı ve topun sahibi oldu Muhammed Şengezer. Brnić. Bu arada şunu da hatırlatalım. Başladığımız 11'lerle sağdayız ama top kaybı çok kritik bir an. Ceza sahası orada. Tuominen topla biraz fazla oynadı. Neyse ki fazla oynadı ki şut açısı bulamadı. Bertu topla buluştu şimdi ama bayrak kalktı. Yani öyle bir yerde top kaybı yaptık ki bir anda ikinci golü bulabilirlerdi. Ne yapacağına karar veremedi. Topu ayağına dolaştırdı diyebiliriz. Tuominen için ceza sahamızda çok tehlikeli bir andı. Tehlikeyi uzaklaştırdık. Karbovnik topla buluştu. Yeni transferi Başakşehir'in Emin Bayram'la birlikte 11'de. Hüseyin'i Bağ döndü yeriye. Kalecimiz Muhammed tekrar Hüseyin'i Bağ. Topla buluştuktan sonra onun pası yerden Çemen'e. Çemen önünde boş bir alan vardı. Topla hızlı bir şekilde geçti rakip yer alana. Pası Ömer Ali Şahiner'e. Çemen. Şimdi Hüseyin'i Bağ. Tüm hatlarımızda rakip yer alandayız. Beraberlik golünü arıyoruz. Brnić gitti rakibinin üzerine. Çekti topu, yaptı ortasını. Kale sahasına doğru savunma dikkatli. Taç atışıyla hatamız sürecek. Brnić hemen kullanacak mı? Umut kendi.

kendisini göstermişti. Barınç bekliyor şimdi. Bıraktı Karbovnik'e doğru. Karbovnik tam kullanacaktı. Geçti yanından. Barınç kullandı şimdi. Kemen ceza sahasına kafayla doldurdu top. Orada hiçbir oyuncumuza gelmedi. Conte saklama çabasında topu yerde kaldı. Karar faul. Serbest vuruş Inter Turku takımının 49. dakikada. Hemen kullanıldı. Huhtanen kaleci. Yerde sekti top. Kafayla karşıladı Emin. Ömer Ali Şahiner. Emin Bayram. İkinci yarıda yine topla oynamada üstünlüğümüzde devam ediyor. İlk yarıda olduğu gibi uzun bir top. Sol kanada iyi bir pas oldu bu. Barınç rakibinden kurtulamadı. Topu kaybetti. Umut rakibiyle mücadelesi. Top oyun alanında kalmadı. Taç bizim. Temsilcimiz Başakşehir'in hemen kullanıldığı bağ tarafından. Emin Bayram. Emin orta yuvarlakta bastı topla Emin. Pas opsiyonlarına baktı. Orada Hüseyin Übay'ı gördü. Karbovnik topla birlikte gitme çabası. Karbovnik onun pası. Barınç'e. Barınç bastı topa döndü geriye. Umut da oynadı. Tekrar Barınç. Daha çok kanatları denedik. Kanat organizasyonlarını. Karşılaşmada ikinci yarının başında da özellikle Barınç'la Yusuf'la ama ortadan gelmeyi çok fazla deneyemedik. Başarılı olamadık bu noktada. Şomurodov'un tabii savunma arkası koşuları, o derin pasları biraz daha yapabilirsek belki daha farklı bir sonuç elde edebiliriz. Onun dışında tabii yedek kulübesinde işte Berkay gibi, Fayzullayev gibi isimler var. Tabii Zelke golcü, o da Nuno da Costa da yine yedekler arasında. Hücum hattımız da oldukça zengin tabii. Nuri Şahin'den bakalım nasıl hamleler gelecek. Daha üretken olma adına. Hüseyin Übay. Şimdi Emin Bayram. Topla birlikte çıktı. Yerden pası Şomurodov'a doğru ama Şomurodov alamadı bu topu. Savunma dikkatli. Şimdi Ampofo. Kendi yer alanında topla buluştuktan sonra pası Kuitinen'e. Döndü kalecisine Huhtanen. Ampofo. Kaleci Huhtanen. Kafa vuruşu Emin'den geldi. Derin pas düşüncesi isabetli olmadı. Bu pas bir sakatlık var orada. 16 numaralı formasıyla Yepta. Kalktı ayağı şimdi oyuna devam edebiliyor. Golü atan isim de Yepta. Hüseyin Übay ağır adımlarla topu taşıdı. Orta yuvarlığa kadar geldi. Şimdi kendi yer alanının son çizgisinde, metresinde. Verdi pasını Emin'e. Emin döndü. Yusuf'la oynadı. Yusuf yine aldı karşısına Niska'yı. Birebiri deneyecek bası topa Yusuf. Yerden pası Şomurodov. Kaleye doğru baktı yerden. Karbovnik. Karbovnik şut açısı aradı. Ceza sahasında çapraz pozisyon. Karbovnik dışarı çıkardı. Yusuf yaptı ortasını içeriye. Savunma ön direkte karşıladı. Umut'la hatamız devam ediyor. Şimdi Barınç sol kanat yaptı ortasını arka direğe doğru ama top doğrudan dışarı çıktı. Nuri Şahin'e de ara ara bakıyorum kenarda. Tabii kaçan pozisyon sonrası biraz hayal kırıklığı, biraz üzüntüsü vardı ama oyuncularını da alkışlayarak motive etmeye çalışıyor teknik direktörümüz Nuri Şahin. Dakikalar 53'ü gösteriyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Inter Turku takımının 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. İkinci yarıda henüz gol sesi çıkmadı. Taç atışı temsilcimiz Başakşehir'in. Kendi yer alanımızda sağ kanattan kullanıyoruz bu taç atışını. Ömer Ali ile Emin gelişi güzel bir vuruş ama iyi bir top oldu bu. Şomurodov'a doğru. Şomurodov topu aldı, döndü ve verdi pasını Barınç'e. Sol kanat atak yönü Barınç. Topu taç çizgisine yakın yerde yakaladıktan sonra ceza sahasına girdi. Yaptı ortasını kaleci. İkinci pozisyon savunmada. Orada Niska riske girmedi. Topu taca gönderdi. Köşe vuruşuna gönderdi. Daha doğrusu dışarı attı. Köşe vuruşu bizim. Yüksek bir top atmıştı. Orada Barınç son anda müdahale. Kaleci Huhtanen'den ve riske girmedi. Topu dışarı attı. Niska köşe vuruşunu kullanacağız şimdi.
Yusuf'la. Yusuf sarı topu bıraktı. Çeyrek daireye orta geldi. Kale sahası kafa, Topağlar'da gol. Topağlar'da gol. 54. dakika 1-1. 54. dakika 1-1 oluyor. Beraberlik golünü Emin Bayram'la buluyoruz. İlk maç, ilk gol Emin Bayram'dan geldi. Yusuf'un ortasında Emin'in golü, yeni transferi Başakşehir'in. 1-1'lik eşitlik var şimdi. Kale sahasında çok iyi yükseldi Emin. Kafa vuruşunu yaptı kaleci. Uf, Tanen'i mağlup etti. Güzel bir dakikada geldi bu beraberlik golü. Ve oyunda yeniden hareketleniyor. Asist Yusuf Sarı'dan, gol Emin Bayram'dan. Gerçekten iyi bir transfer olduğunu da, iyi bir isim olduğunu da, iyi bir oyuncu olduğunu da gösterdi bu karşılaşmada. İyi oyunun yanına bir de gol ekledi Emin. Şimdi Şomurotov döndü. Kayarak bir müdahale. Ampoto. Tuominen. Umut'la mücadelesi. Tuominen. Sol kanıda pası. Bayrak kalkıyor. Yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Offside. 55. dakika. En direkt serbest vuruş. Serbest vuruş bizim. Temsilcimiz Başakşehir'in, Ömer Ali Kullan ve Hüseyin Uba. Duran toptan bulduk golü. Köşe vuruşundan kale sahasında çok iyi yükseldi Emin. Kafa vuruşunu yaptı. Maçın başından bu yana hep şunu söylüyorum değerli dinleyiciler. Biraz daha kaleciyi, Huhtanen'i zorlamamız gerektiği yönünde çok iyi bir görüntü çizmiyorlar. Çünkü çok iyi bir takım değil. Yani Başakşehir kalibresinde, kalitesinde bir takım değil. İnter Turku takımı ligde iyi olabilirler ama Finlandiya ligi tabii ki biraz daha şutlarla zorlayabilirsek daha iyi olabilir diye söyledim. Zaman zaman çünkü hata yapmaya müsait bir takım. Nitekim gol de geldi. Güzel bir dakikada geldi. Şimdi kalan bölümde öne geçmeyi ve farkı arttırmayı aramamız gerekiyor ki rövanşa iyi gidelim, moralle gidelim, avantajlı gidelim. Umut kullandı serbest vuruşu. Şimdi Hüseyin Uba topla buluştuktan sonra verdi pasını Emin'e. Emin döndü sağ kanada, orada Yusuf Sarı ile oynadı. Yusuf yani karşısında Niska var. Aldı rakibini karşısına. Birebir denedi. Yusuf sürattan da gidiyor. Yusuf yaptı ortasını. Arka direk. Kafa vuruşu. Barın içten top dışarı çıktı. Çok iyi bir orta Yusuf Sarı'dan. İkinci direkte bomboş durumda Barnić kafa vuruşunu yaptı ama top kaleyi bulmuyor. Çok iyi getirdim. Yusuf Barnić'in kafa vuruşu isabetli olmadı. Biraz tabii kanatlarda biraz kısa da kaldık. Yusuf Barnić oyuncularımız. Tabii içerisi Şomurodov ve Bertuğla uzun olunca kanatları daha seri oyunculardan kurdu. Nuri Şahin de teknik direktörümüzde. Taç atışı kullanıldı. 57. dakika bitiyor yavaş yavaş. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Şomurodov'un ön alan ve baskısı. Kuitinen topla buluştu. Onun pası Sarinen. Ampafo şimdi topla buluşan isim. Kangas'ın yeğeni Bertu karşılıyor onu. Uhtanen yerden oynadı. Hüseyin Uba rakibini orada rahatsız etti. Topa dokundu. Top kaleciye gitti. Uhtanen'e. Niska. Hazırlık pasları bu kez İnter Turku takımında. 58. dakika. 1-1'lik eşitlik. İkinci yarıda beraberlik golünü bulduk Emin'le. Köşe vuruşu sağ kanattan kullanılmıştı Yusuf'la. Çok iyi bir kafa vuruşu kale sahasında. Ve ilk resmi maçında Emin Bayram da böylece golünü atmış oldu. Başakşehir formasıyla Galatasaray altyapısı tabii Emin'in. Bolu Spor'da forma giymişti. Veselo 3 sezon. Ve şimdi Başakşehir formasını terletiyor. 2 Nisan 2003 doğumlu genç bir oyuncu Emin Bayram.
Brnić aldı topu Ampafo karşısında. Brnić gitti, baktı içeriye. Ters kanada, sağ kanada Yusuf'a.

doğru iyi bir pas attı. Yusuf Sarı'dan iyi kontrol geldi. Niska karşısında yine. Yusuf attı içeri, yerden oynadı Kemen'e. Kemen çapraz pozisyon, sırtı dönük verdi pasını ama orada iyi bir pas olmadı bu Ömer Ali Şahinler için. Ömer Ali topa dokundu. Inter Turku takımının hızlı bir biçimde çıkmasını engelliyor. Şimdi Barnić topu kaybetti. Orada rakibine de faul yaptı Barnić. Bikula yerde kalan isim Inter Turku takımında ve serbest vuruş Inter Turku takımının. 1-1'lik eşitlik var karşılaşmada. Bikula yerde kalmıştı. Bu serbest vuruş kullanıldı ve işte Fayzullah ev kenarda 60. dakikada. O da yine Özbekistan milli takımıyla iyi bir görüntü çizdi. Dünya Kupası'nda Şomurodov'la çok iyi anlaştıklarını biliyoruz. Geçen sezon da gördük. Duran toplarda da çok etkili. Fayzullah ev şimdi birazdan o oyuna dahil olacak. Biraz daha belki ortadan da gelmeyi deneyeceğiz ama bakalım kimi kenara alacak. Teknik direktör Nuri Şahin oyun durduğunda Fayzullah ev oyuna dahil olacak. Muhammed yerden pası Bertu'a. Bertu döndü eksenin etrafında. Bertu Yıldırım topla birlikte süratlendi. Şomurodov şimdi pası Barnić'e. Barnić ceza sahasında çapraz pozisyon, topu çekti. Barnić vurdu, kaleci'de kaldı bu top. Muhtemelen işte bu şutları daha fazla yapmamız gerekiyor diye belirtmiştim. Zorladık kaleciyi Huhtanen'i. Barnić de topun sahibi oldu Huhtanen. Şimdi Opoku da geldi. İki oyuncu değişikliği birden olacak. Sol kanada uzun bir pas, bayrak kattı. Offside. Bağlı sarı kartı vardı. Acaba onu kenara alabilir mi? 77 numaralı formasıyla Barnić işaret edildi. Fayzullah ev oyuna dahil oluyor. Alkışladı öğrencisini Nuri Şahin. Ve evet, 27 numaralı formasıyla Hüseyin Uba kenara geliyor. Opoku kalan dakikalarda oyunda temsilcimiz Başakşehir'de. 61'de yaptık bu değişiklikleri. Bakalım Fayzullah ev oyunu nasıl değiştirecek. Kanatlar şimdi şöyle bir bakıyorum. Fayzullah ev ve Yusufoğlu. Forvet arkasında Şomurodov. İleri uçta Bertu oldu. Yani 4-2-3-1 dizilişi. Biraz da ileride Bertu, hemen onun arkasında Şomurodov. Bertu yerde kaldı. Penaltı beklentimiz var. Yok bir şey dedi karşılaşma hekimi. 62. dakika, kale vuruşu Inter Turku takımının. Juan Martinez Muneira pozisyona yakındı. İtirazlarımız oldu ama kale vuruşuyla oyun devam edecek. Huhtanen ileri doğru gönderdi. Karbovnik rakibiyle mücadelesi. Şimdi ceza sahası tehlikeli bir pozisyon olabilir. Bikula geriye çıkardı. Yayda bir vuruş geldi orada. Kontek'ten top savunmadan geri geldi. Ampafo, Niska Ampafo yeniden deniyor. Inter Turku takımı Ampafo ceza sahasına gönderdi. Kafa. Orada zamanlı müdahale. Tekrar top Bikula'da. 63. dakika, Bikula yayca müdahale. Emin'den Emin Bayram. Şomurodov topu alamadı. Tekrar top Emin'e geldi. Şimdi Bertu topu göğsüyle yumuşattı. Bertu sakladı topu. Acele etmeni döndü kalecisine. Kalemici, kalecimiz aynı zamanda tabii Muhammed'in. Opoku derin bir pas yerden Bertu'a doğru, top geçmedi. Fayzullah ev alamadı bu topu. Top oyun alanında, yetişti topa orada Tuominen. Geçemiyor Umut'u. Ve sonrasında faul, serbest vuruş bizim. Onlarda da Inter Turku takımında da bir oyuncu değişikliği oluyor. 4 numaralı formasıyla Inter Turku'da
Ahi Abu. Ahi Abu oyunda. Orta sahada görev belgisi Ahi Abu'nun. Kalan dakikalarda o oyunda Ahi Abu. Kemen yerden pası. Şimdi Şomurotov, Yusuf, Ömer Ali gönderdi ceza sahasına. Kafa vuruşu geldi savunmadan. Hatamız sürüyor. Olivier Kemen, Karbovnik. Karbovnik döndü, baktı içeriye. Şut açısı aradı, bekledi Karbovnik. Önü kapandı. Pası Emine. Emin Bayram. Umut. Kemen kendisini sol kanada, sol çizgiye doğru attı. Emin en geride Opoku. Şimdi Faizullahev topla buluştu. Onun pası Emin'e. Tüm hatlarımızda rakip yer alandayız. Üstünlük golünü arıyoruz Inter Turku karşısında. Pas yerden Şomurodov'a. Şomurodov Umut'la oynadı. Umut'un pası Faizullahev, tek top Şomurodov. Şomurodov yerden kaleciye gitti bu top. Puhtanen üzerine gitti. Çok sert bir vuruş çıkaramadı. Biraz daha etkili vurabilirdi Eldor Şomurodov. Ama denilebilirimiz devam ediyor tabii. Ampafo. Şimdi ileri doğru gönderilen top doğrudan kalecimize geldi. Muhammed'e. Onun pası yerden Emin'e. Emin Bayram topla buluştu. 66. dakika. Umut'la oynadı Umut Güneş. Bastı topa. Şimdi Opoku Bağ'ın yerine oyuna dahil olmuştu az önce. Muhammed ceza sahası dışına kadar çıktı. Pası Ömer Ali'ye. Ömer Ali Şahiner geçti rakibini. Döndü merkeze. Orada Kemen. Şimdi Umut önünde boş bir hareket alanı. Topla birlikte o da geçti rakip yer alana. Kemen arkadaşlarının dağılımına baktı. Bastı topa. Umut'la oynadı. Umut Karbovnik. Geliyoruz. Karbovnik topu taşıdı. Baktı kaleye, şut çekebilir. Karbovnik ceza sahasına da girdi. Şimdi dışarıya çıkardı Yusuf'a. Yusuf sarı bekledi. Yaptı ortasını içeri. Bertu geçti kaleci. Çift yumruk. Donatov Umut gelişine vurdu. Ve top doğrudan dışarı çıkıyor. Denemelerimiz devam ediyor. Umut Güneş sol ayakla vuruşunu yaptı ama bu şut isabetli olmadı. Huhtanen kullanacak kale vuruşunu. Bıraktı arkadaşını. Tekrar Huhtanen. Bertuğ'un ön alanda baskısı. Huhtanen ileri doğru gönderdi. Emin. Ömer Ali orada. Seken top kalecimizde. Muhammed. Opoku. Birazdan değişiklikler devam edecek. Hamleler sürecek. Başakşehir'de Nuri Şahin ve öğrencileri öne geçmek, galibiyetle gitmek istiyor. Finlandiya'ya rövanşa. Bertu'a gelmedi bu top. Şimdi Kemen rakibini rahatsız etti orada. İyi çıktı Inter Turku takımı ama topa yakın orada Opoku. Araya giriyor zamanında müdahale Opoku'dan. Emin. Gerçekten o da kendinden çok emin. Yani ilk maçı ama yıllardır sanki Başakşehir forması giyiyor gibi. Sakin, soğukkanlı, pas tercihleriyle, hücuma katkısıyla dikkat çekti. Savunmadaki yine liderliğiyle iyi bir görüntü verdi Emin. Topla buluştu Tuominen. Onun pası. Ampafo. Atak yönü sol kanat. Inter Turku tehlikeli gelişiyor atak. Orta geldi arka direğe, kafa vuruşu, top dışarıda. Tuominen ikinci direkte kafa vuruşunu yaptı. Sonuç gelmedi neyse ki. Kötü bir kafa vuruşu. Şimdi kenarda Zelke ve Nuno da Costa var. İki hücum oyuncusu oyuna girerken iki hücum oyuncusu da kenara geliyor. Evet, Bertu ve Şomurotov'u oyundan aldı Nuri Şahin.
Zer

aldı rakibinin karşısına. Orada topa dokunuyor. Tuominen ve taç atışı bizim. Temsilcimiz Başakşehir'in 70. dakika Karbovnik kullandı. Nuno da Costa Karbovnik taç çizgisine yakın yer köşe gönderine de çok yakın bir yer. Oradan topu çok iyi çıkardı ama bu top kemene gelmedi. Tabii gol ararken geride de boşluklar vermememiz gerekiyor. Hızlı hücumları iyi yapabilen bir takım Inter Turku takımı. Bunda da dikkatli olmamız lazım. Şimdi tehlikeli gelişiyor atak. Orada Umut ayak koydu. Çaprazdan dar açıdan vuruş. Kalecimizde kadar orada Conte şutu çeken isimdi. Hemen hemen her fırsatı da değerlendirmeye çalışan bir takım görüntüsünde hızlı hücumları Inter Turku takımı. Bir kez daha belirtmekte fayda var. Evet, çok fazla kişiyle yükleniyoruz. Çok adamla rakip yaralandıyız ama işte boşluklar da sıkıntıya sebep olabiliyor zaman zaman. Emin. Onun pası Opoku şimdi yerden oynadı Umut'la. Umut Güneş taç çizgisine yakın yerde Da Costa. Tekrar Umut'la oynadı. Umut geriye döndü. En geride Opoku ve onun pası Emin'e. Emin önünde boş bir alan. Topla birlikte geçti rakip yer alana. Basu topa verdi pasını Kemen'e. Kemen sol kanada doğru zor bir top ama Karbovnik kafayla indirdi. Fayzullayev yetişiyor. O da kafayla pası Umut'a. Fayzullayev Emin'le oynadı. Hatamız şekilleniyor şimdi rakip yer alanda. Seri paslar temsilcimiz Başakşehir'den 71. dakikada. Karbovnik topla buluştuktan sonra bir pas opsiyonu aradı, bekledi. Karbovnik pası Umut'a. Umut ceza sahasına baktıktan sonra Karbovnik'le oynadı. Karbovnik yerden gönderdi. Zelke, Da Costa top Zelke'den geri geldi. Orada bir anlık anlaşmazlık. Bir hızlı hücum yine. Ama Yepta'nın top arkasında kaldı ve taç atışı bizim temsilcimiz Başakşehir. Dakikalar 72 gösteriyor. 1-1'lik eşitlik Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda. Şu oyunun üstünlüğünü skora da yansıtmamız gerekiyor. Gerçekten ikinci yarıda kaleyi abluk altına aldık. İyi bir görüntü çiziyoruz ama skor 1-1. Umut topla buluştu. Opoku şimdi Emin. Pası Yusuf'a. Yusuf Sarı topla buluştuktan sonra gönderdi en geriye. Orada Opoku. Umut. Şimdi Fayzullayev topla buluştu. Aldı rakibinin karşısına. Fayzullayev gidemedi. Orada rakibiyle mücadelesi sonrasında faul yapıyor. Fayzullayev. Serbest vuruş Inter Turku'nun. Dakika 73. Hemen kullanıldı bu serbest vuruş. Zelke'den baskı. Kafa vuruşu Emin Bayram. Ömer Ali araya girebilecek mi? Yusuf yine o noktada. Baskı Kemen'den. Kemen söktü aldı topu. Olivier Kemen gidiyor. Rakibini çok zorladı orada. Şimdi yerden pası Yusuf'un önüne doğru ama Yusuf için zor bir top oldu bu. Ön alanda baskımız devam ediyor. Kendi aralığından çıkmakta da bu dakikalarda zorlanıyor Inter Turku takımı. Dönen topları da alıyoruz. Emin Bayram. Orta yuvarlakta Opoku. Şimdi Umut. Taç çizgisine yakın yerde sol kanatta Karbovnik. Bir vücut çalımı Karbovnik'ten baktı içeriye. Karbovnik beklediği destek Umut'tan. Karbovnik topu ayağından çıkarmadı. Şimdi pası. Opoku Emin. Sağ taç çizgisine yakın yerde Yusuf top bekliyor. Umut Fayzullayev gitti rakibinin üzerine, birebir denedi, geçti onu. Fayzullayev baktı içeriye, bastı topa. Fayzullayev biraz fazla oynadı topla. Umut şimdi yaptı ortasını arka direğe doğru. Zerkeler önce savunmada kafayla müdahale. Top açıldı sağ kanata. Orada Yusuf Sarı. Yusuf çekti topu, baktı içeriye. Yusuf vurdu. Kademi dikkatli, dönen top yine Yusuf'ta kaldı. Yusuf bir kez daha deneyecek. Yusuf sol ayağını aldı. Yusuf yerde kaldı. Kalkıyor karşılaşmanın hakemi. Faul beklenti.

Biz vardı ve sonrasında sarı kart çıkıyor. Orada 74. dakikada Karbovnik yerde kalmıştı. Tuominen kart görüyor. Yaptığı hareket dolayısıyla Karbovnik'i. Şimdi bir duran top şansı. Çok da güzel bir yer. Kaleyi karşıdan gören ve Fazlullah Evin etkili vuruşlarının olduğunu biliyoruz o noktalardan. İyi şutları var Fazlullah Evin. Oyuna sonradan girdi. Yusuf da topun arkasında. Ya o ya da tabii Fazlullah Ev, ama benim görüşüm sanki Fazlullah Ev vuracak gibi. Şimdi baraj ayarlanıyor. Dakikalar 75'i gösteriyor. Üstünlük golünü arıyoruz. Inter Turku karşısında Fazlullah Ev mi? Yusuf mu? İşaret geldi. Fazlullah Ev geldi. Yaptı ortasını içeriye. Kafa vuruşu savunmadan geri geldi. Kaleyi düşünmedi Fazlullah Ev. Şimdi tehlikeli gelişiyor atak. Dikkat etmemiz lazım. Geride kaldık savunmada. Ampofo Ömer Ali karşıladı hemen onu. Kaptan açısını kapattı. Ampofo'nun onun pası bayrak kalkmadı. Tekrar Ampofo samımızda hızlı bir şekilde geriye döndü, yerini aldı. Kuitinen pas sağ kanada. Şimdi Laine topla buluştu. Döndü sola. Inter Turku atağa. Ceza sahası Ömer Ali rakibiyle mücadelesi orta gelmedi ve top da doğrudan dışarı çıktı. İki değişiklik birden olacak Inter Turku takımında. Birazdan 77. dakika. 10 numaralı formasıyla Inter Turku'da Conte işaret edilmişti. 24 ve 11 numaralı formayla Taurainen ve Boutier oyunda. Bakalım onlar neler yapacak. Boutier oyuna dahil oldu. Hücuma yönelik hamleler. Muhammed yerden oynadı. Opoku'yla Umut Kemen döndü geriye. Tekrar Muhammed. Opoku topla birlikte çıktıktan sonra verdi pasını Umut'a. Ortada Kemen merkezde topla buluştu. Tek top Emin'den. Emin Bayram yüksek bir topun kontrol etti. Savunma arkasını düşündü. Nuno da Costa koşuyor top hızlı. O da hızlı. Topu ön anda tuttu. Bir ikinci müdahale daha. Nuno da Costa yerden pası. Biraz zayıf pas oldu bu. Fazlullah'a balamadı ama yüzünü tuttu orada. Karar serbest vuruş. Fazlullah'a yapılan müdahalenin faul olduğunu belirtti. Juan Martinez Muniera İspanyol hakem çaldı düdüğünü. Şimdi atak yönümüze göre sol çaprazdan ceza sahasına da yakın bir yerden serbest vuruş kullanacağız. Bir duran top fırsatı şimdi topun gerisinde Fazlullah Ev. İşaretimi bekledi karşılaşmanın hakemi. Ceza sahası çok kalabalık. İyi bir orta golü getirebilir. İçeride Da Costa, Opoku, Emin, Zelke uzun boylu isimlerimiz var. Fazlullah Ev kaleyi de düşünebilir ama biraz dar bir açı. Orta belki biraz daha sağlıklı olabilir. Bakalım nasıl kullanacak Fazlullah Ev. İki kişilik bir baraj. Oyuncular temsilcimiz Başakşehir'de arka direkte yerlerini aldı. Şimdilik işaret geldi. Şimdi öne doğru hamleler de geldi. Fazlullah Ev kaleyi düşündü kaleci. Kaleye gönderdi doğrudan ve sonrasında top Inter Turku'ya geçiyor. Sert bir biçimde topu gönderdi.

derdi. Kale Huhtanen çıkardı. Sonrasında orada bir faulü tespit etti karşılaşma hakemi Juan Martinez Muniera. Dakika 80. Değerli radyo bir dinleyicileri, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçı. Temsilcimiz Başakşehir 1, Inter Turku 1. Normal sürede son 10 dakika öne geçip avantajlı bir skorla ikinci maça gitmek istiyoruz. Çıkmak istiyoruz. Daha çok oyunu kendi yarı alanında kabul etti Inter Turku takımı. Zaman zaman kontra ataklarla pozisyon bulmaya çalıştı ama maçın başından bu yana oyunun kontrolü bizde. Şimdi gelişine vuruş top dışarıda, tehlikeli geldiler. Orada yapılan hata Karbovnik'ten şutu çekti. 4 numaralı formasıyla, ki o da oyuna sonradan dahil olmuştu. Inter Turku'da değerli izleyenler, tehlikeli bir şut, tehlikeli bir vuruş. Ahyabu top dışarıda. Ahyabu pozisyonu değerlendiremiyor. Emin Opoku, Ahyabu'nun baskısı var. Umut, o Karbovnik'le oynadı. Karbovnik döndü merkeze doğru. Umut onun pası yerden Emin'e. Emin sağ kanada döndü. Ömer Ali Şahiner, Olivier Kemen. Tüm hatlarımızda yine rakip yer alanındayız. En geride Opoku kaldı. Umut tek top oynadı. Baskı gelince geriye Opoku'ya. Opoku sakladı topu. Yerden pası Da Costa. Nuno Da Costa döndü yüzünü Kemen'e. Orta yuvarlakta Kemen sağda boşluğu gördü. Orada Yusuf Sarı. Yine karşısında Niska var. Aldı rakibini karşısına. Yusuf döndü Kemen. Opoku yerden. Faizullah Ev. Dakika 82, çekti topu Faizullah Ev, kaleci. Harika bir vuruş Faizullah Ev'den. Ceza sahasında sol çaprazda sağına doğru topu çektikten sonra boşluğu buldu ve uzak köşeye doğru nefis bir şut çıkardı Faizullah Ev. Kaleci Huhtanen çıkarıyor. Birazdan Berat oyuna dahil olacak. Temsilcimiz de Umut. 20 numaralı formasıyla o işaret edildi. Berat kalan dakikalarda oyunda hamlelerinde böylece yapmış olduğu teknik direktör Nuri Şahin. Şimdi köşe vuruşu yine sağ kanattan. O köşe vuruşundan yine sağ kanattan Yusuf'u kullandığı köşe vuruşunda Emin Bayram'ın kafa vuruşuyla golü bulmuştuk. Bir kez daha neden olmasın. Dakika 83-82 bitti. Yusuf kullandı korneri. Orta arka direğe doğru, bu kez Zelke vuramadı. Zelke vuramadı. Yine çok iyi kullandı Yusuf. Hatamız devam edecek. Ömer Ali. Muhammed. Faizullah Ev topla buluştu. Yükleniyoruz öne geçmek için. Emin topu istedi. Onun pası Opoku. Topla birlikte ilerliyor bası topa. Şimdi Berat oyuna girdikten sonra topla ilk buluşması. Opoku. Berat. Muhammed. 83. dakika, bir birlik eşitlik, baskı var Muhammed'e. Ve top dışarı çıktı. Taca attı topu daha doğrusu Muhammed. O baskı gelince ön alandaki oyuncuları bir anda hızlanabiliyor. Sprinter oyunculara sahip Inter Turku takımı. Belki çok kaliteli bir kadrosu yok ama işte hızlı oyuncularla gol aramaya çalışıyor, gol bulmaya çalışıyor. Finlandiya temsilcisi de Berat'ın baskısı şimdi rakibine. Uzun gönderilen top, Karbovnik alabilecek mi rakibiyle mücadelesi. Oraya Faizullah Ev'de geldi. Topa dokundu ve taç atışı Inter Turku'nun oldu. Dakika 84. Taç atışı kullanılıyor şimdi. Sarinen o kullandı.
quit.

Sinan döndü geriye. Huhtanen'le oynadı. Zelke karşısında. Huhtanen kalecileri. İnter Turku takımının savunma arkasına doğru gönderdi. Geriye iyi koştu orada Yusuf ama orada bir sakatlık geçirdi. Hem ileride hem geride gerçekten çok çalıştı, çok mücadele ediyor bu karşılaşmada Yusuf Sarı. Bir kramp girdi öyle zannediyorum ki, hemen kaptan Ömer Ali Şahiner geldi yanına. İlk tedavi onda gerçekleşiyor, onunla diyaloğu. Sağlık görevlileri şu an için oyuna dahil olmadı. Juan Martinez Muniera onun yanına gitti. Şimdi Yusuf da kalkıyor, oyuna devam edebilecek. Artık normal sürede son 5 dakika. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Opoku döndü Muhammed'e. Muhammed'e yine baskı geldi ön alanda. İleri doğru gönderdi. Nuno da Costa aldı topu, hemen çevirdi Zelke'ye doğru ama top kalecide kalıyor. Biraz acele etti orada. Ampafo. Top Muhammed'e geliyor 86. dakika. Opoku bekledi. Şimdi Berat. Kemen tek top oynadı. Emin. Berat. Tekrar Opoku. Emin geçti rakip yer alana. Yusuf. Ömer Ali. Orta yuvarlakta Opoku. Yükleniyoruz maçın son anlarına doğru giderirken. Berat biraz daha yakın olmasını istedi Karbonik'ten. Kemen. Onun pası Emin'e. Emin Opoku rakip yer alanında boşluk aramaya devam ediyoruz. Dakikalar 87'yi gösteriyor. Şimdi Yusuf son çizgi çevirdi. Kafa vuruşu top dışarıda. Faizullahev zor da olsa kafa vuruşunu yaptı ama top kaleyi bulmuyor. Kale vuruşu İnter Turku takımının, dakikalar 87'yi gösteriyor. 1-1'lik eşitlik Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda. Huhtanen kale vuruşunu şimdi kullandı. Emin yükseldi, kafa vuruşu ondan geldi. Seken top, orta alana top kapma çabası. Ömer Ali sakladı topu. Kemen, Da Costa şimdi oyunu açtı. Karbovnik'e doğru çok iyi bir pas attı. Mihail Karbovnik bastı topa. Yine rakip yer alandayız. İyice kendi yer alanına çekildi İnter Turku takımı. Ömer Ali'nin pası. Orada Da Costa gitti rakibinin üzerine. Nuno Da Costa Yusuf'u düşündü ama bu top geçmiyor. Niska. Da Costa'nın baskısı çıkarmıyor rakibini. Da Costa topu kaptı. Yusuf zor da olsa topu kontrol etme çabasında olmadı. Baskımız ön alanda devam etti. Orada offside kararı var. İnter Turku takımında da bir oyuncu değişikliği olacak. Dakikalar 88'i gösterirken 17 numaralı formasıyla Ampafo kenara geliyor ve 19 numaralı formasıyla Yarvinen kalan dakikalarda oyunda. 2023'ten bu yana İnter Turku forması giyiyor. Yarvinen 29 yaşında. Maçın son anlarında o oyuna dahil oldu. Endirekt serbest vuruş İnter Turku takımının. Kaleci kullandı. Kafa vuruşu Yarvinen. Şimdi Berat'ta kaldı. Nuno Da Costa, Yusuf topu alabilecek mi? Yusuf'un baskısı. Yusuf mücadeleyi bırakmadı ve takımına taç atışı kazandırdı. Yusuf'un bu çabası da tribünlerden alkışı aldı. Taç atışı hemen kullanıldı. Dakika 89. Öne geçmek istiyoruz.
Finlandiya'ya avantajlı bir skorla gitmek istiyoruz. Inter Turku karşısında ikinci yarıda beraberlik golü Emin Bayram'dan gelmişti kafa vuruşuyla. Şimdi Inter Turku hata, yerden pas, tehlikeli gelişiyor atak. Ceza sahası çapraz pozisyon, Opoku orada rakibini rahatsız etti. İyi bir vuruş yapmasına izin vermedi. Dakika 90. Yine Opoku saklıyor topu. Hüseyin Uba'nın yerine oyuna dahil olmuştu. Opoku fiziki üstünlüğünü yine çok iyi kullandı. Vermedi topu ve faul aldı orada. Serbest vuruşta hemen kullanıldı. Berat verdi pasını. Olivier Kemen birazdan duraklama dakikaları belli olacak. Elektronik tabela dördüncü hakemin elinde artı 3 işaret edildi. Karşılaşma en az 3 dakika daha devam edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda duraklama dakikalarında öne geçmeyi çok istiyoruz, çok arzuluyoruz. Bir birlik eşitlik. Şimdi Yusuf aldı rakibinin karşısına. Yusuf yaptı ortasını. Zelke vuramadı. Kale sahası olmadı. Faizullahev. Zelke o hamleyi yaptı öne doğru. Faizullahev belki de bu topu beklemiyordu. Ama istediği vuruşu yapamadı. İki oyuncumuz da şimdi Ömer Ali kafayla müdahale etti. Kemen top sekmeyle oynama beklentisi vardı. Gördüm dedi karşılaşmanın hakemi. Oyun sürüyor. Top geldi kaleciye Huhtanen'e. 90+1'deyiz. Bir birlik eşitlik. Artık son 2 dakika. Huhtanen Emin kafayla karşıladı. Berat kafayla indirdi. Inter Turku hata şimdi gelişiyor. Sol kanattan. Pas şimdi yerden Faizullahev araya girdi. 90+2. dakika. Da Costa rakibiyle mücadelesi gidemedi. Nuno Da Costa. Top Inter Turku'ya geçti. Bu dakikalarda biraz yorgunluk belirtileri de oldu. Temsilcimiz Başakşehir'de. Köşe gönderine yakın yer, orada vakiti geçirmeye yönelik hareketler de görüyorum. Şimdi Niska biraz süreyi de eritme çabası. Bu çaba başarılı olmadı. Yusuf'a sert bir müdahale ve sarı kart. Yusuf arkadan sert müdahale, sarı kart. Sonrasında hemen kullandı Yusuf ama top hareketliydi. Bekleyin dedi karşılaşmanın hakemi. Artık son anlar, son fırsatlar. Haydi maç bitmeden bir gol çok iyi olur. Opoku topla birlikte geçti rakip yer alana. Opoku fiziki üstünlüğünü çok iyi kullandı, bıraktı topu Faizullahev'e. Faizullahev gördük Da Costa'yı. Da Costa yaptı ortasını içeriye, orada hiçbir arkadaşı yok. Ömer Ali ile hatamız devam edecek. Ömer Ali Şahiner bir orta daha içeriye kafayla müdahale geldi. Berat bana bıraktı diye arkadaşına. Berat aldı topu. Şimdi Karbonic, yükleniyoruz maçın son anlarında. Tekrar Berat, Ömer Ali, tüm hatlarımızla rakip yer alandayız. Boşluk aramaya devam ediyoruz. Üstünlük golünü arıyor temsilcimiz Başakşehir. Karbonic, Faizullahev baktı içeriye. Bir fake, sonrasında Berat'a çıkardı. Berat gönderdi ceza sahasına. Opoku kafa vuruşunu yaptı. Orada Zelkeder hamle, top kalecide kalıyor. Top kalecide kalıyor. Zelke topa dokunamadı. Muhtanen topun sahibi oldu. Kronometresine bakıyor karşılaşmanın hakemi. Ve dediğim anda maçtaki son düdükte geliyor. Değerli Radyo 1 dinleyicileri, maçın sonucu Başakşehir 1, Inter Turku 1. Temsilcimiz Başakşehir Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Inter Turku'yla 1-1 berabere kaldı. Hepta 16'da 1-0 öne geçirmişti takımını. İkinci yarıda Emin Bayram'la 54. dakikada golü bulduk. Ama kalan dakikalarda üstünlük golünü bulamadık. Şimdi Inter Turku'yla rövanş maçı 30 Temmuz'da. Dileriz orada istediğimiz skoru alır ve bir üst tura çıkar Nuri Şahin ve öğrencileri.
Ben Deniz Turul. Bu maçın anlatımında sizlerle birlikteydim. Teknik yönetmenlik koltuğunda Tamer Yılmaz vardı. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum efendim. Hoşça kalın.

0: TRT Haber Merkezi sundu. Futbol Saati.
1: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Prens'le kolye hemen çıktı. Ne yazık ki araba tutacak kadar bile para yoktu Prens'te. Yürümek zorundaydılar. Kolye, Hipolit'le tanıştırmak isterdim sizi dedi. Deminki kadının büyük oğludur. Öteki odadaydı. Hasta, sabahtan beri yatıyor. Ama çok tuhaf bir çocuktur. İnanılmaz derecede sıkılgandır. Evlerine böyle bir anda geldiğiniz için sanırım utanıp karşınıza çıkmak istemedi. Aslını isterseniz onun gibi ben de utanıyorum sizden. Ben babamın yüzünden, Hipolit ise annesinin. Arada fark var kuşkusuz. Çünkü erkekler için pek o kadar utanılacak bir şey değildir bu. Öte yandan erkeklerle, kadınlarla ilgili bu görüş farkı bence ön yargıdan başka bir şey değildir. Çok iyi bir çocuktur Hipolit ama bir takım ön yargıların tutsağı olmuştur. Derem olduğunu mu söylemiştiniz? Evet, ölüp kurtulsa daha iyi sanırım. Onun yerinde olsaydım kesinlikle ölmek isterdim. Kardeşleri, demin gördüğünüz küçükler için üzülüyor. Olanak bulsak, biraz paramız olsa birlikte ayrı bir daire kiralar, ailelerimizden ayrı orada yaşardık. Bütün hayalimiz bu. Biliyor musunuz, demin ona sizin olayınızı anlatınca tepesi attı. Yediği tokadın karşılığını vermeyen, tokat atanı düelloya davet etmeyen insan alçaktır dedi. Bu aralar sinirleri çok bozuk. Bu yüzden hiç tartışmıyorum onunla. Demek Nastasya Filipovna daha ilk görüşünde evine davet etti sizi, ha? Aslında etmedi. Kolya sokağın ortasında birden durup haykırdı. O zaman neden gidiyorsunuz oraya? Ve bu kıyafetle, çağrılı bir toplantı değil mi bu? İnanın içeri nasıl gireceğimi bilmiyorum. İçeri alırlarsa iyi, almazlarsa iş yatar. Kıyafetim konusuna gelince ne yapabilirim? Bir işiniz mi var orada? Yoksa yalnızca soylu bir çevrede pour passer le temps, zaman geçirmek için mi? Hayır, ben özellikle yeni bir iş için. Anlatabilmem zor bunu ama neyse, oraya ne için gittiğiniz sizin bileceğiniz şey. Ama beni asıl ilgilendiren sizin oraya kamelyalıların, generallerin, tefecilerin o parlak çevresine bir iş için girmek istemeniz. Öyle olmasaydı bağışlayın beni prens, gülerdim size, küçük görürdüm sizi. Böyle yerlerde dürüst insan çok azdır. Saygı duyabileceğiniz tek insan bulamazsınız. İster istemez yüksekten bakmaya başlarsınız onlara. Onlarsa senden kendilerine saygı duymanı beklerler. En başta da Varvara. Hiç fark ettiniz mi prens? Çağımızda herkes serüven peşinde. Özellikle de Rusya'da. Bizim pek sevgili ana yurdumuzda. Nasıl böyle oldu aklım almıyor. Bir zamanlar durum iyi gibiydi. Bir de şimdi bakın. Herkesin dilinde bu. Herkes aynı şeyi yazıyor. Aynı şeyi anlatıyor. Herkesin kirli çamaşırlarını döküyorlar ortaya. En başta da anne babalar eski ahlaki değerlerinden utanıyor. Söz gelimi gazetelerin yazdığına göre Moskova'da bir baba oğluna paraya giden yolda hiçbir engel tanımamasını öğütlüyormuş. Benim generale bakın ne duruma düştü. Bununla birlikte bana soracak olursanız dürüst bir insandır benim general. İnanın öyle. Her şey düzensiz bir yaşam ve içki yüzünden. Yemin ederim öyle. Hatta ona acıyorum da. Ama bunu söylemeye korkuyorum. Çünkü sonra herkes alay eder benimle. Ama inanın çok acıyorum ona. Peki akıllı geçinenlere ne demeli? Hepsi tepeden tırnağa tefeci. Hipolit tefeciliği doğru buluyor. Ekonomik sarsıntıların, bir takım yükselmelerin ve düşüşlerinin hepsinin canı cehenneme gerekli olduğunu söylüyor. Onun bu sözlerine canım çok sıkılıyor. Ama bu konuda acısı var. Düşünebiliyor musunuz? Dul yüzbaşı karısı annesi generalden para alıyor. Sonra o parayı ona, oğluna yüksek faizle veriyor. Korkunç, çirkin bir şey. Öte yandan annem, yani general eşi Nina Aleksandrovna para veriyor Hipolit'e. Giysi, iç çamaşırı veriyor. Hipolit aracılığıyla hepsine...

çocuklara bile yardım ediyor. Çünkü kadının çocuklarıyla ilgilendiği yok. Onlar için varvara da bir şeyler yapıyor. Gördünüz mü ya? Bir de dürüst, sağlam kişilikli insan kalmadı. Herkes tefeci oldu diyordunuz. İşte iyi, güçlü insanlar da varmış demek. Anneniz, Varvara. Bu durumdaki insanlara yardım etmek sağlam ahlaklılığın kanıtı değil de nedir? Varvara övünmek, annemden geri kalmamak için yapıyor bunu. Ama annemin içinden geliyor. Saygı duyarım. Evet, buna saygı duyar ve onaylarım. İpolit de benim gibi düşünüyor. Ama öte yandan kızıyor da. Başlangıçta alay edecek olmuş, annemin bu yaptığının aşağılık bir davranış olduğunu söylemişti. Ama şimdi kimi zaman duygulandığı da oluyor. Demek siz buna sağlamlılık, güç diyorsunuz. Bunu unutmayacağım. Annemin yaptığı bu yardımlardan Gavrila'nın haberi yok. Olsaydı gösterişlerdi. Biraz dalgın. Gavrila'nın haberi yok demek dedi. Sanırım çok şeyden haberi yok onun. Size bir şey söyleyeyim mi biraz? Çok hoşlanıyorum sizden. Sabahki olayınız aklımdan çıkmıyor. Ben de sizden çok hoşlanıyorum Kolya. Bakın ne diyeceğim. Burada ne yapmak niyetindesiniz? Yakında bir iş edineceğim ben kendime. Bir şeyler kazanmaya başlayacağım. Gelin siz, ben ve İpolit üçümüz bir daire kiralayalım. Generali de yanımıza alalım. Çok mutlu olurum. Ama sonra düşünürüz bunu. Şimdilik kafam çok karışık. Ne o, geldik mi? Bu evde mi? Ne gösterişli bir girişi var. Kapıcısı bile var. Kolya, bakalım sonu ne olacak bu işin? Prens şaşkın durumdaydı. Yarın anlatırsınız bana. O kadar korkmayın. Tanrı yardımcınız olsun. Her konuda düşüncenizi paylaşıyorum çünkü. Hoşça kalın. Şimdi oraya döneceğim. Her şeyi anlatacağım İpolit'e. Sizi kabul edeceklerindense kuşkum yok. İçiniz rahat olsun. Çok değişik bir kadındır Nastasya Filipovna. Şu merdivenden birinci kata çıkacaksınız. Kapıcı yolu gösterir. Çok tedirgindi prens. Merdivenleri çıkarken kendini cesaretlendirmeye çalışıyordu. En fazla kabul etmezler beni diye geçiriyordu içinden. Kötü bir şeyler düşünürler benimle ilgili. Veya kabul edip yüzüme bakarak alay ederler. Umurumda değil. Gerçekten de bu o kadar korkutmuyordu onu şimdi. Ne var ki içeride ne yapacağı, oraya neden geldiği sorularına içini rahatlatacak bir cevap bulamıyordu. Bir fırsatını bulur da Nastasya Filipovna'ya, o adamla evlenmeyin, kendinizi mahvetmeyin. Sizi sevmiyor, paranızı seviyor. Kendisi söyledi bunu bana. Aglaya Yepanşina'dan duydum aynı şeyi. Buraya size bunu söylemek için geldim diyebilse. Bunun bile her açıdan doğru bir şey olacağından kuşkusu vardı. Bundan başka çözemediği bir sorun daha vardı. Bu öylesine büyük bir sorundu ki onu düşünmekten bile korkuyordu. Hatta onu sözcüklere dökmeye cesaret edemiyor, aklına geldikçe kıpkırmızı oluyor, titremeye başlıyordu. Ama bütün endişesine, kuşkularına karşın yine de girmişti kapıdan ve Nastasya Filipovna'yı sormuştu. Nastasya Filipovna büyük sayılamayacak ama gerçekten son derece güzel döşenmiş bir dairede oturuyordu. Bu 5 yıllık Petersburg yaşamının başları Afanasi Ivanoviç'in onun için parayı acımadan bol bol harcadığı bir zaman dilimi olmuştu. O zamanlar onun aşkını kazanabileceğine dair hala bir umudu vardı Afanasi Ivanoviç'in. Bu yüzden de insanın lükse çok kolay alıştığını ama zamanla edindiği ve yavaş yavaş bir gereksinim olan bu alışkanlığı sonra çok zor bıraktığını bildiği için Nastasya Filipovna'yı lükse ve konfora alıştırmayı düşünmüştü. Bu olayda Toski eski güzel geleneklere sadık kalmış, duygularının yenilmez gücüne duyduğu sınırsız saygıyla bu geleneklerin hiçbirini değiştirmemişti. Nastasya Filipovna kendisine sunulan bu lüksü geri çevirmemiş, hatta sevmişti. Ama çok tuhaftır, onsuz her zaman yapabilecekmiş gibi hiçbir zaman esiri olmamıştı lüksün. Hatta birkaç kez bunu açıklayarak Toski hiç hoş olmayacak biçimde şaşırtmıştı. Bununla birlikte Nastasya Filipovna'nın yaptıkları arasında sonraları Afanasi Ivanoviç'i neredeyse aşağılanmış kadar şaşırtan, hoş olmayan bir sürü şey daha vardı. Onun kendisine yakın olmalarına ara sıra izin verdiği veya kendisinin yakın olmaya çalıştığı birçok insanın çirkin davranışları bir yana, Nastasya Filipovna da garip bir takım eğilimlerde dikkat çekiyordu. İki ayrı zevkin bir araya gelmesi, dürüst ve iyi yetişmiş bir insanda bulunması, belki de yadırganı

olacak tuhaf bir takım şeylerle ilgilenmek ve yetinmek yeteneği gibi. Gerçekten de Nastasya Filipovna birden hoş ve sevimli bir bilgisizlikle, söz gelimi köylü kadınların onun giydiği gibi patiska iç çamaşırı giyemeyeceklerini söyleyecek olsa, Afanasi Ivanoviç buna pek sevinirdi herhalde. Bu konularda bilgili olan Toski'nin isteğiyle Nastasya Filipovna'ya uygulanan eğitim programının sonucu başlangıçtan beri böyle tuhaf sonuçlara yol açmıştı maalesef. Yine de o eğitimden bir şeyler kalmıştı Nastasya Filipovna'da. Öyle ki olağanüstü, çekici orijinalliğiyle kimi zaman Afanasi Ivanoviç'i bile şaşırttığı oluyordu. Prensi hizmetçi bir kız karşıladı. Nastasya Filipovna her zaman kadın hizmetçi kullanırdı. Ve prens ona kendisinin geldiğini Nastasya Filipovna'ya haber vermesini söylediğinde kızın onu son derece sakin dinlemesine pek şaştı. Ne çamurlu çizmeleri, ne geniş kenarlı şapkası, ne kolsuz yağmurluğu, ne de çekingen duruşu en küçük bir kararsızlığa düşürmüştü kızı. Hizmetçi kız prensin yağmurluğunu aldı, bekleme odasında beklemesini söyleyip geldiğini haber vermek için hemen içeri gitti.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sevgili dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopter tarlaya düştü. Helikopterde bulunan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı. Meclis Başkanı kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel ekibiyle yol haritasını çiziyor. İstanbul'u yazın ortasında fırtına vurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini bir kez daha tehdit etti. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopter tarlaya düştü. Helikopterde bulunan bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Helikopterde bulunan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli binbaşı Bilgehan'ı Kutuoğlu'na ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi. Gürlek, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

0: belirtti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma için bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal için taziye mesajı paylaştı. Kurtulmuş, Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Kazada yaralanan Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'na acil şifalar temenni etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda helikopter kazasında pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini derin teessürle öğrendiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan'ın önemli bir konuğu vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de Cake Not Hate, Nefret Etme Kek Yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti. Görüşmede Harris'in ailesi de hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Joshua hem de ailesiyle yakından ilgilendi. Joshua Harris, İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtarak başlattığı kampanyayla tanınıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin sosyal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerin bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacak, asla genel af niteliği taşımayacak, dedi.
1: Terörsüz Türkiye hedefinin tam manasıyla sağlandığı bir dönemin kapılarını açmak için yasal bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi zarureti ortaya çıktı. Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır. Asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır. Bütün siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerde aşağı yukarı ana çerçeve itibariyle bir anlayış birliğinin olduğu görülüyor. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir. Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz.
0: CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel, ekibiyle yol haritasını belirliyor. Önce il başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel, bugün de kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Toplantıların ardından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni parti için birkaç gün içinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını söyledi.
2: Geldiğimiz noktada başka bir çıkış noktası kalmadı ve biz evet yeni bir yola çıkıyoruz. Bu kapsamdaki hazırlıklarımız tamamlanmak üzere önümüzdeki birkaç gün içerisinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapıyoruz. İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdiğimiz güne kadar her adımı organize attığımızı bilmenizi isteriz. Bakın partimizin ismini dahi verildiğimiz gün duyacaksınız. Genel merkez konusunda dediğim gibi bir görevlendirilen arkadaşlar bir çalışma yaptı. Elverişli bir yer konusunda ve bir ön anlaşma yapıldı.
0: CHP'de yaşanacak istifalar beklenirken farklı açıklamalar birbirini izledi. NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP'den ayrılmayacağını belirtti. Mustafa Kemal Atatürk'ün iki emaneti var. Biri Cumhuriyet, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde kalmaya devam edeceğim ifadesini kullandı. Benzer bir açıklamada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan geldi. Karalar, CHP'de kalacağım dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'e tepki gösterdi. CHP'nin olanaklarından yararlanarak bir başka siyasi partinin ilanı yapılamaz, ahlaki değil dedi. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası konuşan Müslim Sarı, partinin bölünmesine izin verilmeyeceğini söyledi, yanlıştan dönün çağrısı yaptı.
3: Hiçbir zaman bir siyasal partinin içinde olup, o siyasal partinin olanaklarından yararlanıp, onun kürsüsünden konuşarak, onun amblemi altında, onun ilçe örgütleri ve il örgütlerinden faydalanarak,

0: onun grup salonunda ve onun grup odasında bir başka siyasal partinin ilanı yapılamaz. Bunun çok ahlaki bir şey olmadığı çok açıktır. Gelmiş olduğumuz noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmüşlerdir. Bölmeye çalışmaktadırlar. Bütün bu arkadaşlarımızı parti içi çekişmeleri ve mücadeleleri bir tarafa bırakarak hala bu yanlıştan dönmelerine çağırıyoruz.
1: İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı. Doruk Bulut'un ikametinde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı. Bulut'un belediye başkanının şoförü ve özel kalemi aracılığıyla döviz bürolarında bozdurulan rüşvet paralarının bir kısmını aldığı iddia edildi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Avrupa Parlamentosu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kararına tepki gösterdi. Mahfiller bilsin ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geçici bir idare, oynanacak bir koz değildir, dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, Kıbrıs'ın öz vatan olduğunu ifade etti.
2: Kıbrıs Türk'ünü azınlık statüsüne hapsetmeye çalışan mahfiller bilsinler ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geçici bir idare, günü geldiğinde oynanacak bir koz veya bir macera değildir. Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliği tanınmadan, Kıbrıs Türk Devleti'nin iradesi kabul edilmeden kurulacak hiçbir cümle ciddiye alınamaz. Kıbrıs Anadolu'nun Akdeniz'deki ayrılmaz parçasıdır. Yavru vatan değil, öz be öz öz vatandır.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı bir kez daha kutladı. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve şehitlere rahmet diledi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemine de değindi.
2: Türkiye Cumhuriyeti uluslararası anlaşmalardan doğan garantörlük hakkını kullanarak yalnızca soydaşlarımızın hayatını değil, adanın barış ümidini de kurtarmıştır. Türkiye tehdit karşısında tereddüt etmeyen bir devlet olduğunu bütün dünyaya göstermiştir.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kıbrıs meselesinde iki devletli çözümü işaret etti. Federasyon defterinin kapandığını belirtti. Türkiye'nin her zaman kardeşliğin, barışın ve uyumun tarafında olduğunu vurguladı.
3: Şimdi artık iki devletli çözüm zamanıdır. Artık müzakerelerde gidilecek bir yer kalmamıştır. 52 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman kardeşliğin, barışın, uyumun tarafında olmuştur. Ama Kıbrıs Türk tarafı 52 yıldır bu müzakerelerden hep zararlı çıkmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünde dediği gibi federasyon defteri kapanmıştır.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydi. Hüseyin Yayman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarını ziyaret etti. Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye için önemini bir kez daha hatırlattı.
3: Kıbrıs meselesi Türk milletinin meselesidir. Dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkiye'dir. Türkiye Kıbrıs'tır. Kıbrıs Türk halkının geleceği, Türk milletinin geleceğidir. Türk ordusunun adadaki varlığı hem Kıbrıs Türk halkının güvencesidir, huzurudur, hem de Rum halkının güvencesidir, huzurudur.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da olduğu 5 isim ifadeye çağrıldı. Üner, yaşananlarla ilgili, Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum derken, Athena Gökhan olarak bilinen Gökhan Özoğuz, benim için büyük bir hayal kırıklığı, dedi. İstanbul'u yazın ortasında fırtına vurdu. Bazı ilçelerde ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü. Esenler'de şiddetli rüzgar sebebiyle bir binanın çatısı yerinden sökülerek sokağa düştü. Sokakta oynayan çocuklarla yoldan geçen bir kişi son anda kurtuldu. Fatih Lalili'de bir ağaç

0: ile görüş mesafesi düştü. Edirne'de ise öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar sağanaktan korunmak için binaların girişleriyle otobüs duraklarına sığındı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. İnlice mahallesine ulaşan yangın nedeniyle bazı evler tedbiren boşaltıldı. Yangına 14 helikopter, 5 uçak, 21 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve 200 personelle müdahale ediliyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Antalya, Osmaniye, Aydın, Afyonkarahisar, Çorum ve Elazığ'da orman ve örtü yangınları çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan etkili müdahaleleriyle yangınlar büyümeden kontrol altına alındı. İstanbul'da dalga boyu yüksekliği sebebiyle 3 ilçede denize girmek yasaklandı. Beykoz'da 5 gün, Arnavutköy'de 1 gün denize girmeye izin verilmeyeceği öğrenildi. Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı ise 1 gün boyunca deniz ve plaj girişine kapatıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Filipinlerin başkenti Manila'da yüz yüze görüşecek. Görüşme ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında yapılacak. Gündemde Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini sertleştirdi. Hürmüz Boğazı'nda gemilere düzenlenecek her saldırıya İran'ın altyapısını hedef alarak karşılık vereceklerini açıkladı. Tahran'ın çevresinde veya içinde bulunanlar da dahil olmak üzere bir köprü veya enerji santralini bombalayarak imha edeceklerini ifade etti. Amerikan yönetimine göre savaşta 18 ABD askeri öldü, 450'den fazla asker yaralandı. İran'dan Trump'ın tehdidine misilleme yanıt geldi. ABD'nin İran'daki köprüleri veya enerji tesislerini vurması halinde bölgedeki ABD bağlantılı altyapı ve enerji tesislerinin hedef alınacağı duyuruldu. Tahran'ın boğazı kontrol etme kararlılığından vazgeçmeyeceği belirtildi. İran Sağlık Bakanlığı ise geçen ayın sonundan bu yana Amerikan saldırılarında 53 sivilin hayatını kaybettiğini, 592 kişinin yaralandığını açıkladı. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopter tarlaya düştü. Helikopterde bulunan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel, ekibiyle yol haritasını belirliyor. İstanbul'u yazın ortasında fırtına vurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini bir kez daha tehdit etti. Spor. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu karşılaşmasında Başakşehir Futbol Kulübü ile Inter Turku 1-1 berabere kaldı. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde yarı final için yarın Çin'de parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar Kanada ile karşılaşacak. Saat 11'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Tekirdağ, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ve Zonguldak çevreleriyle Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara, Bursa ve Konya 20, İstanbul, Eskişehir ve Samsun 21, İzmir ve Denizli 25, Çanakkale, Muğla ve Diyarbakır 24, Trabzon 23, Antalya ve Mardin 29, Adana ve Hatay 26, Şanlıurfa 31, Kars ve Erzurum 13 derece.
1: Yol durumu.

Aydın Denizli Otoyolu 1 ile 3. kilometreleri arasında Yeni Pazar çıkış yolunda yapılacak üst yapı çalışması nedeniyle araç trafiğine kapatılmış olup trafik akışı Yeni Pazar kavşağı giriş kolundan kontrollü olarak iki yönlü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ile 67. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 736 numaralı bildiri. Akdeniz 36 derece 19 dakika 13 saniye kuzey, 35 derece 46 dakika 55 saniye doğu mevkiindeki Akıncı Burnu, Gardiyan Binali feneri geçici olarak kaldırılmıştır. Denizcilere 657 numaralı bildiri. Karadeniz. Sondaj çalışmaları 30 Ağustos 2026 tarihine kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 41 derece 12 dakika 43 saniye kuzey, 29 derece 19 dakika 18 saniye doğu, 41 derece 13 dakika 44 saniye kuzey, 29 derece 19 dakika 38 saniye doğu, 41 derece 13 dakika 26 saniye kuzey, 29 derece 21 dakika 3 saniye doğu, 41 derece 12 dakika 24 saniye kuzey, 29 derece 20 dakika 32 saniye doğu. Denizcilere duyurulur.

0: gecenin içinden.
1: Merhaba değerli dinleyenler, TRT İstanbul Radyosu'ndan saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz sizleri. Saatlerimiz 23.20'yi gösterirken gecenin içinden başladı ve yeni günün ilk saatinin sonuna dek birlikteliğimiz sürecek. Programı sizler için Deniz Sezer ve Zeynep Matur birlikte hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu, şarkılarımızı teknik yönetmen arkadaşımız sevgili Tuna Şengil iletecek. Ve ben Demet Akat, hoş geldiniz diyoruz ve bu gecenin konu ve konuklarını hemen tanıtalım istiyoruz sizlere. İlk olarak bu haftanın kültür sanat haberlerini alacağız. Kültür sanat muhabiri arkadaşımız sevgili Betül Uçar'da. Ardından müzisyen sevgili Füsun Batum stüdyomuzda olacak. Hem son teklisi hem de diğer şarkılarıyla canlı canlı bize bir müzik ziyafeti verecekler bu gece. Ve son bölümde de İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Sayın Hale Torun bizlerle olacak. Sevgili Hale Torun'la da son kitabı Sinemanın Çok Boyutlu Dünyası üzerine söyleşeceğiz.

0: Bu gece ilk durağımız Kültür Sanat Bülteni olacak. Kültür Sanat muhabiri arkadaşımız sevgili Betül Uçar telefon hattımızın diğer ucunda. Merhabalar, hoş geldin Betül yayınımıza.
1: Hoş bulduk Demet, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta hangi haberler var?
1: Evet, ben açılışı bir çocuk tiyatrosuyla yapmak istedim. Aslında Adana Devlet Tiyatrosu Hatay'a gidiyor. Ondan bahsetmek istedim. Bir iki tane de Ezgi'nin Günlüğü ve Nolens gibi konserlerden bahsetmek istiyorum. Ayrıca da sinemada Odesse'yi yeni izledim ve son zamanlarda da çok ses getiriyor. Ona yer vermek güzel olabilir diye düşündüm.
0: Evet,
1: Onun dışında
0: özellikle
1: da spor
0: filmle ilgili
1: salonu.
0: yorumlarını merakla bekliyoruz. Ama onu son kısma saklayacağız sanki, değil mi?
1: Olur, elbette ki olur. Bunun dışında da Konya Kültür Yolu ve 64. Uluslararası Bursa Festivali'nden bahsedeceğim.
0: Haydi başlayalım o zaman.
1: Tabii. Öncelikle çocuk tiyatrosu oyunumuzda Üç Kedi Bir Dilek oyunu. Adana Devlet Tiyatrosu bu oyunuyla beraber turne kapsamında Hatay'da oynayacak. Oyun yıldızlara ulaşmayı hayal eden Pati ve Pus'un öyküsünü anlatıyor. Burada da 3-6 yaş arası çocuklar için oynanacak olan oyun aslında paylaşımı, yardımlaşmayı hani merkez alan ve bunları çocuklara biraz daha öğütlemeyi amaçlayan bir oyun. Turne kapsamında diyoruz, neden böyle diyoruz? Çünkü Kamyon Tiyatrosu gerçekleştiriyor. Gezgin bir tiyatro. 24-25 Temmuz'da Hataylı çocuklarla buluşmuş olacak. Üç Kedi Bir Dilek oyunumuz. Ardından şöyle konser haberlerimize geçecek olursak da İstanbul'daki iki konsere yer vermek istedik. Ezgi'nin Günlüğü tabii ki de hepimizin şarkılarına, sözlerine bir şekilde temas ettiğimiz bir isim Ezgi'nin Günlüğü. Nostaljiyle Ezgi ve duygu dolu bir performans bizi bekliyor. Kadıköy Selami Çeşme Parkı'nda yer almış olacak. Bir diğer grubumuz da Nolens. Son zamanlarda Türkiye'de çok ses getiren bir grup. Azerbaycan, İran ve Türkiye'li müzisyenleri bir araya getiriyor ve çok da güzel bir şarkıları var. Birkaç tanesini de ezberebilirim. 25 Temmuz'da İstanbul Blind'da sahne alacaklar. Ardından şöyle düşünebiliriz. 64. Uluslararası Bursa Film Festivalimiz var. Bu da 21 gün boyunca sürecek olan bir festival. Kültür Park'ta Açık Hava Tiyatrosu, İznik Roma Tiyatrosu ve Gölyazı'da

0: 14 tane etkinlik yer alıyor. Festivalin açılışını Murat Karahan yaptı. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ile beraber konser verdiler. Ardından 23 Temmuz'da da çok dikkatimi çeken bir konserleri var. Ulubat Gölü'nün üzerinde ruh terapisi konseri var. Yani gölün üzerine bir sahne kuruluyor ve orada bir yetişkinlere yönelik bir konser yer almış olacak. Bunun dışında çocuk tiyatroları var. Bu festivalimizde 10 Ağustos'ta Özcan Deniz konseriyle sona erecek. Ardından Konya Kültür Yolu şu an devam etmekte. Burada Kutsal Emanetler sergisi halen daha orada yer alıyor. Bunun dışında tabii ki de çocuklar için özel tiyatro oyunları, yetişkinlere özel konserler, pek çok etkinlik Konya Kültür Yolu'nda merak edenler resmi sitesinden bakabilirler. Bunun dışında da 1 Ağustos'ta Nevşehir başlamış olacak. Konya'dan da bir Nevşehir'e uzanmış olacak bu etkinlik. Odessa'ya gelecek olursak da eğer, Odessa filmi tabii ki de vizyonda son zamanlarda çok ses getiren, hatta girdiği günden bugüne bir haftaya yakın olmuş oluyor. Çok etkileyici bulundu. Pek çok tartışmaya da konu açtı. IMAX teknolojisiyle çekildi ve tamamı IMAX teknolojisiyle çekilen bir film.
1: Basın gösteriminde izledin değil mi sen de?
0: Ben şimdi basın gösteriminde yer alamadım çünkü 12 punto devam ediyordu ve ben orada çalışıyordum. Cumartesi günü izledim, bir de dün izledim.
1: O zaman özel bir salon muydu diye soralım hemen.
0: Aslında basın gösterimi IMAX salonlarında İstanbul'da, İstinye'de ve Marmara Forum'da var. Hı hı. Ben şöyle Atlas Sineması'nda seyrettim. Orada şans edildim. İki izleme şeyinde Atlas'ta gerçekleştirdim. Ama yine de bence çok etkileyiciydi. IMAX teknolojisiyle olması çok vurgulansa da bunun özel sebebi şu. 20. yüzyıla bir dönüş yaşıyor olması. Aslında bir noktada Christopher Nolan burada bir ahde vefa gösteriyor. Çünkü son zamanlarda dijital platformlardaki filmler çok arttı. Bunlara bir eleştiri getirmek istedi. Salonlar çok fazlasıyla boşaldı. Yeniden seyirciyi salonlara nasıl çekebiliriz? Bunu tabii ki de epik destanlarla ya da daha kült yapımları yeniden canlandırarak çekebileceklerini düşünüyorlar. 70 şerit halinde yaptığını biliyoruz. Tabii ki de bunlar hani birer duyum olarak da yer alıyor. Oyuncular, Oscar ödüllü oyuncular var. Pek çok şey Matt Damon canlandırıyor başrol Odysseus'u. Bunun dışında biz baktığımızda aslında Homeros'un destanında bu bir eve dönüş yolculuğu ve bir macera hikayesi olarak yer alsa da biz filmle beraber şunu görmüş oluyoruz. Aslında eve dönüş yolculuğunda eve dönmek istemeyen bir adamı görmüş oluyoruz. O maceraya kendini kaptıran bir adamı görmüş oluyoruz ve yeniden dönme korkusu yaşarken, çünkü 20 yıl geçmiş oldu bu 10 yıl süren Truva Savaşı, 10 yılın ardından da sürecek olan bir eve dönüş yolculuğu var. Yani 20 yılı aşkın sürede gittiğinde bıraktığı gibi bulamamaktan da korkuyor ve bunun korkusuyla biraz da yolculuğu uzatmış oluyor. Penelope karakterinde çok dikkat çekici film üzerinde baktığımızda. Sadece bekleyen, sadık bir kadın olmaktan çıkmış, aynı zamanda bu 20 yıl boyunca oradaki o siyasi dengeleri yöneten ve kralsız kalan bir bölgeyi, hani o şeyi, sarayı yönetebilen bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Çok güçlü bir figür. Bunun dışında Athena karakteri sadece bir şey olarak yer almış değil. Biz onu evet tanrıç olarak biliyoruz ama burada tamamen Odysseus'un vicdanını oynayan bir rehber olarak yer alıyor. Onunla birlikte bir yolculuğu var. Kalipso keza tamamen yalnızlığın trajedisini yaşayan bir karakter olarak yorumlanmış. Bunlar çok etkileyici. Ve şöyle pek çok yerde çekilmiş bu. Aslında sadece hani Green Box'ta çekilmiş bir film değil. Hatta neredeyse çok az sahnesi Green Box'ta çekilmiş bir film. Deniz sahneleri olsun, pek çok şey Finlandiya'da, İsviçre'de, Yunanistan'da keza çekilen bir yapım. Deniz sahneleri denizde, özel olarak yapılan gemiler. Bunun dışında Truva atı 11 metre boyunda yer alıyor ve bu da özel olarak üretiliyor. Hani bu film özelinde. Çok etkileyici buldum ben. Tabii ki de olumlu olumsuz pek çok eleştiriler var. Keza Athena karakterinin takmış olduğu küpelerin daha öncesinde müzeden alındığı, hatta müzeden çalındığı ve bunların tabii ki de bu takı özelinde hani koleksiyonerlere satıldığına dair ve bunları nasıl ele geçirildiğine dair de pek çok tartışmalar var. Onun dışında tamamen IMAX teknolojisiyle çekildiği için filmin tüm boyutuyla izlenebilecek dünya üzerinde 41 sahne var. Yani biz burada İstanbul'da izleyeceğimiz IMAX teknolojisi de aslında bunu, filmin tamamını görsel boyutu

0: izleme şansı bize elde vermiyor. Hani elde edemiyoruz. Dünya üzerinde 41 sahnede var. Hani bu da bir noktada şöyle, aslında herkesin izleyeceği bir film değil mi algısı da yaratılmış durumda. Tabii ki de tartışma boyutları farklı olabilir ama çok etkileyici buldum ben.
1: Sadece aslında görsel teknikler değil, Nolan işin içerisinde olunca hikayenin de aslında sen de ifade ettin, bilindik bir hikaye ama illaki Nolan imzası olacağını tahmin ediyoruz. Ki ikinci defa izlediğinden de bunları barındırdığını seziyoruz, ne dersin?
0: Evet, öyle diyebiliriz. Çünkü kendim de hani üzerine bir yazı yazmak istiyorum. Sinema eleştirileri yazan birisiyim. Bu anlamda birkaç kez izlemek gerekebiliyor. Çok detaylı... Şu an hani zihnime neler geliyor tam anlatabiliyor muyum emin değilim. Ama
1: çok fazlasını zaten spoiler vermeyelim ama en azından
0: evet.
1: içerisindeki Nolan farkını böyle onun dokunuşlarından bahsedersek sanki güzel olur.
0: Evet. Tabii ki de Nolan son zamanlar, ya ben şu noktasında da değiniyorum. Bu tamamen Doğu'nun hani Avrupa ile olan o ilk savaşı ve bir hile üzerine, Odysseus üzerinden ilerliyor. Bu bir noktada Nolan'ın son zamanlarda tabii ki de dünya üzerinde olan savaşlar var. Bunlara karşı tutumuna yönelik de bir vicdan aklama çabası mı gibi tartışmaları da barındırabilir diye düşünüyorum ben bu hani yaklaşımla beraber. Çünkü orada o hileyi yakalayan gidiyorlar deniz kenarına ve Odysseus hikayeden de destandan da bildiğimiz üzere bir başka asker elinde yontu atı görüyor ve onun üzerine Truva atının hikayesi oluşuyor. Yani aslında Zeus'un ahlak ve terbiye olarak bizlere öğütlediği bir komşumuzun evine girerken o eve silahlarımızı bırakarak girmek gibi ya da bir hediye gönderdiğimizde artık tamamen barışı sağlamak olduğu yönündeki o tanrısal hani öğütlerin burada tamamen hile karıştırılarak aslında o hükümetin ve o şeyin yaralandığını görmüş oluyoruz o kanunların ve bununla beraber Tunç Çağı'nın bittiği ve aslında karanlık çağın başladığından bahsediliyor. Buna da göndermeler var. Sonunda Penelope ile birleştiği sahnede bunu görmüş oluyoruz. Penelope keza yine tekrar dönecek olursam sadakatinin yanı sıra zekasını biz şu noktada da görüyoruz. Ha, onu dokumacılık yönüyle. Yani bildiğimiz gibi Truva Savaşı aslında bir güzellik üzerine çıkan savaş. Paris'in Helen'i seçmesiyle başlıyor. Fakat Athena da o güzel tanrılardan birisiydi. Athena'yı seçmedi. Bunun üzerine Athena'nın o dişilik noktası Penelope'de tamamen dokumacılık üzerinden gösterildi. Evde eşini bekleyen ve o gelene kadar da diğer taliplerine hileyle bir noktada hani süreci uzatmaya çalışan ki bunu da 10 yıl boyunca başarmış bir kadın. Sabahları dokuduğu halıyı akşamları sökerek aslında o dokuduğu halı bittikten sonra taliplerinden birini seçeceğini söylüyor. Bu noktasını Athena'nın o seçilemediği için vermiş olduğu o hırsı Penelope de bu noktada görürken savaş noktasını da Odysseus üzerinden görüyoruz. Ki,
1: bütün bunlardan da, gerçekten izlemeye değer olduğunu anlıyoruz.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ederiz. Bu hafta hem yaz olduğu için açık hava aktiviteleri var, hem yağmur geldiği için kapalı alanda da yapılabilecek etkinlikler var. O yüzden gayet zengin olduğunu söylemek mümkün. Tekrar çok teşekkür ediyoruz değerli katkıların için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Değerli dinleyenler, Kültür Sanat Bülteni'ni muhabir arkadaşımız sevgili Betül Uçar'dan dinledik.

0: Saatlerimiz 23.39'u gösteriyor değerli dinleyenler. Gecenin içinden TRT İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak devam ediyor. Radyolarını yeni açıp aramıza yeni katılan bütün dinleyenlerimize de hoş geldiniz diyelim. Ve işte bu gecenin ilk stüdyo konuğuna da merhaba demiş olalım. Konuklarına daha doğrusu. Müzisyen sevgili Füsun Batum ve gitarda ona eşlik edecek sevgili Can Kandaz bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Peki Füsun Hanım, hani adettendir, hadi sizi tanıyarak başlayalım.
1: Efendim, öncelikle sizlerle bu akşam TRT dinleyicisiyle olmaktan öncelikle çok mutluyum.
0: Biz de öyle.
1: Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Füsun Batum, yine klasik olacak ama çok küçük yaştan itibaren müziğin içinde yoğrulmuş, müzikle büyümüş ve bugüne kadar yine müzikle gelmiş bir müzisyenim. Eğitim, çocuk yaşta başlayan eğitim süreci ve hiç kopmadan yine hem eğitimcilik bu süreçte devam etti. Bu şekilde.
0: Az önce dinledik, çok da keyifliydi gecenin köründe. Dumanı hala üzerinde diyebilir miyiz? Biraz tanıtalım mı şarkıyı?
1: Evet, kesinlikle Dumanı hala üzerinde. Yeni single'ımız, bir iki ay oluyor henüz. Gerçi şimdi galiba şarkılar böyle bir iki aylık, üç aylık kısa süreçlerde hep yenileniyor. Ve çok yakında tabii inşallah yine yeni bir single daha. Onu da küçücük haberini vermiş olalım.
0: Belki böyle birazcık ondan da seslendiririz, ne dersiniz?
1: Onu yapmayalım.
0: Tamam, onu size, onu size bırakıyoruz. Tamam, sürprizi size bırakıyoruz.
1: Haberini vermiş olalım. Peki. Teşekkür ediyorum. Evet, gecenin köründe
0: her ne kadar biz öyle dememeyi tercih etsek de
1: evet, gecenin içinden programında gecenin köründeyle güzel bir açılış oldu. Efendim, Ayla Çelik ve Serdar Aslan ortak imzalı güzel bir şarkı. Hicaz nameleriyle, pop sounduyla hareketli güzel bir yaz enerjisi.
0: Şarkıyı ilk duyduğunuzda ne hissettiniz?
1: Açıkçası evet, Ayla Çelik'ten dinlemiştim ilk duyduğumda. Bayıldım, böyle hareketli, işte içim kıpır kıpır oldu. Evdeydim, hatta dans etmeye başladım, hiç dayanamam. Aa, dedim ne kadar tatlı bir şarkı. Daha sonra bir cover şarkı ararken olur mu acaba diye aklıma bir anda böyle geldi. Sonra neden olmasın ve çıktık yola.
0: Çok da güzel olmuş.
1: Çok sağ olun. Çok değerli.
0: Emeklerinize sağ olun.
1: Çok değerli aranjörüm Erhan Bayrak da harika bir aranje ile şarkıyı bu hale getirdik.
0: Başka kimlerin emeği var, imzası var?
1: Dediğim gibi aranjörüm Erhan Bayrak zaten Türkiye'deki en iyi aranjörlerden bir tanesi. Şarkının klibini Safa Gülsoy çekti. Şile'de çektik. Hı hı. Henüz yaz gelmemişti ama güzel bir bahar havasıydı. Sanki yaz günü çekilmiş gibi çok tatlı renkli görüntülerle cıvıl cıvıl bir klip oldu.
0: Şansınız da bu sene yaz geç geldi ama geç klipte geldi. Yakalamışsınız en azından o ambiyansı, değil mi?
1: Şile sahilinde biraz donarak idare ettik.
0: Peki, o zaman şöyle yapalım. Devam edeceğiz ama bol bol da müzik diyelim. Hadi onlardan birini daha deneyelim.
1: Tamam. Gönül diyelim biz. Fikret Kızılok ve Özkan Samioğlu imzalı.
0: Keyifle dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, nefesinize sağlık. Sevgili Can Kandaz'ın da ellerine sağlık elbette.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet Can'cığım, çok teşekkür
1: ediyoruz.
0: Rica
1: ederim, sağ olun.
0: Ne güzel bir şarkı değil mi? Çok. Peki, az önce hani söylediniz ya, şimdiki şarkılar 2-3 ayda bir yenileniyor diye. Bu hızlı tüketim rahatsız ediyor mu sizi, ya da üzerinizde bir baskı oluşturuyor mu? Ne dersiniz?
2: Maalesef, kesinlikle. Eskiden bir şarkı hazırladığımız zaman en az bir yıl o şarkıyla idare ederdik. Yani bir şarkı yapıyorsunuz ve bunun ciddi anlamda maddi, manevi boyutu büyük. Bunu her 2-3 ayda bir tekrarlamak ciddi bir yük. Maalesef çok hızlı tüketen bir toplum haline geldik. Bence tüm sanatçıların en büyük derdi şu anda.
0: Dikkat sürelerinin kısalması da etkili oluyor sanki. Çünkü ben özellikle çocuklarımda fark ediyorum. 90'ların şarkılarını orijinal haliyle dinlediklerinde neden şarkı başlamıyor diye introdan şikayet etmeye başlıyorlar. Ne kadar uzun diye introdan şikayet ediyorlar mesela. Siz ne dersiniz bu konuda?
2: Kesinlikle öyle. Ben şaşkınım. Yani o ilk böyle işte bir ölçü hemen peşine şarkılar girmeye başladığında ben çok şaşırdım. Çünkü biz de uzun introlara da alışığız. Yani eski şarkılarda 2 dakika, 2,5 dakika bazen bir ara namisi olur. Ve şarkı işte girer, o orkestra muhteşem bir araname yapardı, ama şimdi bir ölçü belki, hatta o bile yok çoğunda, direkt solist giriyor.
0: İkinciye döndüğü anda kaydırıp gidiyorlar çünkü evet. Özellikle kesin. Genç neslin ona tahammülü ve sabrı yok sanki.
2: Ve şarkı sürelerini de kısalttık. Şimdi özellikle eski bir cover şarkıyı okuyacaksak her yerinden kesmek zorunda kalıyoruz stüdyoda. Şarkıyı olabildikçe, yani en kötü 3 dakika olsun, işte 3 dakikayı pek geçmesin maalesef.
0: Peki o zaman biraz da güzel taraflarından bahsedelim. Uzun yıllardır müziğin içerisindesiniz. Hani bazı değişikliklerden bahsediyoruz ama sadece negatif değil, olumlu anlamda da değişiklikler var. Bunlarla ilgili neler söylersiniz?
2: Olumlu çeşitlilik diyebilirim.
0: Dinleyici etkileşimi de arttı mesela.
2: Tabii artık herkes çok fazla olayların içinde, sosyal medya sayesinde. Kesinlikle etkileşim arttı. Tabii bunun dezavantajları da var.
0: Elbette.
2: Avantajları da var. Bazen maalesef çok acımasız eleştirileri de, hak etmediğiniz eleştirileri de hiç gereksiz bir şekilde duyabiliyorsunuz. Bunlar bazen moral bozucu oluyor.
0: Tam onu soracaktım. Bunları tolere edebilme yetisi kazandınız mı zaman içinde?
2: Tabii kazanılıyor muhakkak. Fakat ne olursa olsun sanatçı duygusal.
0: Evet.
2: Ve çok büyük emekler var aslında. Yani bu acımasızca eleştirilerden önce keşke herkes bir durup düşünse.
0: Ya beğenip beğenmemek herkesin kendine
2: kesinlikle
0: özgü.
2: Kesinlikle ona katılıyorum. Yani hani zevkler, renkler, evet, tartışılmıyor. Evet. Evet, her ses rengini beğenmem. Ben de beğenmem. Her çok güzel ses, evet, ama rengi bana hitap etmiyor. Olabilir. Saygı duyuyorum. Fakat yapılmış bir işi eleştirmemek lazım diye düşünüyorum. Ne olursa olsun ciddi bir emek var arka planda.
0: Eleştirmek tamam ama yapıcı eleştiride fayda kesin var her zaman. Bir de ifade ettiğiniz sanatçı duygusal. Zaten sanatın temelinde de estetik var, güzellik var. Mesele çirkinleştiği zaman sanki biraz tadı da kaçıyor gibi. O yüzden keşke hep yapıcı eleştiriler olsa. Buradan da mesajımızı vermiş olalım ve hadi ikinci şarkıyı dinleyelim.
2: Hadi bakalım. Efendim, ikinci şarkımızda söz Aysel Gürel ve Sezen Aksu ortak, yapım müzik Atilla Özdemiroğlu ve çok sevilen şarkı Firuze.
0: Siz yorulmadığınız sürece biz keyifle dinleyeceğiz hepsini.
2: Peki.

0: acelenle bekele Firuze.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için hatırlatalım. Stüdyo konuğumuz müzisyen sevgili Füsun Batum, kendisine gitarda Can Kandaz eşlik ediyor. Şarkılar o kadar güzel ki. Peki dinleyici kitlenizi soralım biraz. Dinleyici profilinizle, profiliyle ilgili fikre sahip misiniz? Kimler dinliyor en çok sizi? Hangi yaş grubu?
2: Evet, biraz o sosyal medyadan takip edebiliyorum. En fazla şöyle söyleyeyim, bir 25'ten başlıyor. Ama en fazla 35 ila 55 arası.
1: Eğitmenlik de var değil mi kariyerinizin içerisinde?
2: Evet, eğitmenliğim var. Hatta korolarım var.
1: O zaman biraz onlardan bahsedelim. Orada hani yaş grubuyla ilgili sorularım da olacak ama önce bir eğitmenliği dinleyelim sizden.
2: Tamam. Dediğim gibi küçük yaştan bir müziğin içindeyim ve bildiğimi, bilgilerimi paylaşmayı ve öğretmeyi ve müziği gelecek nesillere taşımayı görev edindim kendimce. Yani bu bir aşk malum, biliyorsunuz. Çünkü koro çalıştırmak biraz zahmetli bir iş. Çünkü insanlarla uğraşmak zahmetli bir iş. Sabır gerektiren, hoşgörü gerektiren, bolca sevgi, emek. Ama yıllardır bunu severek yapıyorum. Ve koristlerim de sanıyorum onlar da beni sever. Birlikte güzel bir alışveriş. Çünkü ortak nokta müzik. Yani onlara müziğin iyi geldiğini görmek beni ayrıca çok mutlu ediyor. Zaten aynı şekilde ben hep söylerim derse gelirken, arkadaşlar sorunlarımızı, sıkıntılarımızı kapıda bırakıyoruz. İçeri girdik. Burada böyle yumuşacık olup sinirlerimizi rahatlatıp eve dönüyoruz.
1: Müzik terapi.
2: Müzik terapi. Gerçekten de böyle oluyor.
1: Hangi tür müzikle çalışıyorsunuz korolarda?
2: Korolarda klasik Türk müziği çalışıyoruz. Türk sanat müziği çalışıyoruz.
1: O zaman aslında bu doğru bir çıkarım olmasa gerek ama biraz orta yaş diye tahmin ediyoruz.
2: Kesinlikle öyle. Ha, gençler yok mu? Var. Ama çoğunlukla orta yaş.
1: Peki nasıl iletişiminiz? Çok iyi olduğunu, iyi olduğunu tahmin ediyoruz.
2: Çok
1: çünkü
2: iyi.
1: Karşımızda çok pozitif bir insan var.
2: Ben teşekkür ederim. Aynen. Gördüğünüz gibiyim. Evet. Pozitif film öyle, yaratılışım da böyle ama pozitif kalmak için de ekstra çaba sarf ediyorum.
1: bazen zor olabiliyor değil mi?
2: Bazen ekstra çaba sarf ediyorum ama başardığımı düşünüyorum. Çünkü inanın kırmak çok kolay, hep söylüyorum, ama bunu telafi etmek çok zor. Mümkünse kimse kimseyi kırmasın, kırmamaya çalışsın.
1: Belki çalışma aşaması zor ama sonrasında o meyveyi toplamak da bir o kadar haz verici olsa
2: kesinlikle
1: gerek.
2: Kesinlikle öyle. Bir konser hazırlığı, daha sonra işte bütün koro konsere çıkıyor. Çok da güzel geçiyor. Sonrasında onların o mutluluğu, ben daha da fazla mutlu oluyorum gerçekten.
1: Gerçek doyum bu olsa gerek.
2: Kesinlikle.
1: Peki o zaman, ama biz şarkılara doymadık. Onun için bir şarkı daha istiyoruz.
2: Can için sorun yoksa ben söylerim.
1: Buyurun lütfen.
2: Peki o zaman Selami Şahin'den çok güzel bir şarkı gelsin. Seninle başım dertte.

0: Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık, ellerinize sağlık. Bu arada yeni güne de merhaba demiş olduk. Takvimden bir yaprak daha kopardık. Gecenin içinden de 23 Temmuz'a merhaba dedik. Ve sevgili Füsun Batum'la söyleşimize devam ediyoruz. Kendi çalışmalarınız var mı? Söz, müzik?
1: Aslında çok eskiden vardı. Daha doğrusu okul yıllarında o yeni heyecanlar henüz o zaman böyle işte enstrüman falan tıngırdatırken. Daha doğrusu hocamız o zamanki şefimiz de bizi teşvik ederdi. Yeni besteler diye konser düzenlerdi. Bizi teşvik ederdi yani işte beste yapalım diye. İşte yapın seçeceğim aralarından konsere koyacağım falan. O zamanlar öyle bir heves yapardık. Sonrasında böyle hep solistlik de ağır bastı. Biraz da şöyle aslında kendime kızıyorum. Fazla mükemmelliyetçi bir yapım var. Orada işte acaba mı olmadı mı yırt at. Yok bu hiç güzel değil, bunu beğenmezler, hayır olmaz falan. Böyle birkaç tane köşede bekleyen var. Dediğim gibi işte ben böyle biraz fazla mükemmelliyetçi olduğum için.
0: Yapıcı eleştiriden bahsettik ama kendinize karşı sert olduğunuzu söylemek mümkün sanki.
1: Evet, biraz öyle, biraz öyle.
0: Peki ortaya bir çalışma çıkınca bu illa işte beste ya da söz olmayabilir. Yeni şarkıyı hazırladığınızda ilk kimle paylaşırsınız? Kimin fikrini almak istersiniz?
1: Önce çok önem verdiğim birkaç isim var tabii ki. Müzisyen kardeşlerim, arkadaşlarım. Çok yakın manevi bir kız kardeşim var. O da müzisyen, konservatuvarlı. Mesela ilk hemen ona dinletirim. Sence derim nasıl? Ondan sonra bakar. Aa, evet der ya da yani olmaz falan derse ben de bir düşünmeye başlarım. Ve yine öncelikle tabii şimdi aranjörümle karar veriyoruz. Çünkü çok tecrübeli müzisyenlerin fikirleri tabii ki çok önemli. Ama her şeyden öte hiç müzikle ilgisi olmayan çevremde, etrafımda komşularıma da dinlettiğim oluyor. Yani çünkü bakalım hani sadece sanatçı gözüyle, sanatçı kulağıyla değil, işte halk nasıl görüyor. Ama
0: Herkesin fikri önemli.
1: herkesin fikri önemli. Bakalım onlar da ilk nasıl bir tepki yaratıyor? Buna da bakıyorum.
0: Peki o zaman hadi biraz yeni çalışmalardan bahsedelim.
1: Bahsedelim.
0: Tamam, dinlemeyeceğiz.
1: Ha, aynen.
0: O konuda tamamız.
1: Şöyle güzel bir
0: Sürprizini sonraya
1: ya, evet ama
0: bırakıyoruz.
1: inşallah sonbahar da slow bir aşk şarkısı gelecek diyebilirim.
0: Çalışmalar sürüyor anladığımız kadarıyla.
1: Yeni yeni başlıyor.
0: Peki yaz sezonu nasıl geçiyor o zaman?
1: Yaz sezonu gecenin köründeyle geçiyor. Dediğim gibi ve bir taraftan da hem stüdyo çalışmaları başladı küçük küçük, bir taraftan da sahne çalışmalarıyla aktif sahnede devam ediyor. Böyle.
0: Peki şarkı çıktığında, single çıktığında peşinden klip de geliyor. Sizin için keyifli olan hangisi? Ya da klip zorlar mı mesela sizi?
1: Yok, beni hiç zorlamaz.
0: Şile'de üşümek dışında galiba.
1: Ay evet, o gerçekten acayip bir şeydi ama ben şey yani işimi çok seviyorum ve o anda yaptığım şeyden büyük keyif alıyorum. Biraz da şaşırtıcı olabiliyor çevremdekiler için ama beni öyle enerjik gördükleri zaman da onlar da daha enerjik oluyorlar. Ben pek yorulmam. Öyle bir özelliğim var.
0: Peki bu enerjinin kaynağı nedir?
1: Müzik aşkı. Yani bu bir aşk. Aşk ne olursa olsun, yani neye duyulursa duyulsun insana enerji verir.
0: Ama sevdiği işi yapan insanlar da galiba bu oluyor zaten, değil mi?
1: Yani çünkü ben sahneye çıktım.

0: yaşamda da bunu hissediyorum. Bunu çok eskiden belki o ilk yıllarda tarif edemiyordum ama artık çok farkındayım. Yani sahneye çıktığımda da şarkıları söylemeye başladığımda başka bir boyuta geçtiğimi hissediyorum. Bir enerjiyle doluyorum gerçekten. Ve bu müziğin enerjisi. Böyle bir şey var gerçekten ve bunu herkesin yaşamasını umut ediyorum, tavsiye ediyorum.
1: Dinleyicilerimize de mümkün olduğunca çok yaşatmak istiyoruz
0: Ne
1: müziğin
0: güzel.
1: büyüsünü ve enerjisini. O zaman hadi bir şarkı daha.
0: Hadi bakalım. Efendim Muhlis Sabahattin Ezgi'nin herkesin çok sevdiği ve hep birlikte okuyacağımız Hatırla Sevgili.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: Ağzınıza
1: teşekkür
0: sağlık,
1: ediyorum.
0: ellerinize sağlık. Şimdi aslında öyle güzel bir seçki olmuş ki hepsini hem ezbere biliyoruz hem de kendi yaşam serüvenimizde hepsinin biricik klipleri var başrolünde kendimiz
1: Değil
0: olduğumuz. Bir
1: mi?
0: yandan sizi dinlerken bir yandan onlar oynuyor zihnimizde. Bu da çok keyifli gerçekten. Peki ben şunu sormak istiyorum size Füsun Hanım. Hiç yorulmam dediniz ya, bitmeyen enerjiden söz ettik ama beslendiğiniz yerler mutlaka vardır. O enerjinin şarj olduğu yerler. Siz nelerden beslenirsiniz? Hangi tür müzikleri dinlersiniz? Biraz bunlardan bahseder misiniz bize?
1: Aslında müziğin gerçekten her türünü seviyorum. Her türünü dinliyorum. Kaliteli yapılmış her türlü müziğe açığım. Yani çok küçük yaştan beri çok klasik.

0: Çok çok da güçlü
1: Okey.
0: kesinlikle. Peki müzik haricinde başka uğraşlarınız var mı?
1: Müzik haricinde bir kere iki tane çocuğum var, ondan da bahsedeyim. Yani uğraş değil tabii elbette ama hayatımın oldukça büyük bir bölümünü dolduruyorlar.
0: Evet.
1: İki çocuk annesiyim.
0: Maşallah.
1: Teşekkür ediyorum. Efendim onlarla bol bol vakit geçiriyorum. Kızım üniversitede, gerçi o büyüdü ama o küçük oğlum, o henüz daha ilkokulu yeni bitirdi. Onun spor hayatı var. Onun spor hayatının koşturmaları bayağı hayatımızı, sizin de var herhalde
0: Anne
1: değil mi?
0: mesaisi
1: Öyle mi?
0: bunlar.
1: Ve benim de bir spor da çok seviyorum. Sporla da uğraşmaya çalışıyorum. Bunun dışında yine
0: Peki başka unutmayın lütfen. Çocuklarınız dinler mi sizi?
1: dinlerler.
0: Onların
1: Evet.
0: geri dönüşleri nasıl olur mesela?
1: Kızım eskiden biraz o çok fazla tam batı pop dinlerdi. Yani bu ne böyle, üf falan yapardı. Ama şimdi artık onu da hoşuna gidiyor. Yaşını aldıkça, fakat oğlum da o hiçbir zaman olmadı. O bayılıyor. Bakıyorum şarkıları da, benim şarkıları da okuyor, söylüyor falan.
0: Ne güzel.
1: Aynen.
0: Peki
1: O.
0: onların var mı müziğe ilgisi, yetenekleri?
1: Var. Evet. Kızımda da bir yan flüt üflemişti o zamanlar. Şimdi oğlum da işte piyano çalıyor. Sesi de çok güzel.
0: Oh ne güzel.
1: Evet, yani meslek olarak edinecek gibi görünmeseler de şu an için, ama yetenekleri de var.
0: Ama en azından hayatın bu gürültüsünün, patırtısının, koşturmasının arasında dinlenebilecekleri böyle alanlar açmak
1: Kesinlikle.
0: çok keyifli olsa
1: Yani
0: gerek.
1: müzik her çocuğun hayatında olmalı. Yani bu illa ileride meslek olarak devam ettirmesi anlamına gelmez. Kesinlikle hobi olarak muhakkak bir enstrüman çalabiliyorlarsa, çalmaları onların hem zihinsel gelişimi, her açıdan ruhsal gelişimi çok önemli.
0: Peki bu kadar koşuşturmaya, bu kadar fazla mesaiye, bu kadar fazla şapkaya rağmen yorulmadan devam etmeniz gerçekten şapka çıkarılacak bir durum. Devamını
1: Teşekkürler.
0: diliyoruz maşallah da
1: İnşallah.
0: diyelim. Nazar boncuğunuzu koyalım.
1: Ha, teşekkür
0: Maalesef
1: ediyorum.
0: vaktimiz biliyorsunuz sınırlı. O yüzden sonuna gelmek üzereyiz ama bir şarkı daha sığdırır mıyız acaba diye düşündük.
1: Bence sığdırırız.
0: Hadi o zaman.
1: Hadi bakalım.
0: Şarkıyı dinleyelim sonra vedamızı yapalım size.
1: Tamam.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok keyif aldık. Çok güzel de sizi dinlemek. Eminiz dinleyicilerimiz için de öyledir. Şimdi veda ederken Yalan Olur'u dinleyeceğiz. Ama şarkıyı biraz bize tanıtmanızı istiyoruz.
1: Evet, Yalan Olur da bizim kulaklarımızda eskiden muhteşem bir cover kulaklarımızda kalan, yine Serdar Aslan imzalı ve çok duygusal bir aşk şarkısı yine. Belki gerçekten içimde inanılmaz bir fırtınalar koparan bir şarkı oldu o benim. Umarım dinleyiciye de böyle geçirebilmişimdir. Çünkü hissettiğinizi karşıya vermeniz gerekiyor. Zaten tüm olay bu, değil mi? Yani karşıdaki dinleyicinin bunu hissetmesi lazım. Hissedebiliyorsa siz başardınız demektir.
0: Ortak bir frekans yakalamak
1: mesele. Kesinlikle mesela. Ve benim onu dile getirdiğim şekliyle belki sesimdeki bir tınının karşıdaki insanın kalbini titretmesi ve onun hayallere dalması, belki işte aşkını düşünmesi, o aynı frekansta buluşmak, güzellik burada diye düşünüyorum.
0: Peki belki bu yayında ilk defa sizden haberdar olan, size ilk defa dinleyen dinleyicilerimiz de vardır. Nereden takip edebilirler? Nasıl ulaşabilirler?
1: Evet, sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirler. Füsun Batum Official Instagram hesabı, TikTok hesabı, Facebook hesabı. Ve tabii ki şarkılarımız tüm dijital platformlarda.
0: Yeni şarkının yolda olduğunun müjdesini tekrarlayalım. Son sözlerinizi alalım ve veda edelim.
1: Efendim, evet, bizim için de çok keyifliydi sanıyorum. Can için de aynı. Tabii. Ve ona çok teşekkür ediyorum, evet, eşliği teşekkür için bu akşam. Sizlere çok teşekkür ediyorum harika ev sahipliğiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Umarım TRT Radyo 1 dinleyicileri de keyif almıştır. Çok teşekkür ediyorum. Herkese mutlu bir gece ve güzel bir yeni gün diliyorum.
0: Evet, biz teşekkür ederiz. Değerli dinleyenler, müzisyen sevgili Füsun Batum bizlerleydi. Gitarda kendisine Can Kandaz eşlik etti. Gecenin içinden elbette devam ediyor olacak. Az sonra doçent doktor Sayın Hale Torun bizlerle olacak. Ama şimdi Füsun Batum'dan, kayıttan bir şarkı dinliyoruz. Yalan Olur.

0: Lan.
1: Gecenin içinden devam ediyor değerli dinleyenler. TRT İstanbul Radyosu'ndan sizlere canlı olarak seslenmeye devam ediyoruz. Yeni güne merhaba dedik. Hatta ilk 25 dakikasını çoktan geride bıraktık bile. Ve işte stüdyo konuğumuz doçent doktor Sayın Hale Torun bizlerle. Merhaba hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, ne güzel sizinle tekrar karşılaşmak.
1: Ah, sizi de burada ağırlamak ne kadar büyük keyif bizim için. Şimdi evet, konuşacağız. Yeni kitap var, Sinemanın Çok Boyutlu Dünyası. Onun üzerine evet, de söyleşeceğiz. Artık akışa göre bakalım nerelerde gezineceğiz.
2: Yeni gün bize ne getirecek, göreceğiz.
1: Ama öncesinde ben şunu sormak istiyorum. Radyo, televizyon, sinema bölümünde bir akademisyen olarak radyo sizin için ne ifade eder? Hadi bunu konuşarak başlayalım.
2: Aa, süper. Şimdi az önce zaten kuliste konuştuk da radyo çok önemli. Bir de TRT radyosu dediğin zaman bende başka bir dünya açılıyor. Çünkü ben 70'li yılların çocuğuyum ve radyo beni büyüttü. Yani benimle beraber bütün aşağı yukarı bu dönemin çocuklarının hayatında çok önemli bir yeri var.
1: Sevgili
2: yani,
1: dinleyenlerimiz için bir parantez açalım. 70'li yılların çocuğu olduğunuzu hiç göstermediğinizi söyleyelim.
2: Çok teşekkürler. Ne güzel vallahi. Şöyle bir şey var. Şimdi o dünyanın, yani o dönemin çocukları hep şeyle, televizyon ve radyonun kendi şeyiyle, dünyasıyla büyüdü. Şimdi bunu anlamak belki çok zor olacak ama yeni neslin ötesinde bir şey de var. Yalnız bir çocukluk düşününce ben şimdi sana anlatacağım şey o. Diyelim ki anne çalışıyor, baba çalışıyor ve evde sizi yalnız bırakıyorlar. Muhtemelen babaanneyle ya da anneanneyle. Hani şimdiki gibi değil. Orada yapacağım tek şey, benim hayalimde şu anda, imgemde, hafif loş bir odanın içerisinde kahverengi uzun bir radyo, içerisinde çok iyi konuşan insanlar.
1: Muhtemelen de üzerinde bir örtü.
2: Ve benim o şeyin arasında, radyoyla, hani hep masayla radyonun arasındaki o boşluk var ya, o boşluğa uzanıp dinlediğim dünya. Ama nedir? Bütün her şeyi ilk hayatta bizim kafamıza veren şey aslında radyodur. Birinci şeyde ses. Sesle beraber hayal kurmak. İki, hayali hikayeye dönüştürmek. Üç, o hikayeyi gelip de bir de eşe dosta anlatmak. Mesela benim gibi bir çocuk sürekli anlatmak isteyen bir şey. Yani annem söyler hep, masaya çıkıp hey bakın bugün ben bunu biliyorum, şunu biliyorum demek. Biraz o çocuklukların getirdiği hayal dünyası demek radyo.
1: Aslında sadece işitsel bir araç ama hayal dünyasında bu kadar geniş alan açınca orada görüntüler de kendiliğinden oluşmaya başlıyor değil
2: zaten
1: mi?
2: Zaten çocuğu ya da işte ne bileyim imgeyi kuranı diyeyim. İmgeyi kuran herkes çocuktur ya, hayal dünyası dediğim o. Ya bizim yaşamımızı bir şeyle şekillendirmek, sesle şekillendirmek. Gel hadi senle radyo tiyatrolarını, çocuk tiyatrolarını, çocuk oyunlarına bakalım mı? Geçmişteki o güzel meselelerde şeyle ilk bize anlatılan şey neydi? Radyo tiyatrosu. Bugün işte günlerden bilmem pazartesi. İşte çiçekler. Oyunun ismi dın, bir ses. Tık tık tık tık tık tık tık bir efekt, kapı çalıyor. Ay, yağmur da başladı falan. Sen bir anda şey yapıyorsun. Yağmur nasıl başlar falan. Ve o senin bütün bir hayatın içerisinde yaşayamadığın o şeyi, iç sesi getiriyor. Vallahi ben düş kurmayı öğrendim, insanlarla iletişim kurmayı öğrendim. Kütüphanem benim radyo bir de. TRT'ye bundan önce de gittim bir.

0: birkaç yıl evvel orada şeyde Harbiye'deki, bana şey geldi, böyle sanki evime gelmişim gibi. O resimleri gördüm, işte o zaman ses sanatçıları olan, şimdi fotoğrafları olan insanlar, muhteşem bir şey yani.
1: Bazen aslında eskidi mi, teknolojiye yenik düştü mü tartışmaları da oluyor,
0: radyo
1: ama
0: asla düşmez.
1: Biz bunun zaman zaman ne kadar hala önemli olduğunu çok tecrübe de ediyoruz ki 6 Şubat depremi, bu depremleri
0: tabii,
1: bunlardan biriydi.
0: Tabii.
1: Gerçekten her şeyin sükut ettiği bir alanda sadece radyo yayınları devam etti.
0: Tabii. Radyo bir de iletişim kendisi ya. Yani şimdi ben tabii işin romantik kısmını anlattım. Güzel tarafa çevirdim. Hı-hı. Çünkü neden? İletişim yani imdat. Buradayız. İşte haberleşme, savaş, propaganda, her şey. Yani birisi, ben burada hani kitapta da söylüyorum ya, mağara duvarlarına ilk yazılmasının sebebi, işaretin konmasının sebebi nedir? Ben buradayım demek. Aslında radyo dalgalarıyla, sesle de ben buradayım demek bu. Dünyanın her tarafında, her köşesinde, her kuytu yerinde ses dalgasıyla ulaşabiliyorsun. Yani imdat sesi verebiliyorsun, alt yakabiliyorsun, söyleyemediğin şeyleri orada söyleyebiliyorsun. Bence çok güzel bir şey.
1: O yüzden de sloganlarımızdan biri dünyayı kucaklayan ses.
0: Evet. Ve şey, arkasından da radyo asla ölmez.
1: Evet. Peki bunu da söyleyelim ve hadi kitaba geçelim yavaş
0: tamam,
1: yavaş.
0: Tamam, geçelim.
1: Yaratıcı yazarlıktan mitolojiye, disiplinler arası akademik bir inceleme, sinemanın evet, çok boyutlu dünyası. Okuruyla kavuşmaya hazır artık.
0: Hazır. Önce bana geldi. Hı hı. Çok da güzel Otantik Yayınlarından çıktı.
1: Duman'ın üzerinde imzalandı. Öyle. Keyifle benim de önümde duruyor.
0: Çok güzel. Aslında sen de doktor öğrencim olarak çok gurur duyduğum insanlardansın. Birlikte çalıştığımız konuların çoğu burada var. Bizim bu kitabı çıkartmamdaki, yani benim yazmamdaki amaç şu: daha çok derslerde, yüksek lisans ve doktora derslerinde benimle birlikte paylaşan öğrencilerimle yaşadığımız konuları sıralamaktı. Kitabın, dikkat edersen, farklı bir mantığı var. Biraz ders notları gibi ama tam derste değil, aktarımla ilgili. Ve o dünyanın kendisinin dışındaki, biraz önce konuştuğumuz gibi, aurasını anlatmak. Hı hı. Yani diyelim ki bugün asıyorum, ne varmış efendim, ben de bir radyo tiyatrosu yapayım. İşte Dante Alighieri ya da Godard'la ilgili bir şey söylüyorum. Diyorum ki Dante'nin Karanlık Ormanı yalnızca 14. yüzyılın bir alegorisi değildir. Bir uygarlığın hayal gücüne kazınan bir mimaridir. Derken, biz bununla başlarken sonunda şöyle bir soru getiriyoruz. Diyoruz ki Dante'yi biz burada neden alıyoruz? Neden bir doktora öğrencisine Dante öğretilir? Sorun bu. Ve sonuçta şöyle bir şey soruyoruz. Bu Dante'nin yapısı sinemada kullanıldı mı? Evet, kullandı. Kim kullandı? Godard. Hangi filmde? Müziğimiz filmde. Seyrettiğim en muhteşem ve en acıklı filmlerden biridir. Saraybosna'yı Dante'nin Cennet, Cehennem ve Araf'ından anlatır Godard. Ve karanlıklar içerisinde bir ateşle başlar. Muhteşem bir açılış. Önce bir savaş fragmanıyla başlar. Ve orada cehennem ve savaş imgesini kullanır. Sonra Araf. Araf neresidir? Saraybosna Havalimanı. Niye bu kadar önemli? Çünkü Saraybosnalılar oranın tünelinde, o bölgede tünel kazarak kuşatmayı kaldırdılar. Yıllarca orada direndiler. Ve muhteşem bir film. O filmi izleyenler ve izleyecek olanlar görürler ki orada Avrupa'nın entelektüel dünyasını Trova Savaşı'ndan bu tarafa, batıdan doğuya bakışı ya da başkalarına, ötekilerine bakışı anlatılır. Ve Godard gibi bir yönetmenin ağzından deneysel olarak bütün Avrupa entelektüelleri oraya çağrılır. Bir kitap fuarında. İçlerinde Mahmut Derviş var, Juan Goytisolo var ve gerçekten bu insanlar oynamışlar. Daha doğrusu röportajlar biçiminde. Ve orada çok güzel bir şey anlatıyor. Diyor ki, sıra kimde?
1: Biz bugün aslında sıranın kimlere geldiğini görmeye
0: evet,
1: başladık bile.
0: Aynen öyle.
1: Maalesef.
0: Aynen öyle. Şimdi o film üstünden çok fazla durmayacağım ama şöyle bir şey var. Burada bir metafor var. 1566'da inşa edilen ve 1993'te yıkılan Mostar Köprüsü'nün özellikle gösterildiği bir yer var ve inanılmaz güzel. Mostar Köprüsü'nün yıkılışı aslında savaşın uygarlık üzerinde getirdiği yıkımı sembolize eder.
1: Evet, sembolleri konuşacağız aslında bu anlamda.
0: Konuşacağız.
1: Mostar Köprüsü
0: şimdi
1: çok da önemli
0: orada
1: bir
0: aynen.
1: Mesele.

0: ve son bir soru ile bitiriyoruz orayı.
1: Hı.
0: Bu kırılma anı sizde ne bırakıyor mesela? Dersin özelliği bu. Biz bunu niye anlattık? Çünkü dedik ki bir sinema algısı, ama gerçek hayatta savaş var ve bu savaşın içerisinde bir kırılma anı kimler üzerinden? Kadınlar üzerinden yaşanıyor. İşte insan bedeni, kadınların kullanılması, işte çocukların ve kadınların tecavüz ve işkenceyle yıldırılması, işte insanlık suçları gibi sevimsiz konular. Ama sinema işte biraz da böyle bir şey.
1: Hayatın içinde, hayatın her alanını yansıtmak üzere sinema
0: Evet.
1: da var.
0: Doğru.
1: Biraz formattan konuşmaya da bahsetmeye devam edelim sevgili hocam. Çünkü aslında böyle dedik, hani ders notları niteliğinde sonunda küçük ders atölyeleri de var. Ama sadece akademik bir kitap değil, yani meraklısının rahatça okuyacağı, ben hızlıca bir göz attım, çok da keyifli okuyacağı bir kitap.
0: Zaten amacım şu, yani akademi, hadi gel biraz da akademiyle ilgilenelim mi? Akademi tabii ki de resmi olarak aktarılan bir bilgi birikimidir.
1: Ama
0: Adı
1: sıkıcı
0: üzerinde.
1: olmak zorunda
0: Adı
1: değil.
0: üzerinde. Ama şu var, ulaşmak zorundadır da. Yani akademisyen bilgili insan olsun, tamam. Ben de seviyorum, çok seviyorum bilgili olmayı, ama ulaşmak zorundadır da. Böyle bir mecburiyeti var. Çünkü sen onu karşındakine aktarmakla, niye kürsü yüksektir mesela? Sen yüksektesindir, öğrenci aşağıda oturur. Bu ukalalık değildir, biliyor musun? Bu şudur. Ben sana bunu anlatacağım. Anlatmak zorundasın. Ulaşmak zorundasın. Biraz belki eski kafalı bir şey olacak, ama aşağı inmek durumunda kalıyorsun yani oradan. Sonra tekrar diyorsun ki, bak ben sana bunu anlatacağım. Belki de sen bana anlatmaya başlıyorsun. Zaten kitabın bir kısmında dedim ya, öğrenciler bana bunu öğretiyor. Hani ya da öğrenci olarak nitelendirmeyeyim. Özellikle doktora dersleri müthiştir. Hele senle birlikte ne güzel ders işliyoruz, değil mi? Başka bir dünyaya o şeyi, bilimin şiiri.
1: Aslında söylediğiniz gibi kitabın notu da var. Sınıfta bana sordukları sorularla bu kitabın asıl yazarı olanlara.
0: Evet.
1: Öğrencilerden gelen sorular sizi yönlendirmiş belli ki.
0: Hem de ne güzel.
1: Ama yine de nasıl yola çıktığınızı merak etmiyor değiliz.
0: Nasıl yola çıkıyoruz?
1: Bu kitap
0: Yok.
1: için.
0: Şöyle, yani bu kitap kafam, ya kitap yazmak değil, ama şöyle bir şey var. Çok uzun süreler ders veriyorum. Aşağı yukarı 20 yıldır akademideyim. Bunun bir 14 yılı da yine öğretmenlikle devam etti. Ve eski okumalar yeni okumalara sardı bizi. Şimdi sadece okuma derken şu da var, biz görsel anlatıdan yanayız. Şimdi çocuklar bunu dinlerken, eğer şimdi hocam başlama yine falan. Şimdi görsel anlatıyı söylüyoruz da, bu görsel anlatının bir araya getirdiği şeyler neler? Hikayeler, öyküler. İşte biraz önce söyledim, benim için en çok, en fazla önemli olan şey şiir. Şiir hastasıyım. Sen de çok seviyorsun şiiri.
1: Evet.
0: İşte ne bileyim, müzik. Biraz önce burada çok güzel bir şey dinledik vesaire falan. Bunları hep anlatırken ben çok uzatıyorum belki. Öğrencilerimden iyi olanlar var. Habire not alıyor. Sonra diyor ki, hocam siz bana bunu dediniz, ben unutmuşum. O kadar çok konuşuyorum ki. Daha böyle söyledim falan. Sonra bir bakıyorum, bir sürpriz bir yerden bir öğrenci çıkıyor. Müthiş bir insan. Ve diyor ki, hocam böyle böyle bir şey var, haberiniz var mı? Yok. Ya da hatırlamıyorum. Ama siz bana bunu hatırlattınız diyor. İşte böyle yola çıktı bu dersler. Tek başıma otursam ben o notları asla yapamazdım. Ama hepimiz bir arada konuşarak, birisi teybi almış, birisi müziği almış, birisi resmi almış vesaire. Ve bu şekilde devam ettik.
1: Konuşmaya devam edeceğiz ki, kitabın bölümlerini nasıl seçtiniz? Nerede doygunluğa ulaştınız? Bunları da merak ediyoruz. Kapağını da soracağız. Ama
0: Evet.
1: müsaadenizle bir müzik arası verelim. Sonrasında
0: Çok
1: buradayız.
0: iyi olur.

0: Gecenin içinden de stüdyo konuğumuz İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Hale Torun'la söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli dinleyenler, sinemanın çok boyutlu dünyası kitabı üzerine konuşuyorduk değerli hocamızla. Hocam, kitapta yanılıyorsam lütfen düzeltin, 25 bölüm var değil mi?
1: Evet.
0: Bölümler nasıl ortaya çıktı, nasıl sıralandı?
1: Şimdi biz önce yazma eyleminin felsefesi ve görsel dille başladık. Bizim için bu yazmak zaten asıl olan. Bu aslında derslerin bir şeyi de özelliği, metin incelemesiydi. Doktora da bunu daha da çok yapıyoruz. Mesela şimdi yüksek lisansta bu tarz şeylere önce bir akım anlatıyoruz. Ondan sonra ana akımın üzerinden doktoraya geldiğimizde seninle birlikte yaptığımız gibi yavaş yavaş metinlerle beraber çalışmaya başlıyoruz. İşte önce antik dönem metinlerinden sonra yeni döneme kadar gidiyoruz. Aşağı yukarı Platon'dan başlıyor. Şeye kadar, modernist döneme kadar, Marcel Proust'a kadar gidiyoruz. O doktorada. Ancak burada biraz daha kendimizi şeye, havuz, çocuk havuzuna atar gibi. İnsanlar biraz yazma eylemini, neyi, görsel dili sevsinler istiyorum. Ve onunla başladık. İşte akımlar, postmodernizm düşünce vesaire. Ve bana göre görsel anlatının kökenleri, zihnin yaratıcılığını ve sembollerden geliyor. Sembol benim için çok önemli. Çünkü hayatım boyunca hep semboller üzerine gittim. Yani haritalar benim için çok önemli. Bundan sonra çıkacak olan, işte Ağustos'ta çıkacak olan Kültürel Aklın İzleri diye bir kitabım daha çıkacak Nobel'den. O da zihin haritaları ve insanın metafizikten, işte gerçek dünyanın ötesinde getirdiği o bilinç dışından gerçeklere ifade edebileceği sembolleri anlatmak. Zaten bütün görsel, işitsel, sadece görsel değil, işitsel dünya da böyle bir şey. Sembolleri anlatabilmek için böyle bir sıralama seçtik. İşte toplumsal, biraz da işin içerisinde şeyler de var. Hani biraz önce anlattığım gibi, hani savaşı da önemsiyoruz. Hani bir yandan işte ne bileyim, popüler bilimi söylerken bir taraftan Doğu sineması ve mimariden bahsediyoruz. İşte sinemayla

0: matematiksel bağların nasıl kurulacağı üzerine çalışmalar yapıyoruz. Ve burada bu kitap ya da bu dersler bittiğinde öğrencilerle şu konuyu konuşuyoruz. Biz ne yaptık? Yani ne anlattık bütün bir hafta boyunca, bütün bir yıl boyunca? Şunu söyledik. İnsanlığın zihin haritasını okumaya çalışıyoruz. Bir şeyi yazarken, üretirken, söylerken, mitolojiyle, hikayeyle, tasarımla, işte dille, edebiyatla, siyasetle, toplumsal düşünceyle, her neyse, onunla nasıl bağlantı kurabileceğimizi konuşuyoruz. Aslında kitabın dizimi bu.
1: Çünkü bu alan öyle bir alan. Sinema gerçekten her alana, her disipline dokunan çok önemli bir şemsiye.
0: Yani tabii ben sinema üstüne ders veriyorum ama esas burada kültürel yapısal düşünce de önemli. Bugün sadece sinemayla bağlantı kurmuyoruz ki, artık hayatımıza görsel etkileşimler girdi işte. Yapay zeka ile beraber bütün anlatılar. Şu anda sinema gibi görünüp de aslında sinema olmayıp gibi olan ama ifadeyi bize görsel anlatan yeni bir nesil var. Bunlarla nasıl anlaşmayı planlıyoruz?
1: Peki bunu da konuşacağız ama tabii, şunu soralım. Ben genelde öykü kitaplarında aynı sorunun, bu sorunun cevabını merak ederim ama bölüm kitaplarında da aynı şey aslında söz konusu. Doygunluğa ulaştığınızı ne zaman hissettiniz? Bu kadar yeter, burada durmam gerekiyor artık. Çünkü benim bildiğim Hale Torun durmaz.
0: Yok. Yok, hiç hissetmiyorum o doygunluğu ama şöyle bir şey var. Bazen hikayeyi kısa kesersen efsane oluyor. Zaten buradaki ifade bu. Ama bu bizim karşılıklı konuşmamızı ya da üretimimizi kesmek değil. İşte sessizliğin grameri diye bir bölüm var mesela. Sessiz kalmak bazen, ya da suskunluk, es. Değil mi? Ne kadar güzel bir şeydir o. O esi verebilmek ki yenisini getirebilmek aslında, ritmin. Şimdi üretmenin bir ritmi var. Nasıl yaşamın bir ritmi varsa, sen o üretimi alabilmek için o tınıyı bulmak zorundasın ve dinlenmek zorundasın. Bazen çok kısa kesiyorum ve diyorum ki acaba şöyle geride dursam da bir baksam nasıl geçecek bu hikaye. Birden bakıyorum o zaten şeyler, hani öğrenci de ya da konferanslarda karşı tarafı bıraktığın zaman başlıyor şey, yaratım süreci. Şeyin tabloları gibi, Bruegel'in tabloları gibi, bir bakıyorsun ortalık karışmış. İşte o benim en sevdiğim an. Doygunluk meselesi burada. Karıştırdım ya ortalığı. Ben rahat ediyorum.
1: Etkileşim başladığı anda.
0: Oh, süper. Hatta bir öğrencim şey demişti bana. Niye sustunuz diye kızdım bir gün. Niye susuyorsunuz dedim. Ne yapalım hocam, konuşalım mı dedi. E dedim konuşun, onlar daha küçük sınıflarda. Hocam sen niye bizi rahatsız ediyorsun dedi. E dedim rahatsız olun azıcık.
1: Evet, üretimin başlaması için konfor alanından evet, biraz çıkmak gerekiyor değil mi? Peki o zaman kapaktan da konuşalım.
0: Daha kapak. Ah, kapak sormayın
1: neler
0: o kapağı.
1: Neler var, neler kapakta.
0: Kapak,
1: sevgili dinleyenler, bunu tarif etsek edemeyiz, görmeniz lazım.
0: Evet.
1: Ama yine de bizi nasıl karar verdi, nasıl seçti?
0: Hemen söyleyeyim. Sevgili yayına hazırlayan Bünyamin Büyük. Gerçekten çok, gerçekten büyük bir insan. Bu kitap hazırlanırken bana neler öğretti diyeyim. Şimdi ben tabii görsel anlatıyı çok iyi bilen bir insan değilim. Yani tamam, ben bunu kurabilirim size bir dünya ama bunu yapmak ayrı bir özellik ister. Bir sürü tartışma oldu. Ben daha farklı bir şeyler bekledim. Daha renkli bir şey istedim. Hani daha kendimi böyle şey gibi rengarenk bir dünya yaşatayım istedim falan. Orada beni bir durdurdu. Ve sevgili Bünyamin Bey şey dedi. Hocam dedi, ben bu kitabı bir okuyayım. Ve kitabın içerisinde ne varsa size onu ifade edeyim. Birkaç tane getirdi. Sonra dedi ki içerisinde olan şeyler neler? İşte mitoloji var dedi. Kendisi anlatıyor bana. Mitoloji var dedi. Tamam. Tarih var dedi. Tamam. Korku sineması var. Tamam. Biz bunları dedi hepsini yapalım. Ben şaşırdım. Dedim ki nasıl olacak? Bana bırakın dedi. Ve bana bu çıktı.
1: Biraz The Economist'in yılbaşı kapağı gibi sembollerle dolu.
0: Aynen öyle. Kesinlikle, ve şey gibi böyle ezoterik hani hikayeler gibi. Ama zaten benim derslerim de bu. Yani bir bakıyorsun şu, özellikle şu Hitit Aslanı'nı mesela Mezopotamya bölümü için koyduk. Buradaki hepsinin bölümlerde yeri var. Hı hı. Mesela korku sineması için hiç koku koymuş ama aşağıya dikkat edersen merdivenler var mesela Vertigo'nun.
1: Evet.
0: İşte köşeye bak.

0: baktığın zaman ufak tefek şeyde Franz Kafka şu şapkalı adam hikayesinde yine mitoloji ve hepsini de sinema kadrajının içerisine almış.
1: Renk değişimleri de aslında alan geçişlerini temsil ediyormuş sanki.
0: Aynen öyle. O renkler tamamen oradaki dahi arkadaşla genç yapay zeka ile uğraşan arkadaşlar çok güzel tasarımlar yaptılar. Birkaç tane kapak getirdiler. Ben dedim ki en genç ve en zeki olan seçsin. Sanırım onlardan da bana böyle Gökhan Sivri, çok da güzel bir arkadaş, kapağı yapan arkadaşım. Buradan ona teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kapak hazırladılar.
1: Başta sizin, sonra bütün emeği geçenlerin
0: Evet.
1: ellerine sağlık diyelim. Okuru istifadesi bol olsun.
0: Amin.
1: Ama şunu konuşmadan geçmeyelim bu gece. Yaratıcı yazarlıktan mitolojiye diye kitabın alt başlığı. Yaratıcı yazarlık, ama biz yapay zeka çağındayız. Hep tartışılıyor ya, yaratıcılığı öldürüyor mu,
0: Hayır.
1: öldürmüyor mu?
0: Bana göre öldürmüyor.
1: Peki nasıl?
0: Şöyle. Yani o da artık bir zeka kavramı ya. Karşınızda canlı bir varlık var. Ne kadar tabii ki ben böyle bir şey değilim deyip size bazı popoflamaları gösterse de karşınızdaki düşünen bir varlık. Hesaplamaları olan bir varlık. Onunla tartışabiliyorsunuz. Ben bu konuda çok mutluyum. Yani bir şey ortaya atıyorsunuz. O da size karşılık veriyor. Ve garip, sınırlarını bilmediğimiz bir varlıkla karşılaşıyoruz. Yani şu anda bizim için çok yeni. Diyeyim ki ben sana 25 sene sonra çocuklar herhalde gülecekler bize bu. Aha, ne kadar komik şeylerle uğraşmışlar falan diye. Ama gerçekten benim hayatım çok daha mutlu hale geldi. Çünkü ifade edebileceğin şeyleri, düşünebileceğin şeyleri, tasarım bana son derece de çok önemli bir şey. Hikayenin aslında tasarım kısmıyla ben şu anda ilgileniyorum. Bana kalırsa iletişimden daha önemli şey şu anda tasarlamak. Çünkü hepsini kapsıyor. Ve tasarımı da onunla birlikte paylaşmak olasılıkları çoğaltıyor. Şimdi eskiden ben ne yapıyordum, ya da benim gibi insanlar, kütüphanelerde sabahlıyorduk ve çok keyifliydi. Ama insan yapay bir varlık olmadığı için yoruluyor ve hepsine ulaşamıyor. Ben şimdi oturduğum yerden Afrika'ya da ulaşabiliyorum. İşte bilmem neredeki kütüphaneye de ulaşabiliyorum. Şimdiki zamanda yani çocuk ve gençliğimi geçirmiş olsam çok daha entelektüel olurdum ben. Çünkü niye? Artık bütün dünyayı getirebiliyor sana ve tık tık tık tık. Buyur hocam. Sen istediğini yapabilirsin. Böyle kullanırsan ve böyle çalışırsan dünyalar senin olacak. Başka bir boyut kapısı. Ama tamamen ona yüklersen o zaman tabii ki senin problemin oluyor ve seni yok eder. Yok etmesini istemiyorsan sen ona görev vereceksin, o da sana ödev verecek.
1: Dezavantajları, onunla ilgili korkular bu kadar gündemdeyken, siz yapay zekayı çok sevdiğinizi biliyoruz çünkü.
0: Seviyorum.
1: Bu kadar pozitif
0: Dedikodu bile
1: kalmayın.
0: yapıyorum onunla. Çok hoşuma gidiyor onunla konuşmak, sohbet etmek, saçmalamak. Ya oyun zaten, şimdi hadi gel şeyi de söyleyelim mi? Her şey bir oyun diyor ya Umberto Eco. Var burada zaten. Bütün her şey oyun ya. Biz oyunla devam etmeliyiz hayata. Dün Oğuz Aksaç müzisyen çok güzel bir şey söyledi. Düne ihanet edin, ertesi günü çok da güzel söyleyin. Sonra öbür gün deyin ki bugün çok güzel bir gün. O güne ihanet edin dedi. Ya oyun oynuyoruz. Biz her şeyi bu kadar ciddiye almanın gereği yok ki.
1: Yapay zekanın şahsı manevisinin gelişmesinde katkıda bulunduğunuzu söyleyebiliriz.
0: Aziz hatırasına diye. Tabii.
1: Ama siz aynı zamanda sadece yapay zeka ile ilgili değil, bu nesille ilgili de,
0: Evet.
1: yeni gelen, büyüyen nesille ilgili de pozitifsiniz.
0: Pozitifim ve çok seviyorum. Ay ben şimdi çok mutluyum ya. İnsanların tam tersine bu çocuklarla da bu
1: Hocam
0: teknolojiyle
1: lütfen söyleyin,
0: de.
1: çünkü bu pozitifliğe ihtiyacımız var
0: Hayır,
1: gerçekten.
0: neden şöyle? En son bir araştırma daha yaptım ben. Bir makale daha yazdım. İnşallah kabul ettireceğim. Ve orada şöyle bir şey var. Özellikle alfa kuşağının, yani son şimdi 14-15, hatta senin sevgili güzel kızınla da konuşmuştuk. Orada şey dedim ben. Şu anda ergenlik yaşını biraz geçmek üzere olan, biraz daha aşağıda olan, 9'da işte 18 yaş arası falan çocuklarla bir çalışma yaptım. Orada da etik bir çalışmaydı bu. Şöyle bir şey sordum. Yapay zekaya şu anda nerede olmak istiyorsun? Bir yapay zeka programının içerisinde olmak ister misin? Hayal ettiğin yer neresi? Gibi.

0: hepsi istisnasız bütün şeyde şu anda dışarıda olmak istiyoruz dediler. Bir, adamlar artık dışarı çıkmak istiyorlar. Hani biz şey bekliyoruz ya, sabahtan akşama kadar bir yapay zekanın içerisinde ya da onunla uğraşan. Hayır, her şeyi bilemez diyorlar ve biz dışarı çıkmak istiyoruz. Bu çok güzel bir şey. İki, nerede olmak istediklerine çok güzel karar veriyorlar. Ne istediklerine karar veriyorlar. Muhteşem bir şey ve cevap veriyorlar. Biz şunu yapmak isterdik ama siz bunu böyle düşünür müsünüz? Bunu bana söyleyen 11 yaşında bir çocuk. Röportajlarda inanamadım. Ve o kadar güzel şeyler çıktı ki güveniyorum ya.
1: Peki hocam, biz de böylece sizin pozitif enerjinizden etkilendik, aldık. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Gerçekten çok keyifliydi sizinle konuşmak. Son sözlerinizi alalım, sonra veda edelim size.
0: Son sözlerim ne olabilir ki? Her zaman güzel ve iyi olana doğru gitmek lazım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenler, bu gecelik Gecenin İçinde'nin sonuna gelmiş olduk. Son bölümde de İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Sayın Hale Torun bizlerleydi. Bu gecelik sonuna geldik dedik. Programı Deniz Sezer ve Zeynep Matur birlikte hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu, şarkılarımızı sevgili Tuna Şengil ulaştırdı sizlere. Ve ben Demet Akat sizlere bu akşamlık ve bu haftalık veda ediyoruz. Önce güzel bir gece, sonra çok güzel, hayallerinizin ötesinde güzellikte bir gün diliyoruz. Haftaya yeniden kavuşuncaya, buluşuncaya dek hoşça kalın, mutlu kalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngiltere'de Cake Not Hate, nefret etme kek yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti. Erdoğan, Harris ve ailesiyle yakından ilgilendi. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopterin düşmesi sonucunda hayatını kaybeden pilot emekli albay için taziye mesajı paylaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Kazada yaralanan Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurdoğlu'na acil şifalar temenni etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz mesajında helikopter kazasına vefat eden öğretmen pilotumuz, emekli hava pilot albay Yasa Özden Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerin bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacak. Asla genel af niteliği taşımayacak dedi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel ekibiyle yol haritasını belirliyor. Önce il başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel, kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Toplantıların ardından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni parti için birkaç gün içinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını söyledi. Yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'e CHP'den ilk tepki parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. Sarı, CHP'nin olanaklarından yararlanarak bir başka siyasi partinin ilanı yapılamaz, ahlaki değil dedi. Özgür Özel ve ekibine yanlıştan dönün çağrısı yaptı. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da 4 il başkanı görevden alındı. İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasına gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı. Doruk Bulut'un ikametinde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı. Bulut'un belediye başkanının şoförü ve özel kalemi aracılığıyla döviz bürolarında bozdurulan rüşvet parasının bir kısmını aldığı iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoz ve Fatih Portakal'ın da bulunduğu 5 isim ifadeye çağrıldı. Üner, yaşananlarla ilgili Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum derken, Athena Gökhan olarak bilinen Gökhan Özoz benim için büyük bir hayal kırıklığı dedi. İstanbul'un yazın ortasında fırtına vurdu. Bazı ilçelerde ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü. Esenler'de sokakta oynayan çocuklar uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Edirne'de ise gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sıcaklık 22 dereceye kadar düştü. İstanbul'da dalga boyu yüksekliği sebebiyle 3 ilçede denize girmek yasaklandı. Beykoz'da 5 gün, Arnavutköy'de 1 gün denize girmeye izin verilmeyeceği öğrenilirken Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı 1 gün boyunca deniz ve plaj girişine kapatıldı. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ise 3 gün süreyle denize giriş yasaklandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler yerleşim birimlerine kadar yaklaştı. Bir mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı. Rüzgarın etkisiyle

0: İran'daki bir köprü ya da enerji santralini vuracaklarını söyledi. Tahran yönetimi ise bölgedeki ABD bağlantılı altyapıyı hedef alma tehdidinde bulundu. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Gece Ezgi.
1: Ahmet Yamacı'nın Suat Albayrak'tan derlediği Elazığ türküsünü Güven Yapar söylüyor. Ne feryat edersin divane bülbül, senin bu feryadın gülşene kalsın.

Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Yücel Paşmakçı'nın Hüseyin Kökten derlediği Denizli türküsüyle başlıyoruz. Hale Gür mikrofonda. Yine yeşillendi acı payam yolları. Her tarafa yol ediyor Celalimin nişanlarım.

Cevat Uyan'ın Şevket Yanıkova'dan derlediği Antalya türküsüyle Bediye Akar Türk sizlerle. Çekemedim Akça kızın göçünü, sırma saçlar bırak dövsün döşünü.

Tüfekçi'nin Aşık Ali Sultan'dan derlediği Sivas türküsüyle Ali Haydar Gül sizlerle. Bağlandı yollarım, kaldım çaresiz. Gayrı dünya bana aralandı. Gel, gel.

Aşık Daimi'ye ait Erzincan türküsüyle Meliha Güney sizlerle. Dostum bahçesine bir hoyrat girmiş. Korudur, hey benli dilber, korudur.

Ümit Bekiz Ağa'nın Ahmet Başaran'dan derlediği Giresun türküsüyle Tülin Berbergil sizlerle. Bulut bulut üstüne, bulut dağların üstüne.

Cafer Kaya'ya ait olan Çorum türküsünü Soner Özbilen'den dinliyoruz. Bayram geldi, benim yârim kaçıyor. Arkadaşlar gelmiş, helalleşiyor.

Zafer Sarı Sözel'in Mehmet Tepeli'den derlediği Aydın türküsünü Mustafa Özcan'dan dinliyoruz. Emirim suya gider testi doldurur, testinin kulpuna bülbül kondurur.

Aşık daimiye ait Erzincan türküsüyle Çiler Şatıroğlu sizlerle. Bir seher vaktinde indim bağlara, öter şeyda bülbül gül yarelenir.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Zehirden arınma, kelamı aslına rücu ettirme vaktidir kıymetli dinleyenler. Nezaket mevsiminde bu hafta dilimize vurduğumuz prangaları çokça konuştuk. Şimdi ise o nahoş iklimden çıkıp ruhumuzu nasıl bir hikmet bahçesine dönüştürebileceğimizi konuşalım. Güzel söz söylemek sadece estetik bir tercih ya da bir nezaket kuralı değildir elbette. O dünyaya bırakılmış bir sadaka, muhatabının onuruna sunulmuş bir hayat suyudur. İnsan konuştuğu kelimelerle kendi dünyasını inşa eder. Eğer tuğlalarımız kaba, harcımız öfke ise kurduğumuz evde ruhumuzu daraltan bir hapishane olacaktır. Şükrü Erbaş o umut dolu iç çekişinde dünyayı güzellik kurtaracak diyen sese eşlik eder ve ekler. İnsan bir başkasının yüzünde kendi aydınlığını görebildiği sürece vardır. Şükrü Erbaş'ın penceresinden baktığımızda güzel söz bir başkasının yüzündeki o aydınlığı uyandırması sanatıdır. İncitici olmayan, muhatabının haysiyetini kendi onuru gibi sakınan her cümle aslında toplumsal yaralarımızın birbirine sürülmüş bir merhemidir. Henry Bergson hayatın yaratıcı bir hamle olduğunu sıkça savunuyordu ya, başka bir bakışla baktığımızda güzel söz söylemek, o yaratıcı hamleye dahil olmak, hayatın ilahi akışıyla uyumlanmaktır. Küfür ve kabalık bu akışı tıkayan marazlı birer tortuyken, rikkatli bir kelam o akışın önündeki engelleri kaldıran bir şifadır. Gazali İhyası'nda dilin terbiyesinin kalbi terbiye etmekle eşdeğer olduğunu anlatır. Gazali'ye göre güzel söz kalbin meyvesidir. Eğer kök derinlerde yani imanda ve sükunette ise meyve de tatlı ve şifalı olacaktır. Sa'di Şirazi'nin Gülistan'ındaki o eşsiz benzetmeyi hatırlayalım. İnsan dili altında gizlidir. Konuştuğunda ise onun kim olduğu, hangi bağın gülü olduğu hemen ortaya çıkar. Güzel söz söylemek bir zayıflık değil, öfkenin o yıkıcı selini vakur bir iradeyle dindirebilmenin gücüdür. Bizim medeniyetimiz, sözün en güzelini söyleyin emriyle temellenmiş bir gönül nizamıdır. Bu nizamda dile düşen her hoş sada aslında geleceğe bırakılmış en kıymetli mirastır. Sosyolog Bauman, birbirimize yabancılaştığımız bu akışkan çağda gerçek diyaloğun tek ilacının karşılıklı saygı ve ihtimam olduğunu söyler. Bauman'ın işaret ettiği o insani bağı yeniden kurabilmek için sosyal medyanın o teşhirci ve saldırgan dilinden, sokağın hoyratlığından sıyrılıp hoş bir seda bırakmanın peşine düşmeliyiz. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi kalp denizdir, dil ise kıyı. Denizde ne varsa kıyıya o vurur. Gelin bu mevsimde denizimizi yani kalbimizi muhabbetle dolduralım ki dilimizden dökülen her hece muhatabımızın gönlüne bir inci gibi düşsün. Kıymetli dinleyenler, söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Gelin biz savaşı kesenlerden, yarayı saranlardan olalım. Öfkemiz bizi kendi insanlığımızdan etmesin. Dilimiz bizi küçültmesin. Bir başkasına söylediğiniz her güzel kelimenin aslında kendi ruhumuza çarpan bir yankı olduğunu unutmayalım. Güzellikten yana saf tutmak bu çağdaki en asil direnişlerden biridir. Kalbimize ve dilimize ihtimam gösterelim ki çünkü içerimizde ne varsa hayatımıza o sızar. Kelamımız şifa, sözümüz hikmet olsun. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, dilinizin bir gül bahçesine dönüştüğü, gönül kırmayıp gönül aldığımız, zarafetin ve vakarın yollarımızı aydınlattığı huzurlu ömürler diliyoruz. İhtimamla, hoş bir sadayla kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Yaşamın ritmi. Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük. Teknik yönetimde Serdar Özeren ve spikeriniz ben Sıla Koç. Son yıllarda özellikle şehirlerde hissettiğimiz aşırı sıcakların en önemli nedeni iklim değişikliği mi, yoksa yanlış kentleşmenin de payı var mı? Yaşam alanları olarak yeşilliği tercih ettiğimiz bugünlerde doğanın kıymetini daha iyi anlıyoruz. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Profesör Koray Velibeyoğlu ilk konuğumuz olacak. Sıcak havalarda uyku düzeni de önem kazanıyor. Peki geçmişin aksine neden daha sık uyku problemleri yaşıyoruz? Dünya Beyin Günü'nde ayrıntıları ve daha fazlasını Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği sorumlusu ve Uyku Bozuklukları Merkezi Koordinatörü Profesör Doktor Füsun Mayda Domaç'tan alacağız. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün ilk konuğumuz stüdyomuzda İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Profesör Sayın Koray Velibeyoğlu. Hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bu sıcakta gelmek zor olmadı umarım. Çok sıcak, gerçekten hava çok sıcak. Kentlerde de daha da fazla hissediyoruz. Hepimiz bunun farkındayız. Bunun nedeni hani iklim değişikliğiyle birlikte küresel ısınmanın etkisi mi, yoksa yanlış mı kentleştik biz? Yanlış politikalar mı uygulandı? Bunun da payı var mı acaba?
1: Evet, aslında her ikisi birden diyebiliriz. Çünkü küresel ısınma bir gerçeklik. Yani bugün iklim değişikliği diye konuştuğumuz konu hayatımızın tam merkezinde yer alıyor. Dört farklı senaryo var geleceğe yönelik, yani bu yüzyılın sonuna kadar. Birincisi, bu Paris İklim Anlaşması ile gelen 1,5 derecede, artı 1,5 derecede tutma senaryosu, ki bunu şimdiden aşmış gibi düşünebilirsiniz. O yüzden evet. 1,9'a revize ettiler. Bir 2,5 senaryosu var. Bu da 2050'ye kadar bir şekilde iklimle ilgili sıcaklık artışını kontrol edebileceğimiz varsayımına ve düşüşe geçtiğine, iyiye doğru işaret ediyor. Bir 4,5 senaryosu var. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz.
0: O olmadı, o gibi bir...
1: Dünyanın ateşi çıkıyor gibi düşünebilirsiniz. Evet. Ve bu ateşi çıktığı noktada bu en korkuncu 8+8 derece artması, ki bu dünyadaki yaşam için bir felaket anlamına geliyor ve en olumsuz senaryo. Dolayısıyla iklim değişikliği konusu bir hayatımızın gerçekliği. Şimdi diğer tarafta yanlış kentleşme ile ilgili konu da bize şöyle dönüş yapıyor. Evet, hava ısınıyor, dünya ısınıyor, ateşi çıkıyor, fakat kentlerin de ateşi çıkıyor. Yani yoğun kentleşme, yoğun yapılaşma demek aslında hissedilen sıcaklığın bazı yerlerde, özellikle yoğun kent merkezlerinde, işte Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük kentlerin merkezlerinde yoğun yapılaşan alanlarında artı 10 dereceye kadar daha fazla hissetmemize sebep oluyor. Esas problemimiz bence evet, dünya ısınıyor, ama doğru kentleşmeyle hissedilen sıcaklıkları daha düşürmek mümkün olabilir.
0: Daha yaşanabilir.

0: Kentlerin böyle bir mekanizması yok. Beton terlemiyor.
1: Evet.
0: Asfalt terlemiyor. Isıyı hapsediyor. Ve bu hapsettiği ısı nedeniyle de biz sıcaklıkları yüksek hissediyoruz. İşte bizim kentsel ısı adası diye bahsettiğimiz şey sıcaklığın bu betonda, asfaltta, geçirimsiz yüzeylerde hapsolması durumu.
1: Yani şunu yaşıyoruz ya, şehirden çıkıyoruz, kırsal alana doğru gidiyoruz ve bir serinleme, bir ferahlama hissediyoruz. En sıcak havada bile 1-2 derecede olsa bir düşüş hissediliyor. Genelde bu yeşilliğe bağlanıyor. Kırsal alan daha yeşil, bundan
0: Doğrudur.
1: mı kaynaklanıyor, ama tek sebep bu değil anladığım kadarıyla.
0: Değil. Bunu böyle bir çan eğrisi gibi düşünün. Kentin merkezi ve yoğun alanlarında ısı adasının en yüksek olduğunu artı onlara kadar çıktığını düşünün. Bunun çeperleri kentin kırsalına ve doğal alanlarına doğru gittiğimizde zaman da azaldığını düşünün. Bu hep böyle çalışır. O yüzden siz bir şeye gittiğiniz zaman, bir nehir kenarına, bir ormana, bir kırsal bölgeye gittiğiniz zaman bu sıcaklıkları daha düşük hissedersiniz. Çünkü kentsel ısı adası etkisi orada azalır. Sebebi de bu bahsettiğiniz, sizin de bahsettiğiniz açık alanların artmış olmasıdır.
1: Peki bir şehirde şimdi yeşilin az olmasını herhalde bir kere bir konuşmak
0: Kesinlikle
1: lazım.
0: onu konuşmamız gerekir. Doğrudur.
1: Onun dışında kullanılan malzeme, işte dediğiniz gibi beton, asfalt, bunların yoğunluğu, nasıl kullanıldığı, ne gibi hatalar yapıldı kentlerimizde şimdiye kadar, ya da kentlerimizin yapılaşmasındaki sorunlar neler de bize bunu yaşatıyor?
0: Şimdi en başta geçirimsiz yüzeyler. Yani kullandığımız yüzey kaplama malzemelerinin işte asfalt, malzeme, taş malzeme bütün bunlar bir ısıyı yansıtmıyorlar, tutuyorlar, absorbe ediyorlar ki bunların işte çözümleri açısından ısıyı yansıtan asfaltlar da var. Mesela beyaz asfaltlar var, bir özel bir boyayla, malzemeyle bu yansıtma etkisini arttırdığı için daha az ısıyı içinde tutuyor. Böylelikle daha serin hissedebiliyorsunuz. Yine çatılarda kullanılan malzemelerde de aynı çözümler uygulanabiliyor. Yani burada bizim yaptığımız temel yanlış geçirimsiz
1: Evet.
0: yüzeyler, yanlış malzeme seçimi. Tabii ki şehircilik açısından baktığımız zaman her şey şehircilikle başlıyor. Çünkü rüzgarı mesela kesen, rüzgar yönüne ters, onu içeriye almayacak şekilde olan yapılaşma bir tür duvar gibi. Mesela İzmir'den bir örnek vereyim. Kıyı hattının olduğu gibi yüksek apartmanlarla adeta bir duvar gibi olması,
1: Aralarında hiç boşluk olmaması.
0: denizin içeriye taşıyacağı rüzgarın ve dolayısıyla serinletme etkisinin azalmasına sebep oluyor. Bunun gibi faktörler baktığımız zaman yani hem binada, malzemede ve orada yaptığımız seçimler hem de yanlış yerleşimler bu sonucu bize üretiyor.
1: Aslında bunu konuşuyoruz şimdi. Daha önce hem nüfusun yoğunluğu bu kadar fazla değildi, şehirlerde yaşayan nüfus bu kadar fazla
0: Çok
1: değildi,
0: doğru.
1: küresel ısınma yoktu. Belki o zaman şu anki malzemelerle çok da büyük sıkıntı yaşanmıyordu. Ama dünyanın değişmesiyle birlikte artık farklı yaklaşmak gerekiyor. Bazı şeyleri değiştirmek, çözümler bulmak gerekiyor.
0: Şüphesiz.
1: Bu yüzden bunu konuşuyoruz. O zaman burada yapılması gereken, daha önce yanlış yapılmış olanları düzeltmek ve bundan sonra yapılacakları farklı planlamak mı? Nasıl açıklarsınız bunu?
0: Şimdi şehir yaşayan bir organizma, yani bir günde biz bundan vazgeçtik artık şuna geçeceğiz demek çok mümkün olmuyor. Çünkü bir yapı stoğu en az 50 yıl yaşıyor. Yani
1: Tabii.
0: eğer bir beton bir yapıysa bu, işte tabii şehirlerimiz malum depremle ve diğer başka afetlerle de sınanıyor ama bu kentsel ısı adası etkisi ve onun iklim değişikliğine bağlı aşırı sıcak hava dalgaları da aslında bir afet gibi kabul edilmesi gerekiyor. Ve bizim ona göre tedbirlerimizi almamız, ona göre planlamamızı yapmamız gerekiyor. Yani aslında neredeyse deprem kadar önemli bir afet kategorisi olarak tarif etmemiz gerekiyor ki doğru adımları atabilelim. Belki yapılabilecekler için de bir örnek vermek isterim. Yani serinletmek
1: Evet, lütfen.
0: amaçlı ne yapabiliriz? Beğendiğim bir örnek var. Belki bunu herkes kendi çevresinde uygulayabilir. Bir düşünelim hep birlikte. Mesela

0: Buna 330-300 analizi deniyor. Aslında kentin ne kadar yeşil olduğuna ve nasıl iyi kullanıldığına dair bir örnek veriyor. Mesela evinizin penceresinden en az 3 tane olgunlaşmış ya da gölge veren ağaç görebiliyor musunuz? Mesela birinci kriterimiz bu.
1: Evet.
0: Uyandınız, pencereden dışarıya baktınız, en az 3 tane ağaç görmeniz gerekiyor.
1: Çok güzel. Evet.
0: Birincisi bu.
1: Tamam. Başka?
0: İkincisi, 30 dediğimiz ikinci kriter. Bulunduğunuz mahallenin, yaşadığınız çevrenin en az %30'unun yeşil alan olması. Ne demek bu? Park olacak, ağaç olacak, doğal malzeme olacak, ne bileyim bir koruluk bir alan olacak, bir dere kenarı olacak. Yani bizim serinleyebileceğimiz, serinletebileceği bir alana sahip olacak. Ve bir üçüncü kriterimiz daha var. O da 300.
1: O nedir?
0: 300 de şöyle çalışıyor. Kapıdan dışarıya çıktınız, evden adımınızı attınız. 300 metre mesafede, en geç 300 metre mesafede bir yeşil alana, bir parka ulaşabiliyor musunuz?
1: Şimdi tabii herkes yaşadığı yere göre bu kriterleri şöyle bir canlandırdı gözünde. Bazıları uyuyor galiba, bazıları uymuyor.
0: Evet, hepsine evet diyebiliyorsak başarılı bir kentleşme orada var demektir.
1: Evet. Şimdi şöyle bir soru sormak isterim. Ülkemizde şimdi Ankara, İstanbul, İzmir üç büyük şehri söyledik. Başka şehirlerimiz de var. Ülkemizde durum nedir? Bunlara, bu kriterlere uyan şehirlerimiz yoğun mu, değil mi?
0: Kesinlikle değil. Yani bunu açık açık söylememiz lazım. Şehirlerimizin şimdiye kadar sürekli nüfus artışıyla, büyümeyle, genişlemeyle tarif ettiğimiz bir durumu var.
1: Evet.
0: Ve bu durum ister istemez bazı şeylerin ihmal edilmesine sebep oluyor. Yani konu sadece depremsellik değil, yaşanabilirlik de aynı zamanda. Ve bunu sağlayabilmemiz için de kentlerin işte biraz önce 330-300'de bahsettiğim gibi birbirine bağlanabilen yeşil alanlardan, ağaç sistemlerinden, tırnak içinde yeşil altyapı dediğimiz bir altyapı meselesinden oluşması gerekiyor. Bu performanslar açısından özellikle büyük şehirlerimizin önemli eksikleri olduğunu söylemem gerekiyor.
1: Bina yükseklikleri acaba ne kadar etkilidir
0: Şimdi
1: sıcağın
0: burada
1: hissedilmesinde?
0: gölge yapmakla ilgili bir konudan bahsediyoruz temel olarak. Çünkü hani yüksek binalar için yoğunluğu arttırması ve ısı adasını yükseltmesi konusu kesinlikle doğru. Ama bunun gölge yapma meselesi açısından baktığımız zaman çok güzel geleneksel örnekleri de var. Mesela Mardin'i düşünelim. Mardin sıcak bir iklim. Sıcak iklimlerde dar sokaklar, taş malzeme ve o gölgelikli olmasını getiren bir yapılaşma söz konusu. Yani içine girdiğinizde neredeyse bir labirent gibi ama sizi sıcaktan ve şeyden koruyor. Neden? Gölge etkisi yapıyor. Bu gölge etkisi de bizim için çok önemli. Yani dolayısıyla yapılaşmada işte yatay dikey gibi kategorileri vermek yerine bu gölge meselesini, su meselesini, geçirimli yüzeyleri sağlamak için mutlaka daha öne aldığımız bir çalışma yapmamız lazım. Bunu ben önemli görüyorum.
1: Nereden başlamak lazım? Nasıl düzeltebiliriz? Neler yapılmalı bundan sonra? En acil olanlar neler?
0: Şimdi bence bu şey konusu, biraz önce bahsettiğim bu 330-300 meselesi önemli. Bunu kentin planlarına dahil edebilmek için bir kere bina ruhsatlarında, parsellerde mutlaka yeşil alanı ön koşul yapmak lazım. Gölgeyi ön koşul yapmak lazım. Yani bir tür nasıl deprem için bir kat sınırı koyuyorsak aynı şeyi sıcaklık, kuraklık için ve işte suyu, gölgeyi ön plan alacak bir ruhsatlandırmayı binalar için ön koşul olarak vermemiz gerekiyor. Bunu yapan örnekler var. Mesela Berlin bir parseldeki yeşil alan oranını zorunlu kılacak ruhsatta uygulamalar yapıyor. Aynı şekilde Türkiye'de imar planlarında artık 2000 metrekare üzeri parseller, işte 1000 metrekare çatı alanı olan binalarda suyu hasat etmek ve onu tekrar kullanmak, özellikle yeşil alanlarda.
1: Evet.

0: kullanabilmek için zorunluluklar getirildi. Yani bütün bunlar aslında iklime duyarlı, yeşil altyapıya duyarlı bir şehircilik için yavaş yavaş gelmeye başlayan uygulamalar.
1: Yani aslında şehir planlamasında nasıl depremi göz önünde bulunduruyorsak, deprem bölgesinde nasıl şehirleşmeliyiz diye konuşup bunu sorguluyorsak, aslında küresel iklim değişikliğiyle birlikte bunun da şehir planlamasının merkezinde yer alması gerekiyor.
0: Evet, evet. Tam olarak bunu söylemeye çalışıyorum. Bunu merkeze aldığımız bir planlamada iki tane önemli faktör olması lazım Türkiye kentleri için. Tabii ki birincisi depremsellik. Hı hı. Bu olmazsa olmaz. Türkiye bir deprem ülkesi. İkincisi de iklim değişikliğine duyarlı şehirleşme. Bu iki makro bileşen bundan sonra yapacağımız her planlama çalışmasının temelinde yer almalı.
1: Yoksa belki depremde kurtulacağız ama sıcaktan yaşayamaz hale
0: evet,
1: geleceğiz.
0: İkisi yani. De önemli. Biri yaşanabilirlik açısından önemli, diğeri de dirençlilik açısından çok önemli.
1: Berlin örneğini verdiniz. Böyle başka örnekler var mı, yoksa şu anda Berlin
0: şüphesiz
1: mi çok önemli
0: var.
1: Planda?
0: Dünyada çok örnek var. İşte Asya'da, Çin'de Sünger Kent gibi örnekler var. İşte geçirimli yüzeyleri, işte suyu tutabilmeyi kentlerde, işte afete dönüşmeden tutabilmeyi öngören örnekler var. Barcelona'ya baktığımız zaman Superblock diye bir uygulaması var. Mahallede yaşanabilir açık alanlar, parklar ve insanların oturabileceği, konuşabileceği, hayatını geçirebileceği bölgeler oluşturuyorlar. Paris'te okul sokakları projesi var. 300'ün üzerinde okul sokağının yeşil alana çevrilmiş olması ile ilgili örnekler var. Bunları çoğaltabiliriz. İşte Bogota, Medellin gibi Güney Amerika örnekleri var. Burada da bisiklet altyapısıyla, yeşil altyapıyla birbirine bağlanmış sokaklar ve meydanlar var. Bütün bunlara baktığımız zaman aslında kentin nefes aldığı, yaşadığı kamusal açık alanların arttırılması söz konusu. Yani
1: evet.
0: Sokaklar, caddeler, parklar, meydanlar yaşanabilmesi için. Şöyle size küçük bir örnek vereceğim. Bu iklim değişikliği için şimdi COP31 biliyorsunuz Antalya'da yapılacak.
1: Evet.
0: İklim değişikliği zirvesi Türkiye'de yapılacak. Ben 29'a Bakü'dekine katılmıştım. Oradaki bir örnekte bir ülkenin spor bakanı çıktı, dedi ki yani biz dedi artık dedi çocuklarımız dedi dışarıda sokakta oynayamayacak dedi. Öğlen saatlerindeki sıcaklık onların dışarıda oyun oynamasına artık izin vermeyecek dedi. Yani çok uzak olmayan bir gelecekte kamusal alanları kullanmamız da çok zorlaşacak. Çünkü dışarıda özellikle gündüz saatlerinde yaşamak, çalışmak, işte çocukların dışarıda oyun oynaması bir sürü mesele mümkün olmayacak. Hayat geceye doğru kaymaya başlayacak. Bizim bu alanları yeniden kullanılabilir hale getirmemiz için çok basit çözümler var.
1: Neler?
0: Yani gerçekten gölge, özellikle serinletme etkisi. Şimdi yeşil alanlar kentlerde eşit dağılmıyorlar ne yazık ki. Özellikle dezavantajlı mahallelerde, düşük gelirli mahallelerde yeşil alan dokusu çok az,
1: evet.
0: Parklar çok az, açık alanlar çok az ve buradaki insanlar bu sıcaklık etkisini çok daha yüksek hissediyorlar. Yine belli yaş grupları için, özellikle yaşlılar için sıcak hava dalgalarının geldiği dönemlerde ölüm riski, sıcaklığa bağlı riskler çok fazla artıyor. Şimdi böyle baktığımız zaman bazı kırılgan olan gruplar var. Dezavantajlı olan gruplar var. Dolayısıyla yeşil alanın kent içindeki dağılımını ona göre organize etmek, yeniden organize etmek gerekiyor. Bu çok
1: her şeyden
0: bir,
1: önce yeşil
0: çok önemli bir başlık. Evet.
1: Sonra mesela kullanılan malzemeyi değiştirmek mi ilk etapta olabilir?
0: Malzemeleri değiştirmek, dediğim gibi
1: yeni asfaltlar,
0: çatılarda, asfaltlarda özellikle yansıtma etkisi olan materyalleri kullanmak, geçirimli malzemeleri kullanmak, bunların çok büyük etkisi var. Gölge faktörünü kullanmak, özellikle ağaçlandırma, sokak ağaçlandırması çok önemli gölge faktörü için. Çünkü yürüdüğünüz alandaki konforu çok ciddi anlamda etkiliyor. Yani
1: tabii.
0: Şöyle gölgelikli bir yoldan yürüdüğünüzü düşünün. Neredeyse hiç hissetmezsiniz sıcaklığı. İşte bunun da öyle bir etkisi var. Diğer bir konuda belki yani üzerinde çok durmamız gereken bütün bu çalışmaların aslında demin konuştuğum

0: planlarda, ruhsatlarda işlenmiş olması.
1: Evet, her şeyden
0: eğer
1: önce.
0: Bunları yapmadığımız takdirde, zorunlu hale getirmediğimiz takdirde, insanların kendi konforuna bıraktığımız takdirde gerçekleşmeyeceğini bilmemiz lazım.
1: Ve tahmin ettiğimizden çok daha yakın bir gelecek, daha en başta bahsettiğiniz senaryolardan
0: evet,
1: da yola çıkacak
0: çok
1: olursa.
0: Küçük bir şey daha söyleyeceğim.
1: Buyurun.
0: Bu soğutma noktalarına, serinleme noktalarına ihtiyaç var. Yani bizim, biraz önce dedim ya, bir evden çıktığınız zaman 300 metrede bir yeşil alana ulaşmanız
1: evet,
0: lazım diye.
1: Evet, evet.
0: Termal konfor açısından da serinlemek için belli soğutma noktalarına ulaşmanız lazım. Özellikle bu bahsettiğim kırılgan ya da dezavantajlı gruplar için bunlar çok önemli. Yani kısa mesafelerde gölgelikli alanlara ulaşmak,
1: gidip ferahlayabileceği bir alanın
0: Bölgelere ulaşmak önemli. Bu da kentte bu tür noktaları yaratmamız gerektiğini de gösteriyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Tabii bu saatlerce konuşabileceğimiz bir konu.
0: Şüphesiz öyle.
1: Umarız yeniden buluşuruz programımızda, ama temel olarak durumun ciddiyetini anlamak açısından çok faydalı bir sohbet oldu. Sağ olunuz bize katıldığınız için. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Koray Velibeyoğlu konuğumuz oldu.

0: Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün Dünya Beyin Günü, kutlu olsun diyelim. Bir kutlama günü mü yoksa dikkat çekme günü mü, konuğumuzla konuşacağız. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Sorumlusu ve Uyku Bozuklukları Merkezi Koordinatörü Profesör Doktor Sayın Füsun Mayda Domaç bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için.
0: Evet, Dünya Beyin Günü'nü her durumda kutlamak lazım diye düşünüyorum. Siz bugüne dair bir şeyler söylemek ister misiniz? Sonra beyin sağlığımızı, özellikle uykuyla ilişkisini konuşmak istiyoruz sizinle.
1: Evet, sizin de dediğiniz gibi Dünya Beyin Günü aslında bir uluslararası alanda kutlanan bir farkındalık günü. Beyin sağlığının korunması, nörolojik hastalıkların önlenmesi ve toplumda nörolojik hastalıklarla ilgili farkındalığın arttırılması için 2014 yılından beri her 22 Temmuz'da, ki bugün de 22 Temmuz Dünya Nöroloji Federasyonu'nun kuruluş günüdür. Her 22 Temmuz'da Dünya Beyin Günü'ne farkındalık yaratmak amacıyla tüm dünyada kutluyoruz.
0: Evet, ve beyin sağlığımız çok çok önemli. Son yıllarda üzerine konuşuyoruz. Biz de bu programımızda da çokça konuşuyoruz farklı yönleriyle. Sizinle özellikle sağlıklı uyku konusunu konuşmak istiyoruz. Beynimiz için uyku neden bu kadar önemli?
1: Şöyle, şimdi biz hem fiziksel anlamda hem beyin anlamında ertesi güne hazırlanabilmemiz için iyi, kaliteli bir uyku uyumamız lazım. Kaliteli uyku ya da süresi yeterli uyku dediğimizde ne anlamamız lazım? Gece boyu yatıyoruz, uyanmıyoruz, sabahleyin kalktığımız vakit dinlenmiş hissediyoruz. Gün boyunca hem fiziksel hem bilişsel işlevlerimizi eksiksiz bir şekilde gün içinde uykuluk hali olmadan yerine getiriyoruz. İşte bu bizim ideal uyku süremiz ve kaliteli uykumuzdur. Tabii kişiden kişiye süreler değişebilir ama ideal uyku süresi 6-8 saat arasında belirlenmektedir. Niye uyuyalım? Uyumasak olmaz mı diye hep sorulur. Şimdi dediğim gibi hem vücudun yenilenmesi, hem gün içinde bir sürü şey öğreniyoruz. Onların belleğe depolanması. Ya da bağışıklık sistemimizin düzenlenmesi. Mesela uyusunda büyüsün denir değil mi? Çünkü özellikle büyüme hormonu derin uykuda sığınır. Evet. Niye güzellik uykusuna yattım denir. Yine bu ciltle ilgili şeyler, kolajen arasında hep uykuda. Dolayısıyla ya da hastasın uyu da iyileşmeye deriz. Çünkü bağışıklık sistemimiz hep derin uykuda gerçekleşir, güçlenir. Dolayısıyla iyi bir uyku bizim yaşamsal fonksiyonlarımızın gerçekleştirilmesi için çok çok önemli.
0: Tabii uykumuzu etkileyen çok faktör var. Belki bazılarına değiniriz ama sıcak havalar yaşıyoruz ya bu ara. Bunlar da herkesin uykusunu biraz etkiliyor galiba. Ne oluyor sıcakla birlikte?
1: Şimdi bizim normalde uykuya geçebilmemiz için vücut iç sıcaklığımız, çekirdek sıcaklığımız vardır. Hatta yine bir atasözüyle söyleyeyim. Uyuyanın üstüne kar yağar denir değil mi? Evet, neden? Evet. Çünkü bu vücut sıcaklığımız düşüyor ve bu düşüş sayesinde biz uykuya daha kolay dalıyoruz. Derin uykuya daha rahat geçiyoruz. Ve böylece biraz önce söylediğim işte vücudun dinlenmesi, hafızanın güçlenmesi, bağışıklık sisteminin güçlenmesi, yani onarım süreçleri de daha iyi destekleniyor. Bir ortam sıcaksa ya da nem yüksekse ne oluyor? Şimdi vücudumuz serinlemek için ter üretiyor. Ama terle birlikte su, sodyum, potasyum gibi elektrolitler kaybolabiliyor. Yeterli sıvı da almazsak biz susuzluk ya da dehidratasyon dediğimiz durum gelişebiliyor. Ya da nem fazla, ter kolay buharlaşamıyor. Terleme devam etse bile vücut yeterince soğuyamıyor. O zaman sıcak havayı daha bunaltıcı hissediyoruz. Bu sırada ısı dışarı atılabilme için deri damarları genişliyor. Kalp kanı cilde taşımak için daha fazla çalışıyor. Tansiyon düşebiliyor. Baş dönmesi olabiliyor. Halsizlik olabiliyor. Yine organlarımız ısı stresine giriyor. Özellikle kalp, böbrekler daha fazla metabolitike maruz kalıyor ve normalden daha fazla çalışmak zorunda kalıyor. Aslında tüm sistemimiz etkilenmiş oluyor.
0: Bir de tabii sıcakla birlikte uykunun bölünmesi hali var. Sık sık uyanıyor
1: Evet.
0: insan.
1: Evet.
0: Bunun etkisi nedir?
1: Şimdi bir kere ideal bir uyku sıcaklığımız var, oda sıcaklığımız var. Bunun sağlanması lazım ki biz 18-22 derece arasında öneririz. Oda çok sıcak ya da soğuk olmasın deriz. Neden? Sıcak havalar biraz olduğunda uykuya dalmak daha uzun sürüyor. Gece sık uyanabiliyorsunuz, uykunuz bölünmüş uyku haline geliyor. Derin uykuya geçişiniz zorlanıyor ve uyku kalitesi bozuluyor gerçekten. Şimdi iki farklı uykumuz var. Bir hızlı göz hareketlerinin olduğu rüya uykusu dediğimiz REM uykusu. Bir de bunların olmadığı hızlı göz hareketlerinin olmayan uykumuz var ki 3 evre. Bir yüzeyli evre, non-REM 3 derin evre ki dediğim gibi birçok şey aslında non-REM 3'te gerçekleşiyor vücut fonksiyonları. Bunlar da azalıyor. REM uykusu kalitesi azalıyor. Derin uyku azalıyor. Dolayısıyla gerçekten sıcak hava bütün bu uykunun süresi olsun, yapısı olsun etkileyebiliyor ama şunu da söylemek lazım. Çok soğuk olduğunda da uyku bölünebiliyor. O yüzden ideal bir sıcaklıkta tutmak gerekiyor. Çünkü
0: Bu
1: soğuk olduğunda da üşümeyle uyku bölünebiliyor.
0: 18-22 derece diyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu ortalama
1: Evet.
0: önerilen galiba değil mi? Yani
1: Ortalama
0: kişiye göre
1: öneriler
0: değişebilir mi bu?
1: ki şöyle dediğim gibi bazı yayınlarda bu 16-19 olarak da belirtiliyor ama ideal olarak daha çok önerilen bu. Ama gece boyunca çok soğuk olduğu vakit uyunan oda bu sefer üşüme etkisiyle uykuda bölünmeler meydana geliyor. Yani hem sıcak hem soğuk uyku üzerine olumsuz etkili. O yüzden ideal bir oda sıcaklığını sağlamak uykunun hem başlatılması hem sürdürülmesi hem de kaliteli bir uyku uyuması için daha çok öneriliyor bu dereceler.
0: Peki yetersiz uyursak ertesi günde sıcak havaya karşı daha da dayanıksız hale geliyor muyuz mesela?
1: Tabii şöyle şimdi isterseniz yeterli uyku ne yapıyor onu düşünelim. Şimdi yeterli sürede kaliteli uyku uyuduğumuzda fiziksel ve zihinsel performansımız üzerinde olumsuz, olumlu etkileri var. Dolayısıyla sıcaklığı daha kolay baş edebiliyoruz. Ama yetersiz uyuduğumuzda ertesi gün sıcağa karşı daha dayanıksız hissediyoruz. Bizim bu özel iç sıcaklık hissimiz artabiliyor. Dolayısıyla vücudun sıcakla başa çıkma kapasitesi bir miktar azalabiliyor. Aslında uykusuzluk, gece iyi uyuyamamak, tek başına ertesi gün sıcakta kaldı, bu sıcak çarpması gibi olay yaşanıyor. Direkt ona neden olmuyor. Ama sıcak havanın vücut üzerindeki yükünü arttırıyor. Yani aslında yetersiz uyku ısı düzenleme mekanizmasında etkilenme yapabiliyor. Kalp daha fazla zorlanabiliyor. Susuzluk riski artabiliyor. Ya da algılanan efor artabiliyor. Dolayısıyla bu özellikle her gece 5-6 saatten daha az uyuduğumuzda, hava çok nemliyse ya da dış koşullarda çalışan kişilerde ya da çok yoğun egzersiz yapanlarda üst üste gecelerde yetersiz uyku olduğunda bu dayanıksızlık, sıcağa karşı dayanıksızlık da artma daha belirgin hale geliyor.
0: Evet. Bir de hassas gruplar var tabii. Çocuklar,
1: evet, evet.
0: yaşlılar,
1: Evet.
0: kronik hastalığı
1: Evet.
0: olanlar. Onlar sıcak gecelerden daha mı fazla etkileniyor? Uykuları daha mı sıkıntılı oluyor?
1: Şimdi yaşımız ilerledikçe özellikle daha ileri yaşlarda bazen susuz hissetme hissimiz azalabiliyor. Ya da terleyince su içilmeyebiliyor. Ya da terleme kapasitesi azalabiliyor. Bazı hastalıklar nedeniyle idrar söktürücü ilaçlar, tansiyon ilaçları kullanılabiliyor. Bunlar da sıvı kaybını arttırıyor. Susuz kalmayı arttırıyor. Dediğim gibi bunlar ne yapıyor? Kalp ve damar sistemini zorluyor. Gece uykusunun kalitesi, süresi etkileniyor. Zaten yaşla birlikte biraz önce saydığım o yüzeyli uyku süremiz biraz daha artar. Derin uyku süremiz biraz daha azalır yaşla birlikte. Ama sıcaklarda bu hem süre etkileniyor hem kalite etkileniyor. Ertesi sabah dinlenmiş uyku yaşanamıyor. Daha fazla yorgunluk hissediliyor ve bu grupta da sıcağın yarattığı etki daha belirgin oluyor. Çocuklar henüz olgun değil erişkinler kadar vücut sıcaklığını düzenleyen mekanizmaları. Ayrıca çocuklar susadığını da söylemeyebilirler ya da çok küçük çocukla ifade edemeyebilirler ya da oyun oynarken su içmeyi unutabilirler. Bu sefer yetersiz sıvı aldıklarında ve sıcak bir odada uyutulmaya çalıştıklarında uyuma güçleşiyor ya da çocuklarda huzursuzluk ortaya çıkabiliyor. Yine kronik hastalığı olanlar işte diyabet olabilir, hipertansiyon olabilir, kronik akciğer hastalıkları, kalp damar hastalıkları gibi yüksek hava sıcaklığı bu hastalıkların yükünü arttırabiliyor.

0: Yani mevcut hastalıkları daha semptomlarını arttırabildiği gibi sıcakla baş etmeyi de zorlaştırabilir. Dolayısıyla bu hassas gruplar dediğiniz gruplarda gerçekten sıcak hava uykuyu etkiliyor.
1: Evet, onların daha da dikkatli olması
0: daha da
1: gerekiyor.
0: Dikkatli olması gerekiyor.
1: Şimdi
0: evet.
1: uyku bozukluğu dediğimiz rahatsızlıklar var. Bunlarda evet. da farklı kişilerde olabiliyor. Onlar bir de sıcakla daha da fazla etkileniyor evet. olabilir evet. sanıyorum. Evet. Bir evet. de yaşlandıkça acaba uyku bozuklukları daha çok ortaya çıkıyor mu? Bu konuda da bilgi alabilir miyiz sizden?
0: Şimdi bizim hepimizin bir biyolojik saati var ve normalde herkesin bir toplumun %85'ini yatağa gitme, uyuma saati vardır ki mesela daha çok 10-12 arasındadır. 12'den daha erken, daha geç ya da 10'dan daha erken yatağa gidenler de oluyor ama genel olarak %85 bu şekilde. Ama yaşlanmayla birlikte biyolojik saat değişiyor ve kişilerin uykusu bu dediğim saatlerden çok daha erkene kayıyor ve sabah daha erken uyanılıyor. Evet, uykunun yapısı değişiyor. İşte yüzeyli uyku artıyor, derin uyku azalabiliyor, sık uyanmalar, bölünmeler oluyor. Bir de bu grupta yaşlanmayla birlikte bizim fiziksel aktivite az da oluyor. Gün ışığına maruziyet azalıyor. Bizim uyku hormonumuz vardır, melatonin. Bu saat 10 gibi salınmaya başlar gece. O yüzden hep biz söyleriz ki yatağa gittiğiniz vakit bu ışıktan etkilenir. Yani melatonin karanlıkta salındığı için hala ışık varsa işte cep telefonları, tabletler, o yüzden uykuya gittiğinizde, yatmaya gittiğiniz vakit bunları çok kullanmayın deriz. Çünkü o hala diyor ki ışık var melatonine. O yüzden salgılanman gecikebilir mesajı veriyor. İşte yaşlılarda ki bu gece 3'te de pik yapıp ondan sonra azalır. Bu melatonin salgısının zamanı değişebiliyor ileri yaşta. Üretimi etkilenebiliyor. Bir de bu yaşla birlikte tabii eklem ağrıları olabiliyor. Sık idrara çıkma olabiliyor. Dediğimiz mevcut kronik hastalıklar olabiliyor. İlaçlar kullanılıyor. Tüm bunların hepsi hem uykuya dalmayı güçleştirebiliyor, hem uykuyu sürdürmeyi güçleştirebiliyor. Dolayısıyla bölünmüş bir gece uykusuyla karşı karşıya kalıyor ileri yaştaki hastalarımız.
1: Bir de bazı nörolojik sağlık sorunlarında da uyku problemleri görülüyor, artıyor sanıyorum, değil mi? Bunlar hakkında bilgi alabilir miyiz?
0: Şimdi aslında mutlaka sorulması gerekiyor tüm nöroloji polikliniğine gelen hastalar. Çünkü nörolojik hastalıklarda uyku sorunları bazen gerçekten ilk belirti olarak gelebiliyor. Hastanın ilerleyen dönemlerinde de ortaya çıkabiliyor ama bazen hasta sadece bunu söyleyerek de size gelebiliyor. Neden? Şimdi bizim bir uyku uyanıklık merkezimiz var. Beyin bölgeleri etkilenmiş olabiliyor. Ya da bu nörolojik hastalıkların yarattığı ağrılar olabiliyor. İstemsiz hareketler olabiliyor. Spazmlar, kas spazmları ya da solunum problemleri. Kullanılan ilaçlar, bunların yeni etkileri. Bir de nörolojik hastalıklarda depresyon, anksiyete gibi psikiyatrik durumlar da etkilenebilir. Tüm bunlar uyku problemlerinin ortaya çıkmasında kolaylaştırıcı oluyor tabii ki. Birkaç örnek vereyim. En sık uyku sorunu gelen nörolojik hastalıklardan biri mesela Parkinson hastalığıdır. Her türlü uyku bozukluğu görülebilir. Bizim 6 ana grubumuz var. Bir uykusuzluk, aşırı uyuma, uykuyla ilişkili solunum bozukluğu, uykuyla ilişkili hareket bozukluğu, parasomni dediğimiz uyurgezerlik gibi durumlar. Bunlar bizim ana gruplarımız. Parkinson hastalığı hem uykusuzluk olabilir, hem sık uyanma olabilir, hem gündüz aşırı uykuluk hali olabilir. Bu grupta gece canlı rüyalar olabilir. Ama bir de Parkinson hastalığının daha o titreme, yavaş yürüme gibi belirtilerin ortaya çıkmasından çok daha önce başlayan REM uykusu davranış bozukluğu dediğimiz rüyalarını yaşadıkları, fiziksel olarak yaşadıkları bir uyku bozukluğu var. Bu çok daha önceden ortaya çıkıp daha sonra Parkinson belirtileri yıllar içinde ortaya çıkabiliyor. Yine huzursuz bacaklar sendromu uykuya dalmayı güçleştirir. Evet. Uykuda periyodik bacak hareketleri sık uyanmaya neden olabilir. Bir de özellikle şeyi vurgulamak lazım. Migreni olan hastalarda uykuyla çok yakın ilişki var. Uykusuzluk atakları tetikler. Ama bazı kişilerde hafta sonu migren ederiz. Fazla uyunduğu vakitte ağrı tetiklenebiliyor. Yine epilepsi hastalarına mutlaka uykusuz kalmamalarını öneririz. Çünkü uykusuzluk nöbetleri tetikler.
1: Evet. Evet. Peki öğle uykuları öneriyor musunuz? Hem bu tür rahatsızlıkları olan dinleyicilerimiz için hem de genelimiz için. Öğle uykusu ölen bir şey midir Sayın Domaç?
0: Uyku şöyle, bizim şekerleme dediğimiz uykular 20 dakikayı geçmemek lazım. Geçmemesi lazım. Özellikle uykusuzluk problemi olan kişilerde uykuya dalma güçlü sürdürme kişiliği sorunu.

0: sorunu olan kişilerde gündüz uyunan uyku, özellikle 20 dakika yarım saatten daha fazla uyunan bir uyku, gece uykuya dalmayı ve sürdürmeyi güçleştirir. O yüzden herkes için önermiyoruz ama normalde biyolojik saatimiz gereği, işte bu nedir? Saat 10'da nasıl melatonin salgılanıyor? Sabah 6'da bizim bağırsak, mide bağırsak sistemimiz hareketlenir. Saat 8 gibi zihnimizin en açık olduğu saatler. Böyle saat 12 gibi de uyku halimiz gelir gerçekten, biyolojik saatimizin gereği. Bu da uyuna bilir. Ama dediğim gibi her kişide değil. Mesela aşırı uyku hastalığı olanlar var. Onlarda bu 20 dakika uyuma, narkolepsi grubunda 20 dakika uyuma bir ilaç verdiğimiz bir uyanıklığı arttırıcı ilaç kadar etkilidir. Yani hı hı. Ben her öğlen uyuyayım, yatayım her kişi için uygun olmayabilir. Yine bu eşlik eden bir uyku problemi de varsa özellikle mutlaka hekim önerisiyle birlikte yapılmalı.
1: Hı hı. Oda sıcaklığından bahsettik. Evet. Bununla birlikte tabii sıcakta klima kullanıyoruz, vantilatör kullanıyoruz. Bunları tavsiye ediyor musunuz?
0: Şimdi klima, vantilatör bunlar uyku kalitesini arttırabilir sıcak ve nemli gecelerde. Ama öncelikle bizim düzenli filtre yapıldığından emin olmamız lazım klimalarda. Bu çok önemli, filtre temizliği. Aynı şekilde vantilatörde de temizlik olması lazım. Şimdi yatağa girmeden önce odayı serinletmek iyi bir seçenek. Klima hı hı. kullanıldığını düşünelim. Klima çok düşük ayarlandığında dediğim gibi uykuyu bölebiliyor. Kalitesiz hale gelebiliyor. Yani önerilen 24 derece gibi bir ısıda gece boyu tutulabilir. Bazı kişiler gece sabah girerken, uykuya girerken çalıştırıp daha sonra kapatabiliyorlar. Yani uyku modları var biliyorsunuz. Sonra nem alma modu var. Zamanlayıcı var. Dolayısıyla uyku oda fazla soğumadan bu odanın soğutulması sağlanabilir. Neye dikkat edilecek bir şey? Direkt yüze, boyna, göğüse gelmemeli. Yani üzerine gelmemeli yatan kişinin klima. Çünkü bu sefer boyun tutulması, kas tutulması, boyun ağrısı, boğaz kuruluğu eşlik edebilir. Özellikle yaşlıların olduğu, bebeklerin olduğu, küçük çocukların olduğu, astım ya da alerjik nezlesi olanlar ya da yüz felci geçirenlerde ya da kronik ağrısı olanlarda buna özellikle dikkat etmek lazım. Hava akımı doğrudan vücuda gelmemeli. Hı hı. Ve vücut, yani ortamda aşırı soğutulmamalı. Yani bu şekilde öneriliyor daha çok.
1: Hı hı. Soğuk ya da ılık duş öneriyor musunuz uyku öncesi?
0: Şöyle ne dedik, uykuya dalarken bizim bir vücut, iç vücut sıcaklığımız var, onun düşmesi gerekiyor. Şimdi bazı hastalar mesela uykusuzluk problemi olanlar, işte hocam ne çok sıcak bir duş alayım ki uykuya dalayım. Ama aslında dediğimiz şey nedir? Sıcak su kullandığımız vakit vücut ısı gereğinden fazla yükseliyor ve düşmesi gereken o iç sıcaklığının düşmesi gecikip uykuya dalma güçleşiyor. O yüzden ılık duş daha çok öneriyoruz. Bu ciltteki kan damarlarını genişletiyor. Duş sonrası cilt üzerinden çevreye ısı verilmesi artıyor. İşte o iç sıcaklığımız düşüyor ve beyne hadi uyu, uyku zamanı sinyali geliyor. Çok soğuk duşla, bir suyla duş yapalım mı? Bu da adrenalin ve diğer stres hormonlarını arttırarak kalp atışını arttırıyor. Uykuya dalmak yerine güçleştirebiliyor. Evet. O yüzden önemimiz 37-40 derece arasında bir ılık duş almak. Ve herkes daha sonra serin ve iyi havalandırmış bir yatak odasına gitmek, bunu öneriyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Dünya Beyin Günü bir kez daha kutlu olsun. İyi günler diliyoruz size.
0: Çok teşekkür ediyorum ben de. Nazik davetiniz için iyi yayınlar diliyorum.
1: Hoşçakalın. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Sorumlusu ve Uyku Bozuklukları Merkezi Koordinatörü Profesör Doktor Füsun Mayda Domaç konuğumuz oldu. Yaşamın Ritminin sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, Teknik Yönetim'de Serdar Özeren ve ben Sıla Koç. Yarın aynı saatte buluşmayı umuyoruz. Hoşçakalın. Yaşamın Ritmi.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim hepinize merhabalar diyoruz. Yapımcı Mebru Karakaya ile birlikte hoş geldiniz diyerek bugünkü yayınımıza başlıyoruz. Temizlik uzmanları çamaşır makinamızın deterjan gözüne arada bir çorba kaşığı karbonat eklememizi öneriyor. Karbonat hem deterjanın etkisini arttırıyor hem de makinedeki kötü kokuları yok ediyor. Aynı zamanda kireç oluşumunu önlüyor. Bununla birlikte yumuşatıcı kullanmaya gerek kalmadan çamaşırların yumuşacık olmasına yardımcı oluyor. Haftada bir kez deterjan gözüne karbonat koyduktan sonra yumuşatıcı gözüne de yarım çay bardağı beyaz sirke eklemek makinenin içini derinlemesine temizliyor. Bu yöntem deterjan kalıntılarını çözüyor, paslanmayı önlüyor. Evet, bu da makinenin temizliği için önemli. Haftada bir yapamayabiliriz ama arada bir bunu yapmak gerekiyor. Hatta arada bir bunu sadece çamaşır makinesine değil, bulaşık makinesine de uygulamak gerekiyor. Böyle arada bir bakıyorsunuz bardaklar biraz puslu gibi, çok tertemiz çıkmamışsa o gider kısmındaki aparatları çıkartıp güzelce deterjanla yıkamanız gerekiyor. Ben sık sık çıkarıyorum. Çünkü o gözeneklerin tıkanması ya da gözeneklerin yağlanması, onu fark ediyorsunuz, bulaşığınızın tertemiz yıkanmasına engel oluyor. İşte o yağlı bölgeyi temizlememiz lazım. Arada bir de az önce dediğim gibi hem beyaz sirke hem karbonatla birlikte makinayı tek başına, içine hiçbir şey koymadan bir çalıştırmak gerekiyor. Sanılanın aksine küf ve nem temizliğinde tek çare sirke ve karbonat değil. Taze limon suyu içerdiği doğal asitler sayesinde hem küfü hem de sararmış bölgeleri kolayca temizlemenize yardımcı oluyor. Yapmamız gereken çok basit. Bir sprey şişesine taze sıkılmış limon suyu doldurmak, küflü ve kirli bölgelere püskürtmek ve bir süre bekletmek, sonrasında da nemli bezle silmek yüzeydeki kötü görüntüleri yok edebiliyor, aynı zamanda doğal bir ferahlık sağlıyor. Fakat çok inatçı yağ lekeleri ya da çok inatçı kirler varsa tabii ki o zaman yüzey temizleyiciler de kullanmanız gerekebilir. Efendim, tüllerin tertemiz olması için bir kere akşamdan suya yatırın. İçine biraz tabii ki deterjan koyun. Sonrasında o sabaha kadar bir bekletsin, o çok kirli suyunu dökün. Makineye koyun, deterjan yüzüne deterjan ama hazneye de rendelenmiş bir sabun koyun. Bu şekilde yıkadığınızda tüllerinizin çok daha temiz olduğunu göreceksiniz. Sizlerle yeniden görüşmek dileklerimizle, hoşça kalın, sağlıklı, afiyetle kalın diyoruz.
0: Mutfağın sırları.